0: Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey, süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
1: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
1: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet, Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak. Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
2: Kagir. Kagir.
0: Kagir. Doğruydu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim, buyurun sizle devam ediyoruz.
2: 13 olsun.
0: 13. Peki, geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim, manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
2: Ay, hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı Cindy diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey, acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Ben de bulmuşum.
0: Hemen geldi
2: çünkü.
0: Aklınıza. Dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet, son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet, sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde 3. şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki, gelsin 17. Ama emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz. Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
0: Öyle
1: 11
0: mi?
1: Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun sever miyiz efendim?
1: Kimse
0: harika
1: etmez.
0: Kimse yemez lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
2: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
2: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
2: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
2: evet,
0: mi? Bu
2: evet.
0: Kelimelere çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık eş anlamlar aklımıza zor geldi ama Reşat Bey
1: toparladık,
0: yardımcı
1: ya.
0: Oldu evet. Gibi Sibel Hanım, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet, o sağ olsun, çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş
1: yok,
2: gibi
1: yok.
2: Sanki
1: bir
2: bakalım.
1: 1-2 puan belki evet. Yani 1-2 soru fark
2: başa
1: vardır.
2: Sonra
1: bir
2: açıldı.
1: İki. Yani öyle
0: bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza, kaçar soru bildik? Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz, sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli, kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
1: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapta pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: Pas.
0: Diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor.
2: Здравствуйте.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski ata sporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zerzematınızı değil, güzel cemalinizi kalbinde taşıyorum. Acaba yarın mahalle bir cidekeş gün deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Yaşar, bildiğimiz bir yerden geldi galiba. Uzunluk ölçmek ve doğru çizgiler çizmek için kullanılan ölçü aracını soruyoruz size.
1: Cetvel.
0: Cetvel. Hemen başa dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke, biraz kuzeye çıkalım, bir de ada diyeyim size. Ada ülke diyeyim.
1: Pas.
0: Peki. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir? Acaba hatırlayabilecek miyiz? Kürk mantolu Madonna'yı.
1: Pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserleri barındırır diyoruz? Tablo heykel değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki, süremiz de zaten.
1: Mantolu Madonna'ya.
0: Ama çok iyi yarıştınız. Bilinmeyin, tebrik ediyoruz. Bilinmeyin. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Reşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Reşat Bey.
2: Bilinle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere doğru yanıtımız olacaktı. İlginç. Hazır mısınız Kürk mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru, Sabahattin Ali de Kürk mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz, evet. Ve sürenin

0: Beyaz doğru. Hemen bir video sorumuz var. Bir görsel izliyoruz. Arkasından yanıt arayacağız.
1: Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
2: Gol.
1: Bu da mı gol değil be?
2: Gol yavrum, gol.
1: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol.
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
3: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
3: Edebiyatla maalesef hiç aram yok. Pas.
0: Peki. Fagot hangi tür çalgı grubuna girer?
3: İşte bu benim. Üflemeli.
0: Üflemeli. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür? Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil, dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor, böyle dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel, harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Pas, onu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Pas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desem bir onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i, bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Bir Tutunamayanlar diyecektim. Peki, hemen yine çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine eşitiz.
2: Ve yine eşitiz.
0: Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru
1: bu
0: yanıtımız.
1: Değil, değil mi? Evet.
0: Ve Tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik, ikinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazır. O zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın üçüncü etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. İki hocamız, iki eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey, nasıl geçiyor şu ana kadar? Birinci etabı başa baş bitirdik. İkinci etabı da beraber bitirdik.
1: Aynı hayatımız gibi.
0: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır birbirimizin...

0: Birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
1: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yılda arkadaşlığımız vardı, flörtümüz 20 yıl.
0: 20 yıllık bir birliktelik. İnşallah daha nicelerine diyoruz.
2: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Ve sizinle devam edelim mi Sibel Hocam?
1: Olur.
0: Kaç nolu soruyu açalım. Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
1: Tamam.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 31.
0: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey.
3: El alem.
0: El alem doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle
3: 35.
0: Başlıyoruz. Kaç?
3: 35.
0: 35. Gidiyoruz 35'e. Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
3: Rana.
0: Rana doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
3: İsmi
0: evet.
3: Bildim diye kızmazsın değil mi?
1: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
3: 43 numara.
0: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru. Bilgisayarda bir dosya uzantısı. Süreniz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
1: Doç.
0: Doç doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
1: 33.
0: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 nol soru. Kağıdı yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
1: Gron, gran, grun, gron, grın, green, grön.
0: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
3: Tek onu koymadı.
0: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
1: Gran, gren.
0: Gren doğru yanıt.
3: Bir tek onu koymadın.
0: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın yüzeyindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
1: 36.
0: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat.
3: Duyu.
0: Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu. Yanıtımız. Size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat Hocam.
3: 45 lütfen.
0: 45. 45'i açıyoruz. Hemen gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası diyorum. Süreyi başlatmıyorum. Başlatıyorum. Ve Sibel Hocam bastı. Buyurun.
1: Zoka.
0: Zoka. Zokayı balıklarımıza yutturduk. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
1: 27.
0: 27. Gidiyorum hemen 27'ye. Bakalım. Ne geliyor 27'de? Argo'da gözetleme. Ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
3: Erkete.
0: Erkete. Erkete yapmak. Gözetlemek. Gizlice uzaktan gözlemlemek. Gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
3: 50 lütfen.
0: 50 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey siz bastınız.
3: Leh.
0: Leh. Leh de bulmak. Leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
3: 55
0: etmiyoruz.
3: Lütfen.
0: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. T. Ne T? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
1: Kati.
0: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
1: Muti. Muti.
0: Muti.
1: Muti.
0: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
1: Tamam. 48.
0: 48 nolu sorumuz geliyor, hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
1: Nubuk.
0: Hocam maalesef sayamıyoruz. Ne? Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
1: Ama söylemiştim. Cevap kağıdıma bakmak istiyorum.
0: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince,
1: değil evet, mi? Nereden bir itiraz gelince görmek istiyorum.
0: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız. Tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey, hiç basmıyorsunuz.
3: Onunla.
0: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
3: Bildi çünkü.
1: Nubuk.
0: Nubuk. Doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.
1: Evet, sağ olsun.
0: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu. Büyük bir jest yaptı. Ve soruyu bildiği için hediye ettik. Buyurun Sibel Hanım.
1: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
1: Aerobik.
0: Aerobik. Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 54 olsun.
0: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54'te ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım. Evet. Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
3: 28 sizle. Numara diyelim. O tarafa gidelim hadi.
0: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
3: Eylemlik.
0: Eylemlik. Tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
1: Gayet güzel.
0: Küçük güzel bir değerlendirme oluyor. Yapalım mı?
3: Ben olur. Sanki öne geçtim.
0: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız evet. Biraz sonra evet. Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor. Bakalım. Hamle yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
3: Bir şeyler var aklımda ama.
0: Bir düşünceniz var mı?
1: Bende de biraz belirdi.
0: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız
1: İyi.
0: Mesleğimizden dolayı evet. İyi değil mi?
1: Evet.
3: Yani.
0: Hocam peki ben biraz eğitime hayatına tabii, denk getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir? Nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
1: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım. Evet. 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz kurslarımızda.
0: Harika. Kendini geliştirmek isteyen evet. Bireylere, özellikle yetişkinlere evet. Kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz.
1: Evet.
0: Ve çok ne seviyorum. Yapıyoruz? Şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam tamam. Diyorum. Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
3: Tabii devam edelim.
0: Sizde kaldık galiba en
3: evet,
0: son. Değil mi
3: sıra
0: efendim?
3: Bende.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir 4 harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum. Evet. Ama nasıl seçerseniz. Buyurun.
3: 3 olsun.
0: 3. Peki uzun güzel bir geniş bir yer açalım diyorsunuz. Hı-hı. Gelsin bakalım 3 nolu soruda Ne arıyoruz?

0: Rahatına düşkün eller butonda kimse, süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah, deriz ki çok da... Buyurun Sibel Hanım, çok yavaş bastınız butona ama süreniz doldu, söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız, son anda söylediniz. Süreye lütfen dikkat edin, süreyi başlatıyorum. Hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Sibel Hanım.
1: Ehli Keyif.
0: Ehli Keyif, yine Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı. Basmadı. Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun, sizle devam diyoruz.
1: 52 diyelim.
0: 52 ne oldu? Soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52'ye. Eklem. Süre başladı, eklem. Buyurun Reşat Bey.
2: Mafsal.
0: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri. Dedik. Süremizi de bitirdik. Bir harf açtık. Ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5. Henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir soru, soruya destek için, yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
1: Lemel.
0: Lemel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde.
2: Hiç duymadım.
0: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım? Sibel Hanım, seçme sırası size geçti.
1: 2.
0: 2 nolu soru. Geliyor bakalım 2 nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı, ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim, Reşat Bey hangi harf koyacak?
2: Nar.
0: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Son 3 soruya geldik.
2: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz? Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun Reşat.
2: Rumi.
0: Rumi. Doğru yanıtı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açıyoruz?
2: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu, bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
2: Kle.
0: Kle. Kle. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun, 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son 25 sorulara geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca Toprak Mahsulleri Ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
2: TMO.
0: TMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
1: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
2: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
2: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
2: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman... Bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş, ve çukur olan yer neresi bu? Reşat Bey.
2: Oyuk.
0: Oyuk. Ve size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre. Kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
2: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi. Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi. Ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Sizdeyiz, dinliyoruz.
2: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam.
2: Evet.
0: A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini düşünüyorum.
0: Biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve eşi Reşat Eymirli Bey hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi ve Reşat Bey temsil ettiğiniz Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu, İlköğretimdeki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
1: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
2: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de ağırlamak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
1: Teşekkür. İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru oldu.
1: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.

0: Vallahi Reşat Hocam biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın efendim.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok güzel. İyiyiz.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Yolculuktan geldin.
1: Evet, ayağımın tozuyla.
0: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Evet, Karavan 2 mi?
1: Evet.
2: Maceranın adı Karavan 2 mi?
1: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam, o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
2: Üçüncüsü gelecek mi?
1: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura baktı.
2: Böyle, olay turizm yani. Acentesine döndü yani.
0: Eli büyütmüş gittik.
1: Aynen, eli büyüttüm yani.
0: Dalış yapmış mıydın daha önce?
1: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya yani, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatım.

0: da iki yapmış.
1: Peki
0: şimdi değil.
1: Orada bir batık var, oraya daldınız mı?
0: Yok. 5 metre.
1: Diyecekti şu anda şok olacaktınız.
0: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana, ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya. İşte atıyorum küreğe gittim ben bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
1: harika.
0: Dinledim.
1: Peki ürktün mü?
0: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
1: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
0: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
1: Aynen öyle.
0: Dediler.
1: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
0: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır. Şeyler yapmıyor.
1: Onlar et yemeyenler çünkü.
0: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
1: Yok. Seni tuzağa düşürmüşler tabii ki.
0: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
1: Nasıl yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Buna dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
0: ama
1: doldu,
0: şey böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
2: Ne olur ne olmaz.
0: Evet.
1: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
2: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
0: ben yeni geldiğim için Ayşe anlatamadım.
2: Ben de Didem'i göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
2: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
0: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
2: 15 sene yani. Geçti.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
2: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne? Ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
1: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirimizi sonradan gördünüz.
0: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
2: Biriydi.
0: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
2: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
2: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
2: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken şey gibi oldum hani korkuların üstüne gittiği ki ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
2: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
2: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Bir bağışır beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra bir bağışır Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri.
0: Aynen.
2: Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
2: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
2: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox Tubi dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
2: Evet.
3: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
2: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir yere ufuruyor vardı ya. Ondan yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. yazıyordum senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin oğluydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı, yani Anda Çocuğa yönetti, Özcan Deniz oynadı, Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
2: Evet çok de. Yani çok şanslıydım hani, hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya, öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli neşeli oluyor mu?
0: Benim de işim avukatı, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ayıp.
2: Diyebilirsin hayatım.
0: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim, şaka bir yana.
2: Bence çok komik. Ay,
1: çok ciddiler çünkü şimdi evet, böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet, iyiymiş falan. Evet. Radikal değişiklik kararı takdir etme. İnanılmaz bir
2: teşekkür
1: radikal
2: ederim. Evet, çok büyük
1: eğitim zaten, sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır, takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
2: Çok zor evet, gerçek. Korkunç gerçek.
1: Ama ben hangi şey, hukuk fakültesi bu arada?
2: Bilgi Üniversitesi. Ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown.
2: Evet.
0: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani, bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya yani, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
2: Doğru,
0: o yüzden aslında bence çok normal bir şey senin iyi
1: peki, ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
2: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişelendiler yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
2: Ay çok ya, bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet, yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet, hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani. Süper.
1: Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
2: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
0: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
2: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
0: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
2: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
2: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muaz toplumda
1: çalışıyorum.
0: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum. Önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor, öyle demişler diyor. Bu diyor, önemli diyor. Ya diyorum önemli değil. Benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor, buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeyi
2: ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
0: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
0: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
0: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti, onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
0: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama şöyle bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi, çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmıştım.

0: çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
1: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
0: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
2: Güzel, harika.
1: Tiyatro da var aynı zamanda.
0: Tiyatro var, hep var, hep tiyatro. Var.
2: Ya, sen evet. Ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Bırak, ya.
0: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatro mecburen. Bir de bana sorun.
2: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakırlar.
0: Yani yoksa şurama kadar.
2: Buradan Mert'e duyuyorum.
0: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
1: Evet, öyleymiş.
0: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. Diyor, iki oyun kaldı diyor ki, çok iyi olmadı mı diyor. Bir temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyor.
1: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda, o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba,
0: bak,
1: dedi.
0: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
2: Çok güzel.
1: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
0: zor.
1: Arka planında yer almak o işin.
0: Çok zor yani, şey, tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. Böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
2: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
0: beni
2: annesin.
0: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
1: Aynı güzel.
0: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurdu. O zaman da sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
2: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
0: Tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ta sahibi o. Evet.
2: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
0: Aynen öyle. Aynen.
1: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok yani, sanmıyorum, öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip çok yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
1: Esnaf
0: öyle.
1: Ya o.
0: Esnaf, evet.
1: Tam bir esnaf.
0: Aynen.
1: Çok, çünkü çok iletişimi olur. İyi.
0: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
2: Hiç istemiyorum yani.
0: İkisini ben de istemiyorum. Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
1: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter
0: çok
1: o kadar
0: var,
1: diyorsun.
0: Evet. Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar. Ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
1: Harika. Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda, ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
2: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
1: Yok, galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8. Recep
2: İvedik'te yok. Yok abi, 4-5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç duymadım.
2: 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik.
2: Var.
0: 6 mı 7 mi oldu?
3: 6 belki de 7 ama
1: 8 yok en azından.
3: 8 yok da.
0: Yok, evet.
2: Ne güzel ya.
0: Yok.
3: Müthiş seri.
1: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
2: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
2: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
2: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
2: İnşallah.
1: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
2: Evet, evet, ters kuşu.
1: Bence
0: yani,
1: de.
0: Yani şey bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
1: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet, işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
2: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
1: söyleniyor.
2: Söylenmesine
1: evet.
2: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler,
3: evet,
2: yaptı.
3: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
2: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli şey işte, alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini, bir dizisi ne alakası demiyorum. Kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
3: Hikayesi iyiyse değil mi?
2: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
3: Tabii, evet. Ya da hatırlamıyorsunuz bir işte Kuzey Avrupa işleri mesela.
2: Onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
3: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Hı. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
2: Evet.
3: Senaryo, işte karikatür de öyle. Özellikle
2: oyunculukta
3: ben,
2: da bence.
3: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan ediyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
1: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar,
3: evet,
1: çıkıyor.
3: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın senaristler de var.
2: Komedi
3: yönetmen.
2: Ekstra zor yazmak değil mi?
3: Bence zor, ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlük bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
2: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği, içinizde kalan bir şey var mı? iş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
3: Benim var, evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
2: Tutmaz diyorlar.
3: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
2: Yiyecek ve kısılmayı deli gibi bir
3: bravo,
2: filmi var.
3: Bravo, değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
2: Üç kere izledim.
3: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi

0: böyle cesaret etse aslında çok karşılık da bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya kelime değiştirmiyor
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım. Ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarında yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
3: Oraya paranız var mı? Var. İstediğiniz konuyu.
0: Yani. O zaman değil yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa,
0: canım.
1: Bak, düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii doğru. Canım. Ya yani oyuncudan
1: uçak
0: ziyade
1: sahnesi,
0: daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet yani hem hayal gücün hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
3: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
3: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor
0: evet.
1: Gibi oluyor.
0: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam senin işin orada bitti diyenler de ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
2: Didem sen senaryoyu hiç karışır mısın peki?
3: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
3: Ama şey yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
2: Didem sen hep böyle şen şakrak mı?

0: olsun. Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
1: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
2: peki
1: gelmiyor.
2: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
1: Niye o ya?
0: Şey, temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
3: Ha ya. Instagram temizliği.
2: Evet.
1: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
2: Bir hafta konuşuyor.
1: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartacağım.
2: Kim bu 800 kişi? Araştırıyoruz. Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
1: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
2: Bak yarına manşet olsun. Kaç dakikanı aldı?
1: Ya,
2: en az 1-2 saatini
1: almıştır. Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
0: O kadar.
2: Tabii evet. Abi 800 kişi.
1: Yani şöyle.
2: Merve, çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
0: Aa, bunu tanıyorum.
2: Hayır, ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
1: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ay,
0: çok iyi.
1: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
1: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
0: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
1: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
2: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
1: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi otur cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu kalmasıyla ilgili
1: evet,
3: yani.
1: Olabilir.
0: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
1: Yaparım.
3: Yapar.
1: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
1: değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
0: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
1: Ay yok. Bilmiyorum. Gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
1: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
0: Hiç sahte

0: Şeyi de vurdum yani. Gibi. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
1: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyordu o şeyde.
2: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
1: Çok yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
0: Eyvallah.
1: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali iyi. Yılmaz sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
0: Ali Yılmaz.
1: Okulda ben çocuklar utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecekti çocuklar.
2: Çok tatlı ya.
0: Çok uç oldu.
1: Felaket ya.
0: Bizim stalkumuz
1: bu kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Rezalet.
2: Proje var mı Ayşe?
1: Var.
2: Yazıyor vallahi musun? Gitti
1: yani,
2: mi?
1: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
1: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işi var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
1: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
1: gelin takımı 3'ü evet istiyor. Seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay'la birlikte çok birkaç hikaye. Acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
2: Daha başlamadık.
1: Evet. Yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
3: En çok izlediğin de böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
1: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduk demeleri. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
3: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
1: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
3: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
0: Rating kaygısını. Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
3: Yani, sonu yok değil mi?
0: Böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Hani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
2: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
1: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
2: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
1: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
2: Ben de onu söyleyecektim.
1: Yani evet yani böyle star.
2: Asla.
1: Asla hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
2: Alt üst İstanbul başladı ATV'de. O da direkt birincilikle başladı.
1: O da çok iyi. Onda reyting castingleri çok iyi. Bakın ya, yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı. Evet, hareket. Ama

0: kitle hareketi.
1: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
0: Aynen öyle.
1: Çok
0: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
2: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüda'dır. Kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu doğru. Şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim. Bayağıdır.
3: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
2: Bence zaman getiriyor.
1: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için. Ya o niye o dizide? O başrolü niye aldı? Bak hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
2: Yok.
1: Hiç.
2: Yani demem bu diyorum ya bu benim zaten yani. Diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet hem beğeni şeyle çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce Didem Balçın ismini düşünce şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki o evlendi barklandı artık avukat kocası var bilmem ne alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için bir seyirci de biliyor seni benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
2: Yok.
0: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
2: Evet.
0: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor para almıyorsun.
2: Yeri yani... geliyor mu?
1: Para alma yeri hiç gelmiyor.
2: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum yani evim ailem yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç oynamadık. Boş kalmıyorum?
0: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
2: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten tiyatro yapıyorum ya başka program işte YouTube kanalı açtım yapım şirketi kurdum dikey dizi çekmiyorum yani yapıyorum evet yani o şey
0: biraz da insanın kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor biraz zor yok, o işler
2: gerçekten
0: yani.
2: Çok
0: bence bu her iş için zor.
2: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
0: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın 4, evet. 6 tane de erkek veriyorum bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
2: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
1: Zorlanarak
2: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım
0: güzel,
2: yok yani.
0: Güzel harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Eşlerimize müjde geldi.
0: Aramız açık olsun.
1: Benim eşime müjde değil.
2: Sayın kendine.
3: Benim eş. Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz.
1: Evet ya doğru.
3: Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında çekim aralarında. Ya.
1: Benim eşim hasta Galatasaraylı böyle gideceğim.
0: Öyle mi?
2: Evet. Oh, harika.
0: Bize o zaman.
1: Söyle. Ben Fenerbahçe'yi alayım. Ona böyle eşi gideceğim diyorum. Yaşa

0: Ay çok sevindim.
1: Evet, ben oradan oraya gittim.
2: Çok şeker.
1: Eşe doğru gidecekti.
0: Barış bu bana hediye.
1: İşim eve sokmaz o. Ben götürürüm, önemli değil.
0: Bizim
1: ben...
0: evde demokrasi var tabii.
1: Tabii. Ben Çakallar'da oynarken Fenerbahçeliydim. Tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşına evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaray yok. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaray'a gidiyordum ama çok güzel.
0: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı. Evet. Sürekli Galatasaray maçlarında.
3: Aynen. Ne güzel.
2: Evet. Hayır, bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi. Galatasaray Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordur.
1: Şevket Çorum.
2: Ha doğru, Şevket de var.
1: Murat Akkoyun.
0: Murat Şeker. Hepsi
1: diyorum ya, hepsi Fenerbahçeli. Ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
2: O da güzel.
1: Böyle bir şey var.
2: Harika.
1: Yani.
0: Çok güzel.
2: Tekrar çok teşekkür ederim.
3: İyi günlerde kullanın.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
1: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde düşünüyorum. Değil mi?
1: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melik K, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da
1: mı?
0: Türkiye'de
1: mi? İzmir'de bitirdim konservatuarı. 950 Devlet Konservatuarı'ndan
0: mezunum. Çok güzel. Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil

0: eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
1: Ne güzel.
0: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
1: Ne kadar kaldın?
0: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: O ne güzel.
0: Öyle sonra.
1: İzmir'de misin?
0: İzmir'deyim, evet.
1: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
0: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
1: Çok öyle. Güzel.
2: Güzel. Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
2: Kim yönlendirdi?
0: Yaşında. Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
2: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi, yoksa bir önünü mü açtı?
0: Ya herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani. Oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent ama keyifliydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Böyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
1: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Hmm. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
1: Aldınız.
2: İyi olmuş.
0: Evet.
1: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
1: Sezen. Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
1: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet, öyle bir
1: harika. Tesadüf. Harika. Kabaca çektik selam sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabaca beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
1: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. Evet. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
1: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
1: Çok
3: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
1: Hale.
3: Evet. Evet.
1: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Aslında
1: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle, zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Siz de Türk sanat müziğini konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
1: açacağım.
3: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
4: Hoş
1: evet.
4: buldum. Merhaba.
1: Evet. Neler
4: yapıyorsun? Sadece müzisyen.
2: Ben neydi şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum. Yani.
4: Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuvar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Evet. Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
4: Tabii.

0: Ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
1: Kim eledi?
0: Beni
1: telefon şey mi? Halk mı?
0: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
1: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
0: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
0: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
1: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
0: Her zaman.
1: Her zaman. Çok
0: netti. Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
0: tabii nerede haksızlığa uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
1: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nil.
0: Tamam.
1: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
0: Evet.
1: Son şarkın.
0: Son şarkı.
1: Diğeri ne olsun?
0: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
1: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
0: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
1: öyle
0: seçtim.
1: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutuldum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
2: Hazır olmuşken.
1: Şarkı, şimdi şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
3: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
3: Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
3: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkın.
3: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
3: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
3: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
3: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttin ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
3: Benim çok hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Ne yaptı izleyince peki?
3: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
3: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
2: evet,
3: olduğu,
2: evet,
3: için,
2: evet.
3: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
3: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
3: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
3: tamam.
2: Bakalım.
3: Tamam, memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı da alacağım ama hangisini alalım?
3: Affetmem Asla Seni Olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
2: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
3: Evet.
0: Doğru.
3: Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan biri de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu
1: oluyorum.
0: Yok
1: yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok...
0: sahne alacakları bir yer yok Türk sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: çok
1: Gonca.
2: Uzun bir zaman değil mi?
1: Arada? Evet, o arada TRT derken işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kim hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen. Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Öyle onlarla yapıyor.
0: Melik sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik
0: Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası
3: evet.
0: Şeyim mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
0: Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
2: Biz tanışıyoruz.
0: Ha, öyle mi?
2: Tabii.
0: Aa, ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
2: Serüvenimiz de aynı. Evet. Yani senfoni orkestrası çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
0: beraber
2: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
2: Almadık.
3: Belki de almışız.
2: Belki de almışız.
3: Yani zamanlayın da yani.
2: Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu. Çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
2: evet,
3: falan.
2: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
0: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
0: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
2: Çok güzel.
3: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
2: İnşallah.
0: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
0: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
0: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
0: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
0: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Böyle bir
2: harika.
1: Tınım var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle
2: bir
1: mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu? Ben
2: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onu seçimde yaşanmış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşk yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: yazdım. İçinde kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Gelmeyince aşk mı? Aynen, aşk, sabır çekmek zorunda kaldı. Sabır herkesin şarkımdı. Şarkılarından sonra bir hikayesi var, evet. Herkesin şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı...

0: 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: O kadar.
0: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
0: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
2: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey, böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmalıydı.
1: Pes et. Ama aralarda belki.
3: Evet, o...
0: Ya bir yorgunluk olmuş.
1: Evet, tabii, hüsranlarımız oluyor.
0: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
3: Evet canım, ben. Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil ile ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
4: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
4: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
4: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet, var, gücün var.
3: Kadro. Korkmadın İstanbul seni yutacak.
4: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtında kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
4: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba? Ne, orada ne yazıyor evet, acaba?
3: Ne bileyim. Acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin filan.
4: Ben mi?
3: Evet.
4: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin açıkları
3: zor geçmiş.
4: Ya yok, hiç öyle tekliflerim. Yani öyle bir şey bile şey yapmadım. Hani yani şöyle. Bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana. Buna nasıl cevap verilir? Yani şöyle. Kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
4: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
4: Köstek gördüklerim ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle,
3: hayır,
4: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
4: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
3: Yalan.
4: İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
0: Gelmesin mi acaba zaten?
4: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
3: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
4: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
1: Her şeyi biliyoruz ya.
3: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor şimdi, musun hala?
4: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii. Bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti. Bütün her şeyi bana yıktı. Bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
3: Ya bir de çalışarak ödedin. Ailenden yardım almadan. Yani.
4: Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten. Ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
1: Ay, o kadar.
4: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
1: Sonra daha çok kazık yedin mi?
4: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum.
3: Biraz aslında da öyle bir durum var.
4: Ama insanız ya yani, o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım, daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
1: Benim. Herkese çabuk mu güveniyorsun?
4: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. seviyorum, yakın duruyor.

0: Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk onu nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
2: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
2: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekli olabilirler.
2: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil değil mi?
2: Yok. Havalimanı. Çok... Bir perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
2: Tabii bedava.
1: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
3: Çalışma arkadaşlar.
2: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
3: Aa ne güzel.
2: Öyle tatlı.
3: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
2: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımıza geliyor.
1: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
2: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
2: tabii
1: müziği?
2: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
2: onu
1: seviyorum.
2: Onu da seviyorum.
1: Bence
2: çünkü orada
1: zaten.
2: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Aa,
2: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum. Herhalde o beni motive ediyor.
3: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
2: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Hmm. Hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
1: Aa, ne güzel.
3: Ya, kurumsal hayatı da seviyorsunuz. Siz.
2: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
1: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabilirsin. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey yapmaya gerek yok.
2: Şey yani. Kafayı boşaltıyorsunuz.
1: %100 evet. Ya. Melikşoy sen İzmir'de sahne alıyorsun.
2: Evet.
1: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
4: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
1: hep
4: var.
1: Hep İzmir mi?
4: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
4: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
1: Güzel,
3: en büyük hayalin ne?
4: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Vallahi, evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var.
4: Evet.
1: İnşallah başarılı
4: İnşallah.
1: Olursun.
4: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
0: Kemancın evet. Hazır.
2: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler ya.
4: Evet. Umarım öyle.
3: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
4: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
3: Çok zor bir şey.
4: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
3: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
4: Nasıl bir yolculuktu? Ya aslında her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
0: Nefesli.
4: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. O yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapalım.
2: Aa bekleriz Üsküdar'a.
3: Harika gelirim.
1: Tam şu sanat müziği.
2: Hemen kaçırmıyorum.
4: Bendir aldım yine şimdi bendir çaldım.
1: Evet evet. Yakında orkestra da kurarlar.
4: Harika olur.
2: Tabii biz böyle zaten olduk.
0: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
2: Tabii canım projeyi yapıyormuşuz.

0: Ayağınıza sağlık tekrar.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizim için de tekrar bekleriz. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Afiyet olsun.
2: Evet, iyi günlerde kullanın.
0: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hz ile albümleri kaydetmeye başladım. O demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Siz söylüyor musunuz?
0: Siz söylüyorum. Hep çünkü piyano başında onu çalarken böyle
1: evet olarak
0: ve sesiniz muazzam.
1: Ay çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor ve bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece

0: Ötekini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir aryası aslında, koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Uletay na krıльях ветра Rusçası, rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında. Uletay uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz, hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz. Ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
1: Hem yani Rusça hem Türkçe.
0: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Suren Maksutov ise opera sanatçısı. En son St. Petersburg operasındaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
1: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
0: Teşekkür
1: Peki,
0: ederim.
1: Peki albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
0: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şeyler. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz, genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
1: Çok güzel.
0: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. Ve bazı albüm bazı eserlerde de böyle olacak. Kendi enstrümanı ile katılan, mesela üçüncüsünü da şimdiden söyleyebilirim.
1: Evet.
0: sevgili Fuat Güner ve evet, ve gitarıyla katılıyor ve de şarkısı Rüzgar'ın Lafı Yok. Evet, çok da
1: güzel.
0: Hoş bir şarkı. Ben onun piyano uyarlamasını yaptım ve birlikte Fuat Bey'in gitar solosuyla birlikte yer alıyor albümde.
1: Çok tebrik ederim. Çok,
0: çok
1: güzel. Biraz önce 432 Hz frekansında kaydettik şarkıları
0: Doğru.
1: dediniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl anlatırsınız bize bunu?
0: Şöyle anlatırım. Yaklaşık 100 sene önce dünyada şöyle bir karar alındı ve o karar aslında tek taraflı alındı. Nazi Almanya'sında böyle bir talimat verildi. Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 la notasının bir saniyede titreşim, kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey. Hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla, o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa, o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire. Ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirme aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Ve yani böyle bir

0: İyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albümde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'de kullandım. Hı hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde oldu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal süre gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
1: Ya da?
0: Ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur, önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var, fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
1: Şu an çok şaşırttınız beni. Bu. Çok derin bir yerden açıklıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesinde bir başka projeniz daha var bu albüm gibi. Beni çok heyecanlandırdı. Aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin evet. müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
1: Yeşim Hanım yani ne şahane evet, yani. Bir insansınız.
0: Gerçekten
1: ya.
0: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve çok şahane bir organizatör, prodüktör. Çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de St. Petersburg'da başlatacaktık. Hı hı. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine. Kendisi mimar olduğu için onun yaptığı doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz St. Petersburg'da müze veya sanat galerilerinde oradaki eserlere, ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar veriyorum. Bende böyle bir ölçüm var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
1: Kesinlikle.
0: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
1: Çok
0: ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı, Rusya'da olmadı ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık ve
1: Eka var. İnci Hanım'a da selam olsun.
0: Evet, selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi, dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım, hatta tekrarını da yapacağız çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi de olacak ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
1: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir, bazen biri ya da diğeri baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani etkileşim oluyor karşılıklı olarak.

0: günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başka?
1: Şöyle, eğer yani bir insana diyelim frekans 432 vesaire ya da müzikten hiç anlamayan insan müziği dinliyorsa o farkında değil. Aa, ben onu 440 mı dinledim, 432 mi? Yani birçok müzisyen de farkında olmayabilir. Fakat direkt onun psikosomatik sistemine etki ediyor. O farkında olsa da olmasa da. Nasıl zararlı müzik ritimleri mesela ya da bazı tınıları kendisine zarar veriyor ama farkında olmayabilir ama uzun vadede ona zarar da verebilir. Bu aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
0: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor ama sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Bir müzisyen olarak ne söylersiniz?
1: Tabii çok çok önemli bir konu. Sırf bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Bestedir. Destek Yayınları'ndan çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de, daha önce de, hatta Osmanlı'da da biliniyor, Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da nötr de olabilir. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta.
0: Ve bu çok güzel.
1: Albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştır. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
0: Çok.
1: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum.
0: Onları ayrıca bilmiyoruz.
1: Evet,
0: yani ne dinlediğimiz aslında çok önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Müzik kesinlikle terapi bana göre.
1: Evet.
0: Ama size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
1: Her şey. İnsana bağlı. Nasıl kullanacağı önemli ve o yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı, idrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı, bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum, ses. Evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam, onlar da çok etkileyici. Ve bizi onlar da çok etkiliyor.
0: Kesinlikle. Burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey var. Bir şey moda oluyor ve biz sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Ruh halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor.
1: Evet.
0: Bilmiyoruz. Modumuz düşüyor. Burada neye dikkat etmeliyiz?
1: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit, müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor. Ve bu fiziki olarak, ya yani insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı. Ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor.
2: Evet.
1: Değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor. Ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor.
2: Bilmiyoruz,
1: o zaman
2: evet.
1: Toplanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz çok... niye?
2: Aa, niye?
1: Evet, çünkü çok düşük dinlendiği zaman insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz. Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. O bile zararlı.
0: Peki uyurken dinlenmeli mi sizce?
1: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
0: Yani bir
1: ama
0: klasik mesela, müzik olur
1: klasik
0: mu?
1: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki. Tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
2: Tabii.
1: İnce ince binlerce
0: müziğin
1: detay var.
0: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
1: Var tabii ki.
0: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor. Ben dayanamıyorum mesela o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela. Çok güzel enerjik bir müzik açıyorum diyorum ki. Bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk. Evlerine gidiyorum arabesk müzikte. Sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
1: Şöyle diyeyim, Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Arabesk bir müzik türü ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim bir sürü müzik yani özellikle modern akımlarında. Klasik müzikte de var, yok mu? Bir sürü romans var, çok üzücü.
0: Var tabii ki.
1: Yani
0: çok...
1: hüngür hüngür ağlatır insanı. Dolayısıyla
0: çok duygusal zaten bence klasik müzik.
1: Duygusal evet ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan, müthiş bir evet insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela güzel bir şey. Benim mesela örneğin parantez açayım sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu. O ağladı ya da bir hüzünlendi bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemde o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
0: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat
1: volümüne,
0: edin.
1: Yani
0: peki,
1: bir sürü unsura.
0: Rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
1: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var. Yer var. Hatta güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Hmm. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa, evet, neden

0: konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel filan dese bile bana zarar veriyor. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
1: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
0: Evet.
1: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor. Ve benim modumu düşürüyor.
0: Evet.
1: Ben bunu dinlemeyeceğim. Popüler kültürün ürünü. Radyo onu her dakika çalıyor ama ben onu çevireceğim.
0: Evet, evet.
1: Diğer şarkıya
0: özgür
1: geçeceğim.
0: Özgür iradeyi kullanarak herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
1: Tabii ki.
0: Bir farkımız olsun.
1: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa... İyi mi geliyor ruhumuza?
0: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
1: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
0: Radyo voyaj mesela. Hiç yormaz neredeyse.
1: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle etkili.
0: Evet, yani bir sürü kanal var.
1: Tabii. Ama ben genel baktığım zaman çok düşük enerjiler.
0: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemi yapması şart değil.
1: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor.
0: Anlıyorum.
1: Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela dinlediklerimi de Yunanlar da beni üzüyor. Ama mesela
0: tamam,
1: Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
0: Evet tamam, ben o yüzden buna müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum.
1: Evet.
0: Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ninnilerden başlayarak... Ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum. Çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun, seç. Onları not al. Hangileri seni düşürüyor, sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor. Not al ve onlardan kaçın.
1: Uzaklaş hemen.
0: Peki. Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
1: dinlemeyin ya, dinlemeyin, vazgeç. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
0: Kendini.
1: Kendini dinliyor, buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
0: Şöyle
1: diyor ki çok mutsuzum, yani çıkış şöyle yolu diyeceğim. Arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
0: Önce tavsiyem. Aynaya gidecek.
1: Evet.
0: Kendi gözüne bakacak.
1: Aynaya gidiyorsunuz da kendi gözünüze bakıyorsunuz.
0: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek kendi kendine. Ne yapıyorsun? Ne yani?
1: Mutsuzum.
0: Bu mudur?
1: Mutsuzum, evet.
0: Soracak
1: bu.
0: Kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
1: Aynaya gittim. Bakıyorum ve ayna çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
0: Tamam, uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O zaman Bach Air dinlesin. Şahane. Yani direkt söyleyebileceğim. Evet, üçüncü suite'den Bach Air dinlesin. Mesela, ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse ben ona Bach dinle söyleyemem çünkü ona işkence gelir o. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes, onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe, birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada, o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelik

0: kendi ne olduğunu, neyi seviyor ya, gerçekten biz ne, bu
1: ne vücudusunu, iyi geliyor bana.
0: Ne yani, önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul, yaz onları, unutma. Bu nitelikler benimle, onlar değişmez. Hı hı. Ondan sonra da buna, yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsun? Müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana hı hı. şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim bir türkü olabilir. Tabii. Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
2: Tabii ki.
0: Belki sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
2: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var kendi içine. Onu çizmeli. Sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya bakıyorsunuz. Sonra kim evet. olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, neyden evet. mutlu olduğunuzu buluyorsunuz. Evet. Sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor.
1: Yani İnsanlar kendi yalnız da kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: İşte katlanamıyor.
1: Yani katlansın. Aynada bakmak şurada dursun.
0: Katlansın.
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı. Evet. Ve bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: Evet, bence de.
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok değişmiş.
0: İşte onu sorgulayacak en azından. Herkesin götürdüğü yere gitmesin, kalbin götürdüğü yere gitsin.
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor besteciler.
0: Hiç inanmıyorum buna. Öyle bir şey yok. Hayır. Şöyle söyleyeyim. En mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona, ama benim için o şu: etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Hı-hı. Bambaşka müzik, ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum. Ve her an. Hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta, yani bir yere gelmedi. Devam hı-hı. ediyor. O bir, yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Hı-hı. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar. Mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Hı hı. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Hı hı. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi, popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de,
1: Türkiye'de
0: mi?
1: Türkiye'de. Bütün müzisyenler adına
0: bütün
1: soruyorum.
0: Bütün müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak. Hı-hı. Ve de şart değil bu arada.
1: Tabii ki şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var. Ve yani ben izliyorum, çok güzel, çok sıkı hı-hı. müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok. Peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik kayboldu mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz, yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini
1: hepsini
0: mi soruyorsunuz?
1: Hepsini diyorum aslında. İkisi de.
0: Tamam. Birincisi dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Hı hı. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir. Coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle, ama böylece aslında muhteşem müzik kataloğuna dijital dünyadan ulaşabiliyor. Bu, o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında yapay zekaya gelince tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir eğitim görmeden, hiçbir şey. O haksızlık. O üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde, yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Hı hı. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın eğitim, özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa, niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor, değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam, olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Hı hı. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin tamam. için bir doğum günü aslında,
0: evet,
1: Türkiye'ye evet. gelişiniz. Her zaman da söylüyorsunuz
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecburiyet geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Hı hı. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan, başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes bir ağızdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var. Ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim ve hala buradayım. Ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen o gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir hı hı. ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi, muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyor olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım, İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım. Sonunda M var. Ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum. Öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu. Niye Türkiye'm? E çünkü dedim Türkiye'm şuramda. Ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya,
0: buradayım.
1: Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?
0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum, öyle diyeyim. Yani çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Angelika aşık oldu. Türkiye. Böyle bir şey.
1: Ay ne güzel
0: ve
1: olmuş.
0: Sonra Sovyetler dağıldı. Ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Yani başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir, yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için, benim için kariyer değil, ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Hı-hı. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya da işte arkadaşlar. Hı-hı. Ben bu şekilde müzik yapıyorum. Tamam, ben işte bütün eğitimini geçtim, yüksek lisans, doktora da yaptım ve bitmiyor bu. Ve her seferinde her gün taze taze ben böyle müziğin karşısında bir ilkokul öğrencisiyim. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla benim için kariyer planı diye bir şey yok. Hı-hı. Öyle bir şey olsaydı biliyor musunuz ne olurdu?
1: Ne olurdu?
0: Ben Türkiye'de olmazdım. Çok basit. Çünkü Türkiye böyle klasik müzik kariyeri için ilk tercih edilecek yer değil benim için. Çünkü dışarıdan geldim. Tamam, burada doğmuş, hı hı, olan insanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Hı hı. Sonra dönüyor çoğu. Yani klasik müzikte, hı hı, bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum. Bu benim için aşktır. Hı-hı. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum. Yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer yeryüzünde.
1: Oraya orada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay. Seviyorum çünkü. Evet, ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür. Sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan, hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında, hı-hı, bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve, hı-hı, herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden değil, geldiği için. Yoksa yani mümkün değil, ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye bir şey, mesela bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar. Galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söylemiyor. Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki, ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şey yok, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Ya da ikram ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: Burada en az 3 kere ondan hayır diyeceksin ve çok
1: hayır
0: zor.
1: Dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil.

0: Ama işte zorlandığımı soruyorsanız
1: ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi. Hani ben mesela tatlı yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil şeker tüketmiyor. Hani daha sağlıklı yaşıyor falan. Ben bu tatlıyı yemek istemiyorum. Bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela artık.
0: Evet, haklısınız.
1: Biz böyle bir... ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
0: Ya tabağındaki hepsini
1: kilo alıyoruz ama yemememiz lazım. Ben ya, artık şey diyorum mesela çok şeker falan hani olmaz.
0: Mecburen ve hayır konusunda çokça insan gördüm yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor. Evet. Izdıraplar içinde hayat geçiyor ama o onlara diyemem ki.
1: Onu hayır demeyi bilmiyoruz. Evet.
0: Evet.
1: Hayır demek lazım. Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar. Evet. Dolayısıyla evet hayır demeyi çok zor öğrendik.
0: Çok ayıpmış gibi geliyor.
1: Zor öğrendik.
0: Ama bu insan hayatını zorlaştırıyor.
1: Çok zorlaştırıyor.
0: Her iki tarafı da. Ve böyle bir karışıklık yaratıyor. Net, hatlar net değil. Ama berraklık olması için ve herkesin daha hafif mutlu olması için çok net olarak basitçe ifade etmeye gerekiyor. Telepati gibi.
1: Telepati
0: mesela.
1: Gibi. Doğru. Ya biz de karşımızdakini kırmayalım diye kendimizi kırıyoruz.
0: İşte o da doğru bir şey değil. Sonra kırık kalplerle dolaşan milyonlarca insan oluyor.
1: Evet.
0: Kırmak değil. Eğer siz yumuşak bir dille, gerçekten sevgiyle anlatıyorsanız o insan kırılmaz. Kırılıyorsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O da bir yani ifade özgürlüğü. Eğer sizin niyetiniz iyi ise onu da güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorsanız o zaman bence sorun olmaması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ama şu güzel Türkiye'mizi çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha anlatmanızı istiyorum. Sizi böyle şaşırtan, en beğendiğiniz insanları mesela dostluk kavramını nasıl buluyorsunuz?
0: Evet.
1: İş dünyasını nasıl buluyorsunuz? Sosyal hayatı nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi size bir olay anlatacağım. Nerede? Kandilli'de yaşadığım bir şey. Bir arabanın içinde yola yakın bir şekilde ve ışıklara yakın bir şekilde birini bekliyorum. Bakıyorum ki bir hanım adres arıyor. Belli ki bir yerlerde soruyor. Bir amca geliyor ama böyle belki 65-70 yaş var. İki elinde de kocaman böyle lokantalarda kullanılan şey gibi yoğurt kapları ama kap değil bildiğiniz böyle büyük bir şey. Ne denir onun ismi hatırlamıyorum şimdi. Her neyse elleri dolu. Şimdi adres sordu ya o hanımefendi. İlk önce onları koydu. Adres anlatmaya başladı böyle yukarıya doğru. Kandilli'de de böyle bir yukarıya doğru yokuşlar bir şey yokuş var.
1: Evet.
0: Anlamadı belli ki. Şimdi amca dedi hadi gel. Ben tabii konuşmaları duymuyorum ama tamamıyla böyle pantomim olarak seyrediyorum. Aldı o amca o ağır ağır şeyleri.
1: Onu oraya götürdü.
0: Götürüyor tepeye doğru canım benim. Ve kadıncağız belli ki oraya kadar götürdü. Ben bekliyorum amca indi. Gideceği yere gitti. Ben ağlamaya başladım arabada. Bu müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Mutlaka vardır demiyorum yani bu Türkiye'ye özgü. Evet Türkiye'de çokça var. Dünyada birçok yerde çok güzel insanlar var eminim. Ama bu o kadar bariz ki burada çok var.
1: Bizim insanımız
0: ve
1: bu anlamda çok
0: inanılmaz,
1: güzel.
0: İnanılmaz o kadar tatlı kalpli ki. Ve ben o yüzden kitabımda yazdım. Ben Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Yeteri kadar kendini sevmiyorlar ve değer görmüyorlar.
1: Evet.
0: Ama değer görmeleri lazım çünkü
1: o da bizim kültürümüzde
0: onu bilmeye
1: var.
0: Gerekiyor. O özellikleri bilirse o zaman daha güzel bir duruşu olacak ülke olarak. Yani bizden bir şey çıkmaz dediği zaman başka bir duruş ama evet bizde bu değerler var ve bunlar çok önemli. İnsani değerler çok önemli.
1: Çok.
0: İşte bunlar beni en çok etkileyen şeyler.
1: Tatlı kalpli insanlar gerçekten
0: evet,
1: bizim
0: evet.
1: Sokağımızda herkes birbirine yardım
0: evet,
1: eder. Bizde
0: o kadar
1: yardımlaşma
0: güzel
1: çok
0: ki.
1: çok çok var. Evet. Ben de bayılıyorum gerçekten bu özelliği ama diğer dediğiniz de biz birini çok övmeyiz şımarmasın diye. Aslında övmek lazım. Yani herkes kendini
0: doğrusunu
1: bilsin.
0: Doğrusunu söylemek evet, doğrusunu lazım. O bir objektif bir şey. Yani olumsuz şeyler de söylenir, olumlu şeyler de söylenir. Neden olmasın? İşte o berraklık zaten öyle kazanılıyor. Ya, olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
1: Tabii ki.
0: Görürüz, değiştirmeye çalışırız, düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak, o örnekleri çoğaltmak. Kesinlikle. İnsanlar idrak edemiyor. Aa, normaldir. Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar, ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki ya hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız. Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim evet. ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Ahbar ekranlarından herkese mutlu günler. Bizde sorunla karşınızdayız bu hafta. Emekliye kök maaş hesabı, yani sosyal destek, hazine yardımı gibi ek ödemelerin dahil edilmemiş ham maaşın nasıl hesaplandığı

0: aktaracağız. 17-28 Temmuz arası maaşlar hesaplara yatırılacak. Kim hangi gün maaşını alacak? Buna da tabii cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Emekliye kök maaş hesabı, kök maaş nedir?
1: Bunu örnek biraz anlatalım. Şöyle, şimdi biliyorsun emekliler için maaş hesaplaması yapılırken, daha doğrusu maaşın artışı hesaplanırken kök aylık üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani bankaya yatan paradan değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla
0: ek ödemeler dahil edilmemiş.
1: Ek ödemeler dahil ediliyor ve bankaya yatırılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii maaşım kaç lira oldu diye merak eden emekliler için bir hesap yapacağız aslında burada. Çünkü devlete girdiklerinde ek ödemelerini görecekler. Dolayısıyla bu ek ödemeye bakarak kendi hem kök maaşlarını hem de yeni ek ödemelerini hesaplayabilirler ve yeni maaşlarını da bu şekliyle hesaplayabilirler. Evet. Ama dediğin gibi 17'si ile 28'i arasında zaten artırılmış maaşlar yatırılacak. Belki orada 23.252 lira olacak olan taban maaş yetişmeyebilir. Yasa şu anda mecliste.
0: Evet.
1: O yetiştiği zaman da zaten farklar yatırılacak. Bir tek taban maaş alanlar 20 bin lira tekrar hesaplandı görebilirler ama artırılmış kısmını daha sonra Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayarak yatırıyor. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Evet. E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına giriyoruz. 4A, 4B, 4C başında yazabilir. Siz kurumunuza göre bunu açacaksınız. Emekli ek ödeme bilgileri. Orada bir ek ödeme rakamı yazıyor. Şimdi sırayla değişik rakamlardan hesaplama yapacağız. Oradan sizin kaç lira maaş alacağınız zaten formül çıkıyor. Çünkü önce ek ödemeler yükleniyor E-Devlet.
0: Evet.
1: E-Devlet'e girdik. Emekli ödeme bilgileri kısmını açtık. Baktık ek ödememiz 500 lira yazıyor. Hemen onu 25 ile çarpıyoruz. Bizim kök aylığımız 12.500 lira. Bunu 26 ile çarptığımız zaman 13 bin lira çıkıyor. Bu da sizin ek ödemeli maaşınız. Peki bu maaş şimdi 23.552 lira olacak olan maaştan düşük mü? Evet, düşük.
0: Evet.
1: O zaman ne oluyor? Taban maaşa tamamlanıyor. Bu emekliye 10.552 liralık seyyanen bir ödeme yapılıyor ve kendisine 23.552 lira hesabına yatırılıyor. Devam edelim. Değişik rakamlarla hızlı.
0: 800 lira yazıyorsa.
1: Hızlı. Biraz fazla da yaptık ki insanlar daha çok bunu anlatabilelim diye.
0: Evet.
1: 800 lira yazıyorsa bu sefer 20 bin liraya çıkıyor sizin kök aylığınız. Hı-hı. Yani Ocak'ta yapılacak artış 20 bin liranın üzerine yapılacak. Ama bankaya kaç lira yatırılıyor? 26 çarpı 800, 20.800 lira yatırılması gerekiyor. Ama o da taban maaştan küçük olduğu için 2.752 liralık bir ek ödemeyle 23.552 lira yatırılıyor. Yani seyyanen ödeme. Şu 5.510 sayılı yasanın ek 19. maddesi gereği bu ödemeler yapılıyor.
0: Evet,
1: evet, devam edelim.
0: 1000 lira yazıyorsa.
1: 1000 lira yazıyorsa bu sefer durum değişti bak.
0: Evet.
1: Şimdi 25 bin lira bu arkadaşımızın kök aylığı. Ocak'ta artış 25 bin liranın üzerine yapılacak. Evet. Bankaya yatırılacak para ise 26 bin lira. 26 bin lira taban maaştan yüksek mi, düşük mü? Değil, yüksek. Dolayısıyla bu arkadaşımıza bir seyyanen ödeme yapılmıyor. Hesabına 26 bin lira yatırılıyor. Böylece yeni maaşının 26 bin lira olacağını bu şekliyle hesaplamış evet. oldu.
0: Ve bu arkadaşlardan bize çok soru geliyor.
1: Evet.
0: Diğer yani evet, 800 şimdi, lira yatanla 500 lira yazanla
1: doğru.
0: karşılaştırdıkları için.
1: Aynen. Şimdi evet. ek ödemesi 1500 lira yazıyorsa bu sefer 37.500 lira oluyor.
0: Evet.
1: Kök maaşı. Kök aylık artı ek ödemeyle birlikte oluyor 39 bin lira ve bu arkadaşımıza da 39 bin lira yatırılacak 6 ay boyunca ocağa kadar.
0: 2000
1: lira yazıyorsa giderek daha da yükselttik. 2000 lira yazıyorsa bu sefer 50 bin lira kök aylığı bu
0: evet.
1: emeklimizin. Bir tane de ek ödeme ekleniyor yani bu vergi iadesi dediğimiz yani %4'lük kısım ekleniyor aslında. Oluyor 52 bin lira ve hesabına 52 bin lira yatırılıyor. Herhalde iki tane daha kaldı.
0: Evet, 2500 lira.
1: 2500 lira yazıyorsa 62.500 lira oluyor. Ek ödemesi %4'ü bunun 2500 lira bir tane daha yatırılıyor. 26 ile çarptığınız zaman da bankaya yatırılacak parayı görüyorsunuz. 65 bin lira maaşı, yeni maaşı 65 bin lira. Yeni maaşı aslında 62 bin 500 lira ama ek ödemeyle birlikte ödenecek.

0: numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Ne kadar artış var? 17.76. %17.76. Evet. Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek. Yetişmezse ek olarak ödenecek.
1: Evet.
0: Yetişmezse 20 bin lira yatırılacak.
1: Evet. Şimdi Bağkur'a da bakalım. De var, onlara da bakalım.
0: Onların TAS numarasının son rakamı 975 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0 ise 28 Temmuz'da yatırılacak. Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak. Memurlar da 15 Temmuz itibariyle zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Yine soru gelirse cevaplarız. Evet. Amicim.
2: Şimdi tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun etapara.com.tr ekranda da zaten göreceksiniz mail adresimizi. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Nazife Can'ın sorusu. 1981 doğumluyum. 96 çıraklık var ama sayılmıyor. Sormak istediğim, 2015'ten bu yana Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? İki çocuğum var.
0: Evet. Şimdi tabii 96 sayılmıyor. Zaten kendisi de onun farkında. Evet. 2015'teki Bağkur baz alınacak. Dolayısıyla eğer Bağkur'dan devam edecekse 9000 gün, yani 25 yıllık bir prim gerekiyor. Tabii 58 yaş şartı da var. Kısmi emekli olmak isterse 5400 gün de yetebilir ama o zaman yaş şartı işte 62-63'lere kadar çıkabilecek. 5400'ün tamamlandığı tarihe göre. Çocukları tabii, eğer çocuklar 96'dan sonra dünyaya gelmişlerse, bak çıraklık staj burada geçerli oluyor. Doğum borçlanmasında borçlanabilir ya da 2015'ten sonra da dünyaya gelen varsa onlar da borçlanabilir ve primlerine ekleyebilir.
2: Yakup Nazar, 1985 doğumluyum, 6 Haziran 99 sigorta girişliyim, 5700 gün primim var, askerlik borçlanması yaparsam emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi belki olabilirsiniz ama şimdi burada tabii 14 yaşında bir sigorta var Ahmet. Yani 85 doğumlu bir arkadaşımız 99'da işe girmiş. Nedir? Yani ne yapmış 14 yaşında onu da bilmiyoruz. Çırak mı, staj mı? Eğer öyleyse zaten EYT olmayacak. Ama değilse, uzun vadeyse 5975 güne ihtiyaç var. Yani 275 güne ihtiyaç var. Askerlik buna yetebilir. 18 ay askerlik yaptığını düşünürsen. O zaman hemen emekli olur. Daha doğrusu şöyle, 14, 4 yılda etti, 2023, 25'e 2028'de emekli olur. Yani 25 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Dolayısıyla 18 yaşına ne zaman gelmiş? 2023'te.
1: Evet.
0: 2003'te pardon. 25 yıl eklediğin zaman 2028 oluyor. 2028'i bekleyecek 25 yıl için. Ama tekrar ediyorum ya, 14 yaşında bir sigorta var. Hiç onunla ilgili bilgi vermemiş.
1: Yok.
0: Evet. Buyurun.
2: Mustafa Can. 95 Bağkur girişli, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim. Yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Şu an ödeyemiyorum. Emeklilik hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Ne yapmalıyım?
0: Şimdi tabii 1995 girişine göre zaten EYT'li olmuş. Yani ondan faydalanacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak ama zaten yaşta gelmiş. Ama tabii borç birikmiş. Yani 9217 günüm var diyor ama o günleri satın almamış. Yani parasını ödememiş aslında. Evet. Yani Bağkur primlerini ödememiş. Dolayısıyla burada o borçları ödemeden maalesef emeklilik imkanı olmuyor.
2: Osman Özener. 1976 doğumluyum. Melanom hastası olduğum için emekli olup çalışmam zor. 2 Ocak 96 girişliyim. 696 kanun hükmünde kararnameyle üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda?
0: Şimdi şöyle, Tabii kamu işçisi olmuş 696 evet. kanun hükmünde kararname ile, yani taşerondan kamu işçiliği

0: haline geçmiş. Dolayısıyla çalıştıkça emekli maaşım düşüyor diye bir şey yok. Yani bunu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum. Yani buna da çok böyle bir şehir efsanesi de var. Çalıştıkça hele kamu işçilerin maaşları tabii ki asgari ücretin de üzerinde. Dolayısıyla prim yatırılıyor. Çalıştıkça maaşınız düşmüyor, yükseliyor. Ama şu anda emeklilik hakkınız var. İsterseniz çalışmak istiyorsanız zaten hani devlette çalışılmıyor emekli olduktan sonra ama özel sektörde emekli olduktan sonra çalışıp her iki maaşı da alabilirsiniz. Hani emekli maaşınız falan düşmüyor yani.
1: Ceyda Baran, 75 doğumluyum, 2005 sigorta girişliyim. Son 4 yılımı ek 5 olarak tamamladım. 7400 iş günüm var. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 7400 gün gün zaten tamamlanmış. Yani 7000 gün gerekiyor burada. Tabii 58 yaş şartı var. 58 yaşında emekli olacak.
1: Devam ediyorum. Hakan Eraslan. 1976 doğumluyum, Bağkurluyum. 7800 gün primim var. Bağkur prim eşitlemesi 7200 hakkında bilginiz var mı? İş yerini kapattım, çalışmıyorum.
0: Şimdi bu prim eşitlemesiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Elbet olacak ama dediğim gibi bu küçük esnaf için olacak bir iş. Şu anda 1200 gün eksiği var arkadaşımızın. Dışarıdan da hani iş yerini kapattığı için hani diyelim ki o eşitleme olmadı ya da o hakkı kazanamadı. Dışarıdan isteğe bağlı ödeyerek 9000 günü tamamlayabilir.
1: Zeynep Pülya Yıldırım. 1970 doğumluyum, 91 girişliyim. Arada 4 yıl Bağkur var ama sildirdim. SSK 4900 günüm var. Ne zaman emekliyim?
0: SSK'ya devam edecek ve 5450 günü tamamlayacak. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak. Yani 91'den sonra çocuk varsa onları borçlanıp da primi tamamlayabilir. Çünkü 21 yaşında sigortalı olmuş, muhtemelen daha sonra evlenmiş olabilir. Dolayısıyla onları borçlanıp 5450 gün. Yani burada 550 güne ihtiyaç var. Onu evet. Mesela bir çocuk borçlanmayla tamamlayabilir. Hemen emekli olur bir çocuk varsa. Evet.
1: Rukiye Atagün. 28 Eylül 99 işe girişim. 5058 günüm var. Kıdem tazminatı alabilir miyim?
0: Şöyle 4500 gün ve 25 yıl şartıyla evet. Yani 25 yıl dolmuş.
1: Evet.
0: 4500 günde dolmuş. Hemen SGK'ya gidip bu şartları tamamladığınıza dair bir yazı alın. İş yerine verin ve tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıldır çalışıyorsanız.
1: Evet. Emin Aydın'ın sorusu. Eşim 73 doğumlu, 1500 prim günü var. Evlendikten sonra çalışmadı. 3 çocuğumuz var. Çalışmadan çocukları borçlanarak kaç prim gününde ve ne zaman emekli olabilir? Borçlanma ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
0: Şimdi ne zaman emekli oluru söyleyebilmemiz için tabii işe giriş tarihi önemli. Onu evet. Vermemişler. Hani o 99 önce ise başka hikaye, 99 sonrası ise başka bir şart ortaya çıkıyor. Öncesinde 3600 gün yeterken sonrasında 4500 gün gerekiyor vesaire. Borçlanma ücreti de geçerli brüt asgari ücretin şimdi 33.030 lira onun %32'si kadar bir para her ay için yatırılıyor.
1: Orhan Balkan'ın sorusu. Arkadaşım yıllar önce bir kız çocuğu evlat edindi. Ondan önce hiç çalışmadığı için hiçbir sosyal güvenlikte kaydı yoktu. Evlat edindikten kısa bir süre sonra bir işe girdi ve 4A SGK girişi oldu. SGK'dan kendisine doğum borçlanma hakkı olmadığı söylendi. Şimdi diyor ki ben nerede yanlış yaptım, suçum nedir demiş.
0: Bir yanlış yapmamış arkadaşınız, hatta çok da hayırlı bir iş yapmış. Evet. Ne suçu? Bu suç nereden çıkıyor? Ben hani insanlar... O kanun size uymuyorsa hani ben suçlu muyum da bana uymuyor. Yani ben 2000 yılında sigortalı oldum. Benim suçum ne? De EYT'li olmuyorum. Yani bunu suç diye tabir etmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle bir suç da yok. Yanlış yaptığı bir şey de yok. Ne güzel evlat edinmiş. Allah onlardan razı olsun. Hani ya. Bu koruyucu aileler var. Çok da büyük bir insanlık gösterip bu çocuklara sahip çıkıyorlar. Burada bir yanlış da yapmamış, bir suç da işlememiş. Hani kural şöyle ki, sigortadan sonra dünyaya gelen ya da evlat edinilen çocuklar, hatta işte bu doğum borçlanmasında biyolojik anne olmanıza da gerek yok. Hem anne borçlanabiliyor, biyolojik anne, hem de evlat edinen borçlanabiliyor.

0: ve 2 yaşına kadar çocuklarda. Dolayısıyla hani burada kurala uymadığı için olmuş. Hani bir suç isnat etmek hani doğru bir tabir olmamış. Hani maksat başkadır tabii de. Yani ben böyle ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ne suçu, ne nereden çıkıyor bu suç? Dolayısıyla kural şu. Sigortadan sonraki doğumlar borçlanabiliyor. Sizin arkadaşınız da doğumdan sonra, daha doğrusu evlat edindiğinden sonra sigortalı olmuş. Dolayısıyla böyle bir hak yok.
1: Evet. Emrullah Yalçın. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. 2 Mayıs 2014 tarihinde sigorta girişi oldu. 4300 gün primi var. Şu an çalışmakta. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
0: Evet, rapor yetmiyor. Tabii bunun SGK'ca onaylanması gerekir. Yani %40 ve üzeri iş gücü kaybının olduğuna dair. 7200 gün 58 şartı var. 58 yaş şartı var. Rapor onaylanırsa bu sefer yaş şartı ortadan kalkıyor. 18 yıl 4100 günle emekli olur. Önce raporun tabii onaylanması lazım ki engelli emeklilik olsun.
1: Peki mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Staj ve çıraklık işe başlangıç sayılacak mı? Bir yasa gündemde mi demiş?
0: Bir yasa gündemde değil, başlangıçta sayılmıyor şu anda. Yani geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yargıtay'ın bir kararı var. O bir umut ışığı oldu. Yani şöyle dedi aslında Yargıtay. Üretimde yer alıyorsa o artık staj olmuyor diye. Tabii bunun tespiti de mahkemelerce yapılması lazım.
1: Evet. Kemal Açıkgöz. 4500 primde olan ve 25 yıl sigortalı olan biri, 2002 girişli. Şirketten tazminat alıp çıkma hakkı var mı? Demiş.
0: Evet, çıkma hakkı var. SGK'dan bu yazıyı alması lazım. Ama 25 yıl 2002'de giren birisi için henüz dolmamış. 2027'de dolacak yani. 2002 artı 25, 2027. O yüzden bir yıl daha bekleyecek.
1: Evet. Sabri Kaplan. Devamlı en düşük emekli maaşları gündemde. Ben 9500 primle emekli oldum. Suçumuz yüksek prim ödemek mi demiş.
0: Yüksek prim ödediyseniz zaten maaşınız yüksektir.
1: Kerim
0: yani
1: Çağlay.
0: Çok günden bahsetmiyorum. Yüksek maaşla prim ödediyseniz, yani siz işte asgari ücretten ödemişsiniz, 9000 gün çalışmışsınız. Öbürü de çok daha asgari ücretin 5 katı maaştan prim ödemiş, 5000 gün çalışmış. Onun ödediği para sizden daha çok. Dolayısıyla onun yüksek maaş alması da doğal. Yani eşitlik, adalet değil ki. Herkese eşit maaş. Evet. Buyurun.
1: Kerim Çağlayan. 1998 10 Ağustos tarihinde 15 yaşımda tam sigorta yatırıldı. 2027'de olur muyum? 8350 gün prim var.
0: Hangi tarihte başlamış dediniz?
1: 98 ve 10 Ağustos. 10 Ağustos 98.
0: Ama 15 yaşında olmuş değil mi?
1: 15 yaşında zaten kendisi de söylüyor. 15 yaşında.
0: Evet. Oldu. Şimdi 18 yaşına hangi tarihte geliyor? 2001 tarihinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 5900 gün gerekiyor. 2001'in üstüne 25 koyunca 2026'da doğum gününde emekli olur.
1: Evet. Zaten 8350'ymiş muhtemelen.
0: Evet, tamam.
1: Vardır. Peki Fırat Gülderen. 96 doğumluyum. 1 Ekim 2008 Bağkur girişim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Fırat.
0: 9000 gün gerekiyor ve 61 yaş gerekiyor.
1: Kevser Çuhadar. 77 doğumluyum. 2012'de ek 5 tarım yatırmaya başladım. 5400 günde yatırmayı kessem ne olur?
0: Bir şey olmaz, bu kısmi emeklilik için yeterli ama tabii yaş şartı var. Yaş şartı biraz ileriye gidiyor. Yani 58 iken oluyor 62-63.
1: Evet. Evet. Ahmet Tıraş. 18 yaş öncesi SGK, 18 yaş öncesi anne veya babasının iş yerinde SSK girişi olanların girişlerini iptal ediyor diye haberler okuyorum. Eğer öyleyse ben amcaoğlumun iş yerinde SSK girişim yapıldı. Benimki de iptal olur mu?
0: Olmaz. Niye olsun? Yani şöyle, siz eğer fiili çalışma yok, amcaoğluna ya beni bir sigortalı göster dediyseniz bunun anne babayla bir ilgisi yok. Herhangi birisinin iş yerinde sizi sigortalı göstermişler ama hiç çalışmamışsanız elbette onlar iptal oluyor zaten. Bu yeni bir haber de değil. Evet. Yeni bir habermiş gibi bunu sundular. Biliyorsun işte anne babasının yanında. O değil ki. Komşunun dükkanında da, herhangi birisinin dükkanında da sigorta girişiniz yapıldı ama fiilen çalışmadınız, priminiz yatırılmadı. Gene geçersiz. Siz fiilen çalıştınız, primleriniz yatırıldıysa ister amcaoğlu olsun ister halaoğlu olsun hiç fark etmez. Primleriniz geçerli olur.
1: Evet. Evet. Fatih Kurcan.

0: Almanya'da yaşıyorum. 1983 doğumluyum. 2008'de Bağkur'dan girişim var. 2008'den bu yana sigortalıyım. Ne zaman, kaç günle emekli olurum? Burada emekli olmadan Türkiye'den emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, 9000 günle tam emeklilik, 5400 günle kısmi emeklilik. Tabii yaş şartları da var. Çok genç bir arkadaşımız daha o yaş şartına gelmemiş. Çünkü 60'ın üzerinde olmanız gerekiyor. Türkiye'de emeklilik için yurt dışından bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem orada çalışayım, maaş alayım, hem de burada emekli olayım diye bir şey söz konusu değil.
0: İbrahim Karakuş, 1975 doğumluyum. 5000 günüm var, 90 girişim. Nasıl emekli olur?
1: Şöyle, yani 15 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız.
0: 25 olmuyor mu?
1: 25 mi?
0: Pardon, 15. Evet, doğru. Evet. Doğru.
1: 15 yaşında olduğu için, o eğer uzun vade ise 5450 günle yeterli emekli olabilir, 5450 günü olunca. Ama tabii 15 yaşındaki sigortaya bakmak lazım.
0: Evet. Erkan Akgün, 1961 doğumlu annem. 1997 senesinde vergi dairesine kayıt oldu. 3 sene boyunca Bağkur'a kayıtlıydı ama ödeme hiç yapılmadı. Emekli olma hakkımız var mı? Demiş.
1: Şimdi Bağkur kaydı kaç yılındaysa o geçerli oluyor. Yani vergi dairesine kayıt olmak Bağkur'u sağlamıyor maalesef. Yani vergi dairesi ayrı, Bağkur ayrı. Gidip Bağkur'a da kayıt olup bir numara alıp prim ödemeniz gerekiyordu. Dolayısıyla Bağkur kaydı kaç yılındaysa o yıl takip edilecek. Yani 3 yıl diyor ya Bağkur'a kayıt dedi. Her 99 öncesi ise EYT'li olmuş, 7200 gün yetecek. Ödeme yapmadığı günleri ihya edebilir.
0: Mustafa Kartal, benim sigorta aylık 100 bin üzerinde yatıyor. 15 senedir yüksek. Yarın emekli olsam kaç lira maaş alırım demiş.
1: Şimdi yarın emekli olamayacaksınız.
0: Evet.
1: Ne zaman emekli olacaksanız şartlar ona göre belirleniyor. Yarın emekli olamayacağınız için bugün yaptığınız hesabın hiçbir anlamı yok. O yüzden hangi gün emekli olacaksanız o zaman hesaplanır. O zamanki şartlar ortaya çıkar. O zamanki enflasyon, o zamanki büyüme rakamı, o zamanki güncelleme kas sayısı, hepsi, o zamana kadar yapılan artışlar, bunlar hesaplanır ve maaşınız ortaya çıkar. Yüksek yatıyorsa zaten onun bir faydası olacak. Evet. Ama yarın emekli olsam diye bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü yarın emekli olmayacaksınız.
0: Onur Can Toprak, geçen gün hastaneye gittim. Sigortamın geçerli olmadığı söylendi. Neden olabilir? Bazen sigorta yatırımını geciktirdiğim için mi, yoksa başka bir şey olabilir mi?
1: Şimdi niçin siz yatırıyorsunuz sigortanızı? Önce onu merak ediyorum. Yani bir yerde çalışıyorsanız zaten sizin yatırmamanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir yerde çalışıyorsanız ve hastanede sigortanızın yatırılmadığı görünüyorsa iş yeri yatırmıyor demektir. Yok, isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız bunun da bilgi lazım. Yani orada mı geciktiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çok da hani bir bilgi vermemiş arkadaşımız.
0: Adem Çelik ile devam ediyorum. Bir kit kurumunda sözleşmeli memur olarak 4C'ye tabi çalışıyorum. Şu anda 13,5 sene hizmetim var. Sağlık sorunlarımdan ötürü %40 engelli raporum var. Hizmet yılımı 18 seneye tamamladığım zaman emekli olabilir miyim? Eğer emekli olabilirsem 18 yıl üzerinden mi maaş ve ikramiye alırım?
1: Şimdi hizmet yılını evet 18'de tamamlayacak ama prim de gerekiyor. 4100 günde prim gerekiyor. Dolayısıyla yatırılan prim, hizmet yılı, kademe, neyse memuriyetin gerektirdiği şartlar, onlara göre bir hesaplama yapılacak. Evet, çalıştığınız süreye göre yapılacak. Ama tabii o raporun SGK'ca onaylanması lazım.
0: Kadir Koçar, 98 sigorta girişim, 2100 gün, 2011 Bağkur girişim ama borcum var. Kapatsam emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, Bağkur kaç gün belli değil. Yani daha fazla ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Zaten borç varsa emeklilik de olmaz.
0: Evet.
1: Yani Bağkur daha fazlaysa Bağkur tamamlaması lazım. SSK fazlaysa bu sefer yine 5900 günle, yani şu anda SSK'da çalışıp 5900'ü tamamlarsa emekli olur. 3,5 yıl SSK çalışıp. Ve borcunu ödeyecek tabii. Ama Bağkur daha fazlaysa bu sefer Bağkur'la devam etmesi lazım gibi.
0: Deniz Yalın'la devam ediyorum. 15 Ekim 1999 emekli

0: Andığı girişim var. Burada 17 sene hizmetim oldu. Kasım 1976 doğumluyum. 19 Ocak 2019'da da SGK girişim mevcut. Toplam 7470 gün prim günüm var. Emeklilik durumum, emeklilik durumu nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi şöyle, artık SSK'lı olmuş. Yani memuriyetten çıkmış, 3,5 yıl çalışmış. Prim tamamlanmış. Eğer hani Deniz ismi biraz hem kadın hem erkek olduğu için söylüyorum. Eğer erkekse 60 yaşında, kadınsa 58 yaşında emekli olur.
0: Beren Tekli ile devam ediyoruz. 1980 doğumluyum. 1 Nisan 2008 Bağkur girişliyim. 1000 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 2 çocuk annesiyim.
1: Valla şimdi bu 1000 günle emeklilik mümkün değil. Evet. Hani burada tam emeklilik için 9000 gün lazım. Kısmi emeklilik için 5400 gün lazım. Yani çok burada emeklilik görünmüyor. Evet. Daha prim ödenmesi lazım, lazım, lazım.
0: Peki tekrar devam edelim mailden. Vedat Kaplan. 10 Eylül 1995 girişim var. 7731 gün primim var. Son 10 yıldır kamuda memurum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
0: Deniz Bakar. 26 Mart 1973 doğumlu benim babam. 21 Mayıs 1998 özel bankada çalıştı. 1860 gün çalıştı. Ne zaman emekli olur?
1: Başka çalışması yok mu?
0: Yani yazmamış.
1: Evet, yani 1860 günde emeklilik yok tabii. Başka evet. Çalışması varsa buna en az 3600 gün yapıp 60 yaşında emekli olabilir. Özel evet. Banka hizmetleri SSK'da SSK 4A olarak kabul ediliyor. Evet.
0: Yaren Hanım sormuş. Annem 1983 doğumlu, 2001 ikinci ay sigorta girişi var, 2508 iş günü var, 2010'dan sonra 3 tane çocuk var. Onları saydırsa kaç yaşında emekli olur?
1: Onları saydırsa ve bunu 4500 güne tamamlarsa 58 yaşında emekli olur.
0: Peki Sedat Bakar'la devam ediyorum. Özür dilerim, Sedat Bakar'ı sordum. İbrahim Sağgöz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir.
1: Evet.
0: Diye sormuş. Devam ediyorum.
1: Bu anlamda kesin dönüş yapmak lazım.
0: Evet. Başka bir seyircimiz. Yanımda kolay iş veren çalışan var. Yaşlı bakım için. Kendisi yabancı uyrukluydu. Türk vatandaşı oldu. Güncelleme yaptık ama bir türlü para yatıramıyoruz demiş.
1: Tekrar. Yani o teknik bir şeyse SGK ile bir görüşün, neden para yatıramıyorsunuz? O yabancı olması, yani çalışma izni olduğu sürece evet. Yabancılar için de prim yatırabilirsiniz. Türk vatandaşı olduysa zaten prim yatırmaya devam edersiniz.
0: Az önce de başka seyircimiz sormuştu. Yılmaz Koç da sormuş. Bağkur prim günü ne zaman 7200 güne düşecek? Belki kaçırmıştır, o yüzden
1: evet,
0: tekrar soruyorum.
1: Onunla ilgili henüz şu anda bir çalışma yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Alihan Barlas. 1 Eylül 99 işe girişliyim. 4704A SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır, yoksa 4A olarak mı sayılır?
1: Şimdi burada askerlik borçlanmasının ne olarak sayılacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda nerede çalıştığınızın önemi var. Son 3,5 yıl SSK'lı olduysanız SSK'dan emekli olursunuz. Askerlik borçlanması o primlerin üstüne eklenir. Siz son 3,5 yıl Bağkurluysanız Bağkur'dan emekli olursunuz. Yine o askerlik borçlanması primlere eklenir.
0: Burada önemli olan son 3,5 evet. sene. Serdar Çağlar. Sigorta girişim 2006. %42 engelli raporum var. 6000 günüm var. 1983 doğumluyum ama raporumu tekrardan kurula gönderiyorlar. Oradan iş gücü kaybına bakılıyor. Tam olarak emekli olabilir miyim, olamaz mıyım hocam?
1: Evet, kurul karar verir. Yoksa 7000 gün 60 yaş gerekiyor.
0: Peki devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Bir kadın olarak ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Yani 20 yıllık bir hizmet ve 58 evet. yaş gerekiyor.
0: Evet. Ahmet Yürükoğlu. 1991 sigorta girişliyim. 8900 iş günüyle 1250 lirayla emekli oldum. Şu an 20 bin lira alıyorum. Prim fazlalığı alabilir miyim?

0: Şöyle, emekli olduktan sonra artık bir işlem yapılamıyor. Yani emekli, o yatırdığınız tüm primlerle yapıldığı için artık onu emekli olmadan önce yapacaktınız. Evet.
1: Eylül Akçay, 1987 doğumluyum, 2008 girişliyim. Daha sonra 9 yıllık isteğe bağlı sigorta ödedim. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Eylül Hanım isteğe bağlı sigorta ödediği için 9 yıllık artık Bağkur'a Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla 7000 gün, normalde 7000 gün 58 yaş şartı var Eylül Hanım'ın. Ama SSK'ya dönerse, yani 3,5 yıl SSK'lı en az son dönemde çalışırsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Yok, ben Bağkur'dan artık isteğe bağlıyla devam etmek istiyorum derse orada da 9000 gün tam emeklilik, 5400 günde kısmı emeklilikle Eylül Akça isimli izleyicimiz emekli olur. Tabii orada da yine yaş şartı var, onu unutmamak lazım.
1: Peki, Kaan Güneş, EYT emeklisiyim. 1995 yılında emniyete girdim. 2007'de meslekten ihraç oldum. Fakat SGK'dan emekli oldum. Son çalıştığım SGK'ydı. Emekli sandığından nasıl emekli olurum ve tarafıma herhangi bir ödeme de olmadı, tazminat vesaire? Neden?
0: Şimdi artık siz son 3,5 yıl SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Artık geriye dönük memuriyetten ikinci bir emeklilik şansı zaten yok. Ayrıca bir de ihraç edilmişsiniz. İhraç sebebi de önemli orada. Evet. Yani dolayısıyla hani o ihraç sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir geri ödeme gibi bir şey de söz konusu olmuyor.
1: Devam ediyorum. Hatice
0: Coşkun. Zaten çok affedersin. Emekli olurken o hizmetleriniz de zaten birleştirilerek öyle emekli etmişlersiniz. Evet.
1: Devam ediyorum. Hatice Coşkun. 1981 doğumluyum. 2011 sigorta başlangıcım. Doğum borçlanmam yok. Son 5 yıldır tam sigortam. Son 3 yıldır çift sigorta primim ödeniyor. Çift sigorta avantajı var mı?
0: Şimdi şöyle, evet, çift sigorta dedi, yani iki ayrı yerden sigorta priminin sigortası ödenmesinin var. Mutlaka bir avantajı var. Ama şunu muhtemelen izleyicilerimiz de onu soruyorlar. İşte ben iki iş yerinde çalışıyorum, 30'ar günlük primim yatırılıyor, bu 60 gün sayılır mı? Hayır. Yani zamanı uzatmak mümkün değil. Ama yatırılan primler toplandığı için sizin prime esas kazancınız yükseliyor. Evet. Dolayısıyla emekli maaşınıza olumlu katkı yapar. İmkanı olduğu sürece bunu devam ettirin.
1: Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 5 Nisan 2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18 Eylül 99. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz?
0: Evet. SGK'yı mı teyit edeyim? Yani evet, doğru söylemiş. Zaten hani burada size o bilgi verilmiş. Siz de biliyorsunuz. Ama illa bir teyit istiyorsanız, staj maalesef başlangıç sayılmıyor. EYT'li olamamışsınız.
1: Evet, doğru söylemişler.
0: Yani. Evet. Bilgi doğru.
1: Evet. Emin Yavuz. Evet. 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Tarım Bağkur'a göre 9000 gün 60 yaş ile emekli olursunuz.
1: Aysel Tunç. 81 doğumluyum. 1 Temmuz 97 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir?
0: Şimdi şöyle, 1400 günü var. Aslında 2200 güne mi ihtiyacı var? 2200 güne ihtiyacı var. 3 çocuk borçlanabilir. 2160 gün eder. Bir 40 gün daha çalışıp ya da isteğe bağlı öderse 2200 günü tamamlar. Burayı 3600 yapar ve 58 yaşında emekli olur.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Çocuğun böyle bir faydası var. Bak, bu izleyicimizi 6 yıl daha çalışmaktan kurtarıyor. 6 yıl erken emeklilik dediğimiz şey bu. Tabii elbette yaş şartı var. Yaşı da tamam olsaydı çocuklara borçlanıp emekli olacaktı. Yoksa 6 ay çalışması lazımdı, 6 yıl. Evet, buyurun.
1: Peki, devam ediyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Kadınım ne zaman emekli oldu?
0: Devlet memurluğundan tabii 20 yıl ve 58 yaş şartları var. Hani bir 7200 gün kesenek ödenmesi gerekiyor.

0: Evet, buyurun.
1: Umut Sarızayım. 98 giriş gözüküyor e-devletimde ama gün olmadığından 2001 yılına atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu 98'de ne oldu? Hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Hani giriş gözüküyor ama kim yapmış girişi? Siz biliyorsunuz. Hani bir yerde mi çalıştınız? Yoksa birisinin dükkanında giriş mi gösterdiler sizi?
1: Belki sağlık sigortası da olabilir.
0: Evet, her şey olabilir. Yani eğer siz gerçekten bir yerde çalıştıysanız 98'de bunun peşine düşün. Çünkü o sizi EYT'li yapar, yaş şartı olmadan hemen emekli olursunuz. Evet. O yüzden de önemli. Ama sadece işte bir yerde sigortalı göstermişlerse ve çalışma yoksa, prim yoksa maalesef 60 yaşında ve 7000 günde prim tamam 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Hikmet Uslu. 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Bekleyeceksiniz. Şimdi 90 doğumlusunuz. Yani zaten kaç yaşında oluyor? 35 mi? 36 mı?
1: 36. Evet.
0: 36 yaşında emekli olayım mı istiyorsunuz? Öyle bir şey yok maalesef. 63-64 yaşını bulur sizin emekliniz. 5400 günden emekli olayım dersiniz.
1: Evet. Feyza Demir, 77 doğumluyum. Ocak 98 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim?
0: Evet, yani önce 280 güne ihtiyacınız var. 3600 gün yapacaksınız ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışırım derseniz, hani çalışayım yaş şartı olmadan emekli olayım derseniz, onu da söyleyeyim size, 5975 güne ihtiyacınız var. Evet. Yani 2600 işte 50 gün filan daha çalışıp EYT'den emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Korkut Horasan, 71 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. Prim günüm 4300. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay toplam çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi en az 5525 gün lazım bir kere. Bunu tamamlarsa emekli olur EYT'den. Yani zannedersem de tamamlanacak gibi görünüyor. Hani 13 ay işte aşağı yukarı bir 360-390 gün yurt dışından gelecek. 4690 olacak. 500 günde askerlikten gelirse 5400 gün civarına çıkacak. 5525 gün, o 100 günü de isteğe bağlı ödeyip hemen emekli olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Peki, mailden devam ediyorum. Ünzüle Tülek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 4 ay girişim var. Toplam gün 3995. Kısmi emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz ama biraz daha çalışmanız lazım ki bunun 4500 güne çıkması lazım. Ayrıca 25 yıl tabii 2033'te dolacak ve 58 yaş var. Evet. Çok uzun bir yol var burada aslında.
1: Evet. Erhan Kalkus. Annem 1956 doğumlu. Son 2 yılı kalmıştı ödenecek. Babam rahmetli oldu. Onun maaşını alıyor. Annemin kalan gününü yatırsak 2 maaş alabiliyor muyuz?
0: Evet. Yani şöyle, kalan gününü tabii topluca yatıramıyorsunuz. Onu da ay ay yatıracaksınız ve emekli olacak. Şu anda babanızdan atıyorum %75 oranında ölüm maaşı alırsa, kendi emekliliği gerçekleştiğinde %50 oranında alacak. Biraz babanızdan aldığı maaş düşecek ama iki maaş da alabiliyor.
1: Evet. Selçuk Ersal, 1984 doğumluyum. 20 Mart 2008 girişliyim. Halen devam ediyorum. Tazminat alma hakkım var mı?
0: Var şöyle, ya 7000 günü dolduracaksınız ya da 2033'ü bekleyip 4500 günle tazminat alacaksınız.
1: Devam ediyorum. Erdi Torama. 1 Eylül 97 tarihinde sigortalı oldum. EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. 5900 gün gerekiyor. 240 güne ihtiyaç var. Kısa dönem askerlik bazen 8 ay oluyor değil mi? Eğer 8 aysa zaten 240 gün eder.
1: Evet.
0: Ama 6 aysa 180 gün eder. Yani 240 gün daha ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını askerlikle tamamlayın veya tamamını. Ne kadar askerlik yapmış kısa dönem onu yazmamış. EYT'lisiniz zaten hemen emekli olursunuz. Evet. Bir şey kalmamış yani yüzmüş kuyruğuna evet. gelmiş. Askerlik var öyle bir imkan var. Biraz da çalıştınız mı zaten emekli olacaksınız. Evet. Hayırlı olsun.
1: Devam ediyorum. Alper Turan. Eşimin 1999 ve 2002 yılları arasında milli eğitimde ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar. Ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok. Ne yapabiliriz?
0: Bekleyeceksiniz yani. O ses çıkacaktır mutlaka. Ne zaman ilettiniz bilmiyorum. Hani bir yıl önce ilettiğinizde hiç ses çıkmıyorsa onun peşine düşün ama işte 3-5 gün önce ilettiyseniz bir inceleme süreci de vardır. SGK'ya bir sorun. Mutlaka size bir yani bu devlete bir kuruma devlet kurumuna evrak teslim ederken ya da dilekçe verirken mutlaka sayı ve numara verirler size.
1: Evet.
0: O sayı ve numarayla takip edersiniz. Zaten bizim kamu personel rejimimizde de kamu kurumları size en geç 60 gün içinde cevap vermek zorundalar zaten. O sürenin içinde cevap vereceklerdir.
1: Nesrin Karahisar, EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur?
0: Evet yani EKPSS engelli KPSS biliyorsun evet. hani engelli arkadaşlarımız bu sınava girip devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden bir farkları yok onların da. En az %40 ve üzeri iş göremezlik raporlarının onaylanmış olması lazım. Belli bir primi ve belli bir yılı tamamlamış olmalar lazım ki erken emekli olabilirler.
1: Zeynuddin Yaprak, 1975 doğumluyum, 22 Eylül 1989 girişliyim, 4859 günüm var, EYT'li miyim, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi EYT'lisin diyeceğim ama 14 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız, onu söylemiyor. Yani ben 14 yaşında ne bileyim bir yerde çalıştım da uzun vadeli sigorta kollarından oldum derse EYT'lisin, değilse 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız, çıraklık mı yaptınız? Bunu bilmemiz lazım. Hani bir sürü bak soru geldi. Sigortalı göstermişler ama geçersiz diyor. O yüzden ona dikkat edin. Önce onu bir çözün. Ondan sonra 5450 günle emekli olursunuz. Ama önce onu çözün.
1: Serhenk Öztürk. 73 doğumluyum. 86'da çıraklık girişim var. Şu an SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi tabii ne zaman sigortalı olmuş o da bilinmiyor burada. Yani 13 yaşında çırak olmuş ama sonra ne zaman sigortalı olmuş ona göre bir karar verilecek. Arkadaşımız ne zaman sigortalı olduğunu gönderirse ona göre hesaplayalım. Yani şu anda şurada emekli olursunuz diyemiyorum.
1: Evet. Feyza Demir. Ocak 98 sigorta girişim, 3320 gün prim var. 77 doğumluyum. EYT için bunu sormuştuk.
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Erkan Nalkıran. 1975 doğumluyum. 97 girişim. 7053 günle emekli oldum. Taban maaş alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu?
0: Doğru. 7053 yani şöyle günüm... tabandan ödediyseniz evet. taban maaş alırsınız. Yüksekten ödediyseniz yüksek maaş alırsınız. Hani bunun mantığı bu. Hani bu o kadar basit bir formül ki. Dolayısıyla hani ben az ödeyeyim çok maaş alayım diyorsanız öyle bir dünya yok. Yani dediğim gibi hani burada bir eşitlik adalet değil ki
1: evet.
0: herkese eşit maaş verilsin ama herkes farklı prim ödesin öyle bir şey yok. Dolayısıyla eğer taban maaş ödediyseniz taban maaş alıyorsunuz. Taban maaş ödemediyseniz ve size taban maaş ödeniyorsa taban prim ödemeyip o zaman bir yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Evet. Peki Yılmaz Güneş. 79 doğumluyum. 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
1: Rabia Kızıl. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alır mıyım?
0: Şöyle yani hastalıkla ilgili ayrılacaksa bu arkadaşımız 2011 SGK girişli olduğu için bunu 5400 güne tamamlaması gerekiyor.
1: 200 gün daha.
0: Evet.
1: Serdar Demir'in sorusu. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim?
0: Yani şöyle benim açımdan sorunun cevabı şu. 1800 priminiz var en az gerekiyor. Onu doldurmuşsunuz. malulen emeklilik için başvurabilirsiniz. SGK ve

0: doktorlar karar verecek.
1: Karar verecek, evet.
0: %60 ve üzeri rapor almanız lazım. Benim cevaplayacağım kısım sadece orası. Gerisine evet, doktorlar karar verecek. Evet.
1: Alper Alptekin. Eşimin sigorta giriş yılı 2002. 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve halen çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek?
0: Şöyle, 2002 girişinde prim varsa, bak oradan hiçbir şey söylemiyor. 2002 girişinde prim varsa 2027'de bu primle tazminat alır. Yani 4525 yıl. Ya da bu primi 7000 güne tamamlar, yine tazminat alır. Ama 2002'de prim yoksa, 2012 ise yine bu primle SGK'dan yazı alıp kısmi emeklilik şartları tamamlandığı için tazminat alır.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Tuncay Çelik'in sorusu. 1997 Mayıs'ta memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olmuyor mu?
0: Oluyor. Yani şöyle, hizmet birleştirmesi yapacaksınız. O 1400 gün zaten 9000 günü tamamlamanız için kullanılacak. Ayrıca emekli maaşınıza ve ikramiyeye de katkı olacak.
1: Evet.
0: Yani az da olsa bir katkısı olacak. Yani 1400 gün, yani 25 yıllık hizmette 1400 gün devede kulak, ama gene de bir katkısı olacak.
1: Armağan Yerim. 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim. 2 Şubat 2002 Bağkur girişim. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum?
0: Şöyle, 8 Eylül 99 öncesine çekmek lazım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii 2001'in hangi ayında sigortalı olmuş ve ne kadar süreyle askerlik yapmış, bunlar önemli. Yani siz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik sürenizi ekleyin geriye doğru. Eğer 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa, ki çok mümkün görünmüyor, EYT'li olursunuz.
1: Haydar Bozkurt. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında. 9000 günü tamamlamış.
1: Evet. Evet. Adem Tanış. Benim giriş 2003. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için faydası var mı?
0: Tabii, yani biz bunu zaten hep öneriyoruz. Evet. Yani kayıtsız çalışmayın. Hem ilerisi için faydası var, hem şimdisi için faydası var. Allah korusun başınıza bir iş kazası gelse, kim kime dumduma. Evet. Yani sizi kim tanıyacak? Ya da tazminat almak isteseniz yine tanınmayacaksınız. O yüzden kayıtsız çalışmayın.
1: Evet. Ümit Kırbaç. 1978 doğumluyum. 96'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağkurum var. Şu an 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii o tarihte herhalde bir fatura kesilmiş. Dolayısıyla hani çalıştığını ispatlayacak bir belgem var demeye getiriyor anladığım kadarıyla, evet, o faturadan dolayı, ama zaman aşımı var yani. Evet.
1: Alparslan Çitil. 1980 doğumluyum. 1 Ocak 99 sigorta girişim var. Şu an 1300 gün sigortam 1300 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. EYT'den emeklilik için 5975 gün lazım. EYT'li olmuş ama arkadaşımız, o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Kısmi emeklilik için de 3600 gün ve 60 yaş lazım. Hani şu, burada bir emeklilik gözükmüyor yani şu an.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki, bir son sorum Zübeyde Hanım. 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım?
0: 5975 gün lazım. 98 sonrası doğum varsa borçlansın ve emekli olsun. Yani bir tane bile, evet, doğum olsa şu anda emeklilik var burada. İyi haber verdik son soruda.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Faruk Erdem. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı?

0: Şu anda biz göremedik. Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotasyonu.

Bugün 14 Temmuz Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne yine jeopolitik risklerin gölgesinde başlıyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim enerji piyasalarından değerli metallere, enflasyon beklentilerinden merkez bankalarının faiz patikasına kadar tüm fiyatların merkezinde. Amerika ve İran resleşiyor. Ons altın fiyatlaması 4000 doların altına kadar geriledi. Brent petrol şu anda 85 dolara doğru ilerliyor ve Orta Doğu'daki tansiyon daha da yükselirse enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon beklentileri nasıl şekillenecek? Bu tablo Fed'in faiz indirim sürecini nasıl etkileyecek ve bugün gözler Amerika'dan gelecek kritik enflasyon verisinde olacak. Fed'in bundan sonraki adımlarını etkileyecek bu veri sadece doların yönünü değil, tahvil piyasalarından hisse senetlerine, gelişen ülke varlıklarından altına kadar tüm küresel fiyatlamaları belirleyecek. İçeride yatırımcıların radarında küresel dalgalanmaların Borsa İstanbul'a, döviz piyasasına ve risk iştahına yansımaları var ve yeni günde piyasaların nabzına kritik verileri ve fiyatlamaların arkasındaki hikayeyi birlikte takip edeceğiz. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri değil, sadece haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

Gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. NATO'da yeni dönem Ankara zirvesinde somutlaştı dedi kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan. NATO zirvesinin başarıyla geçtiğini söyledi. Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti ifadesini kullandı. Erdoğan NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığını söyledi. Öte yandan da yaptığı açıklamada yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını duyurdu. Devam edelim. İran'ı sert vuracağız dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. İran'a yönelik operasyonların süreceğini ve Piksex adasındaki tesisinde hedef alınabileceğini söylerken Amerikan ordusu İran'a yönelik hava saldırılarının 3. gecede de devam ettiğini duyurdu. Devam edelim. Amerika'nın İran'a yönelik deniz ablukası da yeniden başladı. İran ablukası adıyla yeniden başladığını duyurdu Trump. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm yükler için ülkesinin de %20 geçiş ücreti alacağını söyledi. Tabii cevaplar Trump'a. İran Dışişleri Bakanı da Hürmüz'de güvenli geçişi kim sağlıyorsa karşılığını almalı dedi İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı. Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına ironik bir dille yanıt verdi. Boğaz'ın muhafızlığının İran olduğunu ve sonsuza dek öyle kalacağını belirtti Dışişleri Bakanı. Hizmeti kim veriyorsa karşılığını almalı. %20 elbette çok fazla. Biz daha adil olacağız ifadesini kullandı. Amerika'da enflasyon verisi bugün açıklanacak. Oldukça önemli bir veri. Tüketici fiyat endeksi verilerini takip ediyor olacağız. Veriler Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuyla paylaşılacak. Amerika'da tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de Haziran'da %3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gündem başlıklarına baktık. Rakamlarla, verilerle konuşalım. Bakalım son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Ekrana geliyor Brent petrol. Brent petrol 85 dolara doğru gidiyor. 84,5 dolardan fiyatlanıyor.

şu anda. %1,5'luk primi var Brent petrolün. $73'lardan $84,5'lara gelen bir Brent petrol takip ediyoruz. Ons altına bakalım. Ons altın tarafında fiyatlama nasıl? 4017 dolarda şu anda. 4000 doların altına düşmüştü birkaç saat önce. Altın şu anda 4017 dolardan fiyatlanıyor. 0.39'luk yukarı yönlü hareket etti. Gümüş tarafında 57,7 dolar bandını takip ediyoruz. 0.16'lık yukarı yönlü hareket var. Platin tarafında 0.16'lık yükseliş izliyoruz. 1606 dolardan fiyatlanıyor. Ve paladyumda 1264 dolar seviyesine takip ediyoruz. 0.91'lik kazancı var paladyumun. Asya piyasalarına bakalım. Asya piyasalarında son durum ne söylüyor? Çin Şangay geri çekildi. Yarım puanın üzerinde düştü. 3887 puandan geçiyor. Hindistan'da da geri çekilme var. 0.50'lik bir düşüş takip ediyoruz ve 77230 puandan işlem görüyor. Güney Kore'de 1.79'luk geri çekilme var. 6684 puandan geçiyor. Hong Kong'da da %1'e yakın düşüş takip ediyoruz. 24014 puandan işlem görüyor. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Dow Jones geri çekildi. 0.34'lük kaybı var. Nasdaq 0.29 oranında düştü. S&P 500'de de 0.30'luk bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Devam edelim bu fiyatlamalara bakacağız. Tabii Erdoğan'ın açıklamaları vardı. NATO toplantısı, NATO'dan sonra konuştu kabine toplantısında. Şimdi NATO'da yeni dönem Ankara zirvesiyle somutlaştı dedi Erdoğan. Biraz daha detaylandıralım. Başarıyla tamamladık ifadesini kullandı NATO zirvesine. Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti dedi. Türkiye NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez aktörlerinden biridir ifadesini kullandı Erdoğan. Yatırım taahhütlü avans kredi programını da genişlettik dedi. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkardık. İmalat sanayi için 250 milyar liralık yeni kredi paketini hayata geçiriyoruz ve bu programla toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansmanın önünü açıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında.

Amerika ve İran restleşiyor, petrol yukarı gidiyor, saldırılar sürecek dedi Amerikan Başkanı. Bu gece de yarın da çok sert vuracağız ifadesini kullandı. CENTCOM'da İran'a 3. gece operasyonu başladı dedi ve yeni hedefte Pikseç Dağı, Hürmüz Boğazı küresel piyasalarında odağında. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Trump'ın bu gece de yarın da çok sert vuracağız açıklaması, Washington'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeye hazırlandığı mesajını veriyor. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı da İran'a yönelik hava operasyonlarının 3. gecede de sürdüğünü açıkladı. Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken başka bir başlıkta Natanz yakınındaki yeraltına inşa edildiği değerlendirilen Pikseç Dağı oldu. Trump bu bölgenin de olası hedefler arasında olduğunu açık şekilde dile getirdi. Ancak piyasaların asıl takip ettiği konu askeri operasyonlardan çok bunun enerji arzına olan etkisi. Amerika boğazın açık olduğunu ve deniz trafiğinin süreceğini savunuyor. Bölgedeki her yeni askeri adım petrol fiyatlarında yeniden risk birimi oluşturuyor. Piyasa diplomasi umutlarıyla oluşan o normalleşme fiyatlamasıyla yeni çatışma riski arasında denge kurmaya çalışıyor. Şimdi kritik soru şu: Washington'ın askeri baskısı diplomasiye mi zorlayacak, yoksa enerji piyasalarında yeni bir risk dalgasının başlangıcını mı takip edeceğiz? Şimdi Hürmüz'de gerilim tırmanıyor dedik. İran'dan da Trump'a yanıt var. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı oldukça ironik bir dille %20 geçiş ücreti fazla, biz daha adil oluruz ifadesini kullandı. Küresel enerji piyasalarının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı bu kez sadece askeri değil, ekonomik egemenlik tartışmasının da merkezinde. Trump dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Her zaman olduğu gibi. Trump'a göre Amerika artık Hürmüz Boğazı'nın gardiyanı olacak ve buradan geçen ticari gemilerden de güvenlik hizmeti karşılığında %20 oranında pay alacak. Bu açıklama uluslararası deniz hukuku açısından da oldukça tartışmalı. Çünkü Hürmüz Boğazı Birleşmiş Milletler

0: Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında uluslararası geçiş rejimine tabi stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. Boğaz'dan geçişlerin tek taraflı ücretlendirilmesi ya da kontrol altına alınması da uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar yaratabilir. İran'sa tam tersi bir söylemle karşılık veriyor. Irakçı Hürmüz'ün güvenliğinin İran tarafından sağlandığını savunuyor. Trump'ın açıklamalarında da %20 fazla biz daha adil oluruz mesajı veriyor. Yani artık yalnızca askeri değil, enerji koridorunun kontrolü, deniz ticaretinin güvenliği ve küresel lojistik maliyetleri de bu söylem savaşının içine girmiş durumda. Piyasalar açısından ise kritik soru değişmiyor. Bu resleşme gerçekten fiili bir uygulamaya dönüşür mü, yoksa taraflar müzakere masasında pazarlık gücünü arttırmaya mı çalışıyor? Devam edelim fiyatlamalarla ilgili de Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın Amerika-İran saldırılarının piyasaya yansımalarını değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Teknik anlamda baktığınızda ateşkes ilan edilmiş gibi görülse de esasında ateşkesin fiilen bittiği bir ortam yaşıyoruz. Bu sadece Amerika-İran'la alakalı değil, Körfez'deki diğer ülkelerin de bir tür sıcak çatışmanın içinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Adı konulmamış, düşük yoğunlukta bir savaş var. Ne yazık ki bunun büyüme potansiyeli de var. Gerek İran gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman fazla agresif tutumları da bunu bir bakıma körüklüyor. Her şeye rağmen enerji fiyatlarına ve buna bağlı girdi fiyatlarına baktığınızda neticede müzakerelerin de devam etmesinin de etkisiyle bir bakıma biraz daha ılımlı bir rakam görülüyor. Ancak tabii bu çatışmaların daha da büyüyebilme ihtimaline karşı nereye evrilir kestirmek zor. Ama şu anda biraz finansal piyasalar açısından baktığınızda alışmışlık var. Ne demek istiyorum alışmışlık var derken, rutin birbirlerini bombalarlar, bu iş büyümez alışkanlığı var. Dolayısıyla da şimdilik fiyatlama negatif yönde fazla evrilmiyor. Ancak bunun boyutunun nereye doğru gidebileceği konusunda kimsenin bir fikri yok esasında. Olmadık bir zamanda, olmadık bazı başka sıcak çatışmaların ardından görüşmeler kesilirse fiyatlamalarda çok keskin yukarı hareketler görülebilir. Özellikle petrol fiyatları anlamında baktığınızda. Ama şimdilik piyasalar açısından tutunabilecek en önemli dal görüşmelerin devam ediyor olması. Umarım bu süreç hem çatışmasızlıkla hem de bir an önce barışla hallolur.
0: Ve enerji piyasaları yeni haftaya jeopolitik risk primini yeniden fiyatlayarak başladı. 80 doların üzerine çıktı, hatta 85 dolara çok yakın şu anda Brent petrol. %6'yı aşan yükselişle 80 doların üzerinde takip ettiğimiz bir Brent petrol var. Yükselişin ardında sadece açıklamalar değil, sahadaki askeri gelişmeler de var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarihinde ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz araçları kullanarak İran'daki denizaltı ve gemi bakım tesislerine hedef alacağını açıkladı. Bu gelişme çatışmanın artık yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, deniz güvenliği boyutunun da devreye girdiğini gösteriyor. Ve İran'da buna karşılık Körfez bölgesindeki hedeflere saldırılar düzenleyerek Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir Amerikan müdahalesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Diğer yanda Trump Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ama İran'a ait gemilerin ve İran adına faaliyet gösteren yüklerin boğazı kullanamayacağını söyledi ve fiili bir deniz ablukasının da başladığını ilan etti. İşte piyasanın fiyatladığı konu tam olarak da bu. Bugün petrol fiyatındaki bu yükseliş aslında tek başına enerji piyasasının değil, küresel ekonominin yeni jeopolitik denklemine verdiği tepki olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nda gerilimin arttığını söyledik. Petrol fiyatları arttı. 84,5 dolarda şu anda Brent petrol. Enflasyon endişeleri yeniden gündemde ve arz sorunlarının maliyetleri de artarak enflasyonu yeniden tırmandırmasından endişe ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı enerji piyasalarındaki volatilitenin süreceğini öngördü ve Uluslararası Para Fonu da bu yıl için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

0: üzerinde de belirleyici olacak. Sıkı para politikasının uzun süre masada kalması bekleniyor.
1: Belirsizliğin tekrardan üst perdeye tekrar gerginliğin devam etmesiyle Brent petrolde bir yukarı hareket gördük. Tabii dolar endeksindeki hareket de burada belirleyici unsurdu. İşte Fed'in Haziran ayında beklentimiz 15-25 bas puan faiz artışı 40 bas puana kadar yükseldi. Tabii bunların kümülatif etkisiyle beraber belirsizlik biraz daha artmış oldu.
0: Uluslararası para fonu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini, enflasyon beklentilerini bozabileceğini ve küresel finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini açıkladı. Kurum, 2026 yılı küresel enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Manşet enflasyon tahminini 0,3 puan artırarak %4,7'ye yükseltti. Uluslararası Enerji Ajansı ise enerji piyasalarında oynaklığın sürdüğüne dikkat çekiyor. Ajansa göre Orta Doğu'daki gelişmeler arz güvenliği açısından yakından izlenirken jeopolitik riskler petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarını artırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her artış ulaştırma, lojistik, sanayi üretimi ve gıda maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu durum enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor.
2: Altın ve petrol ilk kez bu kadar net şekilde birbirinden ayrışıyor. Bir tarafta Brent petrol 85 dolara gidiyor. Diğer tarafta güvenli liman olarak görülen ons altın 4000 doların altına inmişti ama şimdi 4000 doların bir miktar üstüne çıktı. Normal şartlarda jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde hem petrolün hem de altının birlikte yükselmesi bekleniyor. Ancak bu kez piyasa farklı bir mekanizma çalıştırıyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz boğazına ilişkin belirsizlik petrolü yukarı taşırken yükselen enerji fiyatlarının yeniden enflasyonu tetikleyeceği beklentisi Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı hatta yeniden artırabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar artık jeopolitik riski tek başına değil, jeopolitik risk daha yüksek petrol, daha yüksek enflasyon, daha şahin FED zinciri üzerinden fiyatlıyor. Bu nedenle de güvenli liman talebi, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların da etkisiyle ikinci planda kalıyor. Piyasaların bu hafta odak noktası da çok net. Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi, FED üzerinden, FED üyelerinden gelecek mesajlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de oldukça önemli. Çünkü bu üç başlık sadece altın ve petrolün değil, doların, tahvil faizlerinin ve küresel risk iştahının yönünü de belirleyecek. Şimdi altındaki düşüşü biraz daha detaylandıralım. Güvenli liman olarak görülen altında bu kez satışlar öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi altını desteklemek yerine baskılıyor. Bakalım.
0: Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın da 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
3: Hala dengelenmeye çalışıyoruz. Baktığınızda 4000 dolarlar civarında piyasa ve fiyatlama oturmaya çalışıyor. Zaman zaman 4000 doların altına düştüğü günler de oluyor. Ama ardından da 4150-200 dolarlara kadar çıktı. Zaman dilimlerini de gördük. Savaşın büyümesi, merkez bankalarının özellikle Fed'in tutumunun biraz daha agresifleşmesi durumunda. Ne yazık ki altın yatırımcısı açısından biraz daha sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olabilir.
0: Ons altında 4000 dolar seviyesi en kritik destek olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin altında satışların hızlanabileceği, yukarı yönlü hareketlerde ise 4200 ve 4500 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğu belirtiliyor. Gram altında da yön arayışı sürüyor. Kısa vadede 6170-6220 lira bandı en kritik destek bölgesi olarak gösteriliyor. Bu seviyenin korunması halinde yeniden 6400 lira hedefinin gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Seans öncesi devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Stratejist Eren Kuru bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
2: Tansiyon çok yüksek Orta Doğu'da. Brent petrol 85 dolara doğru gidiyor. Altın 4000 doların da altına sarkmıştı ama şu an biraz 4000 doların bir miktar daha üzerinde. Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz? Hem de açıklamaları tabii.

0: Bu çok sert vuracağız dedi Trump. İran'da tabii Amerikan müttefiklerine saldırılar düzenliyor o tarafta.
1: Fiyatlamaları aslında siz demin çok güzel şekilde özetlediniz, hem ons tarafından hem petrol tarafında. Burada dengelenme arayışı aslında hani iki farklı tarafta görüyoruz diyebiliriz. Bir tanesi siz demin demiştiniz hani önceki hani savaşlarda hep altın olsun hem petrol olsun yukarı doğru bir genişlemesini sürdürüyor demiştiniz. Şu anki fiyatlama tamamen hani hem faiz tarafında baskınlık hem de petrol tarafındaki baskınlık nedeniyle emtia tarafında bir miktarda geri çekilme gözüküyor. Buradaki fiyatlama nereye doğru geri çekilebilir? Ons tarafında ben bir miktar daha yani 4000 doların altına doğru geleceğimizi düşünüyorum. Bugünlük hareketler tamamlanınca. Çünkü arkasında bu savaş fiyatlamasından dolayı tekrardan petrol fiyatının yukarı doğru gelmesiyle faiz artış fiyatlaması tekrar masaya geldi. Zaten swap tarafındaki fiyatlamalara bakıldığı zaman faiz arttırım ihtimali FED tarafında %50 olasılığının üzerine doğru çıktı. Diğer taraftan dün de Avrupa Merkez Bankası'na tekrardan faiz arttırım ihtimali tekrar masaya geldi. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman altının bu baskın oldukça hani altında ve diğer kıymetli metaller tarafında baskın olması oldukça makul gözüküyor diyebiliriz. Sadece bu günlük hareketler bir miktar daha korkutucu gözüküyor ama ilerleyen dönemlerde sizin de dediğiniz gibi faiz tarafında oluşan baskı, tahvil tarafındaki getirilerin yukarı doğru gelmesi altının aşağı doğru sarkmasına en büyük nedenlerden bir tanesi. Diğer taraftan petrol fiyatının bu kadar hızlı doğru genişlemesi oldukça makul. Ancak hani nereye doğru genişleyebilmesi bu bir soru işareti. Hani 70 dolar ve çevresinde gördüğümüz çok hızlı şekilde geldik. Şimdi hani tekrardan 80 dolar ve üzeri gelmesi yani 90 dolarları gelmesi bu çatışmanın şiddetine bağlı olacak tabii ki de. Ancak hani 100 dolarlara tekrar geri gelebilir miyiz? Hani şu an ihtimaller tabii ki de var. Ama hani buralarda ne gibi pozisyonlar açılması gerekebilir? Soru işaretleri barındırılıyor. O yüzden hani bir hem altın hem petrol tarafında bir pozisyonumuz varsa bence şu anda pozisyon açılmalı ne de pozisyon kapatılmalı. Sadece şu anki konjonktür geri bir miktar daha bekle gör stratejisi izlenmesi lazım. Ama hani tekrardan özetlemek gerekirse altında mevcut fiyatlamalarla birlikte 4000 doların altını görmek oldukça makul. Brent petrol tarafında da tekrardan 80 dolarla çevresinin üzerinde fiyatlamalar, hatta 80-85 bandı olan fiyatlamalar görmek oldukça makul diyebilirim sizlere.
0: Üç haneli fiyatlama bekliyor musunuz Brent petrol tarafında? Eğer bu gerilim sürerse, daha da yükselirse üç haneli rakamı görür müyüz tekrar?
1: Tabii olasılıklar içerisinde var. Ama mevcut fiyatlama tarafına bakıldığı zaman hani o kadar yüksek bir şiddette olacağını düşünmüyorum. Şu an fiyatlama genellikle 80-85 dolar çevresinde fiyatlanacaktır. Ama bu hani fiyatlamaları tabii ki de sizin de hani yayının başında dediğiniz gibi hani faiz odaklı bir yaklaşımla yola çıkarsak tabii ki de hani 3 haneli fiyatlamalara yaklaşırız. Ama ben şu anki yani ilk savaşın ilk ceyran ettiği zaman 100-120 dolarlara kadar bir genişleme şu an için görmüyorum. Şu an 80-85 yani daha da şiddetlisi 90 dolar çevresine kadar bir genişleme makul olarak söyleyebilirim.
0: Tam her şey normalleşiyor, işte Brent petrol geri çekiliyor, enflasyon ihtimali yukarı yönlü değil aşağı yönlü olacak ve merkez bankalarının eli rahatlayacak derken gerilim tekrar yükseldi ve Temmuz ayında da merkez bankalarının faiz kararlarını karşılayacağız. Hem enflasyon açısından bu fiyatlama hem de merkez bankalarının kararları açısından nasıl etkileyecek?
1: Tam size aslında çok güzel cümle kurdunuz. Tam böyle merkez bankaları rahatladı derken şimdi tam tersi bir fiyatlamaya karşı karşıyayız. Yani merkez bankaları hani bundan bir hafta önce acaba ne zaman faiz indirim fiyatlaması net bir şekilde oluşturabilir piyasa gibi çıkarımlar vardı. Burada bizim hani Merkez Bankası'ndan başlamışların, hatta demin hani hem FED tarafı

0: tarafından, ECB tarafını söyledim. Bizim Merkez Bankası tarafından ifade edeyim. Biliyorsunuz ki hani siz de yanlış hatırlamıyorsam 1,5 ay, 2 ay önce yaptığımız ayında hani Merkez Bankası'nın hani faiz tarafındaki fiyatlamasını flat olarak konuşmuştuk. Yani şu biliyorsunuz şu an koridorun üst bandından fiyatlıyor, %40'dan fiyatlıyor. Ama hani bir sonraki toplantıda bu %40'ı %37'ye çekebilir gibi bir ifade bulmuştuk. Şu anki fiyatlamalara bakıldığı zaman hani burada karşımıza iki tane piyasa çıkıyor. Bir tanesi TL offshore fiyatlaması. Diğerisi de banklar arasındaki OES yani overnight index swap tarafındaki fiyatlamalar. Buradaki göstergeler hani şu anlık hani yakın taraf hani overnight olsun bir aylık bir 3 aylık fiyatlamalar olsun burada %30 çevresinde fiyatlanıyor. Burası zaten dikitli olduğu için hani bir miktar daha rahat. Ancak bundan bir hafta, 1,5 hafta önce 12 aylık offshore TL fiyatlamasında hani %40'ın altına doğru gelmişti. Yani bir miktar daha piyasa daralmıştı TL tahvil, özür dilerim, offshore TL tarafında. Şu an tekrardan %40'ın üzerine geldi. Yani uzak vadede hala bir miktar daha TL sıkışık gibi gözüküyor. Diğer taraftan OES verisine bakıldığı zaman buradaki fiyatlamalarda yani hala %40'ın altında fiyatlamalar oldukça görmek mümkün. Yani burada bir miktar daha bugünden itibaren bir miktar daha yukarı doğru genişleme gözükebilir ve bu genişlemelikli TL tahvil tarafında da bir miktar daha satışın tarafta görebiliriz. Biliyorsunuz ki hani geçtiğimiz ay bayağı bir pozitif performans göstermiş TL tahvil piyasası. Yani hani savaş bitti, savaş bittikten sonra biraz petrol aşağıya doğru geldi, sarktı. Şimdi onlarla birlikte TL tahvil çok pozitif ayrıştı. Arkasından enflasyonu aldık, enflasyon rakamlarını gördük. Bu enflasyon rakamlarıyla birlikte bir miktar yukarı doğru genişleme gördüm. Bugünden itibaren hani offshore tarafın uzak vadesi %40'ın üzerine geldi. OES'de bir miktar daha bunlarla birlikte yukarı doğru genişlemesini gördüğümüz zaman TL tahvil tarafında bir miktar daha yukarı doğru performans izleyebiliriz. Bu süreçte. Merkez Bankası bu süreçte de hani biz demin de söylediğimiz gibi hani %40'tan fonluyor. Büyük ihtimal bu %40'tan fonlamaya devam edecektir ve gelişmeleri bekle gör politikasıyla izleme sürdürecektir diyebilirim. O yüzden yurt dışında her ne kadar da faiz artış fiyatlaması yer alsa da Merkez Bankası tarafında mevcut koşulları koruyup ilerlemeye devam edecektir diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi FED üzerinden gidersek Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın bir açıklaması var. Faiz artışı masaya gelebilir dedi. Politikada bir yol ayrımındayız ifadesini kullandı ve bugün gelecek olan Haziran ayı enflasyon verisi Amerika'da oldukça kritik bir veri olacak. Çekirdek enflasyon verisinde hangi seviyeler FED için alarm anlamına gelir?
0: Vallahi yani çekirdek enflasyonda alarm seviyesi mevcut konjonktüre göre yani bir 3 bas puan kadar yukarıda oluşursa tabii ki de FED tarafında yani şöyle söyleyeyim puansal değil de trendsel olarak bir artış gözükürse enflasyon tarafında FED tekrardan bunda hani sinyal vermeye başlayacaktır. Ama hani faiz artışını yani FED hani direkt yolu yapmasa bile dolaylı yoldan piyasaya yapacaktır bu faiz artış fiyatlamasını Amerika tarafından. Ama hani sizinle yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk iki ay önce konuştuğumuzda hani yılın sonu doğru Amerika'da biliyorsunuz seçimler tekrardan ön planda yer alacak. Bu seçimler ön planda yer aldığı zaman da Trump bu faiz artışını FED'in yapmasını istemeyecektir. Hatta tam tersi sürekli de sizinle önceki yayınlarda ben ve diğer konuklar da dahil hani siyasi ve politik olarak faiz artışını masaya koymak istemeyecektir Trump. O yüzden mevcut koşullarda hani FED faiz arttırmasa bile hani piyasa faizin artış yaptırmasını gösterecektir ki biz zaten burada ABD tahvil tarafında gözüküyor zaten dün yani 10 yıllık tarafta 4.50 hatta 4.60'ın üzerinde bir miktar fiyatlarda gördük. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman FED'in eli hala böyle finansal koşullarda sıkı kalmaya devam edecektir. Repo tarafında bir miktar daha sıkılaşmaya devam edecektir ama faiz artış tarafında ekstra bir faiz olarak artışını göstermeyecektir diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi FED'den bir likidite hamlesi de var. 10 milyar dolarlık da tahvil alacak. Piyasaya likidite mesajı veriyor tabii bu anlamda da finansal istikrar adımı olarak da yorumlanıyor. Nasıl etkilenir hem tahvil faizlerinin yönü açısından, piyasalar açısından?

0: Fed'in bu adımı?
1: Bence aslında o kadar aşırı bir hani reaksiyon göstermeyecektir diye yorumlayabiliriz burada. Yani sadece piyasanın likiditesini sağlamak, piyasanın bir miktar daha kan enjekte edilmesi gibi yorumlanabilir. Yani burada tahvil değil de mortgage tarafında da bir miktar daha arttırırsa, tahvil tarafında örnek veriyorum, ortalama 5'ten 7.5 ya da 10-12.5 bandını yani hacimsel olarak genişlediği zaman buralarda hani tahvil faizinde bir miktar gevşeme görebiliriz. Ama şu an fiyatlama tamamen hani jeopolitik risklerden dolayı olduğu için sadece bu likidite hamlesi mevcut konjonktürü bir miktar daha, özür dilerim, mevcut likiditeyi bir miktar daha rahatlatma amacıyla kuruldu, oluşacak ve oluşmaya devam edecektir diye söyleyebiliriz.
0: Peki sizce Fed'in bu kararı piyasalar açısından gizli bir güvercin duruş gibi algılanabilir mi? Yoksa tamamen finansal istikrar odaklı teknik bir düzenleme olarak mı algılar piyasa fiyatlarken?
1: Aslında teknik bir rahatlatma gibi yorumlayabiliriz. Hani güvercin, tabii hani demin de söylediğim gibi güvercin bir hani piyasa bekliyor. Yani Trump da güvercin bir piyasa bekliyor. Oluşmasını bekliyor. Ama hani Trump'ın aldığı aksiyonlardan dolayı, ABD, İran tarafındaki aksiyonlardan dolayı güvercin kalamıyor piyasa. Daha da şahinleşmeye başlıyor. O yüzden yani mevcut konjonktür belli. Tamamen sizin dediğiniz gibi piyasaya likidite sağlamak, teknik olarak piyasaya likidite rahatlatmak gibi yorumlatabilirim sizlere.
0: Bu noktadan altın onsa geçelim. 4000 doların altını da gördü. Şu anda fiyatlama 4000 doların bir miktar üzerinde. Şimdi 4170 dolarlardan 4000 doların altına gerileyen bir ons altın takip ediyoruz. Tabii baskı unsurları var. Güçlü dolar var, yükselen Amerikan tahvilleri var. Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi kuvvetli ve tabii ki petrol kaynaklı enflasyon riski sebebiyle. Bu fiyatlamayı nasıl değerlendirdiniz şu anda?
1: Bu fiyatlamayı yani aslında oldukça makul düşünebiliriz. Neden diyeceksiniz? Hani yayının başında konuşmuştuk. Hani biliyorsunuz hani geçtiğimiz dönemlerde hani hem Avrupa bölgesinde hem FED tarafında faiz artış teması tekrardan masaya geldi. Bu fiyatlamayla birlikte de hani onsun tekrardan 4000 doların gelmesi oldukça makul. Ben ilerleyen zamanlarda bu faiz artış olasılığının yükselmesi durumunda Brent petrolden dolayı hani bir önceki yayında paylaşmıştım hani 3800 ile 3750 bandına doğru bir geri çekimi bekliyorum ons altın tarafında. O yüzden şu anki fiyatlamalar günlük hareket gibi gözükse de orta uzak vadede bu faiz artış temasından dolayı FED ne kadar da faiz artışını direkt yapmasa bile piyasa dolaylı olarak yapacağı için ons altın tarafında bir miktar daha geri çekime bekliyorum diyebilirim size.
0: Altın yatırımcısı bugün daha çok jeopolitik riski mi fiyatlıyor yoksa FED'i mi?
1: Bence jeopolitik riski fiyatlıyor diyebilirim. Jeopolitik riskten hani aslında hani FED'de fiyatlıyor bu fiyatlamalarda. O yüzden hani mevcut konjonktür gereği hani FED tarafındaki fiyatlama ilerleyen dönemlerde hani ilerleyen dönemlerde demeyelim de jeopolitik risklerin tekrardan doğmasıyla FED'deki faiz artış beklentisi tekrardan canlandı. Bu da ons altın tarafını tetikledi ama mevcut konjonktür gereği de tabii ki sizin de dediğiniz gibi jeopolitik risk diyebilirim.
0: Tekrar Amerika'da açıklanacak enflasyon verisine gidersek ne dersiniz? Bugünkü veri FED açısından oyun değiştirici olabilir mi?
1: Oyun değiştirici hani olabilir ama hani oyun değiştiriciliğinden kastımız şey şu, hani enflasyon tarafındaki beklentilerin yani transfer olarak tekrardan bozulursa Brent petrol dolayısıyla orada FED tabii ki de oyun değiştirici statüsünde yer alacaktır. Ama eskisi kadar yani full şahin bir bakış açısıyla değil de dönemsel olarak bu sürecin geçtiği zaman tekrardan güvercinleşmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani eskisi kadar böyle katastrofik işte şu dönemde şu kadar faiz artışı, bu dönemde bu kadar faiz artışı değil de dönemsel olarak faizi, özür dilerim, enflasyonu bir miktar dizginleyebilmek için mevcut yani şartlı olarak şahin tarafta yer alacaktır ve yer almaya devam edecektir. O yüzden şu anki fiyatlamalarda tamamen mecburiyetten doğan şahin bir politika izliyor diyebilirim sizlere.
0: Amerika'da bilanço sezonu

0: Bu da var, bu hafta dev bankalar açacaklar perdeyi ve biraz önce ekrandaydı, kırmızı bir tablo var, geri çekilen bir piyasa izliyoruz. Amerika tarafında nasıl değerlendirirsiniz bilanço döneminin sonuçları ne olur, piyasaları nasıl etkiler özellikle teknoloji ve yapay zeka açısından?
1: Valla hani şu an Amerika'da yani bilançolar tabii ki de hani sizin dediğiniz gibi etkili olacaktır ama burada tamamen hani demin de konuştuğumuz gibi altın tarafından tahvil faizleri tarafındaki oluşan fiyatlamalar yani jeopolitik riskler mevcut konjonktüre göre daha da baskın olacaktır. Yani zaten yani her zaman konuşuluyor ya hani Nasdaq tarafında, S&P tarafındaki fiyatlamalar balon mu değil mi diye, ama bence balon olarak görmüyorum. Jeopolitik risklerden dolayı endeks tarafında bir miktar daha geri çekilme gözüküyor ve gözükmeye devam edecektir. Ama arkasından demin sizinle konuştuğum gibi Fed'in bu faiz artış ihtimalinin bir miktar daha yukarı doğru genişlemesi buradaki baskıyı daha da arttıracaktır. Bilançolar tabii ki de hani her bankanın işte trading revenue'su bir miktar daha geçti dönemlere göre artış gösterirse oradaki fiyatlamalar bir miktar daha flatleşebilir. Ancak ama şu anki fiyatlamalar bir açıdan bağımsız jeopolitik risklerde daha baskın olacaktır diye söyleyebilirim size.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı konuştuk, Fed'i konuştuk ve Avrupa Merkez Bankası da 22 Temmuz'da faiz kararı açıklayacak. Beklentiniz ne yönde? Temmuz'da bekle gör mü diyecek ECB?
1: Faiz artış fiyatlaması hani hep FED'de olsun hem Avrupa Merkez Bankası'nda olsun mevcut da var. Ama bence Avrupa Merkez Bankası bir miktar daha bu tarafta sizin dediğiniz gibi bekle gör tarafta yer alacaktır. Yani bu toplantıda mevcut koşullar biraz daha sıkılaşırsa biraz petrol tarafında ve Rusya ile tabii ki burada bir oyun değiştirici Rusya ile Ukrayna'nın tarafında hani pozitif tarafta siyasi olarak savaş tarafında pozitif fiyatlanması burayı değiştirebilecektir biraz petrol tarafında. Ancak buradaki Avrupa Merkez Bankası'nın Almanya, Fransa ve İtalya'daki hani önemli siyasi haber akışında hani düşünerek şu anlık hani seçimleri de düşünerek bekle gör tarafta yer alacaktır diye söyleyebilirim. Zaten hani Almanya olsun, İtalya olsun, Fransa olsun bunlar altyapı ve NATO tarafında savunma harcamalarından dolayı tahvil faizi yukarı doğru geliştirmişti. Avrupa'daki savunma sanayi şirketleri de ön planda pozitif olarak performans göstermişler bundan dolayı olarak, özür dilemeyecek olarak. Şimdi burada bu faiz artış fiyatlaması tekrardan masaya gelmesiyle tahvil faizine geçişleri devam edecektir Avrupa'da. Bundan dolayı da Avrupa endekslerinde bir miktar daha satıcılı performans izleyebiliriz. Ama bu satıcılı performans tabii ki de kısa sürede olacaktır diye söyleyebilirim bu savaş etkisinden dolayı.
0: Peki sizce şu anda yatırımcı güvenli liman olarak bildiğimiz ama o özelliğini de bu dönemde birazcık yitirmiş gibi görünen altından çok hangi varlığa yöneliyor?
1: Güvenli liman olarak aslında altında değil de siz de yayının başında söylemiştiniz. Yani güvenli liman algısı mevcut faiz artışları dediğim bir miktar daha arka planda kalmıştı. Şu an bence hem Avrupa'da olsun hem Amerika'da olsun hem Türkiye'de olsun faizler hala yüksek ve yüksekte kalma fiyatımız hala baskın olmaya devam ediyor. O yüzden bence hatta geleneksel bir şey var, strateji var 60'a 40 gibi. Şimdi mevcut konjonktürü göre 60'a 40 değil de bir miktarlar 45'e 55 statüsünde yer alacak gibi bir fiyatlama gözükebilir. O yüzden faizler ön planda kalacaktır. Özellikle yakın taraftaki faizler ön planda kalacaktır mevcut konjonktüre göre. Uzak taraftaki fiyatlamalar bir miktar daha aşağı doğru daralması için bu tekrardan hem Avrupa'da olsun hem FED tarafında olsun fiyatlamaların bir miktar daha yani Avrupa Merkez Bankası ve FED tarafında güvercin tarafta yer almaya başladığı zaman biz biraz daha hem endeksler tarafında olsun, ONS tarafında olsun rahatlama görebiliriz. Ama mevcuttaki fiyatlamalara baktığımız zaman yani ONS tarafı biraz daha arka planda kalmaya devam edecektir diye söyleyebilirim.
0: Şimdi Borsa İstanbul'a da bakarsak eksi de kapattı. Dün Borsa İstanbul günü yükselen bu petrol, Brent petroldeki bu fiyatlama bugün nasıl etkileyecek Borsa İstanbul'u sizce? 14.000

0: 6 bir puanlama bekler misiniz?
1: Bekliyorum diyebilirim. Hani nasıl şu an hani Asya tarafı negatif, Amerika tarafı negatif. Yani aslında küresel tarafta negatif etki, hani Borsa İstanbul tarafından negatif etkilemeye devam edecektir diye söyleyebilirim. Dün hatta yani dolar bazında 300 doların altına doğru bir sarkma gördük. Buradaki sarkma bir miktar da aşağı doğru daralma olabilir endeks tarafında. Ama burada hani ki fiyatlama tabii ki de hani içselde tamamen dışsal jeopolitiklerden doğan bir fiyatlama. Ama bunu katastrofik olarak daha da hani savaşın uzaması endekste baskıyı daha da arttıracaktır. Arttırmaya devam etmesiyle birlikte biz büyük ihtimal bir 100-150 bas puanda aşağı doğru bir fiyatlama görebiliriz diye söyleyebilirim. Hani buradaki asıl fiyatlama aslında hani savaş riski değil de savaştan doğan petrol fiyatının yukarı doğru gitmesi ve enflasyon tarafındaki beklentinin tekrardan bozulacak mı acaba beklentisi oluştu. O yüzden hani jeopolitik riskler bir miktar daha hani bu sürecin daha hızlı şekilde fiyatlandığı süreçte beklentiler bir miktar daha hani oturacaktır yıl sonu doğru. Bu beklentilerin oturmasıyla biz tarafındaki fiyatlamada 3 aşağı 5 yukarı belli olacaktır ama mevcut konjonktür gereği Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalar baskı altında kalmaya devam edecektir. Yani 14.000 TL bazında 14.000 seviyesinin aşağı doğru sarkmasını düşünebiliriz.
0: Peki şimdi enerji şirketleri yüksek petrol fiyatından faydalanırken bir tarafta da teknoloji şirketleri tabii artan faiz ve maliyet baskısı sebebiyle nasıl etkilenir? Nasıl bir sektörel ayrışma beklersiniz bu fiyatlamalar sebebiyle?
1: Petrol tarafından da geçtiğimiz dönemlerde hatırlarsınız hani Tüpraş hani ilk savaşta hani pozitif performans izlemiştik Tüpraş tarafında enerji tarafında. Ama şu anki fiyatlamalar bu yani aynı performansla olmayacaktır. Çünkü hani sürekli bir dalgalanan petrol tarafındaki seyri görüyoruz. Hani stoktaki ürün olsun, stokta olmayan ürün olsun, daha da yukarı doğru genişlemesi olsun. Biren petrol tarafındaki fiyatlamalar aslında enerji şirketlerinden daha çok hani biz hava yolu şirketleri tarafındaki olsun, diğer taraftan ulaşım tarafındaki hani karayolu tarafındaki ulaşım şirketlerine daha da fazla yoracaktır. O yüzden bu da hem maliyet baskısını yukarı doğru çekecektir. O yüzden şu an hani ilk savaşın başladığı zaman enerji şirketlerini kenara koyarsak bence burada bir miktar daha defansif tarafta yer almakta yer var. Burada defansif tarafta yer almaktan kastım bir miktar daha böyle kontrolde savunma sanayi bir miktar daha arttırıp ve burada bir miktar daha böyle sigorta şirketlerine ağırlık vermekte yarar var olacaktır diye söyleyebilirim.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar.
1: Sağ olun, sizlere de iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün tabii piyasanın gözü Amerika'da olacak, enflasyon verisinde olacak ve Fed'in yol haritası açısından da oldukça kritik bir veriyi takip ediyor olacağız. Ama sadece Amerikan ekonomisi için değil, küresel piyasalar için de haftanın hatta ayın en kritik verilerinden birini izliyor olacağız. Amerika'da Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak dedik. Bu veri Fed'in bundan sonraki faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirecek ve son haftalarda Amerika-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki yükselişte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri de bir miktar arttırmıştı. Ama piyasanın ortak beklentisi benzin fiyatlarında Haziran'ın ilk bölümünde görülen düşüşün etkisiyle manşet enflasyonda sınırlı bir yavaşlama yaşanması yönünde ve çekirdek enflasyonda da daha sınırlı bir gerileme bekleniyor. Yani bugün açıklanacak veri sadece enflasyonu göstermeyecek. Fed'in gerçekten yeniden faiz arttırıp arttırmayacağına ilişkin beklentilerini de yönünü belirleyecek. Ve anketlere göre de piyasalar hala Fed'in bu yıl faizleri yüksek tutmasını ana senaryo olarak görüyor ve son dönemde bazı Fed üyelerinin şahin açıklamaları da bu beklentiyi biraz daha destekliyor. Bu nedenle de bugün açıklanacak rakam doların yönünü, Amerikan tahvil faizlerini, altın ve petrol fiyatlarını Wall Street'i ve gelişmekte olan ülke piyasalarıyla risk iştahını da doğrudan etkileyecek. Şimdi Trivi Araştırma Direktörü Erencan Umut.

0: Amerika'da bugün açıklanacak olan enflasyona dair beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Bence bu enflasyon rakamlarının çok ciddi beklentilerle alakalı bir ilişiği olmayacaktır. Eğer ki bu hafta sonu Orta Doğu'da tekrar bir karışıklık olmasaydı ya da bu karışıklık soft bir geçiş olsaydı, yani Trump çıkıp da ateşkes bitti demeseydi, İran çıkıp da bedelini ödeyeceksin deyip gerçekten ciddi bir bombalama girişiminde bulunmasaydı, o zaman diyecektik ki ya hani diplomasi masasında hala oturuyorlar, gerçi şu anda da oturuyorlar ama bu sefer söylemler ve eylemler de sertleşti. Yani diğer olaylara göre daha da sertleşti. O bakımdan dolayı bu atmosferde, yani bu 60 günlük mütabakatın imzalanmasından sonra petrol fiyatlarının işte 100 dolarlı seviyelerden bir anda 70 dolara düşmesiyle beraber enerji maliyetlerindeki gevşeme eşliğinde eğer enflasyon 4.2'den 3.8'e gelirse, ki çok yüksek bir olasılıktır. Yani bunu piyasalar çok ciddiye alır mı, orada çok emin değilim. Mesela çekirdek cephedeki enflasyona baktığımız zaman son gelen enflasyon %2.9. Bu hafta açıklanacak olan enflasyonda çok çok 2.8'e doğru gevşeme beklentisi var. Hani bence 2.9 ile sabit gelecektir. Yani hem çekirdekte anlamlı bir gevşeme hareketi yok. Yok. Hem de önümüzdeki dönemle alakalı, yani bundan sonraki enflasyon verileriyle alakalı beklentileri bozacak gelişmeler yaşandı. Gelecek olan enflasyon açıklanmadan önceki süreci şu anda anlatıyoruz. Dolayısıyla böyle bir atmosferde piyasalar şunu der mi? Ya işte 4.2'den 3.8'e düştü. Daha da düşecek. O bakımdan dolayı Amerikan tahvil getirilerinde bir gevşeme hareketlerini hızlandıralım, işte gidip tahvil alalım tarzında yaklaşır mı? Sanmıyorum. Çünkü zaten piyasanın beklentisi 4.2'den 3.8'e gevşeme değil mi? Ya da işte aylık enflasyonun artış hızının %1'li seviyelerden işte 0.2, hatta onun da altında bir gerçekleşme değil mi? Zaten piyasa bunu bekliyor. Ama 2 yıllıklara baktığın zaman ciddi bir yükseliş hareketi var. 10 yıllık tahvilin getirisine baktığın zaman işte 4.60'lara yeniden yaklaşan bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle bir atmosferde enflasyonda yıllık ve aylık bazda gevşemek demek, işte Fed'in bu yıl itibariyle artık faiz arttırımına gitmeyeceği, o bakımdan bu rahatlıkla finansal piyasalara bakılması anlamına kati surette gelmeyecektir. Dolayısıyla enflasyonda evet bir gevşeme olacaktır. Sebebini anlattım, enerji maliyetlerindeki gevşemeyle beraber, düşüşle beraber. Ama piyasalar bence bu hafta açıklanacak olan enflasyona değil, geleceğe ilişkin enflasyona yönelik beklentileri odaklanarak fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Zaten Amerikan tahvil getirileri de bize bunu daha enflasyon açıklanmadan çok net bir şekilde gösteriyor.
0: Temmuz ayı küresel piyasalar açısından yalnızca veri takvimiyle değil, merkez bankalarının vereceği mesajla da yön bulacak. 22 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını, 23 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını ve 29 Temmuz'da da Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Yatırımcılar tek bir sorunun cevabını arıyor. Merkez bankaları yüksek enflasyon karşısında ne kadar daha sıkı kalacaklar? Ve Amerika'da açıklanacak, bugün açıklanacak enflasyon verisi de ay sonunda yapılacak Fed toplantısının tonunu da belirleyecek. Avrupa Merkez Bankası ise enerji fiyatları ve jeopolitik riskleri yakından izliyor. Temmuz toplantısında faizleri sabit bırakmaya daha yakın görülüyor. Ama petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması ya da çekirdek enflasyonda yeni bir yükseliş görünmesi halinde daha şahin bir duruş ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ise Temmuz toplantısında piyasaların odağında olacak en önemli başlığı enflasyon görünümü ve sıkı para politikasının ne kadar süre korunacağı olacak. Yani Temmuz ayında yalnızca faiz kararları değil, merkez bankalarının kullanacağı cümleler bile doların, altının, petrol tahvil faizlerinin ve küresel borsaların yönünü değiştirebilir. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentileri de A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Warsh'un aslında göreve gelmeden önceki süreçte Trump'ın atamasıyla birlikte faiz indirimlerine sıcak bakan bir zaten başkan olacağı bekleniyordu. Ve gelen açıklamalar da aslında sonrasındaki mesajlar da buna eşlik eder nitelikteydi. Ama Warsh başkan olduktan sonraki süreçte oldukça şahin konuştu ve yeni bir döneme getireceğini ifade etti aslında. İşte sözlü yönlendirmeyi kaldıracağını söyledi. Mesajlar daha şahin algılandı ve FED başkanlarının da diğer FED guvernörlerinin de aslında noktasal grafiklerine baktığımızda burada Walsh bir tahmin kullanmadı ama oldukça

0: oldukça şahin bir görünüm vardı. Bu da piyasalarda küresel iştahın da aşağı yönlü revize edilmesine neden olmuştu ve Fed'in faiz artırım beklentileri yıl sonuna kadar 2'nin üzerine çıkmıştı ve bu da tabii daha şahin mi olacak soru başlıklarını gündeme getirmişti ama sonraki yaptığı açıklamalarda daha güvercin bir tonda konuştu Walsh ve piyasanın beklediğine dair de aslında yapay zekayı istihdamı ve verimliliği yapay zeka destekli kullanacağını açıklaması ve bu şekilde enflasyonu geri çekeceğini beklentisi daha güvercin ton olarak algılandı. Piyasalardaki o beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. Tarım dışı istihdam verisi de bunu destekledi. Beklentilerin oldukça altında gelmişti. Ama bakıldığı zaman enflasyon verisi son dönemin en yüksek enflasyon tarafında. O yüzden bu ayki gelecek olan, bu hafta gelecek olan enflasyon verisi de çok kıymetli. Piyasalar buna da buna göre de şekil alabilirler. Beklentilerin zaten enflasyonun yüksek gelmesi tahmin edilen aralıkta. Aralığın üzerinde gelmesi belki biraz sınırları zorlayabilir ama genel konjonktürde daha çok hani veri odaklı gitme evet bu var. Ama yeni bir dönem getirme beklentisi ve arzusu var FED Başkanı'nın ve bu etkiyle birlikte de hani piyasaların daha çok güvercin algılamasına ilerleyen süreçte neden olacağını söyleyebiliriz. O yüzden bu haftaki veriler önemli ama uzun vadede daha güvercin bir FED tarafı beklentisi içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Piyasa takvimine bakalım, neleri takip edeceğiz. Bugün piyasa takvimi ekrana geldi. Amerika tarafında TÜFE gelecek. Oldukça önemli bir veri Fed'in enflasyon politikası açısından. Haftalık ADP istihdam değişimi verilerini izleyeceğiz. Barr'ın konuşmasını takip edeceğiz. Fed üyesi Goolsbee konuşacak Fed tarafında ve Cook'un konuşması da oldukça önemli olacak. Bunlar Fed'in faiz politikasına yönelik önemli ipuçları taşıyacak. Tabii son durum ne? Bakalım. Trump saldırılar sürecek dedi. Biz Hürmüz Boğazı'nın gardiyanı olacağız. %20 oranında da ücret alacağız Hürmüz'den dedi. İran'dan ironik bir yanıt geldi ve gerilimin yükselmesiyle Brent petrolde 85 dolara çok yakın seyrediyor. Şu anda hepsini konuşacağız birazdan. Çok kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Şimdi bir virgül, saat başında görüşürüz.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Ay 08 seans öncesi devam ediyor ve küresel piyasalar bugün iki kritik başlığın kesişim noktasında yön arıyor. Bir tarafta Amerika-İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla yeniden gündeme gelen jeopolitik riskler, diğer tarafta da piyasaların tüm odağını çevirdiği Amerikan enflasyon verisi. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki tansiyonun etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyelerine yönelirken enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon beklentileri yeniden sorgulanıyor. Bu hareketlilik güvenli liman talebini de beraberinde getiriyor ve altın önceki seansta bir aydan uzun sürenin en sert günlük düşüşünü yaşamasının ardından Amerikan enflasyon verisi öncesinde 2 haftanın en düşük seviyelerinden toparlandı. Ons altın yeniden 4000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve piyasalarda da önemli sorular var. Hepsini birazdan konuşacağız. Değerli canlı yayın konuklarım olacak. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. EKK bugün toplanıyor. Gündemin ilk önemli başlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantıya başkanlık edecek. Trump ve İran tarafına bakalım. İran'la anlaşma halen mümkün açıklaması yaptı Donald Trump. İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirtti. Müzakerelerden de tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın da halen mümkün olduğunu söyledi. Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını ifade etti Donald Trump. Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek ifadesini kullandı. Brent petrolde bir ayın zirvesinde tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrol 85 doların üzerine de gördü ve enerji arzına ilişkin endişelerin artması küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentilerini de yeniden gündeme taşıdı. OPEC petrol talebi tahminini 3. kez düşürdü. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi artışı tahminini günlük 780 bin varile düşürdü. Böylece de örgüt söz konusu tahmininde üst üste 3. kez aşağı yönlü revizyona gitmiş oldu. Ve enflasyon yükselirse sıkılaştırma gündeme gelebilir dedi. Amerika'da bugün açıklanacak TÜFE öncesi konuşan Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmeye devam etmesi halinde para politikasında yeniden sıkılaştırmanın değerlendirileceğini söyledi. Waller, Fed'in ekonomi ve enflasyon görünümü açısından kritik bir dönemeçte olduğunu da belirtti. Gündeme baktık, küreye gidelim, fiyatlamalara bakalım ve tabii Asya ile başlayalım. Kırmızı bir tablo var bugün Asya tarafında. Hindistan 0.64 oranında kayıpla devam ediyor güne. 77.117 puandan işlem görüyor. Çin tarafında bir miktar aşağı yönlü hareket var. 3.913 puandan geçiyor. Güney Kore'de 0.15'lik bir geri çekilme izliyoruz. Hong Kong'da da 0.37'lik bir kayıp takip ediyoruz. Avrupa tarafına bakacağız. Dünü nasıl bitirdi Avrupa? 22 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Nasıl bir karar verecek? Bekle gör politikası mı yapacak yoksa faiz mi arttıracak Avrupa Merkez Bankası? Tabii piyasadaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik yön verecek. Madrid 0.25 oranında geri çekildi dün. Londra'da yukarı yönlü hareket vardı bir miktar. Frankfurt ve Paris'te yükseldi. Amerika'ya bakalım. Amerika'da da kırmızı bir tablo var piyasalarda. S&P 500 geri çekildi. 7.513 puandan işlem görüyor. Bakalım. Devam edelim Nasdaq'la. Orada da yukarı yönlü hareket var. 29.290 puandan geçti ve Dow Jones'a bakalım. 0.13'lük kaybı var. 52.430 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul'da dün günü eksi tarafta kapattı. %1.5'un üzerinde kaybı var. 14.092 puana düştü. Bugünkü fiyatlamalar Borsa İstanbul'un açılışını ve gün içindeki hareketlerini nasıl etkileyecek takip edeceğiz. Kıymetli metallerle devam edelim. Altın yükselişe geçti. 4000 doların altına çekilmişti ve şimdi yarım puana yakın yükselişle devam ediyor güne. 4021 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında da 0.36'lık bir kazanç takip ediyoruz. 57.8 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin 0.27'lik yükselişle 1608 dolardan geçiyor.

Palladium'a bakalım, orada da yukarı yönlü hareket var, %1'in üzerinde bir kazanç takip ediyoruz. 1268 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafına bakalım, önemli. Orta Doğu'da gerilim arttı. İki tarafta söylemlerle restleştiler. Aynı zamanda da Amerika'nın hava saldırısının yanında deniz üzerinden de saldırdığını biliyoruz. Enerji emtiada petrol %2'nin üzerinde yükseldi. 79,8 dolara kadar geldi. Brent petrolde %2'lik yükseldi. Var. Hemen 85 doların kıyısında bir Brent petrol takip ediyoruz. Doğalgazda 0,45'lik geri çekilme izleniyor. Rakamlar, veriler böyleyken şirket haberlerine bakalım. Hızlıca şirket haberlerinde son durum ne? Pegasus Haziran ayında yolcu sayısını %3 oranında arttırdı. Şara Enerji halka arzına 3,77 kat talep geldi. Akfen yenilenebilir enerji mevcut 1,2 milyar lira olan sermayesini %500 oranında bedelsiz arttırarak 7,1 milyar liraya yükseltme kararı aldı. SDT Uzay yurt içi müşterisiyle 5,3 milyon dolarlık savunma sistemi sözleşmesi imzaladı ve Astor Enerji'de Amerikalı bir firmayla 31,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket haberlerine baktıktan sonra sırada gazeteler var. Ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor, hangi başlıklar var, detayları neler, buyurun bakalım. Sabahla başlayalım. BOTAŞ'tan doğalgaz altyapısına dev yatırım. BOTAŞ, Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinin depolama kapasitesini artırmak amacıyla 160 bin metreküplük yeni bir depolama tankının yapımına başladı. Yeni depolama tankının devreye alınmasıyla terminalin toplam depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe yükselecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmara Ereğlisi LNG terminaline yeni yatırımın doğalgaz sisteminin krizlere karşı dayanıklılığı artıracağını söyledi. Şimdi sırada takvim var. Takvimle devam edelim. Takvim gazetesindeki ekonomi sayfasındaki haberin başlığı: emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık diyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan %17,7 çıkmıştı. Kök aylıklara yansıyan bu oran taban aylığa da uygulanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para Temmuz ödeme dönemi itibariyle %17,7 arttırılmış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek. %17,7 Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylıkları 23 bin 552 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 23 bin 552 liraya tamamlanacak. Bu artış dul ve yetim de yansıtılacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişilerde en düşük ölüm aylığı aylık oranı %75 ise 15 bin liradan 17 bin 664 liraya, aylık oranı %50 ise 10 bin liradan 11 bin 776 liraya yükselecek. Taban aylıkta yapılacak artışta Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri sırasında değişiklik yapılması da mümkün. Bunun için komisyon ya da genel kurul aşamasında bir önerge verilip kabul edilmesi gerekiyor. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı ne diyor? Cari açık şoklara rağmen sürdürülebilir. Cari dengede açık eğilimi Nisan ayına göre düşüş gösterse de devam etti. Merkez Bankası verilerine göre cari dengede Mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar açık kaydedildi. Beklentiler 1 milyar dolar seviyesindeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilere ilişkin küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor dedi. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi'ndeki haber başlığına bakalım. Amerika'nın İran saldırıları petrolü tırmandırıyor. Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerine hedef alan misillemelerinin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Brent petrolün fiyatı varil başına 79,1 dolara çıktı. Şu an 84,5 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. Fiyatlardaki yükselişte Amerika'nın dün sabah ve gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını durdurma tehdidi etkili oldu ve Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yaptığı açıklamada kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü
mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini belirtmişti.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fiyatlamaları nasıl buluyorsunuz? Tansiyon yeniden yüksek. Brent petrol 85 dolara gidiyor. 90 doları görür müyüz? 3 haneliye gider mi? Eğer bu gerilim devam ederse. Önce Brent petrolle başlayalım, sonra altın onsa geçeriz Haluk Bey.
1: Evet, hızlı bir şekilde 70 dolarlı rakamlara gelmiştik Brent'te ve tekrar hafta sonu savaş riskinin artması, jeopolitik riskler yeniden petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti. Tabii ki bu savaşın ilk dönemindeki gibi sıcak temasın yükseldiği bir dönemde fiyatların yukarı doğru gitmesini beklemek tabii ki normal. Burada hesaba katamadığımız olay şu: geçtiğimiz bu bir aylık dönem içerisinde defalarca kez bir ateşkes yapıldı, bozuldu, yapıldı, bozuldu, tekrar anlaştık, dendi, bozuldu. O yüzden tabii ki kesin konuşmak çok zor. Ama görüntü 85 dolarlı fiyatlarda oturması gibi gözüküyor. Eğer yeniden Trump'ın sizinle demin haberlerde sunduğunuz gibi anlaşma hala masada, anlaşabiliriz gibi bir aksiyon içerisine girerse yeniden aşağı yönlü bir hareket görürüz, ama inanın artık bazı konularda analiz yapmak, fikir yürütmek çok zor. Çünkü dakikalık anlarda bir anda fikirler değişebiliyor. Savaş ateşkesi, ateşkes savaşa tekrar dönebiliyor. O yüzden açıkçası çok kısa vadeli yorum yapmak neredeyse imkansız hale geldi.
0: Piyasa şu anda neyi fiyatlıyor Haluk Bey? Kontrollü gerilim mi? Daha büyük bir çatışma ihtimali mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi görüntü kontrollü gerilim. Ama sonuçta bahsettiğimiz konu bir savaş ve bu her an dengelerin değiştiği bir ortam anlamına geliyor. Piyasalar neyi fiyatlıyor? Tabii ki bu jeopolitik gerilimi ve bu jeopolitik gerilimin bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu FED kararları üzerindeki etkisini fiyatlıyor. İşte bugün enflasyon verisi gelecek. Yeni FED başkanının yarı yıl sunumu olacak. İşte burada neler konuşulacak? İlk konuşmasındaki gibi şahin bir tutum mu? Daha sonra bu şahin tutumdan biraz dönüş yapıp biraz daha güvercinvari bir konuşma mı sunumunda yapacak? Bunları takip ediyor piyasa. Bunları fiyatlamaya çalışıyor. Ama ben piyasadaki hiçbir enstrümanın fiyatlama anlamında çok realist bir modelle fiyatlandığını düşünmüyorum. Anlık gelen haberlere göre zikzaklar çiziyor piyasa. Hemen hemen her enstrümanda bu var. Petrolde de, tahvilde de, hisse senedi piyasasında da, emtia piyasalarında da biz bu dalgalanmaları görüyoruz. Kısa vadeli de olsa bir trend oluşmuyor piyasalarda. Herkesin gözü kulağı açıkçası bu sıcak temas, savaş ortamı ve bu savaş ortamının petrol fiyatları üzerindeki etkisinin, ekonomiler üzerindeki etkisi ve merkez bankalarının bu etkiyi nasıl yöneteceği konusunda yoğunlaşmış durumda. Ama dediğim gibi kimsenin kısa vadeli çok net bir görüş bildirecek durumda olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
0: Trump'ın biz Hürmüz'ün gardiyanı olacağız, geçen gemilerden de %20 oranında ücret de alacağız açıklamasına İran'dan da çok ironik bir yanıt geldi. %20 fazla, biz daha az alırız şeklinde. Tabii bu söylemlerde belki müzakere masası oluştuğunda o gücü daha da yükseltmek adına yapılan konuşmalar gibi görünüyor. Ama tabii uluslararası hukuk, deniz hukuku açısından da çok mümkün görünmüyor aslında. Öyle değil mi Trump'ın söylediği Hürmüz meselesi?
1: Şimdi öyle bir dönem içerisinden geçiyoruz ki bu son...

0: masası kurulsa belki bazı şeyler çok daha net olacak, ama pazarlık masasına baktığımız zaman pazarlık masasının bir tarafında İran, bir tarafında Amerika, ortada işte bazen Pakistan, bazen Umman bir masa oluşturuyorlar, ama bu hiçbir zaman kalıcı bir çözüm ya da en azından bir çözüm süreci olarak karşımıza çıkmıyor. Belki burada devreye Rusya, Çin, Avrupa Birliği gibi daha bölgesel güçlerin girmesi gerekiyor ki Trump'ın demin bahsettiğimiz bu %20'lik geçiş bedeli alırım dediği konu esasında Rusya'yı da Çin'i de Avrupa Birliği'nde direkt olarak etkileyen bir konu. O yüzden büyük bir ihtimalle pazarlık masasında eli yüksekten açıp daha sonra bunu pazarlık bir payı olarak kullanma amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hukukun da belirli bir oranda bazen ortadan kalktığı durumları yaşıyoruz, ama artık bu konuda da uluslararası arenanın buna izin vereceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
1: Petrol fiyatlarında yukarı atak açısından nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz yüksekte?
0: Şimdi tabii ki bu çatışmanın, tansiyonun artıp artmayacağı konusuyla direkt alakalı bir durum. Şu an itibariyle, yani bugün itibariyle Amerika önümüzdeki ablukayı yeniden başlatacağını açıkladı. Bu ablukanın başlaması şu an için fiyatlandı petrol tarafından. Bunun üzerine yeni gelişmeler yaşanırsa tabii ki yukarı yönlü olumsuz anlamda yeni gelişmeler yaşanırsa yukarı yönlü petrol fiyatlarındaki hareketi görmeye devam ederiz. Ama burada yeniden pazarlık masasının kurulma ihtimali ya da bu görüşmelerin yeniden başlama ihtimali karşımıza çıkarsa o zaman 85 dolarlardan tekrar 75 dolarlı fiyatlara doğru bir geri çekilme görürüz. Şimdi burada tabii petrol fiyatlarını bu jeopolitik gelişmelerle birlikte bir de arz talep dengesine de bakmak lazım. Bir taraftan OPEC Plus üyeleri üretim tarafında bir artışı devamlı kullanıyorlar. Diğer tarafta Çin'den gelen petrol verileri var. Son yarı yılda çok ciddi anlamda petrol talebinde, petrol ithalatında bir geri çekilme var Çin'in. Bu başka tedarikçiler bulduğunu da gösteriyor. O yüzden bir noktadan sonra evet jeopolitik gelişmeler önemli, ama tabii ki işin arz talep tarafındaki dengeyi de bu fiyatlamalar içerisinde değerlendirmemiz lazım. Büyük bir ihtimalle şu anki gelişmelerin bu düzeyde devam ettiği bir ortamda 85 dolarlı fiyat büyük bir ihtimalle medyan olarak kalır. Ama dediğim gibi olumsuz gelişmeler fiyatı 90 dolarlara doğru taşır. Biraz daha olumlu bir haber görürsek, piyasa görüşmelerin yeniden başlama ihtimali, o zaman 75 dolarlık fiyatlara tekrar geri çekildiğini görebiliriz petrolde. Ama petrolü bir trade aracı olarak kullananlar için şu anki durum çok açıkçası parlak gözükmüyor. Haberlerdeki bu oynaklık açıkçası oradaki trade imkanını ortadan kaldırıyor gibi düşünüyorum.
1: Ve tabii Temmuz'un son haftası da merkez bankaları yeniden sahnede olacak. Tam merkez bankalarının eli rahatladı fiyatlamalarına gelmişken artan gerilimle beraber yukarı yönlü hareket eden petrol ve tabii enflasyonun yükseleceği beklentisi ve bugün kritik. Siz de söylediniz az önce Amerika'da enflasyon verisini karşılayacağız. Nasıl bir çekirdek enflasyon verisi Fed için alarm anlamına gelir Haluk Bey?
0: Şimdi tabii burada manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon olarak değerlendirmemiz lazım. Şimdi çekirdek enflasyonda büyük bir ihtimalle çok büyük bir oynama olmayacak. Eğer çekirdek enflasyon beklentilerin altında kalırsa o zaman karşımıza birazcık daha güvercin bir FED görebiliriz. Ama çekirdek tarafı yatay büyük bir ihtimalle geçtiğimiz aydaki rakamlara yakın rakamlarda gelirse o zaman bir biz şunu göreceğiz. Geçtiğimiz ay petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin manşet tarafında

0: enflasyonda bir geri çekilmeye neden olduğu ama çekirdek tarafta herhangi bir geri çekilmeyi göremediğimiz bir ortam yaratacak. Bu da Fed'in daha güvercin bir politika içerisine girmesine büyük bir ihtimalle engelleyecek belirli bir süre daha. Bugün bakılması gereken bence en önemli konu çekirdek enflasyon diye düşünüyorum. Bize piyasaların geleceğiyle ilgili işareti verecek olan taraf büyük bir ihtimalle bu olacak.
1: Peki Fed'in 10 milyar dolarlık tahvil alacağını açıklamasına nasıl yorumladınız Haluk Bey, piyasalar açısından etkisi ne oldu?
0: Evet, bu önemli bir konu çünkü Fed bir yandan piyasaya ilk verdiği o izlenim, şahin politika izlenimiyle esasında piyasalarda bir nevi biraz dengeleri bozdu. Bunun karşısında da kısa vadeli hazine bonosu ve tahvil alımı yaparak piyasadaki likiditeyi arttırmaya çalışıyor. Yani esasında bir tarafta ayağı frende, ara ara da ayağını frenden çekerek arabanın bir momentum kazanmasını sağlıyor. Şimdi şu şekilde değerlendirmek lazım. Fed birinci önceliği enflasyonla mücadele ve istihdamı tam istihdam seviyesine yakın seviyede tutabilmek. Ama bunu yaparken ekonomiyi çok ciddi anlamda boğması, yani para piyasasını sıkılaştırması, sıkı para politikasını etkin bir şekilde kullanması büyüme üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacak. O yüzden bir taraftan enflasyonla mücadele ederken diğer taraftan ekonomiyi bir miktar en azından canlı tutabilmek adına piyasaya ara ara nakit enjekte etmek istediğini gösterdi. 10 milyar dolarlık bu tahvil alımlarının anlamı büyüme tarafında bir sıkıntı yaşamadan bu enflasyonla mücadeleyi sürdürebilmek adına atılmış bir adım olarak düşünüyorum ama bir noktadan sonra bu yeterli gelecek mi? Tabii bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü geçtiğimiz aya kadarki süreçte baktığımızda evet enflasyon yükseldi ama gelen veriler pozitif geliyordu Amerika'da. Şimdi yavaş yavaş başta istihdam olmak üzere orada olumsuz verileri görmeye başladık. O yüzden Kasım ayında da bildiğiniz gibi ara seçimler var Amerika'da. Bundan dolayı Fed bir yandan enflasyonla mücadeleyi, istihdamı tam istihdama yakın seviyede tutabilmeyi çabalarken diğer taraftan da büyümeden çok fazla ödün vermek istemediğini gösteriyor. Ama dediğim gibi bu rakam büyük bir ihtimalle ya arttırılacak, 10 milyar doların yeterli olacağını düşünmüyorum. Ya da önümüzdeki dönemde biraz daha güvercin bir FED göreceğiz. Bu seçim süreci ve büyüme konusundaki endişelerden dolayı.
1: Amerikan borsalarında da bilanço dönemi başlıyor. Beklentileriniz ne yönde? Nasıl etkileyecek piyasaları?
0: Büyük bir ihtimalle bilançolar biraz daha ikinci planda kalacak diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi yapay zeka ve teknoloji şirketleriyle bir momentum kazanmıştı piyasalar. Daha sonra gene aynı sektörler üzerinden bir sürü haber yaşadık. İşte balon patlayacak, fiyatlarda ciddi geri çekilmeler olacak diye. Malum enflasyondan kaynaklı bir süreç geçiriyor bütün dünya ekonomileri. Buna Amerikan şirketleri de dahil. O yüzden belirli sektörlerde yatırım tercihleri, yatırım istekleri ve bunun borçlanmalarını yapmaya başlamaları önümüzdeki dönemde bilançolarda daha çok konuşacağımız konular olacak. Bilhassa yapay zeka tarafında. Benim tahminim bilanço tarafı Amerika'da evet mutlaka anlık açıklandığı anlarda bazı etkiler gösterebilir borsada. Ama genel anlamda baktığımız zaman piyasaların gözü kulağı bir taraf jeopolitik gelişmeler, diğer taraftan bu

0: gelişmelerin FED politikalarına ne şekilde yansıyacağı olacak. Bankacılık sektörü ve yapay zeka büyük bir ihtimalle tabii ki ön planda olacak. En çok konuşulan konular olacak bu bilanço döneminde. Ama dediğim gibi birinci öncelik jeopolitik gelişmeler ve FED'in bu gelişmelerdeki tavrı olacak.
1: Doların yönü açısından da baktığınızda Amerikan tahvillerine olan talep, küresel yatırımcının davranışı ne söylüyor? Çünkü Deutsche Bank'ın da bir değerlendirmesi vardı dolarla ilgili. Küresel yatırımcı belirleyecek doların geleceğini ve Çin'in yuanına da aslında atıfta bulunmuştu.
0: Evet, şimdi Fed'in Şahin konuşması, arkasından işte enflasyondaki gelişmeler, faiz artış beklentileri dolarda yukarı yönlü bir harekete neden oldu. Bu hareketin devamı gelir mi ya da şu anda bulunduğu seviyelerde daha ne kadar zaman geçirir? Tabii ki mantık içerisinde baktığımız zaman savaş ortamları, enflasyonist ortamlar, dolardaki Fed'in tavrı belirli bir süre daha doları destekler. Ama bir noktadan sonra değerli dolar Trump gibi daha tüccar mantığıyla düşünen bir başkan tarafından ne kadar kabul edilir? Tabii bu da ayrı bir konu. Ben önümüzdeki dönemde tepede dolar endeksi için 1.13'lü rakamları düşünüyorum ama bu dediğim gibi daha çok Fed'in politikalarıyla şekillenecek. İşte demin bahsettiğimiz bu tahvil alım programı gibi programlar ya da bu programın 10 milyar dolardan yukarı yönlü revizelerle devam etmesi dolar endeksi üzerinde etkili olacak. Diğer taraftan atlamadan o konuya da değinelim. Diğer taraftan Japonya tarafı da önemli. Kilit renk tarafı için piyasalar açısından bu da dolar endeksi üzerinde etkili olacak olan bir konu. Benim tahminim 103 seviyeleri, demin yanlış söyledim, 1.13 dolar endeksi için 103 seviyeleri dolar endeksinde bana göre kısa vadede tepe olur. Daha yukarılarını açıkçası beklemiyorum. Daha sonra ufak ufak aşağı yönlü hareketler görmeye başlarız. 103'e gidip gitmeyeceği konusunda çok net değilim ama tepede oranın üzerine beklemiyorum dolar endeksinde. Fed'in politikaları, bilhassa bu yeni başkanın birinci yarı yıl değerlendirmesi sırasındaki konuşma tonu kısa vadede hem tahvil tarafında hem de dolar endeksi tarafında bir yön, bir hareketliliğe neden olacaktır. Ama dediğim gibi ben dolar endeksinde 103'ün üzerine şu an için beklemiyorum.
1: Peki buradan altın ons fiyatlamasına geçelim. 4000 doların da altına gerilemişti ama şimdi toparlanma var. Yönünü yukarı çevirdi. Altın ons 4022 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Tabii tahviller baskılıyor. Fed'in yüksek faiz beklentisi baskılıyor. Aynı zamanda doların gücü baskılıyor. Altın ons'ta nasıl bir fiyatlama öngörüyorsunuz Haluk Bey?
0: Tabii ki altın bu savaş döneminde açıkçası ters bir hareket içerisinde başladı. Yani jeopolitik gelişmelerin güvenli liman anlamında altına alım getirmesi beklenirken tam tersini yaşadık. Burada tabii ki bir tarafta dolar endeksi, dediğiniz gibi bir tarafta faizlerdeki yukarı yönlü hareket beklentisi ve tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketi altın üzerinde bu baskı unsuru oluşturdu. Ama artık şunun daha çok gündeme geleceği bir dönem içerisine giriyoruz. Yani merkez bankaları 2025 yılında, 2026 yılının ilk çeyreğinde alımlarına devam ettiler ve birkaç merkez bankası haricinde merkez bankalarından bir satış, çok büyük bir satış görmedik altın tarafında. Bu ne demek oluyor? Demek ki merkez bankaları altın tarafında hala mesela sıcaklar. ETF fonlarında bir geri çekilme gördük. Demin bahsettiğimiz nedenlerden dolayı. Bundan sonra bakacağımız konu ne olacak? Fed'in politikaları.

0: Tabii ki olacak. Ama ben önümüzdeki dönemde paralara olan güvenin veya güvensizliğin altın fiyatları üzerinde daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden şu anda bulunduğumuz seviyeler belki biraz aşağısı 3850 ons olabilir bu altında. Artık dip oluşturmaya başladığını düşünüyorum. Bu seviyelerden yani 3850-4000 arasındaki bölgeleri eğer bir dip olarak teknik anlamda da teyit edebilirsek buradan yukarı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz yüksek. Bu yıl içerisinde büyük bir ihtimalle 4500-4800 arasındaki bir bölgeyi yeniden görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Daha yukarısı biraz belki zor 2026 yılı için. Ama dediğim gibi yavaş yavaş paralara karşı hedge amaçlı altının biraz daha gündemde pozitif yönde konuşulmaya başlayacağı bir dönem içerisine giriyoruz gibi gözüküyor.
1: Altın yatırımcısı açısından bakarsak bu dönem nasıl bir dönem? Yani nasıl bir strateji önerirsiniz altın yatırımcısına?
0: Şimdi tabii elinde pozisyonu olan yani hele hele yüksek fiyatlardan maliyetlenmiş olan altın yatırımcısının şu anda beklemesi gerekiyor. Yani bu fiyatlardan bir satış yapıp işte aşağıdan daha düşük fiyatlardan yerine koymak şu anda bulunduğumuz seviye açısından çok riskli bir görünüm. Yeniden yani sıfırdan pozisyon açacak olan altın yatırımcıları açısından baktığımız zaman bence kademe alımların yavaş yavaş başlaması gereken bir fiyat içerisine girdiğimizi düşünüyorum. 3850-4000 arasındaki fiyatlarda kademeli yani bu bence çok önemli bir konu. Eldeki sermayenin bir anda bütünüyle pozisyona sokulması değil, kademeli alımlarla altın yatırımcısının sıfır pozisyon taşıyanlar açısından alım zamanı bence yaklaştı hatta içindeyiz diye düşünüyorum. Ama biraz sabır gerektiren bir dönem. Çünkü şu an piyasada bir tarafta tahvil, bir tarafta dolar endeksindeki hareket, diğer tarafta o jeopolitik gelişmelerin işte petrol fiyatlarındaki etkisi altın üzerinde artık bir hem psikolojik anlamda hem de reel anlamda bir baskı oluşturuyor. O yüzden altına yatırım yapan, gümüşe yatırım yapan yatırımcıların biraz sabırlı ve sinirlerine hakim olması gereken bir dönem içerisindeyiz. Ama dediğim gibi bana göre artık dibe çok yakınız altında da gümüşte de.
1: Altın güvenli liman özelliğinden bu dönemde farklı reaksiyon vererek haber akışlarına, olaylara biraz yatırımcı güvenli liman olarak altın yerine sizce neye yöneldi? Nasıl gözlemlediniz?
0: Tahvil tarafı biraz daha ağır bastı gibi gözüküyor. Artı bilhassa Amerika pay piyasalarında baktığımız zaman yapay zeka hisse senetleri tabii ki çok ciddi anlamda bir para çekti. Oradaki zaten fiyat hareketlerinden bunu görebiliyoruz. Diğer taraftan carry trade tarafında Japonya'nın aldığı bazı kararlar var biliyorsunuz faiz üzerinde. Bunun carry trade'i engellemesi ya da maliyetini arttırması zaten belirli pozisyonların kapanmasına neden olmuştu birçok piyasada. Bu şu anlama geliyor. Finansal piyasalar kendi sermayelerinin dışında kredi de kullanan piyasalar. İşte burada kredili pozisyonlarda çok ciddi geri çekilmeler gördük. Önümüzdeki dönemde carry trade tarafında pozitif anlamda bir gelişme beklemek açıkçası biraz hayalcilik olur. Çünkü Japonya'nın faiz artırım süreci büyük bir ihtimalle ara ara da olsa devam edecek. Fed'in şu anki durumu belli değil. Bu ne anlama geliyor? Bu finansal piyasalarda kredili işlemlerin eskisi gibi rakamlara ulaşmayacağını gösteriyor.

0: gösteriyor. Kredili pozisyonlar orada daha düşük kalacağı zaman talep büyük bir ihtimalle tabii ki düşük kalacak. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalmasına neden olacak. İşte demin bahsettiğimiz konu yani yatırımcıların bilhassa kıymetli madenler tarafına yatırım yapan yatırımcıların biraz sabırlı olması gerekir dediğimiz esasında konu buraya bağlı. Çünkü bu tarafa para girişleri şu an için sınırlı. Para şu anda nerede? Para şu anda belirli bir sabit getirisi olan, faiz getirisi olan, temettü getirisi olan tarafa kaymış durumda. Dediğim gibi kredili işlemlerde carry trade'den dolayı şu anda çok çok sınırlı. Bu da yeni yatırımları daha çok belirli bir getirisi olan enstrümanlara yönlendiriyor. Yani tahvile, mevduat gibi ürünlere yönlendiriyor. Ama burada biraz daha güvercin politikaların ön plana çıktığı dönemle birlikte bu sefer emtialar kendini göstermeye başlayacak. O yüzden emtia yatırımcısının biraz sabırlı davranmasında fayda var diyorum.
1: O zaman riskten korunmak için bu dönemde o portföy dengesi ve oranları nasıl kurulmalı, nasıl bir strateji önerirsiniz?
0: Şimdi çok net bir şekilde tahvil faizleri yukarıda, mevduat faizleri yukarıda. Tahvil faizlerinin yukarıda olduğu dönemde tahvil tarafında, hazine bonus tarafında açılan pozisyonların çift taraflı bir getirisini görme şansı var yatırımcının. Tahvil faizlerinin tepeden aşağı yönlü hareketi bir kazanç sağlayacak, portföy değer artışı sağlayacak. Bir sabit getirisi olacak vade sonuna kadar bekleyenler için. Mevduat tarafı keza aynı şekilde tahvil faizleri yukarıda olduğu için mevduat faizleri de şu anda yukarıda. Yani faiz getirisi olan enstrümanlar şu an için portföyde biraz daha ağırlıkta olmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan kademeli bir şekilde kıymetli madenler tarafında alım yapılabilir ama dediğim gibi bu şu an için portföyün %20'sini geçmeyecek gibi o %20'nin de tabii kademeli olarak alınması önemli ve tabii ki bu yaşadığımız gerilimin, jeopolitik gerilimin sona erme ihtimali ya da biraz daha pozitif haberlerin geldiği ortamda hisse senedi tarafında da kademeli ve gene portföyün %20, %25'ini geçmeyecek şekilde alım yapılabilir diye düşünüyorum. İnşallah bu tahminlerimiz doğrudur. Artık dipleri görmüşüzdür. Yaşadığımız bu jeopolitik gerilimler sona doğru yaklaşmıştır. Ama portföyler şu anda ağırlıklı olarak sabit getirili, faiz getirisi olan enstrümanların ağırlıkta olduğu bir portföy yapısında en azından şu an için olmalı diye düşünüyorum.
1: Ve son olarak merkez bankalarının faiz kararları ile ilgili öngörünüzü merak ediyorum. 22 Temmuz Avrupa, içeride 23 Temmuz Türkiye ve 29 Temmuz'da FED. Nasıl faiz kararları verir?
0: Şimdi Avrupa Merkez Bankası haricinde FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında herhangi bir aksiyon beklemiyorum. Faizlerin şu anki seviyelerini koruyacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği tarafında ECB'nin alacağı karar konusunda çok açıkçası net değilim. Bence bir faiz artışı daha gelebilir ECB tarafında. Bu daha çok bu faiz kararına kadarki süreçte petrol fiyatları eğer bu 85 dolarlı seviyelere yakın seviyelerde kalırsa bir faiz artışının daha gelme ihtimali bence yüksek ECB tarafından. Daha sonrasında o da bekle göre geçecek. Ya da o da şu an için bekle gör yapacak. Bir sonraki toplantıda belki bir faiz artışı gerçekleştirecek. Ama bu üç merkez bankası arasında faiz artışına en yakın olan merkez ECB tarafı diye gözüküyor. FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açısından baktığımız zaman ben herhangi bir faiz tarafında aksiyon göreceğimizi zannetmiyorum.
1: O kadar kıymetli ki analizleriniz, yine çok ufuk

0: Açıcı bir ekonomi ve piyasalar sohbeti oldu. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sağ olun Haluk Bey. Devam edelim. Canlı yayın konuğum var. Inveo Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik şimdi bizimle birlikte piyasaları konuşmak üzere. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Son fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz? Brent petrol 85 dolara gidiyor. Altın ons 4000 doların altına inmişti ama şu anda yukarı çevirdi tekrar yönünü. Yatırımcıların risk iştahını nasıl etkileyecek şimdi bu fiyatlama?
2: Aslında geçen haftadan bu yana değişen tabii ki gelişmeler var. Nelerden bahsediyoruz? Jeopolitik riskler yeniden aslında derinleşmiş durumda ve yeniden şu an için gündemde. Şimdi baktığımız zaman özellikle dün biraz daha tansiyonu zaten yani haftaya kırılgan bir başlangıç yaptık. Burada Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların yanında Trump'ın İran limanlarına giriş çıkış yapan gemilere yönelik abluka kararı yeniden devreye aldığını takip ettik. Burada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden %20 oranında ücret talep etmesi. Bahsettiğiniz gibi aslında petrol fiyatlarının 2 gündeki yükselişini yeniden %10 seviyesine taşıdı ve biz yeniden 80-85 dolarlardan bahseder olduk. Şimdi burada bu tabloyu paralelde hisse senetleri üzerinde de baskını yaşandığı bir fiyatlamayı takip ettik. Ancak burada özellikle önümüzdeki süreçte buradaki kararlarda özellikle dediğimiz gibi jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte enerji tarafındaki bu hareketliliği baz aldığımız zaman 2 günlük tarafta %10'luk yeniden bir yükselişten bahsederken risk iştahının oldukça bozulma kaydettiğini ve haber akışlarına özellikle jeopolitik risklere ilişkin bu tarafta gelecek tansiyonu yükseltecek haber akışlarına karşı kırılganlığın devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Peki bu dönemde jeopolitik riskinde gerilimin de arttığı dönemde portföyde nasıl bir denge kurulmalı sizce?
2: Tabii aslında özellikle son dönemde takip ettiğimiz enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte fonlama var. Özellikle fonlama tarafında yüksek faiz oranlarından bahsediyoruz. Ki hali hazırda zaten bunun piyasaya olan yansımasını da takip ediyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Otomatikman aslında burada özellikle hem mevduat cephesi hem tahvil cephesi yani bu tarafta sabit getirdiği taraf %50-%60 halen portföylerde korunmaya devam ediyor diyebiliriz ki dediğimiz gibi yüksek fonlama tarafı bu taraftaki görüşü halihazırda devam edilmesi yönünde destekliyor diyebiliriz. Ancak hisse senetleri tarafında bahsettiğimiz zamansa %20'lik kısmı artık burada kademeli girişle birlikte bu tarafta artık bu yönünün biraz daha bu tarafa döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak altın tarafı özellikle şimdi faiz getirisinden bahsediyoruz çoğu buradaki enstrüman için ancak altın tarafı yani değerli metaller tarafı bir yüksek faiz endişelerinin gündeme gelmesiyle birlikte bir faiz getirisi sunmadığı için hali hazırda güvenli liman olarak da çok fazla tercih edilmemesiyle birlikte özellikle baktığımız zaman yıl içerisindeki kazancına şu an için yıl içerisinde %6,5'luk bir gerileme özellikle bu hafta içerisinde dolar endeksindeki yükselişle birlikte aslında bu tarafta yeniden bir baskının yaşandığını görüyoruz. Yine bu tarafta da değerli kıymetli metaller tarafında %10'luk taraf kademeli giriş için en azından fırsat yaratılabilir. Çünkü bu taraftaki gerilemenin yaşandığı dönemlerde de portföyünde altın artık realize etmiş yatırımcıların yeniden altın tarafına dönüşün yaşandığını da kademeli girişle birlikte söyleyebiliriz. Ki bu tarafta baktığımız zaman küresel taraftaki hisse senetlerinde özellikle bilanço sezonu yeniden gündeme geliyor hem içeride hem dışarıda. Buradaki volatiliteden yararlanmak isteyen yatırımcıların ise buradaki gerek bu taraftaki çip üreticileri gerek buradaki teknoloji tarafı bu tarafta da aslında bazı yatırımcılarımızda özellikle önümüzdeki süreçte fırsat sunması sebebiyle burada da yabancı hisse senetleri tarafında artık portföylere girmeye başladığını söyleyebiliriz.
0: Yatırımcı hangi sektörleri dikkatle takip etmeli bilanço sezonunda?
2: Şöyle aslında biz burada özellikle içerisi için konuştuğumuz zaman burada yükselişlerde bankacılık sektörünün endeksteki yükselişini kalıcılık sağlayabilmesi için bankacılık sektörünün oldukça önemli olduğunu söylüyorduk. Şimdi baktığımız zaman özellikle bankacılık tarafında yüksek fonlama maliyetlerinin buradaki biraz daha net kar tarafında bir daralma kaydetmesi sebebiyle yani daralma yaşatması sebebiyle bu da burada aslında bankacılık tarafında biraz daha zayıf bilanço tarafının aslında fiyatlamaları da zaten yansıdığını takip ediyoruz ve bankacılık sektöründe özellikle bu dönemde en azından önümüzdeki süreç için ki buradaki zayıf dönem 3. çeyrekte de söz konusu olabilir, ancak dediğimiz gibi oldukça geri planda kaldı ve bu tarafta aslında beklentilerin artık iyileşmesiyle birlikte ilk tepki verecek sektörlerden bir tanesi de, ancak biraz daha burada bekleme modunun gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi fırsat oluşturması sebebiyle burada Eylül ayında ilk faiz indirimi söz konusu olabilir. Enerji fiyatlarındaki

0: ülke duruma bağlı ve enflasyon tarafındaki gelişmelere bağlı olmak kaydıyla önümüzdeki süreçte halihazırda gıda perakende tarafı, telekomünikasyon tarafı, aslında holding tarafı bu tarafta yine takip ettiğimiz önemli sektörlerden bir tanesi. Ki biz burada halen enflasyondaki evet gerilemeden bahsediyoruz ancak burada halihazırda özellikle Tüpraş tarafından da bahsetmek isteriz. Bu tarafta da iyi bilanço bekleyen şirketler arasında diyebiliriz. Ancak burada sigorta sektörü. Şimdi yüksek enflasyon ortamı tarih bu sektör, burada telekomünikasyon ve özellikle sigorta sektörüne pozitif etkilerinden bahsederdik. Halihazırda buradaki aslında görüşümüzün var olan enflasyon cephesindeki buradaki seyirle birlikte buradaki görüşümüzü desteklemeye devam ediyoruz. Zaten ilk açıklanan bilançolar arasında da zaten sigorta şirketleriyle zaten başlıyoruz bankaların haricinde. Bu tarafta da genel itibariyle pozitif beklentilerimiz var diyelim.
1: Peki ne dersiniz? Bu dönemde doğru dağılım nasıl olmalı portföyde oran olarak?
0: Tabii ki burada yani tabii ki yatırımcıların risk düzeyi ve risk alma kapasitesine biraz daha bağlı. Ancak burada %50 ve %60 sabit getirili tarafta halihazırda dediğimiz gibi %40 da fonlanan bir piyasa var ve buradaki aslında nemalanmanın oldukça %50 ve %60 seviyelerinde tutulması gerektiği görüşündeyiz. Önümüzdeki süreçte baz aldığımız zaman %20'lik hisse senedi tarafını şu an için potansiyel görüyoruz ve bu tarafta da aslında kademeli giriş için fırsat niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. %10'luk kısmı kıymetli metaller, altın tarafı, gümüş tarafı bu şekilde volatiliten oldukça yüksek olduğunu çünkü bu tarafta takip ediyoruz, değerlendirilebilir. Geri kalan bu taraftaki %10'luk kısmı yabancı hisse senetlerinin de değerlendirilebileceği görüşünde.
1: Tabii bir de NATO zirvesinden sonra da küreselde savunma harcamalarının da arttığı bir dünyada savunma sanayi açısından değerlendirirseniz yatırım teması olarak önümüzdeki dönemde daha öne çıkacak mı?
0: Böyle geçmiş dönemde aslında oldukça ön plana çıktığını takip ettik. Bundan sonraki süreçte de savunma sanayinin bütün küresel tarafta aslında ön planda olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada bir jeopolitik riskten bahsediyoruz ki burada sektörel anlamda da aslında bu taraftaki gelişmeler, işbirlikleri sektöre zaten pozitif yansırken aynı zamanda hisse bazlı ayrışmaların da gündeme gelmesine zaman zaman bu tarafta görülebiliyor diyebiliriz. Ki hali hazırda da dediğimiz gibi NATO zirvesini artık geride bıraktık. Buradan gelecek haber akışları, önümüzdeki sürece ilişkin gerek F-35 gerek kasa tarafı, buradaki bir netleşme ve aslında bu tarafta gelecek iyimser açıklamalar. Burada hali hazırda zaten iş birlikleri ve sözleşme tarafında yurt dışından aldığı iş tarafında da oldukça kapasitesinin yüksek olduğu anlaşmaları görüyoruz, sözleşmeleri görüyoruz, büyük çap sözleşmeler görüyoruz. Bu sebeple savunma sanayi yine ön planda kalmaya devam edecektir diyebiliriz.
1: Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme tartışmaları da tabii devam ediyor. Bir düzeltme riski görüyor musunuz?
0: Şöyle son dönemde oldukça ön plana çıkıyor aslında. Bu tarafta yabancı kurumlardan gelen raporları da takip ediyoruz. Ve burada aslında gelen raporlarda buradaki yüksek değerlemelerin aslında önümüzdeki süreçte risk oluşturabileceğinden bahsediliyor. Ancak burada şimdi hali hazırda özellikle çip tarafı ve teknoloji tarafının da kendi içlerinde ayrıldığı zaman buradaki çip tarafı ve çip tarafında özellikle havacılık tarafında kullanılan belli de kullanma tarafının biraz daha aslında burada sektöre yani seçiciliğin aslında teknoloji tarafında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta şirketlerin aslında borçlulukları ve şirketlerin aslında temel anlamda da yükselişleri desteklemesi oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemde aslında Samsung tarafından gelen bilançoyu gördük. Burada her ne kadar iyi açıklanan bir bilanço olsa da burada yeniden değerleme endişeleriyle birlikte de her ne kadar iyi gelse de bilanço realizasyon hareketlerinin yaşandığını takip ettik. Yüksek bir performans var. Volatilite oldukça yüksek. Burada aslında dediğimiz gibi bilançoların açıklanma döneminde beklentilerin fiyatlamalarına ne kadar yansıyıp yansımadığı biraz daha önemli. Çünkü önden satın almaların söz konusu olabildiğini görüyoruz teknoloji sektöründe. Bu sebeple de bilanço açıklandıktan sonra da beklentilerin gerçekleşmesiyle birlikte realizasyon hareketleri söz konusu olabiliyor. Ama dediğimiz gibi enerji ve enflasyon üçleminde aslında enerji, enflasyon ve teknoloji tarafını düşündüğümüz zaman bu tarafın gelişimi teknoloji tarafındaki hisse senetlerini de aslında destekleyecek niteliklidir. İyimser açıklamalar ve burada diplomasiyle aslında yönetiliyor olması bu sürecin diyebilirim.
1: Ve son olarak süremiz de az. Enflasyon verisi bugün Amerika'da pek çok şeyi etkileyebilecek bir veri. Beklentiniz ne yönde?
0: Tabii aslında baktığımız zaman bu tarafta biraz daha ılımlı açıklanmasını bekliyorduk. Ancak her ne kadar burada İran kaynaklı jeopolitik gerilimle petrol fiyatlarına yeniden yukarı yönlü bir seyir söz konusu. Biraz daha ılımlı gelmesini beklediğimiz bir veriyken burada yeniden

0: enerji fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte aslında her ne kadar iyi bir veri alıyor olsak da önümüzdeki süreçte yeniden baskının gündeme geldiği ve enflasyon rakamları yakından takip edeceğimiz sürece yeniden giriyoruz diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Amerikan verisi haftanın, enflasyon verisi haftanın en önemli, en kritik verisi olacak. Takipte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu.

0: Bugün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Emtia ve Emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Güvenilir yatırımın adresi GCM Yatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar, öne çıkan başlıklar diyeceğiz. Sürümüzde trafik yine felç ama İran'dan açıklamalar var. İran'daki petrol ihracatının devam ettiğine, olağan seyrindeki devamına ilişkin bir mesaj gelmiş. Bugün kritik Amerika enflasyonunu da bir yandan alacağız ama petrol fiyatlarının yeniden yükseldi.

Tansiyonun yeniden tırmandığı bir tablo, petrolde de zaten bir haftada %20'lik bir yükseliş hareketi takip ediliyor. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne davet edilen tüm liderlerin Ankara'ya geldiğini belirtti ve uluslararası tarafta Türkiye'nin konumunun güçlendiğini söyledi. Kredi programına değindi Cumhurbaşkanı. Kapsam ve bütçe artırıldı mesajlarını da paylaştım. Şimdi gelelim Trump'a, çünkü Trump Hürmüz'ün sahibi ilan etti kendisini ve buradaki geçişlere karşı %20'lik bir ücret alacağını söylüyor. İran'a karşı kurduğumuz ülkeler bize ödeme yapacaklar diyor ve biz diyor korucuyuz Hürmüz Boğazı'nda ve onları çok sert vuruyoruz. Daha düne kadar bir anlaşmamız vardı ama her şey tamamlanmıştı ama anlaşmada hoşlarına gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettiler. Anlaşmayı da hemen bozdular. Saldırılar sürecek ama anlaşmamız halen mümkün dedi. Böyle bir kapı da araladı. Ama bir yandan tabii tansiyon devam ediyor. Çünkü saldırılar da devam ediyor ki hafta sonu zaten görmüştük. Pazar günü de yine Hürmüz'deki gemi trafiği neredeyse durma noktasına gelmişti. Önemli bir süreç orada takip edilirken bir yandan Amerika'da açıklamalar da Hürmüz'deki koruyuculuğun İran tarafından değil Amerika tarafından yapılacağı yönünde. Dolayısıyla bakalım İran'dan hangi açıklamalar gelecek? Kevin Warsh'un bugün konuşması var efendim. Kongrede para politika sunumu gerçekleştirecek. Tabii kendisinin son söylemleri böyle biraz şahin bulunmuştu. Özellikle bilanço tarafında likitte küçültülmesi tarafında bir hamlesi olacak mı? Bu bir soru işareti ama tabii gözümüz bizim Amerika enflasyon rakamlarında 3.8'lik rakam bekleniyor. 4.2'lik veriyi vardı son veri setinde. Şimdi şöyle, bu veri Haziran verisi. Dolayısıyla 4.2'den 3.8'e düşüş bekleniyor. Çünkü Mayıs'ta petrol fiyatları böyle 80-90 doların üzerindeydi. Mayıs enflasyon %4'ün üzerinde gelmişti. Haziran'da petrolü biz 70-80 dolar bandında gördük ama tabii çok da uzun sürmedi. Daha birkaç hafta öncesine kadar petrolün seviyesi 70 doların altında. 67-68 dolarları dahi test etmişti. Bugün yeniden 85 dolarda. Hatta son bir haftada petrol %20 yükseldi efendim. Brent petrolün varil fiyatı ciddi bir yükseliş. Dolayısıyla enflasyon tahminleri yeniden yükselmeye devam ediyor. İşte bir haftalık grafik 75'ten 85'lere. Hatta şöyle birkaç gün öncesine de doğru da gitsek orada petrol fiyatlarının 70 dolar olduğunda görürdük ki Trump NATO zirvesinde, NATO liderler zirvesinde Ankara'da demiş ateşkes bitti, İran'ı hasta insanlar yönetiyor diye mesajlarını da vermiş. Şimdi altın tabii sevmiyor bu durumu. Altın petrol düşerken de düşmüştü ama bu kadar düşmemişti. Yani tam 4000 dolar sınırına geldi. Zirvesinden yaklaşık %30 düştü. Dolar endeksi güçleniyor. Altın değer kaybediyor. Altın fonlarından bir çıkış var. Bugün de DXY tam 101 sınırında işlemlerini gerçekleştiriyor ama şöyle görüyoruz ki sene başından bu yana 96'dan 101'lere gelen bir dolar endeksi var. Yani euro değer kaybediyor. Dolar karşısında gelişmiş ülke para birimleri değer kaybediyor. Dolar güçleniyor. Savaşa ilişkin endişeler arttıkça gelişmekte olan ülke borsalarından para çıkıyor, para ana vatanına yöneliyor ve bunlardan biri de elbette hala reel getirinin olduğu ve para piyasası fonlarında da yüksek rakamların olduğu Amerika'daki aslında mevduat tarafı. İşte bizdeki para piyasası fonları gibi oraya da, dolara da bir yönelim olduğunu görüyoruz. Şimdi geliyorum küresel haritaya. Çünkü likit de ciddi daralıyor ve belirsizlik, yani bu öngörülebilirlik son dönemde ciddi zayıfladı. Her gün farklı enflasyon tahminleri, yıl sonuna ilişkin farklı böyle makro tahminler kurumlardan gerçekleşmeye devam ediyor. Amerikan borsaları için de çok kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Çünkü bugün JP Morgan'dan BofA'ya kadar, Citi'den Goldman'a kadar büyük bankalar sonuçlarını açıklayacak. Yani piyasaların endişe ettiği başlık bugün 3.8 bekleniyor enflasyon ama bunun üzerinde gelirse, bir de banka karlılıkları zayıf gelirse acaba piyasalara bir darbe daha gelir mi? Ama enflasyon bu kez düşük gelip banka karlılıkları da güçlü sonuçlanırsa işte o zaman yeniden böyle piyasaların tutunmaya çalıştığı bir tablo görür müyüz? Bakalım bugün gösterecek hem gelen bilançolar hem de enflasyon rakamları. Vadeli işlemlerde bugün artılar var. Nasdaq 1004 yükseliyor. S&P'de 1001'lik artı. Dow Jones yatay negatif seyrediyor. Dün Avrupa yükseliyor.
yükselişle kapattı, kısmi yükselişle kapattı diyebiliriz. Yani binde birlik bir değer kazancı vardı sadece. Bugün Güney Kore Kospi borsası 1006 yükseliyor ama bir aşağıya bir yukarıya. Güney Kore Kospi'de iki hisse endeksinin 160'ını oluşturuyor ve oradaki en ufak hareketlilik Kospi'yi etkiliyor.

0: Dün devre kesiciler çalıştı. İki kez Güney Kore Kospi borsasında devre kesici çalışmıştı. Ve borsamızda da dün düşüşler vardı. %1.6'lık değer kaybı. Tabi geçtiğimiz hafta dünya piyasalarında yükselişler varken de Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksinde %2'ye yakın geri çekilme. Bankalarda %5'lik düşüş görmüştük. Bir de küreseldeki bu düşüşler ve petrolün yükselmesi 14.092'ye kadar geriledik. %1.6'lık değer kaybı var. Yabancının hisse stoğunun 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu ama tahvil de yabancının alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz son dönemde. Bakalım bankalara. Bankalar ay başından bu yana %10'un üzerinde değer kaybı yaşadılar. Dün de %2'ye yakın geri çekilirken 16.207 puandan bir kapanışı geldi. Peki Asya piyasalarında neler bekler bizi? Bu Güney Kore Kospi borsasındaki oynaklık ne olacak? Ve tabii Çin'deki deflasyon verileri de son dönemde hızlanıyor. Çin bir yandan altınlarına devam ediyor. Epeyce bir süredir Mehmet Serek'ten dinleyememiştik gelişmeleri ama bugün Mehmet Serek Çin'den bizlerle o önemli gelişmeleri paylaşacak. Merak ediyoruz Mehmet Seyrek. Neler var Asya piyasalarında gündemde?
1: Gözde Kılıç, bugün veriler geldi. Özellikle piyasaları ters köşe yapacak uzmanların raporlarını yanıltan bir bilançoları bugün okumaya başladık. Çin'in ihracatı yavaşlama beklentilerine rağmen güçlü bir artış kaydetti. İhracat Haziran ayında yavaşlama beklentilerinin aksine kaydettiği bu performansın arkasında iç talepteki zayıflığa rağmen böyle bir tabloyu gördük. Gümrük Genel İdaresi verilerinde Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 27 kat artış görüyoruz. İhracattaki artış Mayıs'ta %19,4 olarak gerçekleşmişti. Haziran verisi ekonomistlerin %18'lik büyüme beklentisini aştı ve Çin'in ithalatına baktığımızda Haziran'da yıllık bazda %36 artış kaydettiğini görüyoruz ve bu da %27,4'lük yükselişin Mayıs ayındaki yükselişin üzerinde bir rakam olarak karşımızda duruyor. Ekonomistlerin beklentisi ithalatın %24,5 artması yönündeydi. Aslında şu tabloya baktığımızda geçen yılla aynı performansı izliyoruz. Çünkü batılı ekonomistler her ne kadar Çin ekonomisinin belirlenen hedefteki büyüme rakamına ulaşamayacağı yönünde raporlar yazsa da gelen veriler bunu aksini söylüyor. Özellikle Çin için yılın ikinci yarısında artık Orta Doğu'daki İran'daki savaşın etkilerini göstereceğine yönelik beklentiler vardı. Ancak Orta Doğu'daki tüm gerginliğe, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Pekin'in ekonomideki bu kararlı hedefinde bir sapma olmadığını da görüyoruz. Diğer yandan alüminyum ihracatında bir rekor görüyoruz. Çin'in işlenmemiş alüminyum ürünleri ihracatı çok ileri yönlü bir ivme var. Haziran ayında 711 bin metrik tona yükselmiş ve ilk kez 700 bin ton eşiğini aştı. Söz konusu rakam Mayıs ayındaki 632 bin tona kıyasla %12,5 artışa işaret ediyor ve 2026 yılının ilk 6 ayında işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 artış kaydetti. Son olarak Çin'in petrol ithalatında bir keskin gerileme var. Ve artık Körfez ülkelerindeki bu gerginlikle birlikte bunun da yine yansımalarını görüyoruz. %41 düşüş kaydedilmiş ve son olarak komşu Japonya'dan da veriler gelmişti. Sanayi üretimi Mayıs ayı nihai verisine göre aylık bazda 0,1 artış gösterdi. Piyasa beklentisi 0,5'ti. Önceki veri de 0,5 yönündeydi. Japonya'da kapasite kullanım oranı Mayıs ayında aylık bazda 0,1 artış kaydetmiş ve sanayi üretimi yıllık bazda %2,1 artarak önceki dönemdeki %1,7'lik daralmanın ardından yeni bir büyüme kaydetmiş komşu Japonya'da. Asya'da bu sabah öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Gözde Kılıç.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek, paylaştıkların için kolaylıklar diliyoruz. Efendim Çin'den dinledik Asya piyasalarını. Şimdi tabii bugün böyle risk iştahında

0: pek de anlamlı bir değişim yok. Yani dün zaten kayıplar vardı. Petrol daha da yükseldi Trump'ın açıklamalarıyla. Belirsizliğin hiç bu kadar yoğun olduğu bir dönemi konuşmadık belki de. Dolayısıyla böyle bir dönemde nasıl değerlendireceğiz? Biz piyasaları nasıl öngöreceğiz? Stüdyomuzda Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir bizlerle. Günaydın Berna Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii böyle piyasalarda önce petrol aşağıya böyle 70'in altına sarktı. Böyle birkaç gün gördük. Tam böyle rahatladık. Enflasyon tahmini biraz düşürdük. İşte piyasalar rahatlar. İşte cari açıklar, bizim cari açığımız rahatlar. Dünyada enflasyon biraz düşer derken yeniden petrol 85'lere doğru dayandı. Şimdi biraz oradan başlayalım. Yani zaten bir gün aşağıya bir gün yukarıya tam tersi senaryolar. Biz nasıl belirleyeceğiz böyle hani yatırımlarımızı, piyasa tahminlerimizi? Hani gerçekten belirsizlik diyorduk ama bu kadar da öngörülebilirliğin zor olduğu bir dönem tarihte yani. Sanırım ender rastlanan günlerden geçiyoruz.
1: Evet, hem de bir aşağı bir yukarı açıklamalara göre yön bulan. Evet, her dönem muhakkak olmuştur ama bu kadar sürekli olması yatırımcıları gerçekten, hele ki faizler yüksekken, risk almaktan alıkoyuyor diyebiliriz. Ve tabii hani bu geçici bir ateşkesti. Bunun geçici rahatlaması vardı gibi bir şey oldu. Çünkü kalıcı olmadığı sürece de o rahatlık gördüğümüz üzere şu anda yok ve petrol fiyatları tekrar 85 dolara dayanmış durumda.
0: Evet, peki daha da yani hani yükseliş bekliyor muyuz? Biz tam böyle işte Amerika İran'ın da ihracatına izin verdi dedik. Hani 10 yıllar sonra ilk kez bu yaptırımı kaldırdı dedik. Hani böyle birkaç anlaşamadıkları maddeler vardı. İşte Hürmüz konusunda kontrolün kimde olacağı ya da İran'ın nükleer kapasite programı gibi, ama hani günün sonunda belki yavaş yavaş Kasım ayına kadar, en azından kendisinin seçimleri var ya, o zamana kadar biraz sansiyon düşer diyorduk ama ne olacak? Hani değişti mi o bildiğimiz senaryolar? Çünkü Amerika'dan da geri adım gelmiyor. Trump'tan gelmiyor zaten ama İran'dan da gelmiyor.
1: Evet, bu durum yani her ne kadar taraflar bürokratik anlamda bazı çözüm aşamalarında olsalar, farklı ülkeler arabuluculuk anlamında çok aktif görevler yapsalar da demek ki yani çok da güvenilir değil. Bu anlaşılıyor sonuç itibariyle. Ve kalıcı ateşkes bile kalıcılığı gene sorgulanacak bir duruma dönüşüyor. Çünkü geçici ateşkes ortamında bile anlaşamayıp hani 3 hafta oldu zannediyorum. Çünkü 17 Haziran gibiydi hatırlıyorum. Ve hani bugüne geldiğimizde yaklaşık 3 haftalık, işte 1 aylık bir dönem içinde sadece biz bunun rahatlığını yaşamış durumdayız. Konu da hani o kadar önemli bir konu ki sadece bölgesel değil, tüm küresel anlamda çok etkilediği için makroekonomik tüm verileri, Merkez Bankası'nın hareketlerini. Dolayısıyla bütün piyasalar bu nihai bir sonuca gerçekten ulaşmadığı sürece, bundan yatırımcılar gerçekten o sonucun tatminkar olup olmadığından bir şey çıkarmadığı sürece çok da ileri gidemeyecek görüntüsü veriyor açıkçası.
0: Şimdi böyle bir dönemde ben yatırımcıyım ya da tasarruf sahibiyim, ben paramı nasıl koruyacağım, yani nasıl kazanacağım demiyorum. Çünkü güven liman olarak bilinen altın bile örneğin bu dönemde değer kayıpları yaşadı. Faiz artırma endişeleriyle birlikte. Hani borsalarda, Amerikan borsaları için temkinli olduğum üyeleri geliyor. Zaten gümüş, sanayi metali orada üretim yavaşlarsa, dünya bu kadar kriz içerisinde hani Hürmüz'ün felç olduğunu konuşuyorsa, oradan bir darbe ihtimali var mı konuşuyoruz. Bitcoin zaten geldi zirvesinden %50 aşağılara, yarı yarıya inen bir fiyatlama görüyoruz. Biz nasıl yapacağız oradaki yatırım stratejimiz? Yani önce parayı koruma dönemi de böyle bir miktar daha ön plana çıkmıyor. Çünkü kolay kolay kazanamıyoruz belli ki.
1: Evet, kesinlikle öyle ve faiz anlamında yüksekken daha çok işte faizde kalıp işte bu %40'lık diyelim ki bugün gecelikte olan faizi yatırımcılar çok daha fazla tercih ediyorlar. Para piyasası fonlarında kalmayı tercih ediyorlar. Mevduatta kalmayı aynı şekilde tercih ediyorlar. Neden tercih ediyorlar? Çünkü alınacak risk gerçekten onların bir daha telafi edemeyeceği boyutta bir zararı uğratır mı konusu şu anda o Trump'ın iki dudağının arasında olmasından kaynaklanıyor. Yani çünkü hareketler daha çok temele dayalı ya da işte ekonomilere dayalı bir durumdan değil, sadece riskler ve yapılan açıklamalardan kaynaklı olduğu için de yatırımcılar bu şeyde debelenmeyi çok istemiyorlar. Ama volatilite tabii ki sonuçta yatırımcılara yine kazandıran, özellikle trader olarak bu piyasalarda işlem yapanlara kazandırdığı için onlar belki işte bir yatırımcı için 100 liralık bir portföyde 10 lirasıyla bu trader mantığıyla trade olanaklarını, fırsatlarını yakalarken daha büyük fonlar ya da işte daha büyük kurumsal yatırımcılar da zaman zaman bazı hareketlerden

0: vermeyen bir piyasa dinamiği var.
1: Evet, biraz içeriği de merak ediyorum. Şimdi böyle Haziran enflasyon tam %1 bölgesinde, tam o sınırda geldi, 0.99. Hani Temmuz böyle biraz daha rahatlayacağız gibi konuşuyorduk. Malum hani petrol düşüyor diyorduk ki tablo yine değişti. Hani Temmuz Ağustos'ta yine böyle enflasyon %1 ve altında, hatta eksi bölgeleri de işaret ederse merkez de artık belki Eylül'de bir faiz indirimi yapar. Ya da o fiili fonlama faizi, yani resmiyetteki rakamı böyle birleştirir. 40'ı da böyle yavaş yavaş artık 37'ye doğru çeker gibi bir görüş de vardı, ama orada senaryolar değişecek mi?
0: Evet.
1: Ve 23 Temmuz'da sorayım ona, orada bir beklenti yok demiş, piyasa sabit tutar demiş, ama sizin beklentiniz Temmuz'da
0: evet.
1: nedir?
0: Artık beklentiler haftalık bazda, evet. günlük bazda çok fazla şekilleniyor. Tam iyi işte, en kötüsü geride kaldı gibi bir rapor vardı dün, hatırlarsanız. Acaba kaldı mı diye hani bugün baktığımızda daha farklı bir senaryo
1: yani şöyle,
0: var aslında.
1: En kötüsü evet, böyle hani böyle bir başta biz bilançolarda da konuşuyoruz. Hani tüm dünyada da işte özellikle Trump adımlarıyla da konuşuyoruz, ama bazen şöyle oluyor. En kötüsü geride kaldı, sırada daha mı kötüsü var, ya da en kötüsü geride kaldı, daha mı iyisi var? Yani hani o bile belirsiz maalesef.
0: Aynen, kesinlikle katılıyorum. Ve baktığımız zaman da işte gerçekten enflasyonun yükseleceği bir ortamda artık sektörel anlamda da işte bankacılık sektörü olsun, imalat sektörü olsun, işte biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı da açıkladı, 1 trilyona yakın bir aslında destek de sağlanacağı yönünde haberler de var. Hükümetlerin çok daha fazla destek vermesi gereken, işte Merkez Bankası'nın da her ne kadar şahin kalmak zorunda kalsa da yine de parasal anlamda her türlü kontrolü de elden bırakamayacağı dönemlerden geçmiş oluyoruz. O yüzden Merkez Bankası yine bu toplantıda temkinli duruşunu devam ettirmek zorunda kalacak. Yani bir hafta öncesinde dediğimiz belki yavaş yavaş işte politika faizine yakın fonlamalarla, işte haftalık repo ihaleleriyle 37'ye yaklaşmaya başlar diye düşünülen bu durum artık yerine tekrar Merkez Bankası işte yükselen petrolü de dikkate alacaktır ve faizler de yükseliyorken Fed'in de işte ECB'nin de yani Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artırımları söz konusuyken çok da acele etmeyeceği yönünde olabilir.
1: Evet, bir yandan dışarıda merkez bankalarını da takip eder diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Biraz borsayı da merak ediyorum. 14.000'e kadar geri çekildik. Aslında geçen hafta güzeldi dışarısı, yani fena değildi. En azından işte o çip teknoloji hisseleri böyle yukarı gitmişti. Trump hani İran'la ateşkes bitti diyene kadar biraz daha dışarıda hava pozitifti, ama biz zaten onlar pozitifken de eşlik edememiştik. Şimdi NATO zirvesinden çok güzel çıktılar aldık. Bekliyoruz oradaki somut adımları da. Ama bir yandan da işte MSCI işte ya da endeks sağlayıcı ya da S&P, Dow Jones gibi kurumlardan gelen açıklamalar. Şimdi oradan da yabancı bakışı acaba bize nasıl olacak soru işareti. Efirde hala böyle önemli, cazibeli bir Türk lirası getirisi var. Aylık %3,5 hiç de fena değil bu rakam.
0: Evet, kesinlikle.
1: Borsanın önünde de konuşuyoruz elbette alternatif olarak. Ne bekliyoruz Borsa İstanbul'da? 14.000'in altına inen bir senaryo mu, ya da artık buradan tutunmalı dediğimiz bir nokta mı?
0: Evet, bu aylık bazda %3,5 denilen rakama zaten hani bir hisse senedinde yaklaşmak aylık bazda mümkün değil.
1: Günlük trade etmiyorsanız çok zor.
0: Kesinlikle. Zaten. O trade'lerde evet yakalanabilir, haber akışına yönelik doğru yönde olunduğu sürece bir sıkıntı yok. Ama terste kalındığı sürece o getirinin de kaybedilmesi söz konusu olabilir. Bu yani normal olarak bir cümle olarak tabii ki öyle olur gibi geliyor, ama bu durum Trump'la zaten doğrulanan bir süreç. Yani bir ileri bir geri olan bu hareketler sürekli yaşandığı için doğru tarafta olanlar gerçekten de para kazanmayı bu dönemde başarabilen taraf olmuş oluyor. Dolayısıyla bundan sonra hani uzun vadeli ya da orta uzun vadeli yatırımcı için genel seviyeler cazip mi? Genel seviyeler düşmüş olan bu şirketler hedef potansiyeli anlamında değerlendirilip değerlemelerine göre alınır mı, hikayesi var mı diye, evet ona da bakılacak, o dönemde gelecek, ama bunun için bile faiz bu kadar yüksekken erken. Belki belirliyoruz, belki bir zaman kolluyoruz, belki gireceğimiz her şey belli olabilir, seçimlerimiz belli olabilir, ancak acele etmiyoruz gibi düşünebiliriz bu dönemi, özellikle Temmuz ve Ağustos ayları özelinde.
1: Şimdi evet, bir yandan hani Borsa İstanbul'daki bu geri çekilmeleri konuşurken yabancının bize bakışı nasıl olacak? Bu bir soru işareti.
0: Evet.
1: Orada ne bekliyoruz? Yani gelişen olma ülke statüsüne sahip bir borsayız, ama orada da işte izleyecekler, özellikle Kasım'a kadar takip edecek bir süreç var. Önemli düzenlemeler de geldi. Yani ekonomi yönetiminin güzel adımları, işte SPK'nın fili dolaşım hamlesi ya da TEPAS üzerindeki fonlara

0: düzenleme yabancı bakışı açısından sizin beklentiniz nedir? Çünkü geçen sene Kasım Aralık ve bu yıl Ocak'ta çok güçlü bir yabancı girişi de vardı.
1: Evet, bunlar bizi etkileyen faktörler ve MSCI'nin açıklamaları sonrasında aslında SPK tarafından da bu düzenlemelerin ya da Takas Bank Tefas Sistemi üzerinde de bu düzenlemelerin oluşturulduğunu, düzenleyici ve denetleyici kurumlarında buna paralel hareket ettiğini de söyleyebiliriz. Bu durum tabii ki yabancı bakış açısını değiştirebilecek bir neden ama belirli süreler de tanınmış. İşte Kasım ayına kadar denilen bir süre var MSCI anlamında. Ya da geçenlerde S&P'nin açıklaması var. O da bir sene içinde olmazsa gibi bir oraya şart koymuş gibi görünüyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı nezdinde de sorgulanacak bir durum. Zaten öyle bir seviyeye de çekileceğinden bahsediliyor. Ama bir taraftan da hani baktığımız zaman küresel konjonktür bizi çok etkiliyor. Şimdi faizlerin yüksek olduğu, faiz arttırımlarının söz konusu olduğu Amerika gibi, Avrupa gibi, Japonya gibi ülkelerde artık hani reel faiz anlamında olaylara, durumlara bir baktığımız zaman aslında oralarda bir reel faiz yok. Yani işte enflasyon yüksek, 4'ün üzerinde, şimdi yavaş yavaş 4'ün altına gelmesi beklenen Amerika tarafında bir enflasyon var. Hatta işte çekirdek enflasyon açıklanacak. Bunun 2'ye yaklaşıp yaklaşmayacağı FED açısından çok önemli. Burada faiz arttırımları olacak mı yoksa FED duracak mı gibi bir duruma işaret edecek. Şimdi burada eğer faiz artışları söz konusu olursa, bu veriler kötü gelirse, o paranın bize gelip de, yani bunu sadece Türkiye üzerinde de demiyorum ama gelişen ülkeleri tercih etmesi için bir hikaye yaratması gerekiyor. Bu kadar petrol yüksekken, cari açık risk yaratırken, TL üzerinde baskılar varken, şirket karlılıklarını da bu jeopolitik riskler ortamında sorguladığımız durumda, yine işte Fitch'te zaten biliyorsunuz Mayıs'ta, Haziran'da bu yönde özellikle bankalar üzerinde bu açıklamaları yapmıştı ki bu hafta yine bir açıklama Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. İşte Moody's'te, derecelendirme kuruluşlarında çok böyle cazip kılmadığı açıklamalar sonuç itibariyle yabancı yatırımcıyı da beklemede kalmaya ve buradaki konuyu, özellikle somut ateşkes konusunu takiben bazı hareketleri yapmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla oraya kadar, o kısma kadar yapılacak düzenlemeler de tabii ki önem taşıyor.
2: Evet, bir yandan bilanço sezonunu beklentilerinizle merak ediyorum. Çünkü ikinci çeyrek özellikle bankacılığın ve havacılığın böyle derinden etkilendiği ve karlılığın bir miktar daha baskı altında kalabileceği iki sektör olarak değerlendiriyor. İşte havacılıkta petrolün yükselmesi, sanayideki özellikle kredi kullanan şirketler için de öyle kredi faizlerinin yukarı gitmesi ve tabii bir yandan bankalarda net faiz marjının daralması. Hatta öyle, şöyle dün hani raporlara baktım, çeyreklik %40'lık kar daralması bekleyen kurumlar da var işte bazı bankalar üzerinde. Hani böyle çeyreklik genelde önemli bir belirgin bir daralma beklentisi paylaşılmış. Zaten 20 binden de 16 bin lira geldik. Yani orada %20-25 aşağıya sarktık. Ne bekliyorsunuz? İkinci çeyrek bilanço döneminde hani biraz daha zayıf olur ama üçüncü çeyrekte bir iyileşme olur görürüz dediğiniz yerde ya da daha güçlü gelir dediğiniz örneğin belki petrokimya ya da savunma tarafına bekleriz.
1: Evet, yani bilançoların net faiz marjları, fonlama maliyetinin yüksek olması, işte kredi veremiyorken zaten mevduat faizinin bu kadar yüksek olmasıyla o daralan marjlar yüzünden ve swap anlamında yapılan işlemlerin verdiği işte komisyon yüklerinden de bahsedebiliriz buna ek olarak. Hepsi bankacılık sektörü için baskı yaratan nedenler ve zayıf bir beklenti söz konusu. Ama beklentiler böyle zayıf olunca aslında açıklanan rakamların bir miktar beklentilerin üzerinde gelmesi bazen hani olumlu da algı yaratabiliyor hani banka bazında baktığımız zaman. Ama bir taraftan da işte zaten hani risk faktörlerinin sürmesi bir savunma sanayi şirketlerine olumlu yansıyacakken, ki zaten burada hani Aselsan'ı da biliyoruz, özellikle bu NATO zirvesinin ardından da tekrar belki yeni siparişlerin alınabileceği, buna yönelik haber akışında olabileceği bir hisse. Sonuçta onların çeyrek bilançolarının da iyi gelme ihtimali yüksek. Türk Hava Yolları tarafına bakıyoruz, işte petrol tarafındaki bu yükselişlerden etkilendiği için bir miktar etkileniyor. Ama bu kadar getiri potansiyeli varken hani geçici ateşkesin kalıcıya dönüşmesi durumunda da belki en çok fayda sağlayacağı için orta uzun vadeli portföylerde, model portföylerde de bulundurulan bir hisse senediydi sonuç itibariyle. Ama sonuçta hani konuştuğumuz ilk önce küresel piyasalara aykırı ya da farklı bir hareket edemeyeceğimiz göz önünde bulundurulursa, orada gelecek bilançolar da çok önemli. Yani Amerika'da işte bu yapay

0: zeka harcamaları gerçekten gelirleri etki ediyor mu, etmiyor mu? Ondan sonra ki gelecek haftadan itibaren yavaş yavaş onlar da açıklamaya başlayacak. Bu hafta da var gelecek bilançolar orada. Biz burada eğer bir bozulma görmezsek, yine orada da gerçekten bu yatırımların gelire dönüştüğüne dair işaretler görüp de Amerika piyasalarının da işte küresel piyasalarında olumsuz hareket etmediğini görsek, bu bizim için de bir umut kapısı. Hı-hı. Açıkçası iyi gelecek bilançolar, özellikle kötü beklenenler anlamında daha iyi gelir elde etmiş şirketler tabii ki değerli olacaktır. Ama bir taraftan da Fed'in faiz artacağı ortamda da biz hep o üst sınırı Fed faiz arttırmayacağına kadar, o beklentiler törpüleneceğine kadar her zaman yaşayacağız. Bir yere kadar yükseliş, ondan sonra her zaman kar satışı gibi benim gözümde canlanıyor açıkçası.
1: Evet, bir yandan altını da sormak istiyorum. Çünkü bu süreçte önemli bir darbe aldı. %30 düştü neredeyse altın ons fiyatı Ocak sonundaki zirvesinden. Faiz artış beklentilerini sevmiyor. İşte güçlenen bir dolar endeksi var. Para oraya gidiyor. Bir yandan fonlar satıyor. Geçen sene çok yükseldi. Biraz mola vermek istiyor. Belki dinleniyor. Ama bir yandan da hani böyle 5000 doların üzerinden çok altın alımı yapan yatırımcı var. Ya da işte evimi arabamı sattım. Altın alacak. Altın yükselecek diye altın aldım diye böyle bir aslında eğilim de gerçekleşmiş. Maalesef hani parayı tek bir enstrümana bağlama alışkanlığı bizlere yüksek olabiliyor. Ne beklersiniz altına ve ne tavsiye edersiniz altın yatırımcısına?
0: Evet, yatırımcısını şu anda üzüyor. Çıkmayanlar şu anda hep yükselme beklentisiyle, hani buralardan da biraz alım yapılabilir mi? Bir paçal maliyet oluşturabilirler mi? Bunun da peşindeler. Ama bir taraftan da hep faizlerin yüksek seyri ve Fed'in faiz artırımının ya da işte ABD tahvil faizlerinin, DXY'nin, yani dolar endeksinin güçlü gittiği bir noktada da çok fazla faiz getirisi olmayan bir enstrümanın da hareket etmediğini görüyoruz. En azından bu 4-5 aylık dönem boyunca altının sürekli olarak Amerika'da, özellikle Amerika tarafında gelen, Avrupa'da buna dahil, yüksek enflasyon verileri faiz artışına daha olumsuz tepkiler verdiğini görüyoruz. Ama çok da buralardan, bu seviyelerden daha da düşer konusunda da ben açıkçası artık temkinliyim. Çünkü belki %5'lik, %10'luk belki ekstra bundan sonraki bir düşüş sonrasında da artık buraların bir dip oluşturma seviyelerinden de bahsetmek mümkün gibi görünüyor. Çünkü geldiği zaman hep 4000'in altından tekrar toparlanan ve yukarı yönlü hareket eden, belki çok hani yukarı ve yani getiri anlamında bir şey sunmayacak ama yatay olarak bu seviyelerde dengelenmeye çalışan bir altın olarak düşünebiliriz. Amerika tarafında işte bugün ya da işte Walsh'un açıklamaları da olacak. Yine Fed'in ne yönde hareket edeceğine dair bir orada rehber alacağız. Bir oradan işaretler alacağız. Eğer buradaki veriler çok olumsuz gelmezse ve Fed'in de faiz artırımlarına yönelik bu beklentiler zaman içinde Fed açıklamalarıyla azalırsa, biz altında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Ama çok da hani bir yükseliş hareketi değil benim de bahsettiğim. Sonuçta bu risk devam ettiği sürece bunun için çok da olumlu olmamakta fayda var.
1: Ama tabii bugün %3.8 olarak beklenen Amerikan enflasyonu da daha yüksek gelmesin ki altını üzmesin.
0: Kesinlikle doğru.
1: Bir yandan. Çok teşekkür ediyorum Berna Hanım. Güzel, kıymetli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için emeklerinize sağlık.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim Berna Ser Özdemir aktardı bizler için. Reklama gidelim, ardından kripto varlıklar diyeceğiz. Zira orada da yatırımcısını üzen fiyatlamalar devam ediyor.

Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun.

0: Rahat katılım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Yatırımın adresi gcmyatirip.com.tr ile program devam ediyor.

0: savaş malum altını vurduğu gibi kripto varlıkları da vurdu ve orada da düşüşler devam ediyor. 60 bin doların üzerine gelse de Bitcoin son bir yılda %50 düştü ve özellikle bu düşüşlerinde yine fonlar üzerindeki çıkışlarına devamını konuşuyoruz. Önce bakalım bizim borsamıza vadeli işlemleri, Viyapotos kontratlarına, zaten sonra kripto varlıklar diyeceğiz, detaylandıracağız. Bugüne 0.7'lik düşüşle başladık aslında, açıldığında bir miktar daha fazlaydı düşüşler ama an itibariyle 0.3'lük kayıp, 16.669 puanda. Dün de borsada kayıplar vardı malum, yeniden savaş, yeniden yüksek petrol, yeniden faiz artış beklentilerinin olduğu bir tabloyu takip ediyoruz. Şimdi yorumlar almaya gideceğiz. Kripto varlıklar üzerindeki bu düşüş hareket devam edecek mi? Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte, bakalım neler olacak orada, altcoin beklentileri, Bitcoin beklentileri. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Gözde Hanım, merhabalar, yayında.
0: Teşekkür ediyoruz. Diğer enstrümanlarda olduğu gibi Bitcoin'de de zaten bu ivme devam ediyor. Her gün yeni bir belirsizlik gündemi oraya geliyor. Ne bekliyoruz kripto varlıklar üzerinde Devrim Bey?
1: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi tekrarlamak isterim. Savaşın devam ediyor olması, oradaki makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik dengesizlikler süreci tamamen rüzgar olarak tersine de çevirebiliyor. Bir anda gelecek ateşkes ya da savaşın sonlanma ihtimali pozitif havaların da esmesine imkan sağlayabiliyor ama şu an itibariyle, özellikle dün itibariyle, ciddi anlamda tekrar negatif bir pozisyon almaya başladı kripto varlık ekosistemi. 62.600'ler civarındayız şu anda ama geçtiğimiz haftalarda 57.700'lere kadar inen bir piyasadan bahsediyoruz. Hatta 2.12 trilyon dolara kadar da inmişti piyasa. Birazcık mutedil yaklaşmaları, özellikle Trump'ın ve İran'ın aynı masada oturuyor olup görüşmeleri sağlıyor olmaları, bu rakamları 60 bin üzerine atmıştı. Hatta 65-66 binler konuşulmaya başlanmıştı ki en yüksek seviye olarak da bu son dönemin içerisinde 82.700'leri görmüştük ama onların bir hayli gerisindeyiz. Rakamlar açısından baktığımızda da özellikle yaklaşık %28'lik, %30'luk bir düşüş var sene başından bu yana. En son 2025'in Ekim'inde yaklaşık 126 bin dolarlık bir en yüksek seviyesini görmüştük Bitcoin'in ve bu rakamdan sizin de belirtmiş olduğunuz gibi %50'den fazla geride duruyoruz şu anda. Sadece Bitcoin için değil, Bitcoin ekosistemin ağır topu olarak görünüyor ama arkasından gelen diğer Ethereum ve altcoin'lerin de benzer şekilde ciddi anlamda düştüklerini görüyoruz. Ethereum'da da 1500 dolarlara kadar inmişken şu anda 1760 dolarlar civarında seyrediyor durumdayız. Bu sürecin tabii ki işte genelisini belirtmiş olduğunuz gibi faiz arttırımları ve Trump'ın savaş tarafındaki duruşuyla ilgili artık diğer piyasalarla beraber aynı salınıma girmeye başladı. Altın 4000 dolara kadar gerilerken petrolün tekrar 80 doların üzerine çıkıyor olması, tekrar 100-110 dolarlara gidip gitmeyeceği konusundaki oradaki soru işaretlerini de arttırıyor pozisyonda. Bütün bu dengenin kurumlar tarafından pozitife çevrildiğini gördüğümüz bir sene geçirmiştik geçtiğimiz sene. O senenin içerisinde de ETF'ler ve fonlar burada çok ciddi anlamda katalizör olmuşlardı. Etkileri çok fazlaydı. Ancak 8 haftalık bir çıkış vardı biliyorsunuz. ETF tarafında geçtiğimiz haftalarda bunun üzerinde vurgular yapıyorduk. Geçtiğimiz hafta, sadece geçtiğimiz hafta bir serinin kırılmaya başladığını ve özellikle yaklaşık sadece Bitcoin ETF'leri tarafında 350 milyon dolarlık bir girişin olduğunu gözlemlemiş olduk. Ta ki düne kadar, dün bütün bu geçtiğimiz haftaki o pozitif havasını negatife çeviren ve 450 milyon dolarlık, işte 425 milyon dolar civarı Bitcoin ETF'lerinden, 25 milyon dolar da yaklaşık Ethereum ETF'leri çıkışlarıyla bu rakamların tamamen geri alındığını görür hale gelmeye başladık. Zira benzer şekilde fonlar da aynı mantıkta ilerliyor durumda. Herkes dibi konuşuyor. Dip ne zaman gelecek? Dibin rakamı ne olacak diye. 50 binlerin altını çok fazla dillendiren ya da konuşan yok ama şu an itibariyle en düşük görmüş olduğumuz rakam kısa vade içerisinde 57.700 olduğunda tekrar hatırlatmakta fayda var. Şu anki 62.000'den 61.300'ler civarında bir destek noktası, işte 65 civarında da bir direnç noktasından da belirtmekte fayda olabilir. Bitcoin'in hep üzerinde durduğumuz dominans değerleri de halihazırda düşük durumda, %58'de onu %10'la Ethereum takip ediyor ve geriye kalan bütün 10 binlerce token'ın ya da coin'in toplam değeri de, değeri, piyasa değeri de yaklaşık %32'lik bir pay içerisinde saklanıyor durumda. Bunu pozitife çevirecek, buradaki sadece kripto varlık ekosistemine, diğer enstrümanlara bağlı olmadan kripto varlık üzerinde artı değer getirecek olan Clarity ek yasası var. 2025'te geçmesi beklenirken 2026'ya uzamış ama sonrasında işte Mayıs, Haziran derken Temmuz'un 13'ünde, yani dün itibariyle bu konuyla ilgili bir adım atılması beklenirken Temsilciler Meclisi tarafından Senato'dan bir adım beklenirken bu 13 Temmuz'da ne yazık ki geçilmiş oldu. Şimdi önümüzde 7 Ağustos tarihi var. 7 Ağustos önemli, neden? Zira 7 Ağustos'ta yaklaşık bir ay sürecek bir tatile çıkıyor meclis, senato Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu süreçte de o zamana kadar, yani toplamda bir 2-3 hafta var. 2-3 hafta içerisinde Trump'ın önüne imzaya gelmezse bunun önümüzdeki dönemde 2027'ye sarkabileceği belirtiliyor. Burada da geçmişe baktığımız zaman esasında Tarım ve Bankacılık Komitelerinden, komisyonlarından geçmişti bu olumlu olarak, ama orada iki tane farklı metin vardı. Şimdi bütün süreç o iki metnin aynı noktada toplanarak tekrar senatoya gelmesi ve bu senato

0: Ağustos'ta görüşülüp onaylanıp ardından da Trump'ın önüne imza gitmesi gerekiyor. 7 Ağustos'tan sonraki süreçte de olmamasının en çok dillendirildiği neden de tabii ki Kasım'daki seçimler. 3 Kasım'da biliyorsunuz ara seçimler var. Burada Trump'ın başkanlığı ile ilgili bir sorun yok ama sürecin içerisinde orada demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki koltuk sayısında nasıl bir değişim olacak? Zira şu anda tamamen cumhuriyetçilerin elinde, yani Trump'ın partisinin elinde buradaki karar verme yetisi ya da çoğunluğu diyelim. Burada da bu hem temsilciler meclisi hem de senato tarafında bunun artı değerlerinin 3 Kasım itibariyle görülmesi, Ağustos'tan sonraki bütün planlı projeleri kripto varlık ekosisteminden daha fazla ana akıma doğru çekeceği yönünde bir süreç izleneceğini gösteriyor. Buradaki o iki metnin birleştirilmesi demiştik. Oradaki en büyük demokratların yapmış olduğu itirazlarda burada stabil coinlere getirilecek olan faiz getirisi ya da onların elde edileceği getiriler, ki burada bunun başını da Jamie Dimon çekiyor. JP Morgan'ın CEO'su. Ardından işte Trump ailesinin ve kripto paraların etik kullanım süreci oluşturulması ve bunların dağıtılması süreci, merkeziyetsiz cüzdanların para transferlerinde nasıl kullanılacağı, sektörü daha çok SEC mi, CFTC mi yönetecek ve belki de en çok konuşulan üzerinde Bitcoin'in rezerv olması durumunda bu Hazine Bakanlığı mı yoksa başka bir kurum tarafından mı yönetilecek, bunların hepsi soru işareti olarak masada duruyor. Olumlu bir şeyler var mı? Şu an içerisinde baktığımızda da olumlu olarak geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz büyük fon yöneticilerinin de içinde bulunmuş olduğu Visa'nın, Master'ın, BlackRock'ın, işte Morgan Stanley'in içinde bulunmuş olduğu büyüklerin oluşturduğu bir kripto varlık stabil coin projesi vardı. OpenUSD diye geçen, OUSD diye geçen ve bunun da temelinin hem ödeme sistemleri hem de sonrasındaki tokenizasyon olduğunu gözlemliyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa ve İngiltere başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası'nın da 2027 itibaren stabil kripto varlıkların ödeme sisteminde Birleşik Krallık tarafında kullanılması ile ilgili bir izin çıkmıştı, bir yasa çıkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Şimdi bunu pekiştirecek şekilde tekrar kapsamlı bir tokenizasyon hamlesi gelmiş oldu. Gene burada HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock'ın da içinde bulunmuş olduğu 50'den fazla İngiltere'deki birim ya da şirket diyelim, Londra'nın finans merkezini yöneten City of London Corporation tarafından desteklenen tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları üzerinde bir konsensüse varmış durumdalar. Ve bunun içerisinde bu projelerin üretilmesi sonucunda da 2035 senesinde yaklaşık 88 trilyon dolarlık bir pazara, bir hacme gidilmesi bekleniyor. Evet. Bu süreçte de bunları değerlendiriyor olacağız hep birlikte sevgili Gözden.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Evrim Bey. Bu kıymetli yorumları bizlerle paylaştığınız için görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim yayınlarda.
1: Sağ olun efendim. Bitcoin'de bir yılda %50'lik düşüş var dedik ve tabii altında da zirvesinden %30'luk düşüş var. Borsaya baksak orada da kayıplar var. Belirsizliğin hiç bu kadar yüksek olduğu bir dönem görmüş müydük? Yani bugün yeniden petrol 85'lere doğru tırmandı. Ne bekliyoruz peki piyasada? Vadeli işlemlerde de biraz böyle geri çekilmeler var gibi. Teleportfoya gidiyoruz ve Strateji Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldin Yusuf.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bir yandan petrol yukarı, borsalar aşağıya ve tabii yeniden riskler, yeniden belirsizlikler tüm dünya piyasalarında hissediliyor. Bizde de kayıplar var. Neler bekliyorsun? Hani burada tabii belki artık para kazanmanın zorlaştığı günlerden geçiyoruz ama yatırımcıya da tavsiye açısından acaba neler söylersin? Ve tabii bugün borsa beklentilerini de merak ediyorum.
2: Aslında borsa tarafındaki baskıya baktığımızda iki önemli parametrenin etkilerini hala gözlemlemeye devam ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz bir çalışmada özellikle Brent petroldeki %10'luk artışın son 5 yıllık datalara göre Borsa İstanbul'da %4.65'lik bir kayba yol açtığı sonucuna ulaşmıştık ki şu anda hem Brent petrol hem de CDS'in yukarıya gittiğini gözlemliyoruz. Borsa İstanbul CDS korelasyonu şu anda ekside 0.75 bölgesinde ve CDS'imizde NATO zirvesini 220-221 seviyesine gezinirken ABD'nin İran müdahalesinden sonra tekrardan 228'e yükselmiş durumda. Bir de tabii açıkçası borsa ile ilgili en ilginç datalardan bir tanesi de şu:

dün kontrol ettiğimde şunu gözlemledim. Özellikle açık kontratlarda put call rasyosu 3.95'e kadar yükselmiş durumda. Yani bu şu demek, piyasa katılımcıları ve piyasa yapıcılar opsiyonların pahalı olmasına bakmadan aşağı yönlü risklerden dolayı pozisyonlarını hedge ediyorlar. Hem endeks hem de hisse senedi opsiyonları tarafında. Bir de tabii işin ilginç tarafı önümüzdeki, yani gelecek ay vadeli endeks tarafına baktığımızda da beta ayarlı riskten koruma oranının 0.79'a yükselmesi. Mevcutta da şu an %18.7'lik bir baz oranı gözlemliyoruz ki bu oldukça yüksek ve özellikle vade tarihlerinde sıkışmaya da neden olabilir, yani vade sonlarında. Bunu biz nereden anlıyoruz? 30 Haziran'daki kontratlarda bunu gözlemlemiştik. Baz daralması %21'den %15.6'ya düşmüştü ve bu rol işlemi sırasında da gerçekten kar zararı büyük etkisinin olduğunu gözlemlemiştik. Şu anki durumda buna doğru gidiyor. Dolayısıyla vade sonunda aktif rol yönetiminin şart olduğunu söylemek lazım. Bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul tarafında hem spot hem opsiyon hem de vadeli tarafta, BIOP tarafında bir süre daha biz baskının devam edeceğini bekliyoruz. En azından piyasada bunu bu şekilde fiyatlıyor. Çünkü put opsiyonlar aşırı derecede pahalı olmasına rağmen yoğun bir şekilde özellikle kurumsal taraftan hedging mantığıyla bu put opsiyonlarında kullanıldığını gözlemliyoruz. Zaten bugün çarpıklık evrelerine baktığımızda 4 büyük bankanın tamamında çarpıklık evrelerinin %90'ın üzerine çıktığını da gözlemliyoruz. Bu piyasanın aslında bugünkü seansta da bir miktar negatif beklediğinin göstergelerinden bir tanesi. Teknik tarafta da özellikle hareketli lineer regresyonun aşağısında bir fiyatlama var. Bu seviyede 14.237 seviyesi. Bunun aşağısında kaldığı sürece borsa bir miktar daha baskı yemeye devam edecektir. Bir de tabii faiz beklentileri var. Açıkçası bu ABD'nin son müdahalesine kadar bizim bir aylık zımni para politikası faizimiz Mart ayından bu yana en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak yayından önce kontrol ettiğimde şunu gözlemledim. 34.35'ten 34.99'a yükselmiş bir aylık zımni para politikası beklentisi. Dolayısıyla bu piyasanın da açıkçası kısa vadede Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini çok fiyatlamadığının göstergelerinden bir tanesi. Bir de tabii uzak vade de bu konuda önemli. Burada baktığımızda özellikle zero rate ve forward rate'lere baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. Bu rate'lerin ima ettiği faiz indirim beklentisi de 2027 başına kaymış durumda. Bu bağlamda piyasa faizlerinin de bu şekilde devam etmesi yine Borsa İstanbul tarafında bir miktar daha baskılara neden oluyor. Bir de tabii TEFAS'ın ve MKK'nın haftalık istatistiklerinde de şunu çok net gözlemledik ki özellikle para piyasası fonlarında yoğun miktarda bir sermaye alokasyonu var ve bu devam ediyor. Piyasanın büyük çoğunluğunu da para piyasası fonlarındaki bu fon alokasyonunun oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu devletteki Borsa İstanbul tarafında bir miktar likiditenin düşmesine neden olan sebeplerden bir tanesi. Bu da neye neden oluyor denilecek olursa, konjonktürel gelişmelerde Borsa İstanbul'un duyarlılık skorunun yüksek olmasına neden oluyor ve bu bağlamda da dönem dönem ABD'nin İran müdahalelerinde biz şunu gözlemliyoruz ki endeks pozitif katalizör haberlerde yukarıya doğru yavaş hareket ederken negatif haber akışında ise çoğu zaman gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak hızlı bir şekilde aşağı gidiyor. Bunun neticelerinden bir tanesi de buradaki aslında fonlardaki yoğun sermaye alokasyonunun birikmiş olması. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde de volatilite yüksek olsa bile duyarlılık skoru yüksek. Bu bağlamda en ufak bir negatif haber akışında sert fiyatlanırken pozitif katalizör haberlerde etkinliğin yukarı yönde az olduğunu gözlemliyoruz. Yani duyarlılık analizine baktığımızda Borsa İstanbul'un asimetrik bir tepki verdiğini gözlemliyoruz. Bu yine konuşmanın başına söylediğim gibi Brent petrol ile ilgili yaptığımız regresyon analizinde de bu şekilde ortaya çıkmıştı. Yani petrol fiyatı düşerken tepki sınırlı, ancak petrol fiyatı yükseldiğinde tepkinin çok daha sert olduğunu gözlemliyoruz. Burada tabii ki bunun ana nedenlerinden bir tanesi Brent petrolün makro değişkenler üzerinden bir etki yapıyor olması. Çünkü baktığınızda bizde manşet enflasyonu şu anda en fazla tehdit eden şey enerji maliyetleri.

0: Ki bu bütün dünya için de böyle. Bu bağlamda petrol fiyatının yukarı gitmesi makro parametre üstünden Borsa İstanbul geçişkenliği de yükselmiş durumda. Bunu da hemen hemen bütün sektörlerde satış baskısı yerken görüyoruz. Bir de tabii seanslık bazda baktığımızda da arda arda 3 seans, 4 seans öne çıkan bir sektörde gözlemleyemiyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında piyasa katılımcıları momentum trade'e dönmüş durumda. Yani seanslık bazda hızlı pozisyonlanmalar alıp ertesi güne çok pozisyon taşıma yönünde kararlı değiller. Dolayısıyla bu momentum trade'in de arttığı bir dönemdeyiz. Bu kapsamda değerlendirecek olursak seçici hisse yani selektif stratejilerin bir süre daha devam etmesi gerektiğini söylemek mümkün. Bu kapsamda alfa yaratmak elbette oldukça zorlaştı. Ancak sektörel bazdan ziyade mikro ölçekte selektif hisse stratejileri çok daha ön plana çıkacaktır. Yani bu işte faiz duyarlılığı yüksek sektörlerde bütün sektörden ziyade o sektörün içinde buradan pozitif katalizör olarak faydalanabilecek şirketlere yani şirket bazında incelemeye kadar düşmek gereken bir dönemdeyiz diyebiliriz.
1: Şimdi bir yandan tabii özellikle aktif portföy yönetiminde ön plana çıktığı bir dönem. Çünkü işte belli hissede kalmak görüyoruz ki son işte böyle bir yılda belki sene başından bu yana enflasyonun pek de üzerine çıkamamış belli başlı dar seçici hisse grubuyla yükselen Borsa İstanbul profili. Dolayısıyla burada aktif yönetim ya da aktif hani portföy stratejisi de önemli mi? İşte bakıyoruz geçen ay örneğin havacılık yukarı gitti. İşte bankalar toparlanmaya başladı. Temmuz'da tam tersi. Bankalar aşağıya gitti. Şimdi yeniden havacılık düşüyor gibi gibi yani böyle farklı fiyatlamalar da var. Dolayısıyla orada aktif mi olmalı yatırımcı takip ederken ya da gün içerisinde böyle başka meşguliyetleri ve işi de varsa tabii fonlar da ön plana çıkıyor mu? Nasıl okuyorsun orayı?
0: Çok net bir şekilde aslında burada ikili bir strateji güdülebilir. Bir tanesi işte fonunun yani Borsa İstanbul'daki toplamdaki varlığının %60'lık kısmıyla şu aşamada bence aktif bir portföy yönetimi gerekli. %40'lık kısmıyla ise uzun vadede orta uzun vade için bir pozisyonlanma gerekli. Bu orta uzun vadeden kastımız ne? Özellikle 2027'nin ilk çeyreği. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi makro datalar ve türev piyasalar, OTC piyasalar bize 2027'nin başında bir faiz indirimi olduğunu, piyasanın fiyatladığını söylüyor. Bu bağlamda da yine selektif hisse stratejileriyle 2027'nin başı için %40'lık bir fon alokasyonu, yani varlık alokasyonu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de elbette ki faiz indirimleri başlayacak ama işte her banka gidecek değil. Burada yine şirket bazlı gitmekte fayda var. Özellikle işte TL plasman talebi nasıl olan tahvil tarafında baktığınızda işte enflasyon endeksli tahvillerinin bilançodaki ağırlığı pozitif ya da negatif olan bankalar veyahut da baktığımızda net faiz marjlarında yine daralma bekliyoruz. Bu önemli. Öz kaynak karlılıkları önemli. Çünkü öz kaynak karlılıklarının savaşın başlamasından bu yana medyanda 3 puan aşağı geldiğini söylemiştik. Bütün sektör için yaklaşık %27 civarında geriledi. Şimdi 6 aylık birikimli enflasyon ve yıl sonu enflasyonuna baktığımızda da açıkçası burada hangi bankanın
1: Evet.
0: öz kaynak karlılığında ön plana çıkacağı da az miktarda ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bağlamda
1: Evet.
0: stratejiler gitmek çok rasyonel olacaktır.
1: 14.092'den kapattık dün. Tam 300 dolar bandından bir kapanışımız vardı. 330'ların da üzerini görmüştük ama tabii Haziran'dan bu yana yani yaklaşık 20 Haziran'dan bu yana %6 düştü Borsa İstanbul. Oradaki seviyelere göre tabii bankaların zaten ay başından bu yana %10'dan fazla değer kaybını bir yandan konuşuyoruz. Tam böyle 14.000 seviyesine doğru gerileyen bir Borsa İstanbul profili. Bakalım bugün nasıl başlıyor spot işlemlerde?

Efendim Borsa İstanbul bugüne düşüşle başladı. 0.74'lük değer kaybıyla 13.988 puandan aşıldı. 14.000'in de altına geldiğimiz bir işte

0: global açılışta. Dün aslında tam buranın üzerinden kapanışımız vardı ama bugün tabii kayıplar devam ediyor. Petrolün yeniden 85 dolara kadar gelmesi, gerilimin tırmanması tüm dünya piyasalarında aşağıya çekiyor. Bizi daha fazla aşağıya çekti bu son dönemde. Bal su gıda bugün %4'ten fazla arttı. Miatek, İzmir, Pasifik, GEOP, Eskin, Batıçim, Galatasaray, Şekerbank, Tüpraş, Türkiye Sigorta yükselenlerde son dönemde özellikle petrokimya ve sigorta pozitif ayrışıyor son bir haftalık zaman diliminde. Düşenlerde taban olanlara destek, finans, Pasifik Yurası, CV Enerji, Türk Hava Yolları, Dohol, Çaniki Termik, Tekfen, Garanti gibi hisselerde bir yandan karşımıza çıkıyor. Şimdi Yusuf Doğan, özellikle sorayım, bu petrokimya ve sigorta tarafındaki pozitif ayrışmayı bilanço sezonunu da bekliyoruz, merak ediyoruz. Yani gördük zaten rafine kârları, marjlar çok güçlü Tüpraş tarafında, işte petroldeki yükselişte. Hemen bunun yanında yine sigortalar, prim üretimleri orada da güçlü, daha sıkı para politikası elbette sigortalarda kârlıkları destekliyor. Ama bunun yanında prim üretimleri de zaten ana faaliyet kollarından operasyonel bir güçlülük de görüyoruz. Dolayısıyla var mıdır bu dönemde böyle daha defansif bulduğun ve hani o riskli dönemlerde belki petrolün yükseldiği, Trump'ın böyle tansiyonu yükselttiği günlerde defansif durabiliriz, değerlendirip bakabiliriz dediğin sektörler?
1: Şunu çok net söylemek lazım. Aslında konuşmanın başında söylediğim gibi sektörel bazda şu anda pozisyonlanma almak bir miktar çok zorlaştı momentum trade'den dolayı. Zaten açılışta da baktığımızda sektörlerin çok farklı olduğunu gözlemleriz pozitif tarafta. Şimdi petrol yukarı gittiğinde elbette ki marjların desteklemesinden dolayı Tüpraş gibi hisselerde pozitif hareket gözlemliyoruz. Ama sigortacılık tarafında tabii şuna bir parantez açalım. Şimdi Haziran brüt rakamlarını takip ettik. Evet, görece iyi. Ancak burada şu çok önemli. Özellikle ana faaliyet kollarında sigorta şirketlerinin makro ekonomik konjonktürün gerektirdiği ölçüde ana faaliyet kollarında bir değişiklik yaptığını da gözlemliyoruz. Yani işte hayattan sağlığa geçiş ya da emeklilikten işte kaskoya geçiş ya da kaskoyu azaltma yönünde. Bu bağlamda her bir sigorta şirketinin stratejisi oldukça farklı. Bence burada öne çıkacak sigorta şirketleri çok net. Aslında portföy yönetim şirketi gibi çalışan sigorta şirketlerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü o topladıkları primleri değerlendirip onu da bilançoya pozitif bir etki olarak yansıtan şirketler ön plana çıkacak. Bunun en son etkilerini zaten Türkiye Sigorta örneğinde de gözlemledik. Çünkü baktığınızda brüt rakamları, prim rakamlarını açıkladıktan sonra Borsa İstanbul çok hareket etmezken günlük bazda %2,5'lara yakın hareket ettiği dönemleri gözlemlemiştik. Dolayısıyla burada özellikle bir portföy yönetim şirketi gibi çalışan, yani primleri çok iyi yerlerde değerlendiren ve bunu da bilançosuna aktarabilen sigorta şirketlerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Şimdi defansif tarafa baktığımızda da aslında global örneklere baktığımızda defansif hep nedir? İşte perakendedir, sağlıktır. Ancak bizim içinde bulunduğumuz makro konjonktür nedeniyle bu defansif sektörlerin de faiz duyarlılığı ve kur duyarlılıkları yüksek. Çünkü sağlık sektörüne baktığımızda işte en son sağlık uygulama tebliği değişti. Bu birincisi. İkincisine baktığımızda da şunu gözlemledik. Özellikle makro geçişkenliğin borsa tarafına yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada bir miktar defansif gitmek zor olacaktır. Çünkü perakende tarafında da özellikle negatif işletme sermayesinin etkisiyle yine aslında sıkı para politikasını kendi lehine çevirebilen şirketlerin ön plana çıktığını gözlemledik. Ancak bunların hepsi az önce bahsettiğim %40 fon alokasyonun, yani varlık alokasyonunun içinde değerlendirilmesi gereken durumlar. Dolayısıyla bu %40'lık bölümde varlık alokasyonunun bu tarz defansif şirketleri o %40'lık bölüme koymak şu an çok daha rasyonel. Ancak %60'lık kesim için, %60'lık varlık alokasyonu için açıkçası haftalık bazda momentum trade yapmak şu anda bir miktar daha ön planda en rasyonel strateji olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü geçişkenlikler yüksek, duyarlılık yüksek. CDS'e baktığımızda hem spreadler 4'ün üzerine çıkmış durumda ki Türkiye CDS spreadleri aslında 4 civarında sanılım göstermesi normal bir hayatın olağan akışıdır. Bir de tabii piyasa genişliği rasyomuz. Piyasa genişliği rasyomuzda da şu anda %55 seviyesindeyiz. Bu açıkçası riskli. Eğer siz bu stratejide %45'lik bölümde kaldıysanız zaten en

0: yukarı gittiği dönemde de çok para kazanamazsın. Zaten piyasadan da bunu çok net gözlemledik. İşte endeks 14.400-14.500'lere çıktı, ancak benim hissem neden para kazandırmadı? Çünkü piyasa genişliği rasyosundaki negatif %45'lik bölgede sizin aldığınız hisse. Bu bağlamda zaten selektif hisse stratejileri diyoruz. Dolayısıyla piyasa genişliği rasyosunda %55'lik kısımdaki şirketlerde şu anda pozisyon almak oldukça önemli. Şunu da tabii ekleyelim, piyasa genişliği rasyonumuz 80 üzerine çıkmadığı sürece sağlıklı bir boğa piyasasından ve trend hareketinden söz etmek çok mümkün olmayacak. Bunun 55'e 45 olması da açıkçası sizin gün içinde aldığınız bir pozisyonun aslında %55 oranında pozitif, %45 oranında negatif olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu da çok net bir şekilde şu anda Borsa İstanbul'da sağlıklı bir trend olmadığının net göstergelerinden bir tanesi. Bu bağlamda %55'lik kısımda momentum ve çeşitli momentum parametrelerine bakılarak hisse seçimi oldukça önemli. Uzak vade içinde %40'lık fon alokasyonu, varlık alokasyonunun olduğu sektörlere yine makro gözle bakıp o şekilde pozisyon almak gerekli. Faiz indiriminden bütün sektörler aynı anda etkilenmeyecek. Bankacılık da aynı an şekilde etkilenmeyecek. Orada da pozitif ayrışan şirketler olacak. Yine sigortacılık tarafında da, perakende tarafında da ve yine sanayi tarafında da. Şimdi kurlara da baktığımızda dolar TL'de bir miktar yukarı yönlü hareket gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada çeyreklik bilançolarında FX pozisyonları negatif olan şirketlere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kur yükseldikçe buradaki FX pozisyonlarındaki borçluluklarının da arttığı bir döneme geçiş yapıyoruz. Çünkü dolar endeksi güçlü, özellikle Fed'in faiz arttırımları ve bu ihtimallerin yüksekliği devam ederse ve yüzün üstünde kalmaya devam ederse, bu gelişmekte olan ülkenin tamamının kurları için bir baskı unsuru olacaktır ki bu durum bizim için de geçerli. Bu bağlamda da net döviz pozisyonu eksi olan şirketlerden de bence bir süre uzak durmakta fayda var. Çünkü her ne kadar
1: Evet.
0: kendi operasyonlarından kar üretseler de bu FX açıklarından dolayı bu karlar törpülenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan. Kolaylıklar dileriz sizlere.
0: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim bugün Borsa İstanbul'da petrokimya hisselerinde yükseliş var. Bağsu Gıda, Miatek, Efor, Tüpraş, Reder, Peskim, Galatasaray, Mardin Enerji, Kogranit ve Batı Çim. Bugünün yükselenleri, düşenlerde destek Finans, Pasifik, Yürü Asya, Türk Hava Yolları, Enerji, Sağ ve altına bağlı hisseler. Türk Altın, Türk Enerji, Aselsan, Altınay, Pegasus bugün düşüşte. Pegasus'ta 163 lira seviyesini görüyoruz. Peki son yolcu sayısı rakamları nasıl geldi? Gidelim aracı kurum raporlarına. Deniz Yatırım bugün bir rapor paylaştı Pegasus'la ilgili. Pegasus trafik sonuçları geçen yılın %3,5 üzerinde toplam yolcu sayısı demişler ve nötr değerlendirme yapıyorlar. Yurt dışı yolcu sayısı 2,19 milyon, yurt içi yolcu sayısı ise 1,55 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı %85,7. Toplam arz edilen koltuk 6,7 milyon kilometreye ulaşmıştır diyorlar. Ve şöyle değerlendirmedeki notuna bakıyorum, diyorlar ki bu dönemdeki toplam yolcu sayısı yıllık %1,2 azaldı. 10,55 milyona geldi. Dış hatta %10,8'lik azalış var. Ve yurt içi yolcu sayısı %15,7 artış gösterdi. Haziran ayı verisiyle ikinci çeyrek dönemine ait operasyonel sonuçlar tamamlandı demiş Deniz Yatırım Pegasus değerlendirmesinde. Ve Haziran'daki yurt dışı yolcu sayısındaki düşüşün hız kesmesini ve toplam yolcu sayısının yurt içi artışa dengelenmesini kısmen olumlu buluyoruz ama açıklanan veri bizim için nötr demişler. 12 aylık hedef fiyatları 305,50 lira önerileri gözden geçiriliyor yönünde ve sene başından bu yana da Pegasus hissesinin Borsa İstanbul 100 ana endeksine göre %31 daha geride kaldığı vurgusunu da paylaşmışlar. Bakalım neler bekliyor havacılık sektörünün ikinci çeyrek bilançolarını merak ediyoruz ama jet yakıt maliyetlerinin adeta ikiye katlandığı bir süreçte acaba nasıl finansallar karşılayacağız? Bankaları da bir yandan merak ediyoruz. Ve artık paranın rotasına nokta koyuyoruz, veda ediyoruz ama birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hissediyoruz. Bakalım neler var piyasalarda.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hem en indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
3: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
7: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Efendim borsa diyeceğiz, piyasalar diyeceğiz. Zira düşüşler devam ediyor. Dün de 14 bine doğru geri çekilmeler vardı. Hatta bugün o bölgenin altında açtık. Peki nereye kadar bu düşüşler? Nereden bulacağız kendimize bir destek? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Sertaç günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi biraz piyasa diyelim, bakalım Borsa İstanbul, ama geçtiğimiz hafta beraber yayın yapmıştık ve şunu söylemiştin, çok iyi hatırlıyorum. Eğer çok ciddi böyle bir sürpriz çıkmazsa piyasalarda bir düşüş etkisi bekliyorum demişim. Tam da öyle oldu. Tabii keşke demeseydin ama keşke haksız çıksaydın. Maalesef haklı çıktın. Yani bir yandan Borsa İstanbul yatırımcısı içinden konuşuyor.
1: Ama ters yaptı sürprizi.
0: Evet,
1: yani
0: aslında güzel mesajlar da verdi ama tabii Türkiye ile ilgili verdi. İran hattı ile ilgili hala tansiyon yüksek. Petrol 85'te, biz konuşurken belki 70'teydi. Ne diyeceğiz? Bu kadar belirsizliğin, öngörülebilirliğin zor olduğu bir dönem gördük. Yani ciddi aslında fiyatlamaları zor takip ediyoruz.
1: Çok zor. Yani gerçekten hani benim 20. senem piyasalarda, 2008 krizinde aktif trade ettiğim dönemde.
0: Sen bunu söyledikçe her zaman yaşın ortaya çıkıyor.
1: Ya ben yaşımla barışık bir insanım. Yapacak bir şey yok yani. 2008 krizinde dahi bir hani kendini bir şamandıraya bağlayabiliyordun. Şu an o şamandıra da yok ortada. Yani denizin ortasındasın. Gördüğün ışık deniz feneri mi, kutup yıldızı mı, ne olduğu konusunda kafanda deli sorular var. Ve akış sürekli değişiyor. Bak hani işte dün Waller'ın da açıklamalarıyla birlikte yine Temmuz'da faiz artışı konuşmaya başladık. Gözler 3'ten sonraki Amerikan piyasalarına oturdu. Yani hani yine enflasyon datası, sonra işte 4-4.5-5 nasıl açarız, sonra akşam gene bakacağız 10-11'de nasıl kapatacağımıza. Yani yelpaze inanılmaz genişlemiş durumda. Şimdi buradaki konu şu: bu geri çekilme hepimizi nefret ettirse de, yani son 2 senedir aynı şeyi yaşıyoruz çünkü. Önce bir gerçekten sert bir satış yiyoruz. 13.800, 13.600, ya tamam lanet olsun burası dönmez artık filan moduna giriyor herkes, o psikoloji bozuluyor. Sonra çok sert 2000 puanlık bir yükseliş hareketi alıyoruz. O oyunun da dışında kalıyoruz. Bir kere sıkıntı burada. Yani yükselirken oyuna katılmak çok zor. Hani ben dibi göreyim, dipten tekrar oyuna gireyim, bu yapılabilecek bir şey değil. O yüzden belirli seviyede hisse senedi taşıyarak, yani bir köpek balığı gibi örneğiyle yüzerek devam etmemiz gerekiyor. Bu da ciddi anlamda zarar verebiliyor yanlış hisse senedindeysek. Doğru hisse senetlerinde de mesela 11 yapıyoruz. Trade için ayırdığım bir üçlüm var benim. Hani aktif olarak orada trade etmek lazım mesela. Çünkü hacim orada. Fakat 2 hafta

0: Önce orada da patron satışı yaptı mı yapmadı mı, işte patron satacak yani mı gibi dedikodular döndü.
1: Ciddi ortak satışları da var şimdi, o da önemli. Mesela halka arzlarda bile bunu görüyoruz. Yani kaynak şirket dışına mı çıkarılıyor, şirket içinde mi tutuluyor? Ortak satışları ne oluyor? Yani orada da yatırımcı merak ediyor, ne oluyor orada Sertan?
0: Bak şöyle bir şey var, halka arzlarda bir kere savunma hattı kurmamız lazım. Birinci öncelik aracı kurumundur burada. Aracı kurum kendine gelen dosyaya gerçekten hani şirketi yönlendirme konusunda bence ön plana çıkmalılar. Çok fazla borç içerisinde nakde ulaşma denkleminde halka arz geliyor. Yani bence bunu biraz elemine etmekte fayda var. Yani ben gerçekten ikinci, üçüncü nesle gideyim. Bir İzmirli mantığıyla söyleyeyim. Benim çocuklar perşembeden Çeşme'ye gider. Bu şirket biraz daha reel yönetilsin, yani rasyonel yönetilsin hikayesi denklemindeki şirketleri halka açmamız lazım. Kurumsallaşmaya çalışalım. Biz neyi halka açıyoruz? Şirket zaten yüzmüş sonuna gelmiş. Artık bir yerden de para bulayım. Bunu da realize edeyim.
1: Şimdi yani bir de finansman arayışı da var. Yani orada önemli oluyor tabii, borçlulukla da yatırım için, sermaye için.
0: Hynix'e bak. SpaceX'e bak. İleriye dönük bir hikaye halka arz ediliyor. Bunlar da rekor halka arzlar. Başarılı değil ayrıca tartışırız ama ileriye dönük bir hikaye. Bana söylesene Türkiye'de son gelen halka arzlardan ileriye dönük ne var? Yani biz neyi halka arzına katıldık? Bak müthiş firmalar var savunma sanayinde özellikle. Hiçbir halka arz edilmedi şu ana kadar. Bizim aslında biraz kompozisyonu değiştirmemiz
1: mesela
0: lazım.
1: Mesela neyi görmek isterdin halka arz edildi? Mesela hani konuş Roketsan, TUSAŞ, yani hayaller
0: insan,
1: tabii bunlar
0: bir yandan. Tabii ki orada olmak istiyor. Yani o şirketlere ortak olmak istiyor. Neden? Buradaki ana konu neydi? Ben ortak olmak istediğim şirkete yatırım yapmalıydım. Fakat şu anki konu hem çok hızlı akıyor hem gerçekten ben şirketlerin hani eskiden bilançoyu gördüğümde kar bakıyordum. İlk baktığım şey cari oran, nakdi oran yani. Hani bu şirketin nakdi ne durumda? Çünkü iş yapıyor olsa bile nakdi olmayan bir adam çok zor. Evden çıkamayacak durumda olursun ya, böyle işlerin iyidir ama cepte para kalmamıştır. Şirketlerin birçoğunun durumu oraya geldi. Bu yüzden de 600 tane şirketimiz var. Bunun üzerine tabii ki şirket eklenmeli. Türkiye çok büyük bir ülke ve çok büyük bir dinamizmin içerisinde ilerliyor. Fakat çok seçici olmak lazım. Halka arzların hani bazıları, hep geçen yayında da söylemiştim. Tahta performansı da çok önemli. Çok iyi bir şirket açıyorsun, tahtası çok kötü geliyor. Çok kötü bir şirket açıyorsun, tahtası muazzam hareket ediyor. Bunlar da değişti. O yüzden bence halka arzlar çok değerli. Yapılmasına devam etmemiz lazım. Fakat aracı kurumlar başta olmak üzere özellikle borçlanan, kendi ileri perspektifinde sorun olan şirketleri iyi eleyip, iyi dokuyup insanlara anlatabiliyor olmamız lazım. Biraz böyle şeye geldi yani, 600 bin dip 1 milyona yakın yatırımcı tabanındayız şu an halka arzlarda. Hani bu denklemde, ama bence esas hikaye şu. Bak bilançolar gelecek. Gene amalı fakatlı bilanço konuşacağız. Birçok özellikle banka bilançolarını çok tartışıyor olacağız. Biz daha burayı düzeltemedik ki diğer taraftaki nakit dengesini konuşalım. Bir de şunu unutmamak lazım. Sayın Şimşek'in açıklamalarında çok değerli bir nokta var. Bizim yaptığımız program bundan birkaç sene sonrasında da size destek verecek bir program. Yani burada yaşamanızı değil, aslında birkaç sene sonraki konjonktürü ilerliyor. Dünyanın gitmeye çalıştığı nokta birkaç sene sonra kimin ayakta kalacağı.
1: Bir de büyüme hikayesini koruyarak aynı zamanda tabii. Hani
0: büyüme, bak zayıf kalın. Ben hala ısrarla söylüyorum. Şu an hani Olur'un açıklamalarıyla birlikte faiz indirme. Amerika endüstriyelleşmeli. Sadece finans bacağıyla bu iş buraya kadar geldi. O yüzden faiz artışı patikasına geri dönen bir Amerika benim için hayal kırıklığı olur. Yapmak zorunda kalabilirler içerideki dengelerden. Ama ben Kevin Walsh'un da bunu çok istediği kanaatinde hala değilim.
1: Evet,
0: yani.
1: Bugünkü
0: enflasyonu ve konuşmayı göreceğiz tabii.
1: 3.8 bekleniyor mu? Bakalım nasıl gelecek. Şimdi bir yandan şunu sormak istiyorum. Para kazanmak çok zor. Yani hani mesela böyle enstrümanlara bakıyoruz. Altına ne güven liman nedir mesela? Hani güven liman sandıklarımız değil
0: Pearl
1: miydi
0: Harbor
1: mesela? Hani
0: ne
1: nedir? Güvenilen varlık nedir? Altın mıydı? Hani %30 düştü 3-4 ayda. Ya da işte gümüş hiç söylemiyorum. Yarı yarıya geldi. Bitcoin mi? Bir yılda %50 düştü. İşte Borsa İstanbul'un birkaç böyle hisse grubunu çıkartalım. Enflasyonun ne kadar belirgin altında kaldığımızı, havacılıkta 2-3 yıldır aynı seviyeleri konuştuğumuzu görebiliriz.
0: Hocam havacılık yazıyoruz. Hiçbir yere gitmedik.
1: Biz nereye
0: İletişim
1: koyacağız
0: yazıyoruz,
1: parayı? Ya da biz para kazanmaktan ziyade önce korumayı öğrenmeli miyiz Sertaç?
0: Öğrenebilirsek tabii. Yani bu öğrenilebilen bir şey olsa ya, gerçekten şuraya geldi konu. Bir kere ülkeler de bunu yapmaya başladı. Biz ne yaptık hafta sonu? 80'in üzerinde ürüne ciddi anlamda bir ya ticaret duvarı ördük ya içerideki pazarı düzenledik. Neden? Enflasyondan gol yediğimiz kalemler burada. Rekabette gol yediğimiz noktalar var. Karşında çok önemli bir üretim gücü var. Hani senin şu an oluşturduğun o Batı, NATO, ABD ittifakının karşısında Çin, Rusya, Hindistan'a baktığın zaman aradaki fark ne? Bir taraf finansal sisteme hakim, bir taraf üretim sistemine, mekanizmasına hakim. Hı-hı. Türkiye burada nerede fark yaratabilir? Bir üretim yapabilecek bir ülke, iki tarım ülkesi, üç lojistik ülkesi. Bunların üçünün de hikayesinin Türkiye ekseninde devam ettiği kanaatindeyim. Fakat Türkiye borsasındaki sıkıntı nerede?

0: Balon mu? Yapay zeka bir balon değil ama içerisinde defektler taşıyan bir yükseliş. Hı. Türkiye borsası buna katılırken savunma sanayi ancak geçer akçek bir katılımda. Hı hı. Hani Aselsan konusu ama sonrasında belirli hisselerde ciddi anlamda tartışmak lazım. O yüzden şeyi geçtik artık. Buralardan orta uzun vade mal biriktiririz, hisse biriktiririz. Bu bir strateji. Hala geçer akçe olduğunu düşünüyorum ama doğru şirketlerde. Çünkü hani ilk sorunu şu olması lazım. 3-4 sene sonra bu şirket burada olacak mı? Gerçekten bu önemli bir soru. Yani şey gibi olmaması lazım. Apple Nokia dönüşümünde Nokia'da kalmamamız lazım. Örnek vermek gerekirse. Şimdi Nokia oyuna geri dönüyor gerçi. Çok başka bir konuyla. Bizim buradaki ilk sorumuzun bu olması lazım biriktirirken. İkinci soruda gerçekten çok proaktif olması lazım. Güvenli liman neresi? Güvenli liman şu an sabit getirili. Hmm. Hala 2027'nin başına kadar ben sabit getirilinin bu tahtından inebileceğini düşünmüyorum şu an için.
1: İşte her seneye başlarken diyoruz ki belki burası biraz azalır da.
0: Borsalara ama bu sene işte denklem aslında gerçekten güçlüydü. Geçen öyle, seneye göre borsada yani. Öyleydi.
1: Ocak'ta ne kadar? %23 mü? %23 saydık.
0: Nerede bozuldu biliyor musun? Savaş beklentilerinin çok uzunluğuna gitti.
1: Bu kadar uzun süreceğini herhalde kimse beklemiyordu.
0: Sayın Şimşek'in 28 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam bir toplantısında savaşın ilk günüydü ve biz onu dinleme şansı. Orada da toplantı hani bayram sonrası bir ay yani maksimum buralar işaret ediliyordu. Hepimizin konuştuğu yer orasıydı. Bırak iki bayramı. Hani yazı bitireceğiz artık hala biz savaş konuşuyoruz. Yani Hürmüz gerçekten dünkü gelen açıklama Hürmüz bizimdir yok karşınındır. Hani şeye döndü.
1: Evet Amerika artık Trump kendini artık kabul ediyor Hürmüz öyle bir durumda. Ben %20 geçiş ücreti alacağım diyor.
0: Aynen ya artık şeye döndü. Bu arada farkında mısın bilmiyorum yavaş yavaş İran'ın da dünyaya entegrasyonunu da tartışıyoruz. Şu an önemli bir pazar açılıyor. Türkiye için pozitif tarafı var negatif tarafı var. Ama Türkiye değerli bir ülke. Bu değerli ülkenin karşılığında borsaya gelebilecek hikayeyi söyleyeyim. Bizim şu an iki tane ana hikayemiz var. Faiz. Faizi 2027'nin sonuna kadar 300 bas puan indirebiliriz büyük ihtimal. Diğer tarafta ne kalıyor? NATO toplantısında savunma hattının dışında fon konuşmaları yapılmışsa ya da bundan sonraki konjonktürde yapılacaksa bir yabancı fona çok ihtiyacımız var. Yani MSCI için atılan adımlar var ya küçümsemeyin. Evet. SPK'nın mücadelesi önemli mücadele.
1: Evet, güzel adımlar geldi. Şimdi orayı sorayım çünkü geçen hafta NATO zirvesinden evet güzel böyle başlıklar çıktı işte. Hani F-35'lerin artık satışını bekliyoruz. Hatta Cuma bir iddia ortaya atıldı işte. Bu S-400 acaba bir Körfez ülkesine satılacak mı satılmayacak mı? Resmileşmeyen haberler ama iddialar da vardı böyle.
0: Doğru.
1: İşte kasa yaptımları kalkacak mı acaba diye. Şimdi geldiğimiz noktada MSCI ve yabancı endeks sağlayıcıları. Yani geçen hafta bir de tam NATO zirvesinin olduğu haftada S&P Dow Jones'tan böyle bir hani MSCI'nin 3 kez değerlendirmesinden sonra üstüne bu gelince hani belki başka bir dönemde NATO zirvesinin ya da Batı ile olan ilişkilerimizin bu kadar güzel olduğunu konuşsak TL varlıklarda çok daha farklı senaryolar konuşabilirdik. Ama bu yabancı hani endeks sağlayıcılar açısından ne bekliyorsun? Gelişen ülke statüsündeyiz ama bunu inceleyecekler. Kasım ayına kadar bir takipteyiz aslında. Ve MSCI dedik gerekirse tek tek o fiili dolaşımı biz hesaplarız, bakarız diye bir değerlendirme yaptı. Yani pasif fonlar da var şimdi. Onları ciddi pasif fonlar takip ediyor ve potansiyel bir yabancı çekmeye çalışıyoruz. Aktifte bir yabancı ihtiyacımız
0: sembol
1: var.
0: Sembol etkisi çok önemli. Bak birinci konu sembol etkisi. Bunu koymak lazım. MSCI'nin seni oraya alması gerçekten imaj itibariyle bu kadar yaptığın 2 senelik, 3 senelik emeğin borsa anlamında taça gitmesidir. Ha, burada şu var. Yabancı şöyle mi? Hani muhtaç mıyız yabancıya? Maalesef. Yani o biraz önce anlattığım denklemler. Negatif faiz döneminde oluruz. Biz yabancıyı tartışmayız. Hani o zaman biz zaten biz bize gelen parayla burayı yönetebiliriz. Fakat o da makbul değil aslında. Bizim her halükarda yükselişte entegre. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir şey duymadım ben hiç. Yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Biz kapalı devre bir ekonomiye gidiyoruz. Hatları çekeceğiz. Böyle bir şey yok ki. Biz kendi içimizde hep entegre. Dışarıyla, ihracatıyla, ticaretiyle, lojistiğiyle, savunma sanayiyle birlikte iddialı bir ülke konumuna gelmeye çalışıyoruz. O yüzden borsa önemli. Diğer tarafta baktığında da uyarının kritik bir noktası var. Diyor ki abi sen bunu yapacaksan al bunları başka bir endeks şey yap. Ben hani ana endekste bunları görmüyorum.
1: Biz yüzde olmasın onun dışında evet, hani bunlar yükselsin, düşsün, çıksın o aynen. Olabilir.
0: Hani mesela şey gibi NBA vardır takip edenler basketbol. Bir de G League vardır. NBA'de oynayamayan oyuncuları orada takip eder NBA takımları. Orası G League olsun diyorlar. Yani
1: orası NBA'den ayrı... çıksın diyorsun.
0: Aynen öyle. Hikaye öyle. Madem öyle bir şey var. Bak iki tane de sorun var. O hisselerde o kadar büyük ve o hisse kompozisyonunda o kadar büyük para birikiyor ki bir yandan da insanların tedirginliği artıyor. Orası tamamen gözden çıkarsın demiyorum. Orası olmasa zaten biz de trade edemeyiz. Biz de giriyoruz çıkıyoruz. O tarz hisse senetlerinde trade ediyoruz, topluyoruz. Fakat MSCI'nin söylediği şey uyarı önemli. Ben buna dikkat edeceğim dediği noktayı G-League gibi bir şeye ayırabilirsiniz diyor. Bizim için tabii ki bu çözüm değil. Bizim toptan yapım bir çözüm daha iyi olur ama o uyarı da belki bir yerden sonra dikkate alınır. Bakarız yani.
1: Evet. Peki.

0: Yani geçen sene yine sana yayında sorduğumda da muhtemelen borsa için 16 bin 17 binleri söylerdim. Bu yıl kime sorsam yine bütün aracı kurumlar 16 bin 17 bin 18 bin
1: Orası
0: derlerdi.
1: değişmiyor ki. Yani şey değişmiyor. Gitmeye çalıştığımız yer 400 dolar. 375 dolar, 405 dolar. Bak, 3 senedir oraya gitmeye çalışıyoruz yani.
0: Her sene aynı hikaye
1: Her sene. Ya bırak onu, 2013'ten beri aynı dolar bazındayız. Yani
0: 300
1: 2013'ten beri
0: dolar diyorsun.
1: Gidiyoruz geliyoruz. 340 dolar, altta 280 dolar, 270
0: İşte
1: dolar.
0: Hayaller 2022'ye biraz getiri açısından söylüyorum hani.
1: Orayı unutalım. Negatif faiz imkansıza yakın bir konu. Çok uzun bir süre orası olmayacak. Oranın anahtarı şu: gümbür gümbür bir yabancı fon girer içeri. O zaman oturup konuşuruz ama o zaman da neyi konuşuruz biliyor musun? Ana tahtaları konuşuruz. Bir türlü onu konuşamadığımızın sancıları bunlar zaten.
0: Evet. Bildiği yerlere gelir diyorsun.
1: Bu arada şöyle bir denklem var. Hepsi bize lazım ya. İçerideki fon da lazım, büyük yatırımcı da lazım,
0: küçük yatırımcı
1: da lazım, yabancı da lazım. Ya bu piyasa neden büyümesin? Niye biz küçük kalalım?
0: Tabii.
1: Ama herkesin segmenti, sikleti ayrı olur yani, ona göre bir hareket. Herkes de riskini ona göre tercihte bulunur, hani seçer. Çünkü yatırımcı sayımız çok fazla ama hala finansal okuryazarlıkta ciddi sıkıntılar var yani.
0: Evet, bizler de işte onu böyle biraz en azından küçük de olsa.
1: Ben 3 senede bir kağıt yorumladığım için bunları şey yapamıyorum. 3 senede bir kere konuşuyorum kağıtları. Mesela o kadar öyle bir piyasa zannediyorlar hala. Hani ya ne 3 senesi, sabahtan akşama burası değişiyor.
0: Şimdi şöyle yani şirketin sahibinin aksiyonları değişebilir. Patron bir değişiklik yapmış olabilir. Dönem değişebilir.
1: Çok ayrı olabilir. Yanılırız,
0: yani
1: şey yaparız.
0: Yani bugün konuştuğumuz hisse yarın farklı
1: ama
0: bir tablo yer edebilir.
1: 3 sene değil. 3 günümüz yok şu an. Bunu
0: ama sosyal medyada çok acayip bir yer. Gerçekten ya buradan
1: o
0: farklı durumlara çekilebiliyor.
1: O şey değil, sadece şunu anlamak için. Hani burada siz böyle 10 gün sonra bile bir yayını izliyorsanız sıkıntı var. Yani gerçekten 10 saatte bile dünya değişiyor.
0: Evet.
1: Ya Trump aynı konuşmada iki ayrı şey söylüyor.
0: Evet.
1: Yani o yüzden çok proaktif.
0: Doğru.
1: Senin
0: doğru
1: söylediğin ilk yere gelelim. Para kazanmanın çok zor olduğu bir dönem.
0: Evet, zor gerçekten. Korumayı da öğrenelim. İnşallah sonra kazanmayı da öğreneceğiz.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Şimdi bizim 11 kadromuz var. 11 hissemiz. Önemli bir yayın formatı başlatmıştık seninle birlikte.
1: Burada trade'lemek için özellikle 3 tane tahta önereceğim. Onları 11'e bilerek yazmadım. Çünkü 1-2 tane defekti var. O yüzden
0: önce onları alayım istersen.
1: Biri Astor. Astor'u çıkardım. Çünkü çok volatil ve hani böyle bir patinaj çekiyor.
0: Dün HSBC dedi ki görmüşsündür, MSCI Astor'u alabilir. Öyle bir değerlendirme yapmış.
1: Evet, ondan kaynaklı listeden çıkarmıyorum ama çok patinajlı gidiyor. Dikkat etmekte fayda var. Stoplu Astor hala listemde var. Patron satışı yaptı yapmadı, haber akışı çok böyle canımı sıksa da geçen hafta listeye koymuştum hatırlarsan, Mia Tayka'nın son satışları stoplu. Bakın hani burada stopun altını çok çiziyorum. Astor'da da Mia Tayka'da da lütfen stoplu devam edin. Buradaki önemli konu bizim stop, bir bacağımızın stopta olması. Son olarak gene stoplu olma kaydıyla ben burada TR alt, hani altın fiyatlarının 3800 dolara geldiği noktada itibariyle ya 4000'in altında TR alt gene stoplu trade de, evet, trade edilebilir. Bu üç kağıdı lütfen stoplu takip edin.
0: Evet.
1: Stopsuz imkansız bunlar.
0: Evet, yani bu çok önemli bir not. Bunu böyle herhalde altını çize çize söylemek gerekiyor. O zarar kesme noktaları çok çok önemli zaten. Şimdi geliyorum 11 kadromuza, başlayalım. Girelim. Önce kale attı diyelim. Bu çeyrekte bence en çok merak edilen bilanço. Çünkü ilk çeyrekte o kadar yüksek bekleniyordu ki aslında çok iyi geldi karlılık. Ama beklentinin ufak da bile altında gelmiş olsa hatırlıyorsunuz biraz aşağıya çekildi.
1: Bugün üstadımız Oruç Aroba'nın ölüm yıl dönemi, yanlış hatırlamıyorsam. Oruç üstada buradan hani ruhu şad olsun, toprağı incitmesi, mekanı cennet olsun. Oruç Aroba'nın bir sözü var. Diyor ki ne beklediğini bilerek ama beklemeden yaşayacaksın. Borsa budur. Ne beklediğini bilmen lazım. Ama o beklentiyi tarihe, ben bu zaman hep bunu anlatıyorum. Bana şöyle sorular geliyor. Bir kağıt alayım, ne zaman gider? Hani buluşma gibi. Hani böyle cuma günü 3'te bu kağıt, böyle bir borsa ben hayatımda hiç görmedim. Olmaması da lazım. Hani böyle bir denklem nasıl oturdu bilmiyorum. Hani o yüzden Tüpraş'taki denklem şuydu. 270'lere çok yakında ve hatırlarsan raporlar 270 civarını işaret etmişti sene başında. Buralarda bir birikme vardı. Yani kar satışı gelmesi gayet normaldi. İki, hatırla, 233'ten yabancı ağırlıklı bir satış geldi. Gerçekleşti. Astor'da da benzeri olmuştu.
0: Yabancı
1: pozitif etki oldu. Burada
0: satış
1: da öyle. Yani aslında Tüpraş'taki denklem çok basit. Ortalamalara kadar kendini düzeltti. 210'lara kadar tekrar zirveye geldi. Zirveden 350, 400 belki 500 hikayesini 3-4 sene içinde tekrar konuşacağız. Ama bunun arkasına bilanço koymak lazım artık. O yüzden bu bilanço hedef, yani üstteki hedefi konuşmamız için önemli bir bilanço. İyi bekleniyor. Neden? İşte rafineri marjları hikayesi. Ben Tüpraş bilançoların üzerine koyarak devam edebilecek bir hikayeye sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu bilançoyla birlikte yeni hedeflemeyi konuşuruz. Ama geri çekilme, düzeltmeyi de biriktirme, kumbara hisselerin başında hala benim için tüpraş geliyor.
0: Evet, şimdi geliyorum 2 numaraya. Burayı da çok merak ediyoruz. Ne kadar baskı gördü acaba jet?

0: maliyetleri ikiye katlandı ama bir yandan denizdeki trafiğin tabii felç olması böyle bir havacılıktaki kargo taşımacılığına talep oluşturdu mu ve Körfez'deki o kaybettiği trafiği Orta Doğu'dan, düzelteyim Orta Asya'dan çok iyi kompansa eden bir şirket.
1: Bak her şeyiyle bu fiyatları hak etmiyor bu sektör. Her şeyiyle ucuz yani.
0: Tam yeni zirve deniyordu bu arada. Tam yeni zirveden döndük
1: yani. Türk Hava Yolları'nın çok doğru bir nokta. Buradaki önemli konu senin söylediğin gibi. Kaçta kaçı hedge? Zaten bunların hani aşağı yukarı bildiğimiz rakamlar var. Bir de jet yakıtları biliyorsun bir ay sonradan fiyatlara yansıyor. Hı-hı. Sen anlaşmaları bir aylık bir dilimde yapıyorsun ve biraz böyle şey reaksiyonunu geç gördüğün rakam. Onun haricinde aslında fiyatlamalar evet yani biz hani havacılık tarafının Mars'a gitmezse iki katı belki hedef fiyatlar vardı. Türk Hava Yolları'nda birikme hatırlarsan 400'ün üstü 600'e kadar bir yelpaze diyebileceğim bir noktadaydı. Ama buna rağmen çok ucuz. Savaş devam ettiği süre boyunca geri çekilmelerde ucuz kalıyor. Fakat konu şu, gerçekten hikayesi negatif. Hani hafızalardaki hikaye önemli ya artık fiyatlama konusunda. Ucuz mu pahalı mı değil. Bak bir şey ucuz, hikayesi negatifse ne kadar bizi yorduğunu gösteren bir konu. Israrla yaz sebebim şu. Hı-hı. Bir gün elbet bu hikaye değişecek. Evet. Ayrıca bizim endeks için iki şeye ihtiyacımız var. Bir bankalar, iki Türk Hava Yolları. Evet. Yani Türk Hava Yolları'nın endeks üzerindeki ağırlığından kaynaklı rasyonel yükselişin en doğru adreslerinden bir tanesi. Bankaların yanına mutlaka eklememiz lazım.
0: Evet, Aselsan'ın ağırlığı mesela %10'dan fazla, destek finansında %10'dan fazla. Gerçi bugünkü ve dünkü düşüşlerde bilmiyorum nasıl, belki biraz aşağıya kaymıştır.
1: İşte mesela segment olarak ayrıştırma dediğimiz noktada çok iyi iki örnek oldu.
0: Evet. Şimdi geleyim 3 numaraya, biraz da hızlanayım. Otomotiv sektöründe daral var ama ihracatta böyle hani hızlanmaya çalışıyoruz. Bir yandan dönüşüm içerisindeyiz. Elektrikli araçlar gitgide pay artıyor. Ciddi anlamda artıyor.
1: Şöyle yurt dışı da böyle. DAX tarafına baktığın zaman işte BMW'den Mercedes'e, Volkswagen'a bütün o yelpazeyi baktığın zaman bütün o şirketlerin %30 civarında negatifte seyrettiğini görüyorsun. Evet. Otomotiv üzerindeki baskı devam ediyor. Elektrikli araçlar çok önemli. Fakat hafta sonu bir bayrak geldi o taraftan da. Önemli bence adımlar atılıyor. Ve Tofaş'ın çok ciddi bir dönüşümü var. Tofaş tarafında dönüşüm benim için kritik. Burada tabii ki Ford çok ucuz kaldı. 2 senedir neredeyse aynı yerde trade ediyoruz. Tofaş'ın ama Stellantis hikayesiyle birlikte büyümesi önemli. Geniş bir portföyde yani 5 hisse senedi taşıyorsanız havacılığa ve belki otomotive yer kalmayabilir ama 10-11'lik bir hisse senedi taşıdığınız noktada Tofaş bence bu listeye girmeyi hak eden ilk otomotiv şirketi.
0: Evet, şimdi bu yıl hani 2-3 yıldır o baskı örneğin havacılıkta vardı. Demir çelikte de vardı. Biraz üzerindeki o toprağı attı. Şaşırttı da. Yani bekleniyordu evet. Aslında. Ama tabii hani yıllarca birikmiş bir enerji de vardı 4 numara.
1: Çok ucuzlar. Bak şimdi halka arz konuşuyoruz. Ne pahalı ne ucuz diye konuşuyoruz. Hadi Kardemir'e şimdi halka arz edelim. Kaç paraya edersin?
0: Daha yüksek fiyattan mı edersin?
1: Ya, korkunç bir fiyattan edersin. Yani Kardemir'in açılışını daha önce seninle yaptığım yayında bir anlatmıştım. Fevzi Şakmak'la Mustafa Kemal Atatürk'ün arasını bile açan, çünkü birisi Ereğli'ye istiyor, birisi Karabüyük'e istiyor. Fevzi Şakmak'ın haklı çıktığı, daha doğrusu özellikle uçakların bombalanamayacak yere yapılması kadar stratejik bir tesisten bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'nin çok önemli bir gücü. Ereğli de keza öyle. Ve ben demir çelik tarafında biraz daha proaktif davranacak bir politikaya gideceğini düşünüyorum dünya tarafının. Burada rekabet çok belini büküyor. Burada eğri oturup doğru konuşmak lazım. Rakipler çok güçlü. Özellikle uzak doğudaki demir çelik konusu çok üstlerinde baskı oluşturdu. Ama burası orta uzun vade, hala stoper özelliğiyle demir çelik benim radarımda.
0: Evet, hala takipte olmaya devam ediyor. Şimdi geleyim, yani aynı böyle havacılık hikayesi gibi 2-3 yıldır bekleniyor yukarı yönlü gidişi, yine geçen sene de sıkıştı, bu yılda endeksin gerisinde kaldı. Parayı harcadılar çünkü yatırım harcamaları gerekiyordu, teknoloji gerekiyordu, 5G yatırımı gerekiyordu. Bunların meyvelerini konuşacak mıyız? Bence merak ettiğimiz başlıklardan biri de bu.
1: Konuşmamız lazım. Bu arada bilanço açısından, yani Telekom'u mu yazayım, Turkcell'i mi yazayım konusunda gerçekten kafamda deli sorular. Bilançolarda Telekom bir tık daha fark yaratabilir diye Telekom yazdım ama Turkcell'de olur. Aynı havacılık denklemindeki ucuzluk bence iletişim içinde geçerli. Burada iletişim olmazsa olmazların başında geliyor. Evet. Yani mutlaka böyle ucuz kaldı, bir şey devam edecek. İşte geniş yelpazede ucuz kalan sektörlerden bir tanesi burası. Gitmiyor. Evet, çünkü para yok. İşte o faiz inmedikçe, buraya giren para sınırlı ya da yabancı gelmedikçe. Mesela yabancı gelmedikçe Turkcell'i güdük görüyoruz. Para akışı kesildikçe Telekom'u güdük geliyoruz hareketlerde. Tamamen aslında hikaye buradan kaynaklı.
0: Evet, şimdi merak ediyoruz tabii turizm ve özellikle taşımacılık tarafı, aslında ne bekliyoruz biz orada?
1: Burada şunu bekliyoruz aslında. İstanbul'da biz okula işe gittiğimiz süre boyunca servisçilik, para kazanır. Bir de yurt dışı bacağı var. Bir de uzun bir süre dinlenme var. Bilançolar konusunda istikrarlı bilanço getirme benim için zor şirketlerde. O yüzden ben Gürsel'i gene radarıma aldım.
0: Ki özellikle Ürdün'de önemli bir ölçek kazanımı elde.
1: Zamanında Selanik için çok ciddi hamleler yaptılar. Yani perspektifi iyi bir şirket.
0: Evet.
1: Fakat dikkat edilmesi gereken, burada da her şirkette olduğu gibi özellikle yatırımcı tabana yayılmamış şirketlerde stop seviyelerine yakından takip etmek lazım. Burada da stoplu çalışılabilir. 280'in altındaki kapanışlara temkinli olmak kaydıyla çok darda bir stop söylüyorum aslında uzun vade için. Gürsel takibi alınabilir.
0: Evet, orada da özellikle o bahsettiğin Ürdün operasyonlarındaki önemli kazanımı ve Orta Asya tarafındaki büyüme de sanıyorum önemli. Orayı ne dersin? Yani orada da haberleri bir yandan takip etmiş.
1: Almanya'da hatırlarsan, Almanya'ya da özellikle tır şoför denkleminde çok önemli hamleleri oldu Gürsel'in. Ya büyüyecek sektörlerden biri. Çünkü gittiğimiz şu noktada hafif ticari araçlar ve taşımacılık ön plan çıkacak. Hep lojistik, antrepo, depo diye anlatıyoruz ama bunun bir bacağı da tırlar ve servisçilik olmak üzere taşımacılık. O yüzden de ben Gürsel tarafını radarda tutmakta fayda görüyorum. Geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam bir şirketin de bir raporu geldi. 400 lira üzerinde bir hedef fiyat belirledi. Yani yavaş yavaş aslında odaklanılması gereken sektörlerden biri
0: olduğu konusunda. Bir yandan ben de ona bakıyorum. 422 lira demiş.
1: 422 mi? Ben yanlış hatırlamıyorum.
0: %41 getiri potansiyelemiş. Alt tavsiyesini vermişti onlar. Evet, önemli.
1: Ama stopu burada stopa dikkat et. Yani çünkü bu tarz hisse senetlerinde ne olur
0: dikkatli
1: olmaz. Bir bacak
0: olmak
1: stopta olmakta fayda var.
0: Stopa dikkat. Yurt içi kapasite büyümesine de bir vurgu vardı. Orada özellikle plaka yatırımları, işte araç alımları, buna da bir vurgu yapmışlardı. Şimdi geliyorum, yani bu yıl yüzmedi yatırımcısını. Bazı gıda perakende hisseleri üzenler var geçen yıl olduğu gibi ama maliyetleri yönettiysen, online tarafta da güçlüysen, teknolojiyi de iyi kullanıyorsan, evet, ön plana çıktı o bilançolar.
1: Migros hala benim göz bebeğim, katılım sıkıntısı, daha doğrusu katılım tarafında sıkıntı çok fazla. Doğru kağıttan da doğrusu yelpaze çok dar katılım tarafında. BİM de oranın göz bebeği. Yani yelpazenin bu kadar dar olduğu bir yerde BİM gibi bir şirketin katılım tarafında olması çok büyük değerdir. Bu tarafta Migros çok önemli bir değerdir. O yüzden her ikisinin de adımlarını çok değerli buluyorum. Ancak buraya üzenler kısmından birini potaya sokmak istiyorum.
0: Şok marketler.
1: Ben 50'nin üzerinde, ya yani buralar artık şokun tabanı olmalı. 50'nin üzerindeki kapanışlarla stoplu gene bir şok denenebilir diye düşünüyorum. Perakende gıdanın oyundan düşeceği kanaatinde değilim.
0: Peki bu çeyrekte artık şok marketler bilançosunda böyle bir sinyal alır mıyız? Bir yeşil ışık.
1: Çok zor. Şokun sinyali için enflasyon %25'in altını görmemiz lazım. Ama artık yeter yani. Ha bu arada gelirse muhteşem olur. Ha bak gelirse muhteşem. Ama şokun esas
0: çünkü,
1: hikayesi.
0: Biraz böyle beklenti altında
1: şokun kaldı, esas hikayesi yapacağı iş modelinin değişimidir. Çünkü rakiplerine göre çok gerideler o tarafta. İki, diğer tarafta baktığında iş modeli değiştirirken enflasyon muhasebesinden çıkmadı. Bunlar çıkarsa şok için dinamik olur. Fakat 48-50 hattının üzerinde kapanan şok benim için trade anlamında alım fırsatı olur. Artık şokun dönemi geldi. Hepimizi çok üzdü şok. İnşallah kapatacak. Migros ve BİM burada gerçekten fark yarattı. Hala da fark yaratır diye düşünüyorum.
0: Şimdi yayının başına seninle şunu konuşmuştuk. Yani para kazanmak zaten zor da bir de parayı korumak, yani emek emek çalıştığımız, hani sabahın çok erken saatlerinde uyanıp emek emek, yani birçok bizi gibi insan çalışıyor ve hani biraz böyle tasarruf etmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Para kazanmak zor, parayı korumak da zor. Biz bunları nasıl yapabiliriz? Biraz bunu araştırmayı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi şunu görüyoruz. O büyük holdingler bir dönüşüm içerisindeler. Evet. Bilanço temizliğine gittiler. Yani bugün ben işte bu kaynağı verimli kullanmak istiyorum. Kârlılık baskı altındayız. Hayır, ben buradan çıkıyorum. Kârlılık nerede? Güzel. Ben o tarafa bir dönüşüm içerisindeyim. Biraz bu da konuşuluyor. Bu satışlar da zaman zaman konuşuluyor. Onu da merak ediyorum oradaki görüşünde.
1: Holdingler gitmiyor. Gitmediği denklemin içerisinde bu satışlarla birlikte bence müthiş de bir hikaye yaratıyorlar. Şimdi Sabancı Holding'in kendi içerisindeki dönüşümünde onun hani ayak bağlarından bir tanesi perakende gıdaydı. Hani odaklanma konusunda. İki, perakende aslında teknoloji. Teknoso tarafında da belki böyle bir adım atılabilir. Bunlar dönem dönem konuşuluyor. Gittiği yer neresi? Çimento, endüstriyel tekstil. Diğer tarafta baktığın zaman enerji. Dünyanın aslında odaklandığı noktaya doğru ilerliyor Sabancı. Ve bence çok da değerli bir hareket. Fakat holdingler bunu fiyatlamıyor. Henüz fiyatlarına yansıtmış durumda değil. Anlattığım sebepten kaynaklı. Holding, banka denklemi biraz yabancı tetikleyecek sektörler. Yabancı girişiyle birlikte buranın sonbahar döneminde daha pozitif olabileceği kanaatindeyim. Ben banka ağırlığını hala endeks ağırlığında ama bunu holdinglerle beraber, yani %15 civarında holding artı banka bir kompozisyonda tutulabilir diye düşünüyorum. düşünüyorum. Maksimum %20. Sabancı'da, Koç'ta bence burası için gayet uygun ve ucuz durumdalar.
0: Evet. Şimdi bir yandan tabii enerji sağ hikayesini de orada konuşuyorduk. Biraz oraya belki değinmek istersin. Ne bekliyoruz?
1: Enerji sağın bak çok uzun bir zaman neyini hatırlıyorum biliyor musun? O kadar yoğun bir yabancı takası vardı ki kağıt hiç hareket etmiyordu. Yani yabancı orayı gayet temettü verimliliği için kullanıyordu. Yabancının çıkışıyla birlikte biz enerji sağın üzerine adım adım koyduğu bir eksen görüyoruz. Benim Astor'u liste dışına çıkarttığında enerjide aklıma gelen iki şirket oluyor. Enerjisa ve Aksen. Aksen'in grafiğini biraz daha diri bulduğum için mesela bugün 11'e yazdım. Sürprizi bozayım birazdan gelecek.
0: Öyle
1: Enerjisa
0: mi?
1: Tarafı da benim ama radarımda. Orta uzun vadede Enerjisa dışına ya da Çimsa dışına çok çıkmak istemiyorum. Yani Çimsa da benim radarımda. Çimento gitmiyor. Onunla birlikte gidebilecek kağıtlardan biri. Enerjisa da keza öyle. Fakat bekletme payları unutulmasın bu iki kağıdın. Gerçekten beklettiler mi? Bekletiyorlar yani.
0: Bir ay önce bu yayını yapsaydık belki daha önce savaş olmasaydı buralara bankaları daha fazla işaretlerini yazardın sanıyorum.
1: Tabii tabii banka. Ya mesela bak sigorta yok. Bilançoları iyi gelecek. Sigortayı sıkıştıramadım bir yere. Holding beklemeyenler.
0: Ama yedekte mesela bakar mısın? Türkiye sigorta pozitif faiz. Agesa'nın prim üretimi güçlü. Türkiye
1: Agesa, güçlü. Bak Anadolu sigorta denklemi, hatta şöyle söyleyeyim. Ak sigorta hariç hepsinde trade edebilirsin. Sigortalar gene iyi bilanço getirir. Evet. Fakat her bilanço döneminde ne gördü? Gitmediler. Bilançoya kadar hareket ettiler, sonra durdular. Gene benzer bir
0: zaten
1: hareket
0: iyi
1: olabilir.
0: Bekleniyordu.
1: Evet, gene iyi bilançolar gelebilir sigorta
0: yani tarafı. Bazen iyilerde de evet, fiyatlamalar görmüyoruz ama önceden zaten piyasanın fiyatı
1: bir sözü var. Bir insanı dengesini bozarsanız rasyonel davranmasını bekleyemezsiniz diye. Artık borsada bir insan ürünü olduğu için dengesi bozuldu bir kere. Yani dünyanın dengesi bozuldu. Fiyatlamaların hepsinin mekanizması. Bak şöyle düşün. Tahvil fiyatları müthiş bir kriz fiyatlıyor. Borsalar müthiş bir rally fiyatlıyor.
0: Rekor gördük yani tabii aynen, bugüne
1: bak, hala
0: kadar.
1: Hala devam ediyor. Hala aynı düsturda devam eden bir şey. Hangisinin kazanacağını söyleyeyim.
0: Kim
1: kısa
0: doğruyu
1: vade
0: söylüyor?
1: Borsa yani, doğruyu söylüyor.
0: Satış mı bu kadar yüksek?
1: Kısa vade borsa doğruyu söylüyor. Uzun vadede tahvil doğruyu söylüyor. Titanik'te pirinç cilağı diyoruz. Bak bütün borsalar bunu yapıyor şu an. O Titanik buzdağına vuracak. Birkaç zamanımız daha var.
0: Evet, Sabancı Holding dedik ama pek de listende görmedim. En azından bu yayında listende görmediğim yeni bir şirket.
1: Evet, gayrimenkul yatırım ortaklıkların geneli biliyorsun buraya torunlar torunlar diye geldi.
0: Kira geliri, işte ticari
1: kontrol kanalı. Hala çok beğeniyorum ama hani biraz böyle iskontosu tarafında kafamda soru işaretleri olduğu için hem kira geliri hem biraz daha ürün yelpazesinin daha geniş olmasından Rönesans'a ekledim. Burası da lütfen stoplu. Emlak konut da buraya eklenebilir. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının oyun içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Kritik bir viraj. Bugün Amerikan enflasyon sinyali. Evet. Bush'un konuşmaları. Avrupa Merkez Bankası'ndan hiçbir şey beklemiyorum. Bunlar zaten faiz artışı denkleminde devam eder.
0: Sen onların faiz artışını hiç beğenmedin. Çünkü dedin ki bütün dünya büyümeye gidiyor. Onlar niye faiz artırdı?
1: Bak ben aynı şeyi söylüyorum. Amerika'nın da odağının enflasyon olmaması lazım. Yani Amerika, hani buradan şey gibi konuşmayayım. Hani benim için kolay gibi bir yorum yapıyorum ama eğer odaklanmaya, ben orada maalesef Trump'ın haklı olacağını genelde söyleyemem ekonomi konusunda ama Trump haklı. Yani Amerika'nın endüstriyelleşmesi lazım. Endüstriyelleşmenin önündeki engellerden biri de faiz. Ya akademik anlamda söylemiyorum. Evet, akademik anlamda Amerika faiz arttırmalı. Ama o dönem değil yani. Dönem kitaplarda yaşanan farklı. Dönem değil. Savaştayız hepimiz.
0: Ya, kitaplarda okuduklarımız zaten hep değişti. Hep değişti
1: başka
0: yani.
1: Başka bir dönem. Bak başka bir ekonomik sistem. Yani yapay zeka ile dotcom'u çok karşılaştırıyorlar ya. Alakası yok. Dotcom hepimizin yatırım yapıp çat diye girebileceği bir sistemdi. Yani iyi kötü biraz dejenere ederek.
0: Çok daha yüksek.
1: Yapay zeka gir bakayım nasıl giriyorsun. Ne kadar yatırım yapman lazım. Yani yapay zeka seni
0: ciddi
1: sisteme...
0: rakamlar harcanıyor. Evet.
1: İşte aradaki fark bu. Yapay zeka ciddi bir yatırım ve ciddi bir konsensüs geliştirmen lazım. Bir sürü işbirliği yapman gerekiyor ve dünya ekonomik sistemini değiştiren en büyük üçüncü dönem. Bak biz işsiz kalabiliriz. Yani herkes için geçerli bu.
0: Bizim yerimize de mi gelecek o robotlar?
1: Bence operatif işlerin büyük bir çoğunluğunu yapay zekaya yükleyeceğiz. Karar mekanizmaları, sorumluluk mekanizmaları insanda kalacak ama operatif taraflar yavaş yavaş şeye kayar. Yapay zekaya kayar diye düşünüyorum.
0: Tabii yine biz karar veririz. Onlar bizi yönetmezler.
1: Benim öyle bir korkum yok ya. Bak şeye benzetiyorum ben bunu. Yaşım gene ortaya çıkacak. Geleceğe Dönüş filmleri vardı.
0: 2010 1970'te
1: mi? Nasıl ya? Back to the Future'ları bilmiyorsun Geleceğe Dönüşleri. 2015'e geliyordu. Böyle uçan kaykaylar, kendini bağlayan Nike ayakkabılar falan vardı. Hiç yani büyük bir çoğunluğu gerçekleşmedi. Yapay zekada da o korkuların büyük bir çoğunluğu gerçekleşmeyecek ama yapay zeka çok büyük bir dönüşüm.
0: Evet, şimdi o zaman geliyorum. Rönesans dedik değil mi? Sonra artık 10 numarada bir
1: zaten
0: enerji.
1: Zaten söylemiştim. Burada Astor'u trade'e alıyorum.
0: Önemli işler de var son dönemde.
1: Üzerine koyarak devam edebileceğini düşünüyorum. Prim var. Evet, üstünde belli bir primi var ama grafik de destekliyor. Stoplu olmak kaydıyla gene Aksen değerlendirilebilir. Ve enerjiden çok elimi eteğimi çekmek istemiyorum. Türkiye'nin önemli konularından biri enerji bence. hala fiyatlamaların içerisinde enerjiyi çok konuşacağımızı düşünüyorum. Aksa da benim listemde olabilecek enerji. Yani bu enerjiyse Astor Aksa denklemi benim üçlüm. Ha burada çok böyle iyi beklediğim arada depar atabilecek rüzgar şirketleri vardı ama rakamlar gene kötü gidiyor. Hmm. Oradaki beklentimi bir başka bir bahara, başka bir rüzgarlı döneme öteliyoruz galiba.
0: Ne zaman bekliyorsun orada hareketlilik?
1: Çoktan bekliyordum yani. Çok bu kadar yatırımların karşılığını gelmesi lazım ama rüzgarda işleri iyi gitmiyor. Hidro tarafı daha güçlü.
0: Hidro şimdi aslında gidiyor. Şöyle hidro mesela onları çok güzel üretiyorlar. Çünkü hani maşallah diyeyim ne kadar güzel yağışlar ama yağdı. Hani Haziran'a kadar her gün yağmur vardı. Gerçekten barajlar doldu. Ne kadar güzel ama
1: bereket
0: tabii
1: bereket yağdı derler ya bu
0: evet,
1: sene
0: bereket yağdı
1: lazımdı.
0: Ama piyasa takas fiyatlarını biliyorsun çok düşüktü.
1: Doğru.
0: Yani bunu ürettin de ne kadardan satıyorsun?
1: Oradaki denk ama şunu unutma dünyanın gittiği şu noktada enerji hala çok değerli. Ve Türkiye çok uzun bir zamandır bu dönüşüm içerisinde buradan pozitif çıkabilecek Sayın Karahan'dan da hani bu açıklamaları çok dinledik. Pozitif çıkabilecek denklemlerden biri enerji.
0: Evet şimdi bir yandan Aksa Enerji Kazakistan projesi de önemli. Yeni
1: çok değerli. Bak çok uzun bir süre üzerindeki baskıyı buralar yarattı zaten. Oradaki satış fiyatlarının aşağıda kalması döviz kurundan kaynaklı goller ama yavaş yavaş o üzerindeki ataleti de atıyor o fiyatlamalar. O yüzden Aksa radara koyulabilir.
0: Evet şimdi geleyim artık son hissemize bakalım yani koymuşsun bankasız yapamam demişsin.
1: Müthiş
0: yine
1: bir sürpriz ama şu zamana kadar yazmadığım bir banka yazdım. İşçeyi koydum. Bilançolarda çok ciddi dalgalanma göreceğiz bankalarda. Burada farkı kapatabileceğini düşündüğüm bankalar var. Garanti gibi.
0: Orada garanti için mesela çeyreklik %15'lik karlılıklar alması demişler. Yapı Kredi'ye baktım %45 demiş.
1: Zaten Yapı Kredi'nin satışı nispeten ondan kaynaklı. Hani oradaki dalga. Garanti neredeyse başa baş çıkacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki yani 3-5 farklılık olabilir.
0: Çeyreklik karlılıkları alması çok daha sınırlı kalır demişler mesela.
1: Mayıs denklemini düşünsene. Mayıs'ta hiç iş yoktu yani. Hiç
0: 15 işe gün evet gerçekten 15
1: hani
0: gün.
1: Hani aradaki komisyon gelirleri falan da oldu bankalar. O yüzden
0: güzel tabii yani her hafta da 4 gün çalışmaya alışmıştık. Borsada kapalıydı ya 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban Bayramı.
1: Her zaman Mayıs gibi olsun diyorsun ya. Şimdi buradaki önemli konu şu, işçinin takasını beğeniyorum. Burada herhangi bir banka gene yazarım. Biraz önce söylediğim ağırlıkta ve ben artık fiyatların içerisine en kötünün yansıdığı kanaatindeyim bankalarda. Ha 13.800, 13.600 hattına doğru geri çekilmeler bankaları toplama yerleri diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi bir yandan peki mesela bu hani bankalarda 16 binlere doğru gerileyen rakamları görüyoruz ama hani artık buralarda mesela son bir yıl önceye dönsek aynı seviyelerde bankalar hani
1: tabii canım,
0: mesela orada toplamayı ne diyorsun ama bir yandan da sert düşüyorlar işte böyle hemen petrol yükselince önce
1: şöyle,
0: banka havacılık düşüyor.
1: Yabancı gelmediği zaman banka satışlarının sert olması gayet normal. Yabancının daha kalıcı geldiği noktada bankalar yukarı gider. Bir de iskontoları az. Fakat hani banka eskiden hatırlıyor musun? %40'lar 45'ler banka ağırlıklı gidebiliyorduk. 2-3 bankayı aynı anda yazıyorduk 11'in içerisine. O dönem değil ama endeks ağırlığının da dışına çıkartılacak dönem değil. Yani %10 banka, %5 holdingle burası geçilebilir. Yani finansal sistem hala bence %15 ayrılmalı. Buraya aracı kurum monte edebilirsiniz. Buraya sigorta koyabilirsiniz. Ama bir tane banka elimde olsun isterim. Bak Halk Bankası bu kadar iyi haberi hala net fiyatlamadı. Garanti ayrışabilir. Akbank yabancı takasıyla fark yaratabilir. Yapı Kredi beklentilerden bir tık önde gelebilir. Çok sert sattılar Yapı Kredi'yi. Buraları toparlamaya. Yani kümülatifte bir banka hikayesi benim hala beni cezbeden noktalardan. Ama bankalarda ne fon alışı var ne yabancı takası istediğimiz gibi. O yüzden geri çekilme. 13.600'e kadar geri çekilme hesaba katılarak %15 ağırlığını geçmeden banka holding denklemi hala kurulabilir diye düşünüyorum.
0: Evet peki merak ettiğim ne zaman bekliyorsun faiz indirimlerini? Aslında şöyle konuşurken yani petrol ne güzel 70'e geldi hatta 68 lira 69 lira denedik. Dedik ki hani evet hani tüm dünya için belki daha güzel günler var savaşın bitmesi mesela. İşte ve bir yandan Haziran enflasyonu tam %1'in altında geldi. İşte o da gerçi hani piyasa herhalde beklentiden daha düşük bir enflasyon beklentine sahip gibi böyle farklı bir denklem var. %1 bekliyordu biraz tam böyle o noktada geldi. Belki 0.8-0.9 mu bekliyordu acaba dedik.
1: Piyasa sürprizleri fiyatlamayı seviyor. O hani herkesin beklediği şey geldiği
0: daha
1: zaman fiyatlamıyor.
0: Daha iyi fiyatladı yani. Yani
1: işte mesela 0.70 gelseydi muhtemelen bir hareketlenme görecektik ama bu hep şey maç bittikten sonra yorum. Hani maalesef denklem elimizdeki şey yok. Bak yatırımcıyı yıpratan konulardan biri de şöyle. NATO bekliyor olmuyor. Hani ne beklediğini bilerek beklemeden yaşayacaksın var ya Oruç Araoba'nın. bu borsa için çok geçerli. Biz şirketlerin fiyatlamalarına ve döneme adapte olalım. Trade, stop seviyelerine, giriş noktalarına. Gerisi gerçekten bir bahane olacak, gene yükseleceğiz. Gene aynısı olacak. Bak 13.800, 13.600 belki. Hı-hı. Oradan sert bir yükseliş. Gene birçok insanın kağıdının gitmediği, birçok insanın da korkup satış yaptığı dönemde döneceğiz. Konu şu: faizin güçlü olduğu bir noktadayız. Faiz güçlü olduğu süre boyunca yurt içinden alımlardan ziyade yurt dışından girecek fonlar değerli. Yurt dışındaki fon akışında olsun gözlerimiz. MSCI uyarıları bence bu yüzden de çok değerli. Sonbahar daha pozitif geçebilir. Yeter ki haber akışı değişmesin. Petrol fiyatlamasına gelince, petrolde bir gap vardı zaten. Bir boşluk vardı. Teknik anlamda 85-86 dolar bir düzeltmesi içerisindeyiz. Bunun üstüne gidersek bence esas tehlike var. Bir şekilde gene uzlaşacak.

0: bu adamlar ama işte uzlaşırlarken bizim gibi ülkeleri de fazlasıyla yıpratıyorlar. Fakat hı hı. Türkiye bu gerginlikten gene pozitif çıkabilir. İki şeyle makro dinamikleri bozulur. Yani enflasyon beklediğimizin üstünde kaldı. 2027 için gene yukarıda konuşacağız. İşte ödeme dengesini tartıştık bir ara. Fakat bölge ticareti, bölgedeki rolü konusunda Türkiye hala çok değerli. Yani birkaç sene sonra çok iyi bir şey konuşabileceğimiz bir yerdeyiz ama kısa sürede gerçekten bilinmezlik çok fazla.
1: Evet, bu arada Mehmet Şimşek'in az önce bir paylaşımı oldu. Orayı da sorayım sana. Cumhurbaşkanımız dün açıklamış, reel sektörün krediye erişimi, finansman erişimi noktasında yeni bir destek programı olduğuna dair. Şimdi bir yandan evet, sıkı para politikası, krediler üzerindeki büyüme sınırları, bunları konuşuyoruz zaten yıllardır Sertaç, ama bir yandan da selektif politikalarla birlikte yani böyle hani reel sektörü desteklemek amacı, çünkü orada bir desteğe de ihtiyaç var. Faiz indirmene ihtiyaç olduğu bir noktada işte finansman erişiminin önemli olduğu noktada bu adımları nasıl değerlendiriyorsun ki 1 trilyon liralık böyle uygun koşullu, daha uygun koşullu, daha rahat tabii finansman kaynağı.
0: Çok ihtiyaç var. Bizim en önemli noktamız şu, doğru yere doğru aşıyı hı hı. yapmak. Gerçekten paraya ihtiyaç var. Yani birçok sektörün, birçok şirketin içerisinde bulunduğu denklemin farkındayım. Ama gerçekten burada nereye doğru aşıyı yapacağımızı bulabilirsek bu tarz destekleri hızla arttırmamız lazım. Zaten ana sorun şu, reel sektör finans sektörü gibi fiyatlanmıyor ve içerideki hı. sorunları çözebilmek için bu paraya da ihtiyacımız var.
1: Evet, bir yandan tabii orada üretimde destekleyebilecek.
0: Üretim, ihracat rakamları buradan dönüyor. Senin belirli sektörleri ön plana çıkarman lazım. Bu bir tercih. Yani Türkiye'de burada tercihlerde bulunacak. Eskiden tercihimiz belki emek yoğun sektörlerdi. Şimdi sermaye yoğun sektörlere kayıyor. Çünkü Türkiye istese de emek yoğuna kırılabilecek bir durumda değil. İş gücü maliyeti açısından. Yani Türkiye nerede oturabilir? Marka değeri yaratabilir. Savunma sanayi, teknoloji, altyapıları, sermaye yoğun sektörler. Buralara enjekte edilirse bence gayet geçerli olur.
1: Evet, dolayısıyla bir yandan sıkı para politikasının olduğu yerde aslında bizim büyümeye de ihtiyacımız var diye anlıyorum. Sermaye piyasaların gelişim noktasında
0: bizim her zaman büyümeye ihtiyacımız var. Dünya öyle bir noktaya geldi ki büyümeyen bir ekonomi bizim için çok çok çok sıkıntılı.
1: Evet. Dolayısıyla hani zaten o hani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştiriyorsun.
0: Avrupa ile çok büyük dertlerim var ya. Yani adamlar çok temizmiş gibi konuşuyorlar da bir sürü anlatabileceğimiz hikayesi var.
1: Evet, bakalım merkez bankalarının politikaları nasıl şekillenecek, nasıl değişecek. Bu arada ben de artık veda konuşmama geçmek istiyorum. Teşekkür ediyorum bunca yıldır, yani yaklaşık 4 yıldır beraber yayın yapıyoruz. Çok fazla bilanço konuştuk, çok şirket konuştuk. Hem yayın partnerliğin için hem onun dışında zaten çok değerli bir dostum olduğun için teşekkür ederim. Çok emeğin var bu yayınlarda benimle birlikte.
0: Benim için de şöyle bir şey tabii. Kapanış yayınında benim olmam çok değerli. Ben evet, teşekkür ederim değerli davetin için. Hani buradan sonrası senin için çok daha iyi olacağına eminim. İnşallah. O yüzden hani iyi niyet dileklerimi zaten biliyorsun. Ne zaman ihtiyacın olsa hepimiz, bütün sektör zaten burada. İnşallah çok daha iyisi, çok daha hayırlısı hep beraber olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Yani her zaman o desteği görmek senden ve değerli konuşmalarına. Senin zaten her zaman ayrı, böyle hani hisse konuşmak kolay değil. Biz bu yayına çıkıp hisse konuşuyoruz.
0: Piyasanın en kolay tarafı şu zaten. Olanı geneli yayınlamak, herkesin tabii taşın altına elini koymak, adını koymak. Yani şunu alın, bunu risk alırdım demek çok önemli bir risk. Bu riski sen de ben de buraya katılan her arkadaşım da üstleniyor. Gerçekten buradan hepsine tek tek saygı evet. ve sevgilerimi ileteyim. Ellerine sağlık, sen de müthiş yönettin bu süreci. Zaten hani kaç
1: senle
0: senedir
1: beraber
0: beraberiz.
1: Başladık biliyorsun. Yani
0: çok çok daha,
1: uzun
0: çok
1: yıllardır.
0: Çok daha iyi yayınlar hem Apara'da hem senin hayatında olsun inşallah. Çok daha iyi borsaları konuşalım.
1: İnşallah. Allah ve sermaye piyasaların yani. Gelişimi için her zaman mücadelemiz devam. Şimdi şöyle bir söz de vardır, ben de izleyicilerimiz için onu söyleyeyim. Hani bana çok klişe gelir, çok hani çok sevdiğin bir işi yaparsan böyle bir gün bile çalışmış sayılmazsın diye. Ben yıllarca bunu hissettim. Yani böyle ne hafta güzel. Sonu buraya gelirken bile, hafta sonu bile hani gideyim de hani şunu anlatalım, şunu konuşalım diye o heyecanla her zaman onu içinde taşıyarak buraya geldim. Dolayısıyla gerçekten yaptığın işi sevmek çok kıymetli. Tabii sizler de güzelleştiriyorsunuz bunu değerli izleyicilerimiz. Aynı zamanda reji ekibine teşekkür edeyim. Tabii editörüm Ayşenur Demirtürk'e, Pınar'a, şef editörümüz Reşat'a, değerli yöneticim Özlem Doğaner'e, Haluk Çimen'e, bütün reji ekibimize, bütün arkadaşlarıma, senin gibi değerli konuklarıma. Çok çalıştık, çok emek verdik. Umarım böyle daha güzel günlerde, daha piyasanın da daha iyiye geldiği noktalarda, tüm dünya piyasaları için söylüyorum elbette, çok daha güzel günlerde buluşuruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evlerinize konuk oldum. Aracı kurumların ekranlarında biliyorum bizlere yer veriyorsunuz. Ne mutlu bu disiplini de gerektiren

Sorumluluk da gerektiren bir şey. Bazı geceler sabahlara kadar bilanço okuduğumuz dönemler de oldu. Bu da elbette bir sorumluluk gerektiriyor. İşte PYŞ'ler de aynı şekilde, orada da biliyorum ekranlarda bize yer vermeye çalışıyorsunuz. Küçük bir faydamız olduysa bile ne mutlu bana efendim. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım hadi.
9: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
10: İyi ki doğdun kahraman.
11: Nice senelere kahraman.
9: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
12: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
9: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
13: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
9: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
14: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
15: Seramik hava durumunu sunar.
16: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
15: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı tarafta küresel piyasalar üzerine fiyatlanan son gelişmeleri, gelen son haber başlıklarını aktaracağız. Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım borsalardaki son tablo, pay piyasaları bize ne işaret ediyor diyelim hisse endekslerine. ABD kontratlarına bakıyoruz. Endeks kontratlarında karışık bir tablo var. Nasdaq yükselişi olurken S&P 500 ve Dow Jones'da eksi açılışa işaret ediyor. Dünkü zaten eksi tarafta fiyatlamalara rağmen bir miktar yavaşlama olduğunu görüyorsun. Küresel risk iştahı zaten bu sabah negatif olduğunu söylemek mümkün. Avrupa tarafına bakıyoruz, hemen yine benzer bir tablo bizleri karşılıyor. Kırmızı renkler hakim olduğunu görürken Asya'ya döndüğümüzde de yine karışık bir tablo var. Hindistan bu noktada eksi tarafta ayrışırken genel hatlarıyla yeşil bir renklerin hakim olduğunu Asya tarafından görüyoruz. Özellikle zaten Asya'da yarı iletken tarafında bir satış baskısı vardı. O yüzden ağırlıklı görünme beraber bugünkü seansı da Asya gecelik seansı da tamamladı diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine neye işaret ediyor? Tahvil cephesinde petrol kaynaklı maliyet baskısı fiyatları domine etmeye devam ediyor. Petrol hala yükseliyor. Bugün sabah uyandığımızda da %2'lik yükselişlerle uyandık güne. Hemen tahvillere bakıyoruz beraberinde. Faize duyarlı 2 yıllıklarda 4.29 görüyoruz. 5 yıllıklar 4.39. Gösterge niteliğindeki 10 yıllıklarda da 4.63 seviyelerini takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım enerji emtia piyasalarına nasıl bir tablo var? Petrolde yukarı yönlü hareket isteği sürmeye devam ediyor. Ham petrolde 80 dolar gördük. 16 Haziran yani neredeyse bir ayın en yükseği anlamına geliyor. Brent petrolde de 86 dolarlara kadar da bir yükseliş eğilimi söz konusu diyelim. Emtia demişken bir de ons altına bakalım. Haftanın ikinci işlem günde nasıl bir seyrine devam ediyor? Yarım puanlık bir yükseliş var. Dünkü sert satışı

0: insanlardan bir miktar tepki alımları ons altında görüyoruz. 4020 dolar civarında işlemler geçiyor diyelim. Bir de bakalım ons gümüş tarafına. Yine benzer şekilde dün sert düşüşler vardı. Bugün tepki alımları altına paralel bir şekilde gümüşte de devam ediyor. Yarım puanlık bir yükseliş var. 57 dolarları takip ediyoruz ki tarihi zirvesinden de yarı yarıya da bir değer kaybı olduğunda altını yeniden çizelim. Bir de bakalım içeri tarafa Borsa İstanbul'da nasıl bir tablo var diyelim. Dün zaten bir sert satış baskısı vardı. Eksi tarafta kapanış görmüştük. Bugün yine eksi açılışların ardından değer kayıplarına bir miktar toparlanmayla yarım puanlık bir geri çekilme BIST 100 endeksinde takip ediyoruz. Dolar TL 47, Euro dolar 1.13 seviyesinde. Dolar endeksi de hala psikolojik olan 100 seviyesinin üzerinde olduğunu da takip ediyoruz diyelim. Tabii son rakamları aktardık. Peki bu rakamlar bize neyi anlatıyor, neyi işaret ediyor? Yorumları almaya gideceğiz. İntegral yatırım araştırma uzmanı Yusuf Bedir bizlerle birlikte olacak. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları yine piyasaları domine etmeye devam ediyor. İşte savaşın ikinci dalgası başladı şeklinde yorumlarda gördük. İşte şu an Hürmüz Boğazı'na kaynaklı riskleri takip ediyoruz. Kapalı mı açık mı tartışmaları bir noktada önemli bir başlık olurken. Petrol fiyatlarını yükseltiyor. Altınla gümüş dün baskı altındaydı. Bugün toparlandı. Bunların küresel risk iştahının zayıf olması da tabii ki içeride yansıyor. Dolayısıyla nasıl bir gün bizi bekliyor? Genel hatları nasıl yorumlarsınız?
1: Aslına bakarsak bugün oldukça karmaşık bir gün olabilir bizler için. Dediğiniz gibi petrol fiyatlarının hani 80 doların üzerine çıkması ikinci dalga olasılığını biraz daha yükseltiyor diyelim. Özellikle petrol fiyatlarındaki hani o geçtiğimiz haftalarda bu 70 dolardaki bant oldukça pozitif bir hava yaratmıştı. Yani enflasyonist endişelerin ve baskıların aslında bayağı azaldığını düşünüyorduk. Ancak yeniden 80 doların üzerindeki fiyatlama bize şunu gösteriyor. Bunun hani etkisi kümülatif bir şekilde devam edebilir gibi bir risk var yani şu an. O yüzden tahvil getirileri de yukarı yönlü fiyatlamayı devam ediyor. Yani burada baktığımız zaman yatırımcıların aslında makroekonomik tarafta en çok endişe duyduğu alan bu taraf. Dolayısıyla bu da tabii kıymetli metaller tarafında da baskı oluşturuyor. Altın, gümüş tarafında özellikle satış baskısı oluşuyor. Mesela altında 4000 doların üzerinde bir tutunma çabası var. Ancak bir süredir zaten belli bir bant aralığını izliyor. O yüzden savaş eğer daha da şiddetlenirse orada riskler biraz daha artabilir diye düşünüyoruz. Bugün de yine ekonomik verileri takip edeceğiz. Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Yani orada da mesela beklenti üzeri bir enflasyon almamız özellikle Eylül'deki beklentileri biraz daha bozabilir. Bu da yine kıymetli metaller tarafında, endeksler tarafında yani riskli varlıklara bir satış baskısı getirebilir diye düşünüyoruz. O yüzden şimdilik bunu izlerken diğer taraftan da petrol fiyatlarındaki seyri izlemeye devam edeceğiz diyelim. Diğer taraftan Amerika'daki teknoloji endekslerinde de karışık bir seyir var. Özellikle ikinci çeyrek finansal sonuçlarına yaklaşırken bazı yatırımcıların endişeli olduğunu gözlemliyoruz. Bu aslında geçtiğimiz haftalarda Samsung'un açıkladığı öngörünün çok yüksek olması ve buna rağmen bir satış baskısının tetiklenmesi bizlere biraz daha bu endişeli seyirin devam edebileceğini gösteriyor. Çünkü düşünün ki bir şirket beklentisini 19 kat arttırıyor ancak bu bir satış baskısını tetikliyor. Bu bizlere aslında şunu gösteriyor bir yandan da. Belli ki yatırımcılar bazı şeyleri zaten çok önceden fiyatlamış ve bu artık onları tatmin etmiyor. O yüzden burada yatırımcılar artık kazançların ne kadar hızlı bir şekilde arttığına odaklanacaktır diye düşünüyoruz. Eğer yeniden bir yükseliş trendi olacaksa da bu da ancak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla mümkün gibi görünüyor. Ancak şimdiki seyir oldukça karmaşık. Bununla da asıl belirleyici olan bilanço dönemi olur diye tahmin ediyoruz. Yurt içine dönecek olursak bizde de 14.000 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası var ancak petrol fiyatlarındaki bu seyir bence çok riskli görünüyor. Aslına bakarsanız 14.000'in altında kapanışlarda ilk durak 13.750 desteği gibi görünüyor ve o seviyelere de hızlı bir şekilde gelinebilir gibi. Burada önemli olan şey petrolün 90 doların üzerine çıkıp çıkmayacağı ve orada ne kadar kalacağı. Yani tamamıyla geçtiğimiz o ikinci çeyrekteki haber akışlarına bağlı seyir devam edecektir diye tahmin ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir yorumladı. Trump'ın açıklamalarından bahsettik. Hemen bakalım detaylarına, neler dedi Trump son başlıklarda. Müzakerelerden tamamen vazgeçmedim. Anlaşmanın mümkün kaldığından bahsetti. Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Burada bir savaş tehlikesi olarak yorumlandı. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek diye de bir beklentiye dair söylemleri vardı Trump'ın. Deniz ablukası yeniden devreye sokuyoruz. Bugün itibariyle başlaması bekleniyor. İran'la da iş yapan geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek dedi Trump son söylemlerinde. Peki bu söylemleri neyi anlatıyor? Petrol piyasalarını ve genel piyasaları nasıl değerlendiriyor? Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Yorumlar almaya gideceğiz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trump'ın söylemlerini aktardık. Kürmüz Boğazı risklerine karşı detayları hala takip ediyoruz. Açık mı kapalı mı büyük bir soru işareti. Bir taraf kapalı diyor. Trump hayır, açık geçebilirsiniz diyor. Dolayısıyla tansiyonu yükselmesiyle beraber geçiş ücretleri, Boğaz kontrolü, birçok başlık var. Yani Boğaz statüsüne ilişkin karşıt açıklamalar, çelişkili iddialar var. Dolayısıyla önce bir oraya dair, Orta Doğu risklerine dair yorumlarınızı alalım. Daha sonra detaylarına bakalım.
2: Aslında NATO zirvesiyle birlikte başlayan bir süreç vardı. O gün zaten mutabakat zaptı, bence bitti ifadesi sürecin başlangıcını da çok net bir şekilde göstermiş oldu. Tabii burada jeopolitik risk temasını biz genellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiğine bağlamıştık. Yani tıpkı Rusya-Ukrayna benzeri bir süreç olur mu hususuna bakıyorduk ama Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin neredeyse son 5 haftanın en düşük rakamlara geldiği, hatta sürecin kapandığına ilişkin bazı haber akışlarını da gündemi meşgul ettiği bir ortamda Brent petrol fiyatının 70-71 dolarlardan 86 dolarlara çıktığını gördük. Tabii bizim burada ana takip etmemiz gereken konu başlığı Hürmüz Boğazı trafiğinin tekrardan güvenli alanda normal prosedürüne devam edip etmeyeceği. Çünkü eğer gerçekten burada sıkıntılar devam edecekse petrol fiyatında tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlar görmek durumunda kalırız. Dolayısıyla bu da makroekonomik dengeleri ciddi anlamda bozabilecek bir gelişme. Dolayısıyla merkez bankaları daha sıkı görünümüne hazır olacak bir yıl devamında aksiyonlar oluşturmak durumunda kalır. Bu açıdan da Trump'ın söylemleri, Amerika ile İran'ın bu anlamdaki süreci, Hürmüz Boğazı enerji trafiğindeki bu yeni konfor alanı dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Brent petrol tarafında da 85 dolar gerçekten önemli bir eşik bölgesi. Bu bölgenin üzerindeyiz. Şu anda riskler artmış durumda. Bu açıdan da özellikle bu hafta Brent petrolü biz nerede kapatacağız sorusunun cevabı da önem arz ediyor. 85 doların altında kısmen rahatlama ama üzerindeki kapanışlar tekrardan soru işaretini beraberinde getirebilir. Ana odak noktamız Hürmüz Boğazı enerji trafiği olmaya devam etmektedir.
0: Evet, enerji şokuyla beraber enflasyon beklentileri de küresel tarafta tabii şekillenmeye devam ediyor. Fed'e bakıyoruz. Faiz artırım ihtimalleri yeniden yükseldiğini takip ettik. İşte bu ay için %50 ihtimalle bir faiz artırım ihtimali piyasalarda şimdiden fiyatlanmaya başladı. Petroldeki yükselişle beraber fiyatlar üzerinde. Dolayısıyla bugün de ABD enflasyonu bekliyoruz. En son 4.2 almıştık, beklentilere paraleldi. Fed'in zaten hedefinden oldukça uzak bir rakam. Dolayısıyla bugün gelecek enflasyon rakamı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed'in yol haritasını nasıl etkiler, nasıl değiştirir? Oraya dair de yorumlarınızı alalım.
2: Şimdi tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bugünkü gelecek enflasyon verisinde çekirdek enflasyon rakamının ne kadar değişeceği. Bildiğiniz gibi son 3.8'lerden 4.2'lere manşet enflasyonun çıkmasının ana sebebi enerji tarafındaki reaksiyondu. Haziran ayında da enerji fiyatlarındaki değişim aslında burada manşet tüfenin 4.2'lerden 3.8'lere doğru bir geri çekilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Tabii ne kadar 3.8'in altında ya da 4.2'ye yaklaşacak bunu bilemeyiz ama genel çerçevede manşet enflasyonu bir düşüş bekleniyor. Ama burada biraz enerji dışındaki hesaplanan kaleme bakmak lazım. Yani çekirdek tüfe. Bu da %2.9'luk bir önceki rakama paralel bir beklenti var. Dolayısıyla bugün Fed üzerinde bir baskı oluşacaksa %2,9'luk çekirdek enflasyonun bir miktar moral bozucu bir sonuca gelmesi gerekiyor. Ama yok, 2,9'un altına gelirse bir miktar nefes alabilir. Tabii Fed'in öncü enflasyon göstergesi bildiğiniz gibi kişisel tüketim harcamaları PCE verisi. Bunu zaten ay sonunda göreceğiz. Ama genel gidişatta şu bir gerçek. Özellikle biz son süreçte Brent petrolün 70-71 dolara gelmesini sevinçle karşılarken yıl sonuna ilişkin Brent petrol vadeli kontratlardaki fiyatların tam anlamıyla teyit kazanmadığını da görmüştük. Yani 70 dolarların altında çok fazla görülememişti. Dolayısıyla şu anda yeniden yukarı yönlü hareketler Merkez Bankası üzerinde de baskı oluşturuyor. 10 yıllık tahvil faiz oranları 4.50-4.70 eşik bölgesi içerisinde. 30 yıllıklar 5-5.20 içerisinde. Dolayısıyla bugünkü enflasyon verisi, özellikle çekirdek tüfe tarafındaki seyir, aslında Fed'in bundan sonraki toplantılarındaki faiz aksiyonlarını anlık bazdaki değişimlerle net bir şekilde görmemize olanak tanıyacak. Ama şu an için Eylül toplantısında neredeyse %80'lere ulaşan yüksek bir oranda faiz artışı beklentisi devam ediyor. Ama tabii ki şunu lütfen dikkat etmekte fayda var. Veriler bu anlamda normalleşme eğilimini gösterecekse ve tekrardan Hürmüz Boğazı enerji trafiği güvenli bir ortamda hareket marjını sürdürecekse biz petrolü tekrardan 70 dolara yakın sayabiliriz. Bu iyimserlikte o zaman Fed üzerinde baskı ortadan kalkacaktır. Yani bir yandan enflasyonla alakalı aylık değişimleri, diğer yandan da özellikle Brent petrolün seyrini dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Şu an için riskler Fed'in faiz artışına yönelik beklentileri oldukça kuvvetlendirmiştir Eylül toplantısında.
0: Evet, bir de altına yönelik yorumlarınızı soracağım. Çünkü dün sert bir satış vardı. Dolar endeksi yükseldi. Altın fiyatları gümüşle paralel bir şekilde geri çekilme takip ettik. Bugün yeniden iki değerli metalle de tepki alımları aslında izliyoruz. Yeniden bir küçük de olsa yükselişler var. Bir yandan yatırımcı tabii dalgalı bir seyirde ama merkez bankalarına bakıyoruz. Altın alımları devam ediyor. Özellikle Çin Merkez Bankası zaten alımlara devam ediyor. Dolayısıyla altına yönelik veya değerli metal grubuna yönelik yorumlarınız neler?
2: Değerli metaller tarafında çok daha böyle rahat bir şekilde yükseliş eğilimini konuşabilmemiz için masadan petrol fiyatına ilişkin endişeleri kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi petroldeki seyir enflasyona, dolayısıyla merkez bankalar üzerinde önemli bir etki bırakıyor. Şu anda altın ve gümüşün yükselememesinin ana sebebi de aslında tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareket, yani Fed'e ilişkin beklentilerin ciddi anlamda şahin olmasından kaynaklı. Dolayısıyla biz eğer Hürmüz Boğazı enerji trafiğinde belli bir normale ulaşır, petrol fiyatında aşağı yönlü reaksiyonlar görür, Fed üzerindeki baskı da görece kalkacaksa o zaman altın ve gümüşte yeni iyimserlikleri konuşabiliriz. Aksi takdirde bir miktar daha patinaj görevi görebilir. Benim burada altın tarafında gördüğüm yukarıda 4.260-4.325 bölgesi önemli bir eşik noktası. Bu bölge geçilmediği müddetçe altın rahat bir nefes alamıyor. Ama bu çok daha ciddi düşecektir anlamına gelmemeli. Burada benim gördüğüm 3.850 ile 4.350 arasında bir süre daha altının yatay bir bant arasında hareket marjını oluşturması, alt bölgeye geldikçe orta uzun vadeli alıcılar, üst bölgeye geldiğinde kısa ve orta vadeli satıcılar burada biraz patinaj görevi gören hareket marjını oluşturuyor. Gümüş tarafında da özellikle 60-65 dolar civarları altına bir baskılanma süreci içerisinde. Orada da kabaca 54 dolar seviyesi aslında önemli bir destek gibi duruyor. Ama yani burada fiyatlama tarafını yorumlarken birazcık daha petrolün seyri ve merkez bankaları üzerindeki beklentilere de odaklanmak gerekiyor. Eğer biz biraz önce de vurguladığım gibi petrolü aradan çıkartacaksak, masadan çıkartacaksak, o zaman uzun vadeli tekrardan eski normlarına, özellikle altın tarafında bir uzun vadeli konjonktür oluşabilir. Ama şu an için en azından bu ayki görünüme baktığımız zaman biraz kısa vadeli negatif ama genel çerçevede yatay bir pozisyonlanma ön planda olabilir diye söyleyebilirim.
0: O zaman şunu da sorayım Kudret Bey size. Şimdi altın genelde jeopolitik risk arttığında altında yükseliş bekleriz. İşte güvenli liman özelliğinden dolayı. Şu an son fiyatlamalara bakıyoruz. Zirvesinden neredeyse %30 aşağıda, 5600 dolarları kadar görmüştü altın. Dolayısıyla bu kez güvenli limanın zayıflamasıyla beraber, yani sadece bu özelliği mi zayıflıyor yoksa tamamen yatırımcının likiditeye geçme isteğinden mi kaynak, bir belirsizlik mi var? İşte senaryodan bahsettiniz. Petrolü tamamen çıkardığımızı varsayalım. Hürmüz Boğazı açıldı. Petrol fiyatları düştü. O zaman altın yeniden güvenli liman özelliğine döner mi sizce?
2: Şimdi burada özellikle biraz kıyaslama yapılırken Rusya-Ukrayna dönemi de dikkate alınıyor. Ama hatırlarsak Rusya-Ukrayna dönemini ilk etapta konuştuktan sonra artık işin merkez bankaları tarafında çok ciddi bir şekilde konuşma yapmamıştık. O zamanki şartlar ve Trump'ın gelmesiyle birlikte ülkeler arasındaki iletişim tarafında izlenen bozulmalar altın tarafında önemli güvenli liman

0: canlı tutabilir. Ama burada birazcık daha kısa vadeli hareket marjına dikkat etmek lazım. Evet, zirvesinden %30 düştü. Bu aslında gelecek vade için ya da gelecek dönem için uzun vadeli strateji ve portföy çeşitlendirmesi açısından burada önem arz ettiriyor. Ama bunu uzun vadeli projeksiyonlarda mı yapıyoruz, yoksa gün içi trade dediğimiz kısa vadeli bir reaksiyonda mı yapıyoruz? Hatta bunu kaldıraçlı piyasada mı yapıyoruz? Bunun risk yönetimini doğru bir şekilde yorumlamak lazım. Kısa vadeli tarafta hala baskılanma ön planda, ama uzun vadeli konjonktürde, yani şöyle söyleyebilirim, 12 ay sonra geldiğinde şu anki rakamların oldukça üzerinde bir ons altın göreceğimize ben şaşırmayacağım. Ama şu anki görünümde bunu yapabilmek ya da bu cesaretle hareket edebilmek gerçekten kolay değil. Bu anlamda da altının seyrinin nasıl gittiğiyle alakalı birazcık daha geçmiş dönem fiyatlama davranışına bakmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Ama ben uzun vadeli konjonktürde altın tarafında tekrardan pozisyonlanmaların artabileceğini söyleyebilirim. Ama o pozisyonlanmalar için şu an doğru zaman mı? Bu biraz şu anki risklerden kaynaklı soru işareti olduğunu söylemekte fayda görüyorum.
1: Evet, biraz da içeriye bakalım isterseniz. Şimdi petrolün yükselmesi, yani Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülke için olumlu değil. Dolayısıyla birçok tabii baskıyı da beraberinde getiriyor. Sizce içeriye döndüğümüzde bu enerji maliyetlerinin yükselmesini biz ilk baskıyı enflasyonda mı hissederiz, cari açıkta mı hissederiz, yoksa Borsa İstanbul'a mı daha fazla yansır? Ki şunu da hatırlatmış olalım, dün zaten cari dengeyi aldık. Cari açık Mayıs'ta 1,5 milyar lira yaşlı beklenti üzeri bir rakam vardı. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz içeriye yönelik etkisini?
0: Tabii biz aslında bu sürecin en başından itibaren sürecin şoklarını mümkün olabildiğince azaltabilmek adına önemli aksiyonlar alındı. Hem Eşel Mobil Sistemi tarafında hem de Merkez Bankamızın faiz pozisyonlanması ile alakalı. Şimdi bu aslında süreci daha kontrollü bir şekilde devam ettirebilmek adına önemli. Ama yeni şok etkileri yaratacak gelişmeler olduğu zaman bu tamamıyla makro denge üzerinde önemli bir baskılanma oluşturacaktır. Cari açık tarafında, enflasyon tarafında, Merkez Bankası beklentiler tarafında. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da hikaye, nereden hikaye arayacağız? Bir, bilanço dönemi. İki, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi senaryosu. Şimdi bu döneme baktığımız zaman da tam enflasyonda hani belli bir noktaya geldik. Aslında Brent petrol de 71 dolarlara kadar geriledi. Artık bundan sonra biraz daha görece rahat bir nefes alabiliriz senaryosu ön plana çıkmışken. Bugün 86 dolar seviyesinde Brent petrol, riski artıran bir senaryo. Bizim tarafta da ister istemez bunun yankılarını, enflasyon tarafındaki etkilerini görmek isteyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler yine ötelenmek durumunda kalacak. İkinci tarafa baktığımız zaman da şirket finansalları tam ikinci çeyrek bilanço dönemi içerisine giriyoruz. Ve zaten savaşın olduğu bölüm itibariyle sıkıntılı bir süreç. Finansman maliyetleri yüksek, ayrışacak sektörler olacaktır tabii ki, ama genel çerçevede yine baskılanma ve hikayenin de ötelendiği bir denklem var. Dolayısıyla burada enerji tarafındaki değişim aslında bizi komple hem yatırımcı tarafından portföy çeşitlendirmesi hem de makroekonomik denge tarafında da hükümetin ve Merkez Bankası'nın buradaki projeksiyonlarına ulaşabilmesi gitgide ötelenebiliyor. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımız zaman denge burada bozulması durumunda ister istemez görünümsel anlamda da bozulmalar ve beklentilerin ötelenmesi söz konusu olabiliyor. Hani bu açıdan bakmakta fayda. Bu açıdan da biz tabii ki Merkez Bankası toplantısı öncesinde yine petrolün seyrine de dikkatli bir şekilde bakıyor olacağız. Borsa tarafı bir kendi iç dinamiklerinde endeks mühendisi dediğimiz belli şirketlerin ağırlığında yapılacak hareket marjı var. Diğer yandan da özellikle lokomotif bankacılık endeksinin seyri. Şu an için baktığımız zaman da işte en azından 4 ana sektör tarafında, banka, holding, hizmet, sanayi tarafında, bankanın dışındaki diğer sektörler daha görece iyimser. BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksinin içerisindeki ağırlığı en yüksek şirketlerin 6 tanesinin neredeyse 4 tanesi görece daha iyi. Dolayısıyla BIST 100 endeksinde de hareket marjında aşağı yönlü hareketler sınırlı kalıyor. Ama bankacılık destek vermediği müddetçe o hareket marjı ya da yeni zirvelere ulaşabiliyor.

0: geçebilme biraz soru işareti oluşturuyor. Dolayısıyla bankacılık, lokomotif ve hikaye tarafında da bir bilanço, iki Merkez Bankası beklentileri önemli olacaktır ve dolayısıyla enerji bu anlamda çok önemlidir.
1: Evet, biraz borsanın detaylarını soracağım ama öncesinde makro tarafı ilişkin yine siz açtınız, bir detayı da merak ediyorum. Çünkü küresel tarafta jeopolitik riskler artıyor dedik. İçeriye dönüyoruz, daha olumlu bir tablo var. İşte dezenflasyon süreci devam ediyor. En son Haziran enflasyonu aylık tarafta beklentinin biraz altına geldi diyebilir. 0.99'du yüzdelik bazda. Dolayısıyla 23 Temmuz'a faiz bekliyoruz, faiz kararını. HSBC'nin son bir raporu var. Eylül'de temkinli bir şekilde faiz indirimlerine başlar dedi Merkez Bankası. Siz bu ayki toplantıda ne beklersiniz? Yani Merkez Bankası bu süreci nasıl yönetir?
0: Şimdi şöyle bir örnek vermek lazım. Trump'ın NATO zirvesine katılmadan önceki petrol fiyatının seyri ve beklentileriyle şimdiki petrol fiyatının seyri ve beklentiler arasında gerçekten uçurum oluşabiliyor. Neden? Çünkü özellikle bu toplantı özelinde acaba Merkez Bankası fonlama tarafında bir kademeli gevşeme sinyali verebilir mi? Ya da direkt bir hafta vadeliye geçer mi tarafında bazı tartışmalar oluşabiliyordu. Ama bugün geldiğimiz bu noktada Merkez Bankası neden bu kadar stresli bir ortamda hemen hızlı bir şekilde hareket etsin? Bu yüzden de Merkez Bankası bu toplantıda çok daha temkinli bir modda hareket marjına devam ettirebilir. Ama burada tabii şuna bakmak lazım. Şimdi biz bu TCMB'nin Temmuz toplantısından sonra Ağustos'ta bildiğiniz gibi bir toplantısı yok. Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu var. Orada enflasyondaki olası değişimler ve bir revize olup olmadığını ve hem başkanın hem de yardımcılarının buradaki yönlendirmelerini inceliyor olacağız. İlaveten bundan sonraki ilk toplantı Eylül'de olacağı için Eylül'e kadar aslında iki tane de enflasyon verisini görüyor olacağız. Eylül'de görece indirime geçebilme, daha doğrusu haftalıkları repoya tekrar dönebilme gibi ana kalemlerde farklılaşma ya da görece iyimserlik hareketi oluşabilir. Çünkü veriler bundan sonra daha iyimser bir hareket marjında gelecekse o zaman sorun çözülecektir. Yani iyimserden kastım en azından bir önceki yılın aynı döneminin altında gelebilir mi şeklinde baktığımız zaman bu olacaktır. Eğer biz bu bir sonraki ayki enflasyonda %2.06 idi yanılmıyorsam, bunun üzerinde reaksiyon görmediğimiz müddetçe yıllık bazda da aşağı yönlü eğilimler göreceğiz. Yani buradaki aslında enflasyonla faiz arasındaki makasa bakacak şekilde bu süreci inceliyor olacağız. Dolayısıyla bu toplantı merkez biraz daha şu anki konjonktüre baktığımızda temkinli kalmak isteyebilir. Ama Eylül için şartlar izin vermesi durumunda bir hafta vadeliye geçiş ve yılın sonunda da yine şartlar izin verirse de bir indirim patikası sürecine geçmek durumunda kalabilir. Ama yine diyorum, aylık bazdaki değişimleri dikkatli bir şekilde incelemek lazım.
1: Evet, biraz daha borsanın detaylarına bakalım. Şimdi genel hatlarıyla bakıyoruz. Son birkaç haftadır neredeyse Borsa İstanbul'da iyi haberleri satın alıyordu diyebiliriz. İşte Halkbank davasının kapanması, geçtiğimiz hafta siz de altını çizdiniz, NATO zirvesinde katsa yaptırımların kaldırılmasına yönelik Trump'ın söylemleri, işte F-35 uçak satışı derken aslında birçok iyimser başlık vardı ama hafta sonu gelen bu gerilimler biraz daha bu iyimserliği bozdu. Çünkü hafta ek tarafta başlangıç hala da öyle devam ediyor. Dolayısıyla yani orta vade için ne beklersin? Şu an haber akışlı bir fiyatlama mı var beklentileri, yoksa ya tekrar bu iyimserliği borsada görür müyüz?
0: İyimserliği görebilmemiz için profesyonel anlamda bunu destekleyecek haber akışlarına ihtiyacımız var. Şu anda tam da bu dönemde bir bilanço ödeneme süreci içerisine gireceğiz ve enflasyondaki değişime bağlı da Merkez Bankası'nın yol haritasını görüyor olacağız. Şimdi burada tabii ki sektörel bazda ayrışmalar olacaktır ve bu da şirketlerin performanslarını da etkileyecektir. Burada tabii ki önemli olan ilgilendiğimiz şirketin endeks içerisindeki önemi. Eğer siz BIST 30 içerisinde ağırlığı en yüksek 6 şirketin endeks içerisindeki ağırlığının %50 olduğunu düşünürseniz, o zaman bizim endeksli bir işimizin olmadığını çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla sizin burada endeksten ziyade hangi sektöre ve şirkete yatırım yapacaksınız hususunu incelemekte fayda var. Tabii bu aslında birazcık daha değer yatırımcılığıyla biraz orta uzun vadeli perspektifte yer alan bir bakış açısı. Ama biraz daha işin tehlikeli tarafına geldiğimiz zaman kısa vadeli olarak, bu sefer mevcut haber akışlarına bağlı olmakla birlikte Endeksin ve şirketlerin momentum tarafını da incelemek lazım. Yani burada belli başlı şirketlerin sergilediği performanslar endeksin hareket marjını sınırlıyor. Görüldüğü üzere BIST endeksi 13.600'ün altında reaksiyon vermiyor. Hatta 14.000'in üzerinde kalma çabası içerisinde. Evet, çok fazla yükselemiyor ama düşüş eğilimleri de endeksin kendisi sınırlı kalıyor. Burada ağırlığı işte en yüksek 6 şirketin 4 tanesinin hala 44 ve 66 günlük gibi referans göstergelerin üzerinde olduğunu görüyoruz. 4 ana sektör banka, hizmet, holding ve sanayi tarafında bankacılık 200 günlük hareketli ortalamanın altında ama diğerleri hala iyimser tarafta kalmaya çalışıyor. Yani görece baktığımız zaman endeks çok fazla düşüş eğilimi sergilemiyor. Ama bu hikayesel anlamda kısa vadeli çok daha iyi reaksiyon verecektir anlamına gelmiyor. Orada momentumu takip etmek lazım. Çünkü portföy performansları, getiri kıyaslamaları burada yatırımcının kısa vadeli riskini oldukça artırıyor. Dolayısıyla burada vade seçeneklerine de dikkat etmek lazım. Ama orta uzun vadeli denklemde şunu bilmekte fayda var. Savaş ve enerji tarafındaki değişim bu şekilde devam etmeyecek. Belli normalleşme eğilimi göreceğiz. Enflasyonda dezenflasyon sürecine ilişkin iyimser rakamları görüyor olacağız. Dolayısıyla Merkez Bankamız buna uyarlı bir şekilde stratejilerini oluşturacaktır. 2027'de de daha iyi bir reaksiyon verecektir. O zaman bizim şu andan aslında uzun vadeli denklemde popülerden ziyade gerçekten size yol
1: Evet.
0: haritasında iyi bir arkadaşlık sağlayacak şirketlere odaklanmak gerekiyor.
1: Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Şimdi bakalım emtia tarafındaki son tabloya, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor dedik. Hala ABD İran arasındaki gerilimler sürüyor. Bu ortamda Brent petrolde bir ayın zirvesine kadar yükseldi. 86 dolarları gördük ki ham petrole baktığımızda WTI petrolde zaten 80 doların üzerine de bir sıçrama gösterdi. Altın tarafına döndüğümüzde 2 haftanın dibinden bir toparlanma söz konusu. Dün sert geri çekilmeler vardı haber başlıklarıyla beraber. Bugün yeniden kısmi de olsa alımların olduğu bir güne başladık. Diğer taraftan sadece değerli metaller grubunun altın gümüşü konuşmuyoruz. Bakır da aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki krizle beraber fiyatlarda bir geri çekilme yaşandı. Yüksek faiz ve enflasyon kaygıları bakırı da vurdu diyebiliriz. Diğer taraftan Çin'in alüminyum ihracatı da rekor seviyeler görüldü. İşlenmemiş alüminyum ve ürünleri ihracatına rekor seviyeler Çin hattından bizleri karşıladı. Bugün emtia tarafından diyelim ve bu başlıklara ilişkin ve son emtia piyasalarındaki fiyatlamalar bize neyi gösteriyor? Bu noktada yorumlar almaya gideceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikte olacak. Şirin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Geçen de sizinle zaten altını konuşmuştuk. Yine aynı yerden devam edelim. Hatta Trump'ın yeni söylemleri var. İşte Hürmüz Boğazı'na yeniden bir abluka uyguladı. %20 pay alacağım dedi oradaki gemi trafiğinden. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin kontrol de bir soru işareti olarak karşımıza çıktı. Açık mı, kapalı mı, kimin kontrolünde derken Ede olarak emtia piyasaları da bu noktada etkilenmeye devam ediyor. Genel bir bu riskleri bir özetleyelim isterseniz daha sonra detaylarına inelim.
2: Tabii ki. Aslında Hürmüz Boğazı'nın bütün olay şu an Hürmüz Boğazı'nın etrafında dönüyor. Kimin kontrolünde olduğu önemli değil de oradan petrol sevkiyatının hızlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi aslında dünya ekonomisi açısından önemli. Çünkü oraya %20'lik bağımlılık ve arz noktasında önemli noktalardan bir tanesi olması ve savaşın bu noktada devam etmesi zaten uzun süredir enflasyonu yükselten bir etki yaratmıştı ve merkez bankaları da faiz artırımları noktasında daha şahin tonda piyasaya seslendiler. Ve piyasada şuna inandı Fatma Hanım savaşın başından bu yana. İşte Amerika'da bu yıl Trump seçime girecek. O yüzden enflasyonun yükselmemesi adına, petrol fiyatlarını yükseltmemek adına Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmaması ve savaşın da bir an önce bitmesi. Neredeyse 5 aylık süreci konuşuyoruz. Ve bu sonlanmadı. Muhtemelen de sonlanmayacak. O yüzden Hürmüz Boğazı'nı biz daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Bu en son petrol düşüşü açıkçası sevindiriciydi. 70 dolarlara kadar gerilemesi dünyaya rahat bir nefes aldırmıştı. Ama bu hafta itibariyle 85 dolarlara tırmanmış olması biraz tedirgin edici açıkçası. Ki buralarda teknik olarak da kritik bölgeler. Eğer petrolde biz 90 dolar hatta 100 doların üzerinde bir fiyatlama görürsek bu da Hürmüz'ün aslında sağlıklı akışının sağlanmamasından kaynaklanacak. O yüzden totalde bu durum dünyayı yeniden rahatsız etmeye başlayacak. O yüzden İran olayı kapanacak bir olay değil. Orta Doğu'daki savaş gündemi muhtemelen daha uzun yıllar, uzun süre devam edecek. Ve Kasım'da Trump ara seçime gidecek olsa bile bu noktada o tarafta bir hemfikir olunamamış gibi görünüyor. Ekonomik veri gündemine baktığımızda bu hafta Amerika'dan bugün itibariyle enflasyon rakamlarını alacağız. TÜFE rakamları yıllık 104.2 gelmişti geçtiğimiz ay. Burada son haftalarda özellikle Fed Başkanı Warsh'tan enflasyonda bir miktar düşüş eğilimini hissetmeye başladık mesajları. Bakalım bugün de enflasyonda bir düşüşe neden olmuşsa evet, dünya biraz daha rahat bir nefes alabilir. Çünkü Eylül ayında Fed'den faiz artırım beklentisi %50'lerin üzerinde. Bugün bu sabah itibariyle dün %55'ti, bugün %51 seviyelerine düştü ama yine de %50'nin üzerindeki beklenti faizi artırabileceği yönünde. O yüzden bugünkü enflasyon rakamları hem dolar endeksinin gidişatı noktasında hem altının hem de belki biraz emtianın gündemi anlamında gidişatı anlamında bize önemli sinyaller verecek.
1: Sen bahsettiniz, en son Fed Guvernörü Christopher Waller'ın açıklamaları vardı. Çekirdek enflasyon tabii ki vurgu yaptı. Sıcak bir veri bugün gelirse enflasyon tarafında yakın vadede faiz artışı öngördü. Yine bahsettiniz, para piyasalarına döndük baktık. %50 ihtimalle bu ay için indirim faiz artırımı fiyatlanıyor. Dolayısıyla Fed'e yönelik de sizin tahmininizi alayım. Sizce Fed bu ay faiz artırımına gider mi, yoksa yani bu varş bu noktada iletişimini hala aynı noktada tutar mı?
2: Şimdi şöyle Fatma Hanım, savaşın başından bu yana biz her an savaş bitebilir, petrol düşebilir konuşuyorduk ki petrol 120 dolarların üzerinde test etti. En son FED toplantısında yine petrolde düşüş eğilimi devam ediyordu ama hala 90-100 bandında hareket ettiğini hatırlıyorum. Enflasyon 2 ay üst üste %4 seviyelerin üzerinde seyretti. Yani savaşın en o kor olduğu ve enflasyonun petrolden en fazla etkilendiği ay bile belki Kevin Warsh'ın ilk toplantısıydı ama faiz artırımı gerçekleştirmedi. Ama biz şunu gördük, üyeler noktasında faiz artırımını savunan üyelerin olduğunu gördük ama fikir birliği içerisinde alınan bir karardı sabit bırakılması. Bence o ay, yani geçen ay kritik bir aydı faiz artırımı yapılabilmesi adına. Önemli veriler de ki istihdam piyasasında da ciddi bir ısınma vardı ki tarım dışı istihdam rakamlarında yükselişler olduğunu gördük. Şimdi bugün geldiğiniz tabloda geçtiğimiz tarım dışı istihdamda bir gerileme var. Bunun biraz istihdamda soğumaları görüyoruz. Bugün de enflasyonda bir miktar düşüşler görürsek ya da beklenti doğrultusunda gelirse Eylül'de faiz artırım beklentisi düşer. Benim fikrimde Eylül'de faiz artırmayacağına yönelik olacak. Zor bir yaz ayı geçiriyoruz. Belki Ağustos biraz daha hareketli geçebilir. Petrol tabii ilerleyen süreçler için, kararlar için çok daha etkili olacak ama 120 dolar petrole şu an dünya alışmış, en azından o fiyatları test etmiş durumda. 120'nin üstünde bence burada senaryolar biraz alt üst olabilir.
1: Evet, yine bahsettiniz, bugün ABD enflasyonu bekliyoruz. Aynı zamanda Fed Başkanı Warsh'un ilk temsilciler meclisinde konuşması var. Yarın evet. Değerlendirmesi, o da çok önemli. Senato'daki ilk sınav olarak da zaten bekliyoruz. İletişim daha ile aynı mı kalacak? Hatta soru cevap kısmı da oldukça önemli. Nasıl bir sıkıştıracaklar Warsh'u? Dolayısıyla hemen buradan gelelim altın fiyatlarına bakalım. Yine petrol yükseldi dedik, dolar endeks yükseldi, altın baskılandı. Tabii altın fiyatları birçok başlığı fiyatlıyor. Hani petrol enflasyon etkisi derken ama size şunu soracağım. Sizce altını baskılayan asıl unsur, temel sebebi hangisi? Hani hangisi daha ağır basıyor fiyatların yükselmesinde?
2: Evet. Tabii ki aslında burada faizlerin yüksek olması basıyor. Çünkü baskılıyor altını. Neden? Siz altını taşıdığınız zaman zaman içerisinde size bir getirisi yoktur. Ancak fiyat artışı olması gerekiyor ki değer kazanabilsin varlığınız. Ama son zamanlarda dünyadaki yüksek enflasyon aslında risksiz bir kazanç demek. Ve paranın da park ettiği tahvil cephesi özellikle Amerika'da ve dolar endeksi de son zamanlarda yükseldi. Yani altını baskılayan temel unsur biraz Fed'in faiz kararı, faiz artırım

0: kararı oldu. Bir de son haftalarda petrol fiyatlarının 70 dolarlara inmesi ve savaşın o barış döneminde bile hep şunu yaşadık biliyorsunuz. Yani anlaştılar, tekrar birbirlerine vuracaklar, misilleme saldırısı, bir noktada İsrail rahat duramadı. İşte bunların bu tarz gelişmeler o barış döneminin bile rahat geçmemesini sağladı. Yani dünya şuna inandı Fatma Hanım. Savaşın bitmesi daha mümkün görünmüyor. Bu tabloda petrol de 70 dolarlara düşmüşken ne yaptılar? Ülkeler belki de bir savaş noktasında ciddi yatırımlar yapılmış olabilir ve burada altın ilk satılanlardan bir tanesi. Bir de petrol rezervlerini, stoklarını arttırabilmek için petrol aldı aslında ülkeler. Buradan da dolar kaynağına ulaşmak için de altın bozdular. Aslında altını baskılayan birçok neden bu noktada gelişti. Bundan sonraki süreçte tabii devam eder mi düşüşler ve baskılanma gelirse, eğer petrol fiyatlarını beklenmedik, hatta 120 dolardan üzerine bir senaryo gerçekleşirse, o zaman altında daha ciddi düşüşler görebiliriz. İç piyasada gram altın biraz daha dengeli kalabilir ama ons altında muhtemelen dün 4000 doların altını test etti. 4000 doların altında da 3500'lere doğru bir yolculuk içerisine girebilir. Eğer tabii ki buna Fed'in bir de faiz arttırımı eklenirse, altında düşüş senaryosu daha da güçlenecektir. Bu altın hiç mi yükselmeyecek açıkçası? Şimdi orta ve kısa vadeli beklentileri birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Kısa vadeli düşüşü konuşuyoruz. Bu normal, çünkü çok anormal bir yükseliş gördük son bir yıllık süreç içerisinde altında ve Ocak ayının sonundan itibaren de o düşüş trendi başlamaya başladı. O yüzden mutlaka bir düzeltme hareketinin olması gerekiyordu. Şu an düzeltmenin içerisindeyiz altın cephesinde. Orta ve uzun vadede, yani bu orta ve uzun vade aslında biraz 2 yılın üzeri, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık vadelerde baktığımızda altında yeniden yükselişler görebiliriz. Bu dönem biraz altın yatırımcısının kademeli olarak belki portföylerini ekleyebileceği, belki almayanlar açısından bir fırsat oluşan bir ortam olarak bakmak gerekiyor. Bu dip arayışı 1 yıl da sürebilir, 6 ay da sürebilir, 3 ayda da her şey değişebilir. Ama altın uzun vadede yükseliş beklentisini korurken kısa vadede yatırımcısının biraz sabırlı olmasını bekliyor açıkçası.
1: Evet, o zaman finansal yatırımcı genel hatlarıyla altın satış tarafına yöneliyor diyebilir miyiz? Daha fazla, yani genel olarak bir düşüş trendi şu an altında konuşuyoruz o zaman.
0: Evet. Şimdi altının trendini belirleyenler bankalar, büyük fonlar olduğu için o trend düşüş anlamında zaten ETF'lerin, borsa yatırım fonları, ETF'lerin, bankaların satışları zaten Ocak sonunda başlamıştı. Yani 5600'lerden itibaren bugün geldiğimiz noktada büyük fonların çıkışı hala devam ediyor. Bireysel yatırımcının en dip noktaları ve en zirveleri yakalayabilme şansı yoktur. Sadece var olan mevcut trend içerisinde para kazanmaya çalışırlar ya da paralarının değerini korumaya çalışırlar. O yüzden dibi yakalama gibi bir şansımız yok. Ama biz şunu biliyoruz. Dünya bu kadar karmaşıkken, bu kadar belki de sert liderlerin olduğu bir ortamda ve savaş istekli, savaş iştahının yüksek olduğu, jeopolitik riskin yüksek olduğu bir tabloda altın bu tablonun en önemli noktalarından bir tanesinde var olacaktır. O yüzden aslında bu senaryoya daha çok güveniyoruz. Bir de tabii merkez bankaları bu kadar olağan dışı olaylara rağmen, dünyadaki işlem hacmi ve ticaret hacmi düşmüş olmasına rağmen, başta Çin olmak üzere Merkez Bankaları alımlarına da devam ediyorlar ve yıl sonuna kadar da önümüzdeki 12 aylık süreç içerisinde devam edeceklerini açıkladılar. O yüzden bunlar altının senaryosunu aslında geleceğe dair güçlendiren durumlar. Bunları konuştuğumuz sürece biz zaman zaman altında düşüşler görebiliriz. Biz bunun 2008 krizinden sonra, 2011 yılından sonra da görmüştük Fatma Hanım. Altın %50'ye yakın düşüş gerçekleştirmişti. Ons altında 1920 dolarları gördük ve daha sonra 1100 dolarlara kadar düştü. Bunlar aslında piyasanın ya da herhangi bir ürünü bile konuşmuş olsak dinamiğinde, doğasında olan bir hareket. O yüzden altındaki hareket bu normal ve doğal olan bir hareket. Zaten daha sağlıklı yükselebilmesi için bu tarz düzeltmelerin olması gerekiyor. Altını da bu çerçevede değerlendirmekte fayda var açıkçası. Hep bu dönem bize şunu öğretti açıkçası. Şimdi bütün varlığımızı en zirveden altına döndüğümüz zaman

0: elimizdeki evimizi, arabamızı. İşte bu biraz yatırımcıyı üzdü açıkçası. Bunu bu şekilde yapmamayı öğreniyoruz aslında bu dönemde. Yani portföyü dağıtmak, çeşitlendirmek bu noktada önemli hale gelmiş oldu risk yönetimi açısından. Aslında bu yine orta uzun vadede belki çok daha fazla yükselişleri konuşacağız ama kısa vadeli biraz yatırımcıyı üzmüş ve sabretmeye zorlamış oldu altın.
1: Evet, finansal yatırımcı ile o zaman Merkez Bankası, yani kurumsal tarafta bir ayrışma söz konusu diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz
0: Doğru.
1: Şirin Hanım, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim Fatma Hanım. İyi yayınlar, saygılar.
1: Çok sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikteydi. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteler.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününün öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarını aktaracağız. Enerji tarafında bugün öne çıkan isim EuroPower'dı. Şirket Toroslar TEDAŞ'ın açtığı ihalede 4,7 milyon dolarla en avantajlı teklifi verdi. Tabii burada ihale sonucu önemli ama EuroPower'da zaten son dönemde dikkat çeken nokta şirket sadece yurt dışında değil yurt içinde de ihale toplamaya devam ediyor başlığıydı. Son aylarda peş peşe gelen sözleşmeler vardı. İhale haberlerini takip ettik. Bu da sipariş tarafını canlı tuttu. Hemen bakıyoruz son fiyatlamasına. %2'lik bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Yine bu yıl %70'lik bir prim yapmıştı. Son bir ayda bir kar satışı görsek de genel hatlarıyla haber akışları etkisiyle de güçlü kalmaya devam eden de bir trendi var. EuroPower Enerji'nin diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. BİM tarafından geldi. Geri alım programında frene basmıyor. En son 1 milyar liraya kadar bir program açıklamıştı ki şirket bugün de piyasadan 260 bin adet kendi hissesini topladı. Zaten son günlerde benzer haberleri kapta çok fazla görüyoruz. Bu da aslında yönetimin geri alım programını ne kadar aktif kullandığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla zaten geri alım programı genelde yatırımcıya bir güven mesajı veriyor. Kendi hissesine şirketin güvendiği mesaj olarak okunuyor. Dolayısıyla da BİM gibi zaten güçlü nakit üreten şirketlerde bu tür adımları yatırımcı tarafından da pozitif olarak algılanır. Hisse performansına bakıyoruz. %2,5'luk bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Yılın başından itibaren zaten %40'lık bir getirisi vardı. Geri alım programında olumlu etkileriyle beraber de aslında şirketin hisselerini etkilemeye devam ediyor diyebiliriz bu noktada. Diğer taraftan havacılık sektöründe Haziran ayı rakamları gelmeye başladı. Ocak-Haziran dönemini ilk 6 aylık rakamları aldık. Pegasus'a bakıyoruz. İlk 6 ayda 20 milyon üzerinde yolcu taşıdı ki geçen yılın aynı dönemine göre de %3'lük de bir büyümeye işaret etti. Dolayısıyla havacılık sektöründe sadece yolcu sayısına bakılmıyor. Bu yolcu artışı gelir tarafına ve karlılığa nasıl yansıyacak? Bu da önemli bir soru işareti. Zaten yaz sezonuna girdik. Yoğun bir dönem bizleri bekliyor aslında havacılık sektörü için. Dolayısıyla da önümüzdeki aylarda açıklanacak rakamlarda sektör açısından da belirleyici bir başlık diyelim. Ve hisse performansına bakalım. %1'e yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yılın başından itibaren yine baktık. %15'lik bir eksi tarafta fiyatlaması vardı ama tabii haber akışlarından ziyade petrol fiyatlarının yükselmesi havacılık sektöründe bir baskı işaret ediyordu. Çünkü maliyetlerin artması havacılık sektörü için en büyük kalem olan jet yakıt maliyetlerine de bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla havacılık sektörü zaten Şubat'tan beri bir baskı altında fiyatlaması da vardı diyelim. Bundan sonraki süreçte tabii ki hem petrol fiyatlarının seyri, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması ve operasyonel tarafta Pegasus için de performansı bilançolar kadar da önemli olacaktır diyelim. Ve bir sonraki şirket başlığı da TAV'dan geldi. Benzer bir tablo bizleri karşıladı. Artış oranına baktığımızda çok yüksek olmasa da %1'lik geçen yıla göre bir rakam var. İlk 6 aydı. Burada tabii yolcu büyümesi oldukça önemliydi TAV Havalimanı'nın. Çünkü gelirlerine baktığımızda sadece yolcu sayısının değil dış hat trafiği, iç hat trafiği derken ticari alanda da hizmet gelirleri de zaten TAV Havalimanları açısından oldukça önemli. Yani hizmet verdiği yolcu sayısı ve gelirler önemli. Dolayısıyla da piyasa sadece TAV için bu veriye bakmıyor. İkinci çeyrek finansalları da önemli olacak. Bu da gösterge olarak da zaten şirkete nasıl etkileyecek takipte ediyor olacağız. Hisse performansa da bakalım TAV Havalimanları'nın. Bu yıl az önce baktığımız Pegasus'a benzer %15'lik bir geri çekilme. Burada da takip ediyoruz. Gün içi fiyatlamasında da %1'e yakın bir eksi tarafta fiyatlaması var. Tabii şimdi gözler yaz sezonuna çevrili. Şirket finansallarına ne kadar katkı sağlayacak? Bilançolar nasıl gelecek ve aslında uçuş sayılarında bir yükseliş gözlemlenecek mi? Bu da havacılık sektörünün genel içinde önemli bir başlık olarak da takip ediyor olacağız diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki Borsa İstanbul'daki son tabloları şirket gelişmelerini aktardık. Yurt dışından hangi şirketler önemli olacak? Saatler 10.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Birman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
4: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Zamanına hoş geldiniz. Bugün de çok önemli konuları konuşacağız. Dünya ekonomisi bir dönüşüm döneminden geçiyor. Bir yanda üretim, yatırım ve finansman politikaları yeniden şekillenirken diğer yanda da dijitalleşme, yapay zeka, uluslararası ticaret ve yaratıcı endüstriler ekonomik büyümenin yeni dinamiklerini oluşturuyor. Türkiye'de bu değişimin tam merkezinde yer alıyor. Üretim kapasitesini artıracak yeni destek paketleri, küresel ticaret ağlarında güçlenen işbirlikleri, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve milyarlarca dolarlık hacme ulaşan oyun ekonomisi geleceğin rekabet haritasına yeniden çiziyor. Bugün değişim zamanında sanayiden uluslararası ticarete, teknolojiden oyun ekosistemine kadar uzanan geniş bir perspektifle değişimin izini süreceğiz ve ilk konuğumla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredi programı özellikle üretim ve imalat sanayisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bunu konuşacağız ve konuğum da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, özellikle Aparat TV'ye değişim zamanı programına ve özellikle Sema Hanım size teşekkür ediyoruz. Çok ciddi anlamda bilgilendirici ve faydalı bir program yaptığınızı ifade etmek istiyorum. Tüm izleyicilerimize Malatya'dan sevgiler, saygılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İlk geldiniz. Ben de onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o 250 milyar liralık yatırım taahhütlü paketi nasıl değerlendirdiniz?
1: Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım taahhüdü avanslı kredi programı 750 milyon TL olması bu anlamda çıkarılması imalatımız için ve özellikle 250 milyarlık uygun koşullu finansman paketi sağlanmasının önünü açması üretici ve yatırımcı açısından değerli buluyoruz. Bugün sanayicimizin finansmana erişim kolaylaştırılması gerçekten şu şartlarda en önemli unsur diye ifade ediyoruz ülke için. Burada iş dünyamızın en büyük ihracat finansmanının vermiş olduğu güçle ihracatı gerçekleştiğini, döviz ve farklı ülkelerde ürünlerimizin bulunması ve markalaşmada çok önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Ve en büyük sıkıntımız da finansmana erişim. Bugüne kadarki süreç içerisinde özellikle bankalarda limiti olan birçok firmamızın o limitini kredilerini temin etmek için hipotek vermelerine rağmen bankalar kendini tam anlamıyla garantiye almasına rağmen kullandırılmamakta. Faiz oranlarının yüksekliği, krediye ulaşımdaki zorluklar ve işletme sermayesindeki daralma üretimi doğrudan etkiliyor. Bugün Malatya'da aynı zamanda İhracatçılar Birliği'ni de misafir ediyoruz. Bütün İhracatçılar Birliği başkanlarımız Malatya'da birlikte toplantılar gerçekleştiriyoruz. Malatya Kayısı üzerine. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sahadaki uygulamasını da özellikle bürokratların buradaki belirtilen rakamlar üzerinde bunun sağlanmasında kolaylık sağlamasında temenni ediyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için yaptığı gayretli çalışmaları biliyoruz. İhracatta özellikle büyüme hacmini çok ciddi anlamda tetikledi ve geldiği günden bu yana ihracat hacmimiz dünya ölçeğinde ciddi sıraya girebilecek rakamlara erişti. Bizim de buna destek olmamız adına finansmana erişimde özellikle bürokrasinin önümüzü açmasıyla şehir üretimin güçlenmesiyle bölgelerin güçlü olması, bölgelerin güçlü olmasıyla da Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Bunun çabasını ticaret sanayi odaları olarak biz Malatya'da veriyoruz ve üyelerimizin de bu finansmana erişimle ilgili sıkıntıları tedarik edilirse bütçe anlamında güçlü olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizim burada özellikle deprem bölgesi için özel düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerektiğini buradan sizin aracılığınızla bir kez ifade etmek istiyorum. Depremde ciddi hasar gören Elazığ, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Maraş olmak üzere bu bölgelerde orta ölçekli gelir düzeyi olan işletmecilerimizin birçoğunun iş yerleri ve içerisindeki ürünler yıkıldı. Buralara özel faizsiz ya da düşük faizli uzun vadeli en az 2 yıl ödemeli geri dönüşümü olan krediler sağlanması lazım. Dünya ölçeğinde üreticilerimizin, daha doğrusu girişimciliğin çok önemli olduğunu hep bahsediyoruz. Girişimci ruhu taşıyan bu firmalarımızın şu anda finansmana erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, zaten depremin vermiş olduğu güçle her şeyini kaybetmiş bu insanların yeniden bu ticaretten soğumamaları, üretmeleri, birilerini istihdam etmeleri, vergi ödemeleri ülkemize faydalı haldeyken ülkeden bekleyen, devletten bekleyen pozisyona düşmemeleri için orta ölçekli küçük kredilere can suyu dediğimiz özellikle faizsiz krediler temin edilmesi de önemli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Umut ediyoruz ki bu 4 ile özel finansmana erişimde sıkıntı olmayan teminat konusunda, çünkü birçok iş yerleri yıkıldığı için tapuları yok. Şu anda rezerv alanına giren yerlerde benim şahsi tapum mesela tamamen ismime görünmüyor. Bu çok böyle problemler var. Teminat öncelikli olmamak kaydıyla finansmana erişimde önleri açılır diye düşünüyoruz. Sizler aracında bunu ifade etmek istiyorum.
0: Teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Size de kolaylıklar. Kazançlı, keyifli bir gün olsun.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: Üretimin güçlenmesi kadar bu üretimin küresel pazarlarla buluşması da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin özellikle Amerika ile ticari ilişkileri, yeni yatırım alanları ve finansman imkanları önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak. Şimdi rotamızı uluslararası ticarete çevirelim. Konuğum Türk-Amerikan Ticaret Odası Ekonomi ve Finansman Komisyon Başkanı İlker Küçker. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle tabii Türkiye-Amerika ilişkilerinde NATO zirvesinden sonra özellikle de ve F-35'in konuşulması, katsa yaptırımlarının konuşulması ve olumlu havada da ilerliyor olması açısından Türk-Amerikan ilişkilerinde artık yeni bir sayfa açıldı diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle yeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. Türk-Amerikan Ticaret Odası'nda ve İş Hanım Derneği'nde biz iki dönemde bir yönetimdeyiz. Geçtiğimizden beri çok güzel ilişkiler geliştirmekte son iki dönemdir. Bununla ilgili de savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörümüzde ihracat anlamında önümüz açık.
0: İki ülke arasında 100 milyar dolarlık da bir ticaret hedefi var. Ne aşamada bu?
1: Şimdi Türk firmalar üreticilerimiz başta dediğim gibi savunma sanayi, gıda, teknoloji ürünlerinde şu anda Amerika'dan büyük bir talep var. Bununla beraber yıllardan beri devam eden Türk firmaların Amerika'da yapmış olduğu yatırımlar var. Bu kapsamında biz aynı zamanda Türk-Amerikan Tabayı Emşem olarak USL'lik kapsamında birçok Türk iş adamına sanayiciye destek veriyoruz. Eyaletler bazında insanlarımıza orada danışmanlık veriyoruz. Amerika'da hangi eyalette hangi desteklerle yatırım yapılabilir diye yönlendirme yapıyoruz.
0: Peki o zaman Türk şirketleri Amerikan pazarında hangi alanlara girebiliyorlar? En kolay fırsat alanları nereler o pazarda?
1: Şöyle önceki dönemlerde yaptığımlardan dolayı demir çelik ve cam sektöründe çok büyük yatırımlar var. Türklerin yapmış olduğu yerleşik olarak Made in America olarak, üyesi olarak Amerika'da üretilen ve tüm dünyaya satılan Türk markaları ve Türk ürünleri var. Bununla beraber son yıllarda işte Türkiye'de savunma sanayi gelişmesiyle beraber muazzam şekilde Türk firmaların öncelikle savunma sanayi ve teknoloji, startuplar üreten ürünlerin gerek Türkiye'de üretilmesi gerekse bu ürünlerin Amerika'da üretilerek Made in America olarak tüm dünyaya satılması bütün Türk iş adamının önünü açtı.
0: Tabii şimdi savunma sanayiye tüm dünya daha fazla bir bütçe ayıracak, NATO ülkeleri diyeyim daha doğru olacak. Teknoloji var bunun yanında, savunma var, yazılım alanlarında yeni işbirlikleri bekliyor musunuz?
1: Bekliyoruz. Bununla ilgili de son bir yıldır Amerika'daki başta üniversitelerimiz olmak üzere sivil toplum örgütleri ve ticaret odaları eyaletler bazında New York'ta, Washington DC'de, Texas'taki ve Utah'taki birçok ticaret odası ve sanayi odasıyla işbirliği yaparak iki ayda bir gibi sürelerde devamlı Amerika'dan buraya hem akademisyenler olsun hem siyasetçiler olsun hem iş adamlarını Türkiye'de misafir ederek Türkiye'deki üretici ve imalatçılarla tanıştırıyoruz.
0: O zaman Amerikalı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı nasıl değişiyor? Nasıl şekilleniyor?
1: Şöyle arz edeyim. Türkiye ile ilgili bölgemiz MENA'yla, Orta Doğu'yla, işte Asya Hazar Pazarı ile ilgili ve Doğu Avrupa ile ilgili Türkiye artık burada bir hap olarak görüldüğü için Türkiye üzerinden tüm bölge ülkelere, yani 4,5-5 saatlik uçuş mesafesindeki olan birçok yere Türkiye üzerinden girmek istiyorlar. Bununla ilgili sektör ayırt etmezsin. Birçok şeyde sektörde arayışları var. Onun için de biz Türk-Amerikan Ticaret Odası olarak burada hem Türkiye devletleri üzerinde olsun hem MENA'daki olsun, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının nüfus yoğunluğunun olduğu tüm pazar yerlerinde işbirliği yaparak gerek Türkiye'de yatırım yapılması gerekse üçüncü ülkelerde beraber yatırım yapmasının anlamında destek oluyoruz.
0: Peki oda olarak siz bu alanda hangi katkıları sağlıyorsunuz KOBİ'lere?
1: Şöyle ben Türk-Amerikan Ticaret Odası'nda Finans ve Ekonomi Komisyon Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Business Club diye bünyemiz var. Kendi üyelerimiz arasındaki ticaretin geliştirmesi ve tüm dünyadaki MCM'ler arasında üretim ve ihracat yapılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Burada da Türk üreticilerinin başta Amerika olmak üzere Amerika yapacak olduğu ihracatlarda, Avrupa Birliği'ne yapacak olduğu ihracatlarda, buna bağlı olarak MENA'da, Belize, Suudi Arabistan, Birleşik Devletleri gibi ülkelere yapılan ihracatlarda Türk imalatçısının ihracatıyla ilgili alternatif finansman arayışlarımız var. Bununla ilgili yurt dışındaki Exim'ler, ulusal sigorta şirketlerini organize ederek 2010 yılından beri Türkiye'de Türk ihracatçısının yurt dışında yaptığı ihracatlara yurt dışından çözüm üreterek bilançoları güzelleştirmesi anlamında Türk firmasına yardımcı oluyoruz.
0: Peki Türk KOBİ'ler Amerikan pazarına açılırken nelere dikkat etmeliler? Yapılan hatalar neler? Siz buradan altını çizmek istediğiniz özellikle var mı konular? Yapılan hatalar konusunda.
1: Şöyle, markanın, ürünün ve çok iyi kaliteli üretilmesi bizim için çok çok önemli. Türk mallarının zaten bir kalite algısı var yurt dışında. Yani şu anda içinde bulunduğumuz konjonktür itibariyle Türkiye bir Çin'de bu fiyat rekabeti konusuna giremez. Biz ürünümüzün kalitesi, teknoloji ve istenilen ürünü çok hızlı bir şekilde üretip biz tedarik yapabiliyoruz. Türklerin hızlı bir şekilde üretme ve pazar yerine zamanında ulaştırma gibi çok büyük bir özelliğimiz var. Ürünümüzü iyi tanıtırsak, yani Amerika çok büyük bir pazar. Her türlü ürüne ve kalitedeki ürüne ihtiyacımız var. Kendi ürünlerini tanıttıkları zaman bunlarla ilgili çok güzel başarılar elde ediyorlar.

0: yapay zeka yatırımlarını da konuşmak istiyorum. Çünkü dijitalleşen dünya, teknolojinin hızla ilerlediği bir dönem ve yapay zeka yatırımları özellikle bu dönemde çok da dikkat çekiyor. Bu anlamda bakarsanız iki ülke ticaretinin gelişmesinde nasıl rol oynuyor yapay zeka yatırımları?
1: Şöyle, öncelikle iki yıl önce Amerikalı şirketler Türkiye'deki data center'lar konusu bir araştırma yaptılar. Türkiye'de iller bazında veya bölgeler bazında data center nerede yapılabilir? Bunlarla ilgili nasıl yatırım yapılabilir? Bununla ilgili yasal izinler ve prosedürlerle ilgili bir araştırmaları var ve yer araçları var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bununla beraber Türk firmaları, Silikon Vadisi başta olmak üzere Amerika'da teknolojilerden birçok merkeze çok başarılı gençlerimizi transfer ettik. Yani yıllarca oraya gidenler de var, yıllardır Türkiye'ye dönenler de olmaya başladı. Oradaki bilgi birikim ve tecrübelerini şimdi buradaki yeni kurulan üniversitelerdeki, teknoparklardaki, özel teknopark startup merkezlerindeki yerlerde tecrübelerini Türk imalat ve üretim firmalarına da yansıtıyorlar.
0: Peki finansmana erişim konusunu da konuşalım. Türk üreticiler finansmana erişim konusunda hangi zorlukları yaşıyorlar?
1: En başta şu özelliğimiz var. Yani 50 yıl, 100 yıllık, 200 yıllık Türk firmalar olmadığı için sermaye birikimine ihtiyacımız var. Türkiye'deki bankacılık sistemin regülasyonu da belli bir kutuda olduğu için 94 kriziyle başlayan bizim iş sektöründe yurt dışından finansmanın temin edilmesi bir nebze bizim Türk şirketin bilançonunu daha güzelleştiriyor, daha rahatlatıyor. Bununla ilgili ihracatçının yurt dışından sigorta şirketlerinden alıcısına sigorta limitleri yapılarak Türk ihracatçısı ihracatı yaptığı zaman 48 saat içerisinde yurt dışı kaynaklardan Türkiye'ye alternatif bir finansman temin edilebiliyor. Yani alıcı kredi dediğimiz yurt dışındaki alıcıların mali verilerine bakılarak ve uluslararası restoran şirketlerinden ve sigorta şirketlerinden sigorta edilerek gayri kabili rücu olarak Türk firmalarına 48 saat içinde ödeme yapılıyor. Bu da aylık, yıllık, 3 yıllık kontratlar halinde yapıldığı zaman firmalar sadece dizayn, tasarım ve üretimini yapıyor. Pazarlamasıyla beraber hızlı bir şekilde nakit ulaşmış oluyor.
0: Peki alternatif finansman çözümleri ihracatçıya ne tür avantajlar sağlıyor bu alanda?
1: Şöyle efendim, ihracatçımızda açık cari çalışan firmalarımız oluyor. Burada genelde 60 ile 120 gün veya 180 gün gibi açık cariler çalışabiliyor. Yıllara sahibi tanışıklık ve bir ticaret olduğu için Türk firmalara açık cari gönderiyor. Alıcı firma işte 90 gün, 100 gün, 150 gün sonra bu parayı gönderebiliyor. Fakat biz bunu uluslararası ritüeller ve standartlara koyduğumuz için alıcı firmayı, Türk üreticiyi, uluslararası sigortalar ve restoran şirketleri bir kapsama sokulduğu için mal Türkiye'de fabrikadan çıkarken veya gümrükten çıkarken bir uluslararası gözetimden geçiyor. Uluslararası bir standarda giriyor. Firma gittiği zaman malı kabul etmiş oluyor. Biz 48 saat için bu parayı Türkiye'de ödendiği zaman vadesi geldiği zaman alıcı firma direkt yurt dışındaki finansman kaynağına parayı ödüyor. Yani Türk firma 48 saat içerisinde vadeli satsa bile 48 saat içerisinde %80 ile %90 arasında fatura bedelinin tamamına ulaşmış oluyor. Ve bu gayri kabili rücu.
0: Peki küresel rekabette Türkiye'nin, Türk firmalarının önündeki fırsatlar ve riskler neler? Önce fırsatlardan başlayalım.
1: Fırsatlar, genç nüfusumuz çok iyi geliyor. Çok eğitimli gençlerimiz var. Ve bunlar da bir kırılma yaşıyoruz. Dünya dediğiniz gibi yapay zeka, bilişim teknolojileri ve yeni teknolojiye çok aç ve çok gelişiyor. Türk gençlerini ve Türk insanını şu anda üretici KOBİ'lerimizi, imalat üreticimizi buna yönlendirdiğimizde birçok firmamızın önü çok açık. Yeni pazarlar, yeni uzak pazarlar, hedef ülkeler, hedef pazarlarımız var. Türk imalatçısının buralara ulaşmaması gibi bir sorunumuz yok. İngilizce bile kendi markasını ve ürettiği ürünü tanıyan, bunu değişik pazarlarda pazarladığı zaman Türk ürünleri her zaman karşılık buluyor.
0: Peki dijital ekonomi ticaret hacmini nasıl dönüştürüyor?
1: Gelecekte e-ticaret çok önemli. Evet. Bununla ilgili birçok Türkiye'de eğitim ve seminerler ve fuarlar yapılıyor. Türk firmalar da şu anda işte Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa Birliği'ndeki bu fuarlara da katılıyorlar. Dijital pazar çok çok önemli. Hiç gitmediğiniz bir

0: dizilecek. Siz Türkiye'den o firmaya bir mail attığınız anda firma orada bu malları elleşip eyaletler bazında veya şehirler bazında aynı gün ürünler dağıtılacak.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin rekabet avantajı en yüksek olan sektörler hangileri?
0: Teknoloji şu anda bizim için önemli. Savunma sanayi çok önemli.
1: Savunma sanayi de zaten.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Savunma sanayi çok önemli.
1: Çok güçlü.
0: Dijital teknolojiler. Ve şöyle söyleyeyim. Biz genç insanımızı da çok ihraç ediyoruz. Buradaki bilgi birikimlerine çok iyi yetişmiş insanımız var. Gittikleri zaman Amerika olarak üzerinde konuştuğumuzda çok önemli firmalarda çok güzel, iyi maaşlarla, iyi ortamlarla yeni işlere başlayabiliyorlar ama bunlar oradaki pazarda belli bir süre çalıştıktan sonra da hızlı bir şekilde Türkiye'ye dönüşler de var.
1: Peki önümüzdeki dönemde fırsat olabilecek sektörler var mı öngördüğünüz?
0: İşte yapay zeka, bilişim teknolojileri.
1: Türkiye için özellikle finansal teknolojiler sağlayacak.
0: Kesinlikle yani İstanbul Finans Merkezi'nin yapılmasını Tabii. Şimdi algılıyoruz. Yeni yeni insanlar Evet. Anlıyor. Birçok firma bizden talepte bulunuyor. İstanbul'da direkt İstanbul Finans Merkezi'nin içinde yer istiyorlar. Şirketlerin orada kurulmasını istiyorlar. Buradaki özel imtiyaz ve haklardan faydalanmak istiyorlar. Ve gelirken de yani Türkiye'ye gelme sebeplerinin en büyük sebebi İstanbul Finans Merkezi. Yani başka adreslerde de tavsiyede bulunduğumuz zaman kesinlikle kabul etmeyenler var. Ya yani geleceksem İstanbul Finans Merkezi'ne bulunmam gerekiyor diye iletenler var.
1: Şunu da sormak istiyorum. Tabii önümüzdeki 5 yılda Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl bir ivme, nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
0: Şöyle arz edeyim öncelikle. Biz iki dönemdir Türk-Amerikan ilişkilerinin yönetimindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip, hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş olan tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm eyaletlerde, Amerika'da doğmuş büyümüş, hayatında Türkiye'ye gelmeyen Türk iş adamları, sanayiciler, Amerika'daki Türk diasporası, bunlarla tüm ilişkileri geçtik. Sivil toplum örgütlerimizle, Amerika'daki Türk iş adamlarının oluşan ve Türkiye sevdalısı olan diğer sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, işte New York olsun, işte Texas olsun, Houston olsun, Washington DC olsun, eyaletler bazında temsilciliklerimiz var. Eyaletler bazındaki temsilciliklerimizle beraber oradaki birebir Türk insanımıza ulaşarak Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye-Amerika ilişkisindeki sorunların tespit edilmesi, birebir insanlara dokunarak, birebir kişilere ulaşarak şunu yaşadık. Amerika'da doğmuş, hayatta hiç Türkiye'ye gelmemiş Türk vatandaşları var.
1: Evet.
0: Dedeleri, babaları da Osmanlı zamanından Türkiye'den gitmiş olan insanlar var. Bunlara bile ulaşarak Türk diasporasına, Türk toplumuna kazandırmaya çalışıyoruz. Bundan sonucunda bize çok güzel dönüşler oluyor. Yani tahmin edemeyeceğimiz kadar gerçekten orada insanımız var.
1: Tabii iki liderin de özellikle NATO zirvesinde verdikleri fotoğraflar, birbirleri hakkında verdikleri mesajlarda Türk-Amerikan işbirlikleri için önemli bir alan yarattı, öyle değil mi? Trump'ın söylediği çok önemliydi. NATO'ya dostum Erdoğan davet ettiği için geldim dedi.
0: Kesinlikle. Bildiğimiz kadarıyla burada Türkiye'deki bir açılıştan dolayı beyefendinin başbakanlığı döneminden bir dostluk arkadaşlıkları var. Yani NATO zirvesinin Türkiye'de olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin ve beyefendinin ev sahipliği yapılması, Trump'ın da bu Tayyip Bey'i çok iyi tanımasından dolayı çok iyi, bizim için çok güzel çalışma oldu. Ve çok iyi karşılandı tüm liderler. Sadece Trump değil, bütün dünya liderleri beklemedikleri bir şekilde çok güzel bir karşılama yaşandı.
1: Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili, KOBİ'lerle ilgili var mı? Sonuna geldik çünkü sizin sürenizin.
0: KOBİ'lerimizin ARGE yaparak, teknoloji geliştirerek, ihracat yönelmelerini e-pazarda, e-ticarette, e-ihracatta veya yurt dışı pazar yerlerinde veya işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu yeni lojistik merkezleri var. Bunlarla ilgili araştırmalar yaparak Turkalti kapsamında birçok destekler var Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na. Bunlarla ilgili çalışırlarsa biz de Türk-Amerikan Ticaret Odası tabayamçam olarak her zaman iş adamımıza, sanayimize destek veriyoruz. Yani her türlü, yani bize sordukları her türlü soruya destek vermek istiyoruz. İhracat anlamında da ihracatçılarımız, KOBİ'lerimizin kesinlikle yeni nesillerin, yeni gençler geliyor arkamızda.
1: Evet.
0: Bu gençleri iyi bir eğitim vererek, öncelikle yabancı dilleriyle beraber dünyanın her yerinde bizim Türk malları satılıyor. Evet. Yani Afrika'sından, Amerika'sından, Orta Doğu'sundan.
1: Özellikle bu dönemde Afrika'da çok önemli bir pazar.
0: Kesinlikle. Afrika pazarı da çok önemli. Türk menşesi, Türk malına, Türk markasına

0: çok büyük güven var. Yani Türk markası olarak ben Türk üreticinin dünyanın her yerinde ürün satabileceğini inanıyorum.
1: Her sektörde.
0: Her sektörde. Yani sektör ayırt etmeksizin. Çünkü bizim insanımız gerçekten bugün Konya'da, Kayseri'de, Gaziantep'te, Bursa'da, Trabzon'da, Türkiye'nin her yerinde en güzel ürünleri üretiyorlar. Mesela bir arkadaşımız var, Giresun'da takım elbise üretiyor. Dünyanın her yerine şu anda Türkiye'nin en güzel kaliteli takım elbiselerini satıyorlar.
1: Evet.
0: Mobilya sektöründe de, mobilya sektöründe çok güzel.
1: Tabii Bursa, İnegöl çevresi.
0: Bursa, İnegöl olsun, İstanbul var, Tekirdağ'da üretimler evet. var. Teknolojik ürün ve kaliteli ürünler yapıldığı için Orta Doğu'daki ve Amerika'daki, işte Amerika'daki devlet kurumları şu anda Türkiye'de mobilya alıyor.
1: Evet.
0: Yani çok büyük kurumlarımız, marka belirtmiyoruz ama çok önemli, evet. çok önemli kurumlara Türk mobilya sektörü çok güzel ürünler veriyor ve onaylı tedarikçi.
1: Evet.
0: Yani sadece firma ürettiği ürünlerden seçiyor, fiyata bakmıyor, direkt ürünün kendisi olduğu için, o marka olduğu için direkt satın alıyor.
1: Çok teşekkürler. Biz ne teşekkür güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değişim zamanı devam ediyor.

0: Ekonomide rekabet kadar yalnızca sermaye ile değil, teknolojiyle de belirleniyor ve şirketler yapay zekayı iş süreçlerine entegre ettikçe verimlilikten karar alma mekanizmalarına kadar yepyeni bir dönüşüm yaşanıyor. Şimdi bu dönüşümün iş dünyasına etkilerini konuşacağız ve konuğum Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok konuştuğumuz bir konu son zamanda yapay zeka. Artık hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Yani elimizdeki telefonlarda hemen hemen her şeyi ona sorar hale geldik. Öyle değil mi? Neden stratejik bir yatırım haline geldi yapay zeka?
1: Yapay zeka aslında internetin ilk çıkışındakinden de büyük bir olay. Yapay zekanın şu anda hayatımızda olması birçok sürecimizi o kadar hızlandıracak, o kadar dönüştürecek ki o yüzden de şirketler için özellikle rekabet açısından vazgeçilmez bir unsur. Bu yüzden çok stratejik bir noktaya geldi. Biz de tabii bu konuda reel sektörde oldukça fazla proje yapıyoruz. O yüzden oradaki nabzı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Ama hem bizim evlerde kullandığımız noktalar hem de diğer taraftan şirketlerin kendi özel alanlarında kullandığı yapay zeka konuları çok büyük önem arz ediyor.
0: Şirketlerin, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümü ne durumda?
1: Türkiye'deki şirketler aslında özellikle bölgeye göre, Avrupa'ya göre kıyaslarsak Türkiye iyi bir noktada. Türkiye'nin dijital dönüşümü hızla ilerliyor. Ancak bir yandan yapay zeka bize takipçi değil, bu teknolojiyi üreten ülke olma fırsatı sunuyor. O yüzden yapay zeka konusunda, şimdi bu yeni yayılan, gelişen bir teknoloji olduğu için işte geçtiğimiz haftalardaki yapay zeka politikasının yayınlanması çok önemliydi Türkiye adına. Biz burada bu yapay zeka ürünlerini üreten, bu uygulamaları yapan, hatta bunu bölgeye, dünyaya sunan bir ülke olabiliriz. O yüzden bence bunun diğer trendlerden de ülke için ayrışan bir yönü var.
0: Peki yapay zeka en hızlı hangi sektörlerde var?
1: Yapay zekayı şöyle düşünmek lazım. Şimdi yapay zeka bir anda hayatımıza girmedi. Yapay zekaya gelebilmek için işte bizim veri merkezlerinde barındırdığımız bulut teknolojileri var. Bunun üzerine veri var. Bunun üzerine sahadan o verileri toplayabilme kapasitesi var. Sonrasında yapay zeka diyebiliyorsunuz. O yüzden de o noktaya giderken firmaların ürettiği birçok veri mevcut. Veriyi üreten firmaların verinin yoğun olduğu sektörler aslında burada en hızlı adım atan sektörler oldu. Neler derseniz buna perakende diyebiliriz, ilaç sektörü diyebiliriz, havayolu taşımacılığı diyebiliriz. Yani şöyle düşünmek

0: lazım. Son kullanıcıya dokunan, gerçekten müşterilere doğrudan hizmet veren, bir taraftan da yoğun veri üreten ve bu veriyi anlamlandıran sektörler yapay zeka dönüşümünde ön planda oldular.
1: Peki KOBİ'ler yapay zekadan nasıl faydalanır?
0: Şimdi KOBİ'lerin yapay zekadan faydalanması son derece önemli. Evet. Belki şöyle diyebiliriz. Şimdi yapay zeka projeleri aslında bir teknoloji projesi değil. Yapay zeka projeleri bir rekabet projesi. KOBİ'lerin de özellikle bulut teknolojilerinin imkanlarından faydalanarak, eskiden işte biz bir projeyi yaparken çok büyük o altyapıları kurarken bunun maliyetine katlanabilecek şirketlerle onları yapabilmek mümkünken, bugün siz artık çok daha küçük tutarlarda, yani bir kişisel kullanımınız için düşünün, herhangi evet. bir yapay zeka uygulamasını indirip telefonunuza evet. bir ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz.
1: Ücretsiz de kullanılabilen
0: ücretsiz kullanma noktaları da var. Hatta yani şu an iş hayatına doğru adım atan öğrenciler, yani herhalde herkes yapay zeka kullanıyor.
1: Evet,
0: o kadar aslında bariyer düşük.
1: Evet.
0: O yüzden de KOBİ'lerin özellikle yapay zeka konusunda küçük de olsa hizmet almaya başlayıp o projeleri şekillendirmeleri lazım. Bir yandan da bu şöyle de bir fırsat sunuyor. Siz sonuçta dijital teknolojide ya da dönüşümde geride kalmış olsanız bile bugün yapay zeka ile beraber bunu çok hızlı toparlayıp ilerleyebilme şansınız var. O yüzden yapay zekasız sunulan hizmetler ya da buna direnen kurumların adım adım hayatımızdan uzaklaşacağını görüyorum, düşünüyorum.
1: Peki bir de siz de az önce söylediniz, üretken yapay zeka var. Microsoft'un Copilot'u gibi evet. mesela. Onlar iş yapış şekillerini nasıl değiştiriyor? İş dünyasını nasıl dönüştürüyor?
0: Şimdi üretken yapay zeka dediğimiz noktada şöyleydi. Biz bir aynı kendi kişisel kullanımımız gibi gidip bir soru soruyoruz. O sorunun yanısını bize çeşitli kaynaklardan toparlıyor, veriyor ve bizim aslında sürecimizi hızlandırıyor. Ama şimdi olduğumuz nokta bunun da daha ilerisi. Artık siz yapay zekaya soru sormuyorsunuz. Yapay zekaya sorduğunuz soruların arka planda yapay zeka ajanlarıyla otomatik aksiyon alınmasını sağlıyorsunuz. Örneğin şöyle bir örnek hatırıma geldi şu anda sizinle konuşurken. Örneğin bir firmamızda, Türkiye'nin büyük holdinglerinden biri, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren finans ekiplerinin ürettiği çok ciddi bir veri vardı ve bu veriler işte bilirsiniz, bilançolar, mali tablolar, çeşitli analizler toparlanıyordu. Şimdi bu verilere soru sormak önemli bir konu. Bu verilere soru sorup acaba benim önümüzdeki ay şu ürünümün bilanço değerinde ya da gelirinde nasıl bir değişiklik olacak diye bir forecast sorabilirsiniz. Ya da ona bir işlem yaptırabilirsiniz. Sonrasında örneğin o sorduğunuz verilerle diyebilir ki bir finans çalışanı, hadi bundan bana bir tahmini bilanço hazırla. Artık o ajanlarla birlikte bunları yaptırabilmeniz mümkün. Yani sadece soru sormuyorsunuz. Yapay zeka sizin için sonucu da ortaya koyuyor. Hatta şöyle bir gelecek hayal edin. Bu çok yakın bir gelecek. Bu ajanların birlikte çalıştığı ve size sürekli arka planda sonuçlar sunduğu, bugün örneğin ben hayatıma başlarken böyle bir programa katılacağım belliydi ve bana küçük bir brief verdi. Bugün diğer toplantılarımla ilgili olduğu gibi. O yüzden artık hayatınızda Copilot'ın da ötesinde Cowork gibi. Yani günlük hayatınızda sizi asiste edecek bir dijital danışmanınız var. Dijital arkadaşınız var.
1: Evet. Aynı zamanda tabii sizinle, sizin anlattığınızla da örtüşecek gibi görünüyor. Biz normal basit halini kullanırken de bir şey sorduğumuz zaman bunu da yapayım mı dönüşü var. Bunu da yapmamı ister misin gibi.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi algoritmalar öyle geliştiriliyor ki, algoritmalar insanları memnun etmek üzerine kurulur.
1: Evet.
0: Yani size işte bir bankanın reklamı vardı eskilerden, hatırlarsınız. Daha fazla sizin için neler yapabilirim diye soran. Yapay zeka da aynı bu şekilde sizin sorduğunuzun ötesinde sizi de yönlendiriyor.
1: Evet.
0: Hatta artık o promptu yazmak geçtiğimiz sene örneğin çok önemliydi. Şimdi belki o kadar önemli değil. Yani artık sizi eklenmesi gereken konularla ilişkili de yönlendiriyor ve sonucunda daha iyi bir çıktı alıyorsunuz. Sizin vizyonunuzu genişletiyor. O yüzden de o yapay zeka konularının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması mümkün. Ancak burada bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi yapay zekayı da şöyle düşünmemek lazım. Bu bir teknoloji sonuçta. Bu bir mucize değil.
1: Evet.
0: Mucize gibi anlatabileceğimiz çok yönü de olsa sizin verilerinizle çalışan bir teknolojik uygulama, yazılım.

0: yazılım temelli bir uygulama. O yüzden de bu şu demek. Sizin verilerinizin öncelikle sağlıklı olması lazım, iyi olması lazım. Biz hep yapay zeka projelerinin öncesinde veriyi önceliklendiriyoruz. Yani veri iyi olmazsa yapay zeka, diyelim ki siz oradan hatalı bir veri alıyorsunuz, sizin için hataları tekrar eden bir uygulamaya dönüşür. O yüzden de o verinin sağlığı son derece kıymetli yapay zeka projelerinde.
1: Tabii güvenlik meselesi de var. Yani şimdi yapay zeka ile yapılan, siz orada olmadığınız halde siz oradaymışsınız gibi sizi videonun içine konumlandıran, bir metni okutan, dudak hareketlerinize kadar tehlikeli bir tarafı da var bu işin. Onu da konuşalım.
0: Hatta üretilen verinin belki sizin için o anda doğru gibi gözükmesine sebep evet. olup. Ya örneğin şöyle düşünün. Bir doktor teşhis koyacak. Yapay zekadan faydalandı. O teşhis belki de insanın sağlığıyla ilişkili hatalı bir karar veriyor. Çok çok karikatür görüyorsunuzdur yapay zeka ile ilişkili. O yüzden siber güvenlik tarafı yapay zeka ile ilişkili çok önemli. Bunu da tabii alt basamaklara kırmak lazım. Sadece siber güvenlik değil, halüsinasyon tarafı da. Yani yapay zeka tarafı kurumların, gerçekten iş dünyasında kullanacaksanız, kurumlar için özel geliştirilmesi gereken projeler. Yani bizim evde kullandığımız, mobil cihazlarımızda kullandığımız yapay zekayı biz kurumsal hayatta kullanamayız.
1: Tabii.
0: Mutlaka soru sorup yanıt alabilirsiniz ama şimdi sizin şirketinizin bilgileriyle size yanıt veren, bilmediği konuda bilmiyorum diyen şekilde hareket etmesi lazım yapay zekanın. Diğer taraftan da bunun önüne geçen yapay zeka teknolojileri de var. Örneğin o üretilen video gerçekten yapay zeka ile üretilmiş mi değil mi diye. Her teknolojik gelişme böyledir zaten.
1: Peki o zaman veri güvenliği nasıl korunacak?
0: Şimdi biraz önce söylediğim, aslında yapay zeka gelene kadar bir piramit gibi düşün. Temelde işte o bulut teknolojileri, altyapı teknolojilerinden başlıyor. O yüzden hizmet alınan yerin ya da yapay zeka hizmet stratejisini belirlerken en temelde dikkat edilmesi gereken şey o verilerin konulduğu veri merkezleri, oranın güvenliği, burada alınan siber güvenlik önlemleri, bunu bir bulut sağlayıcısına da koysanız orada mutlaka altyapı seviyesinde bizim o veri güvenliği dediğimiz noktayı sağlıyor olmanız lazım. Sonrasında veri, sonrasından sahadan veri toplama ve sonrasında yapay zeka diyoruz. O yüzden o temel katmandaki güvenlik unsuru, o altyapı teknolojilerinin güvenlik unsuru hala bizim için çok önemli.
1: O zaman şuraya gelmek istiyorum ben. Çalışanların yeterlilik alanları, şimdi yapay zeka dönemiyle beraber biraz da o da değişti, dönüştü değil mi? Çalışanlar hangi yeterliliklere sahip olmalı artık?
0: Harika bir soru. Şimdi 2000'li yıllarda Excel hayatımızda, yani iş hayatında ofis uygulamaları olmazsa olmaz noktadaydı.
1: Excel bugün, biliyor musunuz?
0: Evet, vardı. Klasik. Yani artık hiç CV'lerde bile dikkat etmediğimiz bir unsur. Ama bugün geldiğimiz noktada işte o teknoloji okuryazarlığı dediğimiz konu, yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka biliyor musun? Yapay zekayı sen uygulamalarında kullanıyor musun? İşinde kullanıyor musun sorusuna dönüştü, dönüşüyor, dönüşecek. Önceleri bu tip teknolojilerde hep gözlemlediğimiz bir konu. Yapay zeka, örneğin bir sunum hazırlayacağız. Bu sunumu yapay zeka ile hazırlamış olmak acaba iyi değil miydi noktasından ya da buna yeterince emek verilmedi mi noktasından artık yapay zeka, biz örneğin bir sunum hazırladığımızda yani bunun yapay zeka ile oluşturulmamış olması bize garip geliyor. O yüzden de iş hayatında mutlaka çalışanların o yapay zeka ile beraber işini yaptıkları dünyayı göreceğiz. Bu yetkinlik çok önemli olacak. Belki burada da şunu söyleyebiliriz. Hani hep bir korku var ya yapay zeka ile ilişkili. Yapay zeka gelecek, işimizi elimizden alacak.
1: Alacak mı?
0: Bizim yaptığımız projelerde de öyle.
1: Hangi işleri yapabilecek, hangilerini de yapamayacak?
0: Çok
1: gibi.
0: Doğru. Bu bence çok değerli bir tartışma alanı. Çünkü yapay zeka gelince evet bazı şeyleri yapıyor ama yapay zeka işimizi elimizden almayacak.
1: Evet.
0: Yapay zeka ile çalışabilen çalışanlar yapay zeka kullanamayanların işlerini alacaklar.
1: Evet.
0: O yüzden
1: çok güzel bir tespit.
0: Yapay zekayı hemen hızlıca adapte olmak iyi olur herkes için.
1: Peki şirketler, yeni başlayacak olan bir şirket için sormak istiyorum. Nereden başlayacaklar yapay zeka yatırımına?
0: Şimdi yapay zeka yatırımı Öncelikle ellerindeki bir veriye bakacaklar. O veriyi anlamlandırmaya çalışacaklar. İşte biz çok teknik noktalara kaymak istemiyorum ama onlara veri ambarları diyoruz. O veri ambarını oluşturacaklar. Veriye soru sorduğumuz zaman o yanıtın hızlıca alınabileceği hale getirecekler. Çünkü yapay zekada da o veri karmaşıksa iyi yanıtın gelmesinin ötesi

0: de bizim yapay zekada artık o token economics dediğimiz yapay zekanın maliyeti de firmalar için bir unsur. Daha pahalı bir şekilde o yanıtları alabilirler. O yüzden o veri tarafından başlamaları en sağlıklı olan olur.
1: O zaman önümüzdeki yıllarda o perspektifi siz seçin zaman olarak. İş dünyasında en büyük teknolojik kırılım ne olacak?
0: İş dünyasındaki en büyük teknolojik kırılım yapay zeka ile beraber bu az önce söz ettiğim ajanların hayatımıza girmesi olacak. Yani örneğin bir şirket düşünün, çalışan sayısı orta ölçekli bir KOBİ olsun, işte 200 çalışanı olsun. Bu 200 çalışan daha masa başı işleri yapan kişiler açısından söylüyorum. Belki şirkette bu çalışanların işlerine yardımcı olan, hızlandıran yapay zeka asistanları, yapay zeka ajanları da şirketin kadrosundaki bir çalışan gibi olacak. Hı-hı. Belki o şirket 600 kişilik, 1000 kişilik bir iş gücüyle çalışıyormuş gibi olacak. Belki biz onlara sicil numarası atayacağız, onu bir çalışanımız gibi davranacağız. Yani bir kişinin arka planında belki işlerini kolaylaştıran, üretimde, satışta belki birkaç tane ajanı olacak. Onların iş hayatına katılması en büyük dönüşümü gerçekleştiriyor olacak ve bu çok kısa bir vadede olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bunu bolca göreceğiz.
1: Peki bu bölümün son sorusu sizinle. Türkiye'nin yapay zeka konusunda daha da öne çıkabilmesi için ne yapması gerekiyor?
0: Şimdi burada veri egemenliği önemli bir konu. Hı hı. Verinin bize ait olması, verinin bunu biz yurt dışında da tutuyorsak, yurt içinde de tutuyorsak kontrol edilebilir, güvenilir bir altyapıda olması gerekiyor. Ve bir taraftan da kurumlarımızın hem yapay zekayı bolca kullanması hem de şirketlerimizin yapay zekayı sadece kullanan değil, teknoloji şirketlerimizin yapay zekayı sadece proje yapan değil, yapay zekayı ürünleştiren bir bakış açısında olması lazım. Tüm stratejimizi buna göre koyarsak dünyanın önde gelen yapay zeka ülkelerinden biri oluruz.
1: Eklemek istediğiniz var mı?
0: Yapay zeka konuları son derece önemli.
1: Çok da keyifli.
0: Çok da keyifli. Evet. Kesinlikle çok haklısınız. Gündelik ihtiyaçlarımızı kolaylaştırmanın ötesinde arka plandaki bir sürü işimizi yapay zeka son derece hızlı ve güvenilir hale getirebilir.
1: Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Devam ediyoruz.

0: Teknolojiyi konuştuk. Teknoloji demişken de dijital ekonominin en hızlı büyüyen alanlarından biri de oyun sektörü. Bugün oyun yalnızca eğlence değil, yazılım, ihracat, teknoloji ve yaratıcı ekonominin de en güçlü bileşenlerinden biri. Şimdi bu yükselen ekosistemi konuşacağız. Konuğum Gaming İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Devrim. Merhaba, selamlar. Yayına hoş geldiniz.
1: Selam. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün Türkiye oyun sektöründe küreselde baktığınız zaman tabloya, Türkiye nerede oyun sektöründe?
1: Şu anda aslında son 5 sene, belki 6-7 seneyi de içerisine katarsak Türkiye çok ciddi bir atılım içerisinde. Bazen belki biz, hani oyun oynayanlar vardır dinleyenler arasında veya sektörü takip edenler, belki fark ediyorlardır ve haberleri inceliyorlardır. Gerçekten çok önemli bir alanı kapsayan bir ekosisteme sahip. Son yıllardaki yatırımlarla birlikte Türkiye'den çıkan 7 tane Unicorn veya Turcorn'un 3 tanesi oyun şirketi. Şu anda oyun ekosistemindeki en büyük yatırımları alan şirketler dünyada Türkiye'den çıkan şirketler. Daha çok tabii mobil oyun tarafında ağırlıklı bir yatırım ekosistemini bilmiyoruz. Ama gene de topluma baktığımızda şu anda Türkiye'de neredeyse 50 milyon oyun oynayan kişi var. Ve çok ciddi bir büyüyen ekosistemi. Yani geç durumdayız, onu söyleyebilirim.
0: Peki Gaming İstanbul'u sormak istiyorum. Tabii sektöre katkısı ne yönde? Nasıl anlatırsınız?
1: Böyle şimdi Gaming İstanbul aslında Türkiye'nin en eski ve en büyük oyun etkinliği. 2016'da başlamış bir etkinlik. Bu sene 9.sunu yapacağız.

0: Tabii yani gelişen endüstrilerin büyümesi için bu tip etkinliklerin çok önemli bir rolü var. Çünkü Gaming İstanbul'un iki boyutu var. Hem bizim B2B dediğimiz yani konferanslar, bütün ekosistemin paydaşı olan yatırımcılar, yayıncılar, geliştiricilerin buluştuğu. Aynı zamanda da oyun oynamayı seven yani ki şu anda Türkiye'de 50 milyon civarında bir şey var. Oyun oynayan kullanıcı var. Onların aslında oyunları deneyimlediği bir fuar ve festival alanı var. O yüzden de gerçekten yurt dışından Türkiye'deki oyun ekosistemini anlamak için gelen, Türkiye'den yurt dışına açılmak isteyen, bu anlamda bu iş bağlantılarını geliştirmek isteyen bütün bu bölgede, sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin etrafındaki bölgede de Türkiye çok önemli bir konumda. Aslında bütün dediğim gibi paydaşların bir araya geldiği bir platform olarak değerlendiriyoruz Gaming İstanbul'u. Bu buluşma alanları çok değerli. Yani orada bizim şu anda 18 ila 20 Eylül arasında olacak etkinlikte 3 günde yapılan toplantılar, buluşmalar, deneyimler aslında hani 6 ayda bazen yapamadığınız toplantılara bedel hale geliyor. O yüzden de biz biraz Gaming İstanbul'u böyle bir buluşma noktası, bir platform olarak görüyoruz.
1: Peki Türk oyun geliştiriciler hangi alanlarda öne çıkıyor Cüneyt Bey?
0: Şu anda dünyada bizim ağırlıklı öne çıktığımız alan biraz daha tabii mobil oyun geliştirme tarafı. Demin bahsettiğim 3 unicornumuz, Türk oyunumuz da aslında mobilden çıktı. En son hatta dünyada gibi en hızlı unicorn olan şirketlerden bir tanesi de gene mobil oyundan 6 ay kadar önce Türkiye'den yatırım aldı. Ama PC konsol dediğimiz yani işin bizim de oyun tarafında böyle bölümlendirmeleri var. PC tarafında da çok ciddi stüdyolarımız var. Yeni gelişen alanlar, yeni yatırım alan şirketlerimiz var. Ama dediğim gibi yurt dışındaki yatırımcının göz bebeği olarak bakarsak mobil oyun biraz daha önde.
1: Yapay zekayı da konuşalım bu noktada. Yapay zeka oyun geliştirmeyi nasıl etkiliyor? Nasıl bir katkı sağlıyor?
0: Konuşmamak olmaz. Yapay zeka çok önemli. Yani her sektörde, her alanda konuşuluyor tabii ki. Oyunda da çok fazla konuşuluyor. Şimdi oyun alanında enteresan bir şekilde yapay zekanın birkaç şeyi var, boyutu var. Özellikle işin yani o arayüzlerde gördüğünüz oyunun tasarım kısmı kısmındaki bölümde yapay zekanın kullanılması sanılanın aksine oyun oynayanlar tarafından çok tercih edilen bir şey değil. O yüzden de büyük oyun şirketleri mesela yeni çıkan versiyonlarında yapay zeka ile bu görselleri geliştirdikleri ortaya çıktığı noktada çok ciddi bir krizle karşılaşanlar da oldu. Oyuncular buna tepki gösterdiler. Gerçekten burada gerçek sanatçıların elinden çıkan oyun görsellerini görmek istedikleri için. Fakat tabii ki işin teknoloji boyutu. Yani gördüğümüz şeyin arkasındaki işin hem dediği analiz etme ki özellikle mobil oyunlarda bu çok daha ön planda ama PC konsolda da öyle. Veya oyun motorları tarafında tabii ki yapay zekanın inanılmaz bir kullanım alanı var. Ama dediğim gibi oyunların görünen kısmında sandığımızdan daha da az kullanılıyor. Şu anda çünkü oyun severlerin bu konuda ciddi bir reaksiyonu var. Yapay zekayla oluşturmuş olan görselleri görmeye yine daha az istiyorlar.
1: Peki üniversiteler yapay zeka ve işte oyun sektörü için yeterli insan kaynağı yetiştiriyor mu?
0: İnsan kaynağı bence birçok sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de bir problem. Bu arada Türkiye'de bence bu konuda yetişmiş insan kaynağı tarafında bölgeye göre çok avantajlıyız. Dediğiniz gibi Türkiye'nin genç bir şeyi var, nüfusu var. Bu genç şey içerisinde, yetenek havuzu içerisinde oyuna ilgi duyan insan sayısı fazla. Bunun şirketlerimiz de fazla. Yani biz şu anda Londra'dan sonra mesela İstanbul'da çok oyun stüdyosu olan ikinci şehir. O yüzden de bu çocuklar burada deneyim kazanıyorlar, yetişiyorlar, gelişiyorlar. Fakat tabii ki üniversitelerin daha çok değer getirmesi lazım. Bizim şu anda birçok üniversitemizde oyun geliştirme alanında bölümler açıldı. Çok ciddi aslında bir orada da çaba var. Tabii ki şey var. Yani bu kişileri yetiştirecek hocaların da yetişmesi bir süreç alıyor, bir zaman alıyor. Ama dediğim gibi sektör birçok boyutundan geliştiği an birbirini bir anda beslemeye başlıyor. Yani şu anda orada mezun olanlar, iyi şirketler kuranlar yeni şirketler kurmayı, oradan mezun olanlar aslında bazıları akademiye girip orada ders ver.

0: vermeye, ki çünkü deneyimlilerin akademide ders vermesi inanılmaz bir fayda sağlıyor. Burada bu döngüyü iyi sağlamamız lazım. Özellikle mesela PC konsol tarafı, dediğim gibi bizim mobile göre biraz daha ülkece geriden geldiğimiz bir alan. Burada mesela üniversitelerin çok ciddi devreye girebileceğini düşünüyorum ki bu alanda da çok ciddi çalışmalar şu anda Türkiye'de de yürüyor.
1: Peki oyun geliştirmede en büyük ihtiyaç finansman mı şu anda, yoksa insan kaynağı mı?
0: Zor soru. İkisi de diyebilirim ama belki şöyle söylemek lazım. Akıllı finansman. Çünkü gerçekten sadece, şimdi oyun yatırımı yapılması çok kolay bir sektör değil. Çünkü oyun kaliteli anlamak, onun araya dönecek olan, kâra dönecek olan bir yatırım içerisinde yeniliklerini anlamak her zaman o kadar kolay değil. O yüzden de oyunu bilen akıllı yatırımcıların veya yatırım yapmak isteyen, oyunu bilmeyen ama
1: Seste bir hata var. Devam edeceğiz birazdan. Sıradaki haberimize devam edelim.
2: Türkiye, yapay zeka çağının kapılarını sonuna kadar aralıyor. Yüksek Öğretim Kurulu, geleceğin dünyasında söz sahip olmak için üniversitelerde dev bir dijital dönüşüm başlattı. Son 3 yılda yapay zeka ve bilişim alanında tam 81 yeni program açıldı.
3: Arzu ediyoruz ki bu programlar bu alanların iyi birer kullanıcısını yetiştirebilsin. Bizim aslında yapay zeka ve bilişim alanında açmaya çalıştığımız programların arkasında yatan temel amaçlardan bir tanesi budur. Yani bu alanları bilen, bu programları iyi kullanabilen gençler yetiştirebilmek.
2: Türkiye genelinde 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve veri okulu ise daha ilk yılında yaklaşık 30 bin sertifikalı mezun vererek sektöre dev bir insan kaynağı sağladı. Dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık sadece mühendisleri değil, felsefeden tarihe kadar her alanın parçası oluyor. Ön lisans düzeyinde yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri ve mobil güvenlik teknolojileri, lisans düzeyinde ise tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka programları ilk kez öğrenci kabul edecek.
1: Değişim artık bir tercih değil, büyüyebilmenin, gelişebilmenin ve küresel rekabette var olabilmenin temel unsurlarından biri. Değişim zamanında önemli konuları konuştuk bugün de. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, kartım Hadi.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Ajet. Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
11: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
1: Kredi. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara. X, Ağpara TV. Facebook, Ağpara. Instagram, Ağpara. YouTube, Ağpara.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Meriç Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Aynı zamanda da ekonominin nabzını. Önce gidelim haber özetlerine bir bakalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik yeni destek programının açıklandığını bildirdi. Program kapsamında yatırım taahhütlü avans kredisinin büyüklüğü 750 milyar liraya çıkarılacak. İmalat sanayisine ise 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanacak. Devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için reel sektöre toplam 1 trilyon lira tutarında uygun koşullu finansman imkanı sunulacak. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 6 ayında 50 ilin ihracatı yükselirken 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İran Petrol Bakanı ABD'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatlarının kesintisiz devam ettiğini ifade etti. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için yıllardır petrol ihracatına yönelik mekanizmalar kurduğu belirtilen açıklamada, Tahran'la Washington arasında varılan mutabakat saptında 60 günlük petrol ihracatı muafiyeti tanınmasına rağmen eski mekanizmaları bozmadıklarını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verileri bugün açıklanacak. Veriler Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuyla paylaşılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de Haziran'da %3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
0: Efendim önemli gelişme bugüne dair dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım taahhütlü avans kredi bütçesinin 750 milyar TL'ye çıkarılması ve imalat sanayine yönelik de yeni 250 milyar TL'lik bir paketle toplamda 1 trilyon liralık bir finansman hamlesi reel sektör ve ekonomi yönetimi için son dönemin en önemli adımlarından biri oldu. Bu programla toplam dediğimiz gibi 1 trilyon liralık uygun koşullu finansmanın önünü açıyoruz diyor Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi dönelim Ayhan Zeytinoğlu'na. Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bizimle birlikte olacak. Ayhan Bey hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Melis Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl karşıladınız bu yeni gelişmeyi?
2: Öncelikle tabii ki bizler için çok önemli. Tabii bu arada bu malum enflasyonla mücadele programı çerçevesinde inanın 3 senedir çok sıkıntı içerisinde üretim kesimi, sanayi kesimi. Ama tabii ki bir yerden bir iyileşme olmasını temenni ediyorduk. Bu 500 milyardan YİTAK kredilerinin 750'ye çıkması, onun üstüne imalat sanayine ilave 250 milyarlık teşvikli bir kredinin 12 puanlık teşviği var diye biliyoruz şu anda. Gerçi tüm veriler henüz açıklanmadı ama detaylar gelince biraz daha net konuşma şansımız olacak. Bilhassa KOBİ'ler için çok önemli diye düşünüyorum. YİTAK kredilerine gelince Melis Hanım, malumunuz geçen yıl bu rakam 500 milyardı fakat 2025 yılında sadece 104 milyarlık kısmı, yani 5'te 1'i kullanılmış. Bununla ilgili yaptığımız araştırmalarda da firmalarımızın iki tane önünde engel var. Bir tanesi 50 milyonluk bir ödenmiş sermaye olması gerekiyor. Bir de kredi miktarı, bunlar uzun vadeli 10 yıllık oldukları için stratejik yatırımlar, bunların 1 milyar TL'lik alt limitleri olması, bu iki kıstas kullanımlar konusunda sıkıntı yarattığını düşünüyoruz. Tabii burada çok hükümetimiz doğru bir şey yapıyor. Eleyerek bu şirketlerin, yani bu teşvik alan şirketleri eleyerek seçiyor. Orada da kriterlerde herhalde önemli olgular var. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla 50 milyonluk limitin belki 20 milyona düşürülmesi ve 1 milyarlık yatırım alt limitinin de 200 milyona çekilmesi, bu 750 milyarın hemen kullanılması konusunda kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. 250 milyonluk sanayiye yönelik desteğe gelince, bu çok da önemli. Çünkü 12 puan bir devlet teşviğinin yapılması söz konusu. Tabii bu da bilhassa KOBİ'lerimizin bu dönemde hem ulaşamıyorlar krediye hem maliyetleri çok yüksek. 12 puanlık bir teşviğin de çok faydalı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Az önce illerin ihracatlarıyla ilgili bilgi verdiniz. Biz Melis Hanım İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Geçen ay 3 milyar 916 milyarlık ihracat yapmışız. Ben buradan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Tabii ki bizim aslında ülke olarak malumunuz 26 milyara yakın bir ihracat yaptık geçen ay. Artık aylık bazlarda hedeflerimiz de 30 milyarlar olmalı diye düşünüyorum. Kurlarla ilgili hep karın ağrımız olduğu için ona da değinmek istiyorum. Malumunuz yıllıklandırılmış cari açığımız 37 milyar 287 milyon mertebesinde Melis Hanım. Ama son 5 aya bakarsak, yani Ocak ayından Mayıs ayına bakarsak burada bir sıkıntımız var. Cari açık 30 milyar 679 milyona kadar geldi. Yani 12 ayda bu rakam eğer böyle gidersek 70 milyara kadar çıkabilir. Bu da şundan kaynaklanıyor. Malumunuz değerli TL nedeniyle ithalat ucuzluyor, ihracat zorlaşıyor. Şimdi Türkiye'de yapılabilir, üretilebilir ürünler ithalatı daha ucuz olduğu için ithal yoluyla geliyor. Zaten ithalat rakamlarımızı incelerseniz yatırım malı ve sermaye malı gerçi bu ay değişti fakat son 3-4 aydır tüketim malı ithalatı yatırım malı ve sermaye malı ithalatlarının üzerine çıkmıştı. Bu da tabii ki iyi bir durum değil. Gerçi hükümetimiz dün yanılmıyorsam bir tedbir daha açıkladı Çin'den gelen ithalata karşı. Bu da çok önemli ve anlamlı buluyorum. Yani bu teşvikler tek başına her şeyi çözmüyor. Topluca, bütünsel bir yaklaşım lazım ki burada Çin'e bir takım kısıtlamalar, vergi artırımları getirerek bunu yapıyoruz. Öte yandan kuru da biraz sanayinin üretip satmasına uygun hale getirebilirsek krediye ulaşım, düşük faizli krediler bizlerin önünü açacaktır. Tabii ki bu yatak kredileri uzun vadeli stratejik yatırımlar. Bunlar da çok önemli. Bunlar olması lazım zaten. Her ülkenin belirli bir yöne gidebilmesi için böyle stratejik desteklere de ihtiyacımız var. Dolayısıyla baktığımızda bütünsel bir paket görüyoruz. Onun için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Ayhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek
2: ben
0: üzere
2: diyelim. Ben teşekkür ediyorum Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Efendim, yatırım günlüğüne devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim, yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Belgin Maviş bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza Belgin Hanım.
1: Teşekkürler Melis Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugün malum Haziran ayı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüfe verisi 15.30'da gelecek olan piyasalar açısından kritik. Sonra Walsh'un konuşmasını takip ediyor olacağız Senato'da. Şimdi tüfede aylık bazda ortalama 0.1'lik bir düşüş beklentisi var. Yıllık artışın 4.2'den 3.8'e gerilemesi bekleniyor. Ama yine de baktığımızda 3.8'de yüksek bir oran. Çekirdekte aylık beklenti 0.2'lik bir artış ve yıllık artışında 2.9'dan 2.8'e gerilemesi bekleniyor. Şimdi bu beklentiler olmazsa şayet nasıl bir tepki görürüz piyasada?
1: Zaten sanki bir faiz artışı gelecekmiş fiyatlamasını tahvil tarafında çok net bir şekilde görüyoruz. Güçlenen dolar, euro dolar paritesinin 1.13'lere gerilemesi, dolar yan paritesinin tarihi zirveler olan 163'lere doğru yolculuğu, petrol fiyatlarının 85 dolarlara yeniden tırmanması sanki bir faiz artışı fiyatlamasını piyasa öncesinde rakamlara yansıtmış gözüküyor. Gidilen noktaya baktığımızda enflasyonda %2 hedefinin oldukça uzağında olunmasının getirmiş olduğu etkileri bir yana koyacak olursak, risklerin artması ve enflasyonun ilerleyen süreç içerisinde İran'daki tüm süreçlerin dün akşam itibariyle yeniden sil başa dönmesiyle birlikte ciddi görünen o ki Amerika'da enflasyonda yukarı yönlü hareketler bir süre daha devam edecek. Piyasa bunu fiyatlıyor. Tahvil tarafındaki fiyatlamada bize bunu gösteriyor. Tabii bugün Kevin Walsh'un yapacağı sunum oldukça önemli. O daha öncesinde bizlere net bir şekilde iki başlık söylemişti. Ben beklenti yönetimi yapmayacağım. Gerekli olduğu hallerde de faiz konusunda, yani arttırımı kastederek faiz konusunda da adım atmaktan çekinme imajını bakalım bu sunumda tekrarlayacak mı? Ama şu andaki fiyatlamalara bakarsak özellikle tahvil ve dolar endeksi tarafında FED'den bir faiz artışı gelecekmiş gibi bir fiyatlama söz konusu.
0: Evet. Ne zaman dersiniz buna?
1: Şimdi şu andaki fiyatlamaya bakarsak sanki bu ayın sonundaki FED toplantısı Ağustos'ta olmayacağı için hani bir düzeltme faiz adımı atarak enflasyondaki artışın önüne geçmek için bu öncü bir adım şeklinde bir

0: fiyatlama görüyoruz. Ama ben en erken eğer bir fay arttıracaksa Fed'in bunu Eylül ayına bırakacağını ve bugünkü gelecek olan veriden daha fazla yeni FED başkanının yapacağı açıklamaların piyasanın odağında olacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki oradan nasıl bir mesaj beklersiniz, nasıl bir ton beklersiniz bugün? Tabii siz de bahsettiniz, hani çok fazla nasıl diyelim, hani yönlendirmeyi zaten istemediğini açıkça söyleyen bir başkandan bahsediyoruz. Sözlü yönlendirme yok diyor. Nasıl bir yorum gelir sizce Walsh'tan bugün? Tabii enflasyon verisinin üstüne konuşacak olması da kritik olacak.
0: Tabii ki. Aslında belki de bu tamamıyla ayarlanmış bir durum. Hani enflasyondaki yükseliş belki de olası faiz arttırabilirim söylemlerini de güçlendirecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü fiyatlamalara baktığımızda hem Dow Jones S&P tarafındaki hisse senedi tarafındaki bilanço dönemi orada da bir dönemle birlikte başlıyor. Buna rağmen bir geri çekilme hareketi görüyoruz. Burada sadece jeopolitik riskler fiyatlanmıyor. Burada petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın yarattığı tahribatın ölçümlenememesi ve ilerleyen aylarda bu savaş devam ederse ve daha da şiddetini arttırırsa başlığı altında görmek gerekiyor genel tabloyu. O yüzden şu 3 başlıkta bu durumu değerlendireceğini düşünüyorum. Geçmiş dönemdeki konulara bakış açısını şöyle bir değerlendirdiğimde, bir faiz hani Trump faiz düşürmesini istiyordu ya FED başkanından ve hep karşı karşıya kalmıştı. O daha bağımsız bir FED başkanı profili çizerek ben gerekirse faiz adımı atmaktan çekinmem FED olarak diyecek. İkincisi daha şahin konuşmalar yapacak. Daha şeffaf ve anlaşılır. Yani beklenti yönetimi ya da piyasaları ters köşe yapma eğiliminden uzak durarak gerçekçi rakamlar üzerinden hareket edecek. Yani enflasyonda beklenti halihazırda %3 seviyesine yakın. Bizim normalde beklentimiz, hedefimiz %2. Bunun oldukça uzağındayız. Petrol fiyatları %85 dolar üzerine doğru çıkarsa biz de faiz adımını toplantıya belki gerek duymadan da arttırabiliriz. Ya da daha sıkı likidite politikalarını devreye alabiliriz şeklinde. Ben açıklamalar ve başlıklar bekliyorum açıkçası kendisinden.
1: Evet. Peki bu arada bu sabah da dolar endeksinde yine 101'in üzerini gördük. 101.3 seviyelerine kadar yükselmiş bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Ne dersiniz? 10 yıllıkların getirileri de 4.62 seviyesine yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyelerini test etmiş oldu. Tabii bu ikisinin bu denli yükselmiş olması da nasıl yorumlanmalı sizce?
0: Bu Amerika'nın, yani Trump'ın ve Fed'in istediği bir durum. Yani güçlü dolar şu an için Fed'in istediği bir adım mı? Buna bakmak gerekiyor. Yoksa savaşın ekonomik boyutunun pariteler üzerinden doları yıpratma, yani güçlü dolar evet ama nereye kadar? Çünkü bu şu an için Amerika'nın çok fazla istediği bir şey olmadığını düşünüyoruz. Gelişmelere ve verilere baktığımızda. Öte yandan Japonya tarafına baktığımızda dolar yen paritesinin tarihi zirvelerde olması ve Japonya'nın adım atmaktan çekilir pozisyonu yine soru işareti. Ve bir diğeri de bir alternatif para birimi olur mu convertible olmamasına rağmen son gelen verilerle birlikte ciddi anlamda güçlenen ve birçok yatırım bankasında dikkat çektiği gelişmelere yuan. Ve bu durum tabii ki dolar yen paritesini olduğu kadar euro dolar paritesinde de o ilgili merkez bankalarının hamleleri mi yoksa Amerika'ya ve dolara karşı bir strateji mi bu noktada asıl çelişki. Ben şunu düşünüyorum, şu anda Amerika'nın ekonomik programından kaynaklı güçlü bir doları değil paritelerden kaynaklı bir doları görüyoruz ve tehlike eşiğim benim burada ilk etapta 101.80 seviyesi dolar endeksinde. Bu seviyenin üzerine de kalıcılık sağlaması durumunda 102.50 ve 103.20 seviyesine kadar sert yükselişler görebiliriz. Bu da ne anlama gelir? Euro dolar paritesinde sert geri çekilme, yani 1.13'ler seviyesinden bir onlar ve aşağısına doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Öte yandan dolar yen paritesi tarafına baktığımızda ise orada da biraz daha normalleşme ile birlikte

0: Ve bununla birlikte Borsa İstanbul'da tüm not zirvesi başarılı bir not zirvesini geride bırakmamıza rağmen 14 bin puan seviyesinde zorlanan, tutunmaya gayret eden borsa profili. Yerli yatırımcının özellikle MSCI ve S&P'den gelen açıklamaları yabancı yatırımcı kadar dikkate alması, halka rezerv dışında çok fazla pozisyon almadığı bir borsa profili var. Bununla birlikte bilanço döneminin yaklaşmasıyla birlikte Tüpraş gibi, endeksi BİM gibi hisseler performanslarıyla da 14 bin puanın üzerinde durma gayretimiz var. Ancak bu yeterli mi? Yani yabancı yatırımcının yeniden borsaya gelmesi, yerli yatırımcının da güven ortamının tesis edilmesiyle birlikte yeniden pozisyon alması zaman alacaktır. Ama şu anda bu fiyatlamaların içinde, yani endeks bazında enflasyonda evet manşette bir düşüş gördük. Ama detaylara baktığımızda hala yüksek bir enflasyon. Eylül ayı toplantısında bizim Merkez Bankamızdan bir faiz indirimi beklentisi vardı ama bunun gecikebilme ihtimali, özellikle bankacılık sektörü hisselerindeki satış baskısının devamı bizi zorlanan bir 14 bin puan seviyesini gösteriyor. 14 bin 50'nin altındaki her kapanış psikolojik olarak endeksin yeniden 13.700-13.900 bandına doğru bir geri çekilmeyi işaret eder. O yüzden bugünkü kapanış bu anlamda önemli olacaktır. Öte yandan bizim Merkez Bankamızda bir faiz düzelmiş. Çünkü şu anda politika faizi %37'lerde ama fonlama faizi %40'lar seviyesinde. Burada bir ayar yapması beklenebilir. Merkez Bankası bunun için de toplantıya gerek yok bence. Ama bu ayrım şu an için borsayı zorlayan, bu detaylar borsayı zorlayan unsurlar. Ama 14.050'nin, yani psikolojik destek noktasının üzerinde kapanmayı başarabilirse, en az iki kapanışı burada gerçekleştirebilirsek yeni hikayelerle desteklenebilir. Ama bunun için de bazı kuralsal anlamda borsanın yenilenmesi, güncellenmesi anlamında gelişmelere de ihtiyaç var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, buradan da yine piyasaları değerlendirmeye devam etmek için Şebnem Ayabakan'a dönüyoruz. Neo Portföy Kurumsal İletişim Direktörü ve Araştırma Direktörü aynı zamanda. Hoş geldiniz Şebnem Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi bugünkü havayı nasıl değerlendirelim? Şu an tabii malum kritik olacak olan ABD enflasyon tüfe verisi olacak. Arkasından da borçun konuşmaları ama içeride de şu an rengimiz kırmızı. Avrupa'ya bakıyoruz, renk kırmızı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde Nasdaq'ta 0.46 yukarıdayız ama S&P ve Dow Jones'ta kırmızı. Ne dersiniz? Nasıl bir gündeyiz sizce?
2: Piyasalar önünü göremiyor. Önünü görememesinin sebebi de tam Amerika'da esasında enflasyon tepe noktayı buldu mu acaba, Brent düştü dediğinin akabinde o enflasyon verisini almadan önce Brent'in tekrar geçtiğimiz hafta 70-71 dolarlar gördüğü seviyeden siyasi bu gelişmelerle 86'ları test ediyor kıvamında. Ben bu riski sizde demokrasinin kılıcı gibi yaz boyunca ensenizde hissettireceğim demesi oldu. Bu açıkçası bugünkü verecek veriyi piyasaların nasıl fiyatlayacağını da bekleyip bir el göreyim şeklinde bir reaksiyonda. Geçtiğimiz haftadan itibaren açıkçası hep negatif seyirler getirdi. Bizde başka belki gelişmeler de vardı. Bizde açıkçası MSCI ile ilgili haberler, halka arzların yoğunluğu, biraz da tabii ki yani yabancının çıkışının devam ettiği bir seyir olduğu ve ikinci çeyrek karlılıklarında bankaların çok da parlak olmayacak beklentilerinden ötürü de satışların geldiğini gördük. Ama şimdi esasında piyasaların beklentisinden daha iyi bir Haziran ABD tüfesi, daha doğrusu çekirdek manşet tüfe eksi gelme olasılığı çok çok yüksek zaten. -0.1-0.2 gelmesi beklentisi hakim ABD'de tüfenin. Ama çekirdek tüfenin ne geleceğini New York Fed Başkanı Voller'ın da bahsettiği gibi 0.2'nin çok üstünde bir rakam gelirse önümüzdeki aylarda Fed bu sefer kesinlikle faiz arttırmak zorunda kalır şeklinde bir algı oluşmuş olduğu

0: için biraz kırmızılar da bekliyor. Ama sabahleyin açtığımız en kötü yerden bazı hiç değilse alımlar geldi. Şimdi o alımları geriye mi vereyim? Yani kötü bir rakam gelirse, beklentinin üstünde gelirse, yoksa iyimser bekleyip yukarı mı daha gitmesini bekleyeyim, daha mı alayım diye piyasa bekle gördü açıkçası. Şimdi benim beklentime gelecek olursak da ben çekirdek tüfeğe öncelikle herkesin verdiği gibi önem veriyorum. Ben aylık bazda piyasa 0.2 bekliyor. 0.23-24 arası bir veriyi gayet olumlu karşılayacağım. Çünkü bu Cleveland Fed'in de değiştirmedi de düne kadar. Haziran ABD şeyiyle, çekirdek tüfesiyle ilgili beklentisi. Neden bu önemli? Çünkü 0.23-24 civarı bir veri gelirse piyasa bir rahatlar. Cleveland Fed tahmini doğrulanmış olur. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona yansıdığı görülür. Tarifeler henüz çekirdeği ciddi biçimde yukarı taşımıyor. Algısı güçlenir ama çok da güçlü bir rally yapar mı? Bu anlama gelir mi derseniz de pek gelmez. Önüm yine borçun ne diyeceği, enflasyonla ilgili esasında çekirdek değil de belki manşete dikkat çekerse gibi belirsizliklerin var olduğu bir noktadayız açıkçası. Ama sözün özü 0.25 ve üzeri, yani 0.28 bekleyen, çünkü Merrill Lynch gibi gruplar da var açıkçası söylemek gerekirse. Bu gibi bir veri gelmemediği takdirde birazcık bir rahatlama, ama da sonrasında piyasanın olduğu durum, çünkü şöyle, eğer ileri gidemiyorsa, bir direnci kıramıyorsa da bu sefer tekrar tepe taksak aşağıya gidiyor. Bu altın için de geçerli, BIST 100 için de geçerli. S&P ve Nasdaq'ta daha çok rotasyon var. Orada da karlar zamanı, biliyorsunuz. Bankacılık karları bugün gündemdeki konu. Artık bankacılık biraz bayrağı yapay zekanın şeyinden alabilecek gibi duruyor, ama onu da bu enflasyon verisi biraz daha yeşillere büründürmesi için beklentinin altında gelmesi gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla birçok belirsizlik ve önümüzü göremediğimiz noktada makroekonomi ile jeopolitik gelişmelerin sebebiyet verdiği petrol fiyatı yüksekliği gibi veriye bağlı fiyatlamalar göreceğiz. Bu da devam edecek gibi duruyor.
1: Peki, sizin nedir beklentiler? İçeride BIST 100 endeksinde 14.051.29'luk geri çekilme. Haftaya da toplantıyı göreceğiz, malum Merkez Bankası'nın. Oradan da ne bekleyelim?
0: Haftaya Merkez Bankası'ndan bu şartlarda bir 3 tane karar gelebilir zaten. Açıkçası olduğu gibi her şeyi korur. Yukarıdaki bandı hafif hafif aşağıya 40'ı 39-38'e indirecek bir davranış görebiliriz. Veya işte haftalıkla günlüğü değiştirdiği zaman, ama bu sefer ekstra likiditeyi nasıl çeker? Onun için daha erken bunu yapmamasını bekliyoruz. Çünkü Brent şu andan yine bir barış anlaşması yapıyoruz çıksa, yine 70'lere gitse orada kalıcı olur mu olmaz mısını bilmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla Merkez Bankamızın da bunu görmeden pek fazla hareket etmesini, hatta pas geçmesini, herhangi bir hareket yapmamasını daha çok bekliyorum. Haftaya bir aksiyon olarak. Ama daha sonrasında hafif hafif artık bu piyasalar, çünkü gördüğünüz üzere savaşın fiyatlamasını ekstrem şekillerde yapmıyor. Bir şekilde bu petrol fiyatlarının sönümlenmesine oynuyor. Yani 86'yı kırdı, 90'a gitti, ama oradan ben bir şekilde bu ABD-İran gerginliğine bir çözüm bulunuruna baktığının farkındayım ve en önemlisi de Hürmüz Boğazı trafiği. Şimdi zaten geçtiğimiz hafta %5'lik o tekrar barışın iptal olmasıyla, o fırlamasıyla ki ilk 80'leri test etmişti o zaman Brent, olası bir Hürmüz Boğazı'nın Eylül 1'e kadar açılması ve normal eski derinliğine, genişliğine sadece temizlenmesi değil, yani gemilerin geçebilmesi için temizlenmesi değil, derinliğine ve genişliğine

0: tamamen kavuşması olasılığına baktığımızda karşıdaki 1 Eylül hedefinin Haziran'ın ortasında %69'lardan %13'lere kadar, evet, hatta 12'yi bile gördü bugün itibariyle. Orayı, evet, geri çekildiğini gördük. Demek ki en kötümser yerlerdeyiz neredeyse. Yani bunun daha fazla sürmesi petrol fiyatını bir o kadar daha uçurmaz diye oynuyor piyasa. Evet. Doğrudur yanlıştır piyasayı bilmiyorum ama piyasa böyle yaklaştığı için de orta uzun vadede petrol fiyatları şöyle tepkiler yapacak ama, evet, bu satış fırsatı olarak görülüyor gibi geliyor bana.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Şebnem Aya Bakan, Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. 15'te yine birlikteyiz, paranın yönünde.

bambu dünya çapındaki en ünlü ve en yoğun bitki türlerinden biri olarak kabul edilir. Canlı görünen yeşil rengi, çok hızlı büyümesi ve dayanıklılığı sayesinde bambu bahçelerde, parklarda, saksılarda ve hatta evin içindeki vazolarda bile yetiştirmesi oldukça popüler olan bir bitkidir. Bambular türlerine bağlı olarak inşaat malzemesi, süs bitkisi, biyoyakıt, kumaş, mobilya ve kağıt olarak kullanılabilir. Bazı bambu türleri insanlar ve hayvanlar tarafından yemek olarak tüketilebilecek filizlere sahiptir. Ek olarak bambular çok hızlı ve sık olarak büyüyebildikleri için doğal bir çit olarak da tercih edilir. Dünya üzerinde bitkiler, çalılar, ağaçlar ve sarmaşıklardan oluşan 1400'den fazla bambu çeşidi vardır. Tropikal ve monopodiyal olarak bambular iki ana türe ayrılır. Bu türleri birbirinden ayıran şey, simpodik türünün monopodiyale göre çok daha yavaş bir şekilde büyümesidir. Bambular çeşitli toprak tiplerinde büyüyebilirler. Ancak en iyi performansı kumlu, zengin, hafif asitli, iyi drene edilmiş, yüksek nemli topraklarda gösterirler. Gevşemiş topraklar bambuların rizomlarının genişlemesine izin vererek bitkinin daha hızlı yayılmasını sağlayabilir. Bunlara ek olarak bambular yarı gölge yerlerde de büyüyebilirler ancak güneşli yerleri tercih ederler. Bambular yeterince güneş ışığı aldığında daha hızlı büyür, uzar ve daha canlı bir yeşil renk elde eder. Kuvvetli rüzgarlara maruz kalan, su tutan ve donmaya eğilimli yerlerden kaçınmak gerekir. Bambular nemli ve zengin topraklarda gelişirler. Bitki ekildikten sonra yardıma ihtiyaç duyar ve genellikle yılda 700 mm'den fazla su alan yerlerde bulunmaları gerekir. Optimum su aralıkları 1500 ila 3800 mm arasındadır. Bu koşullar altında bambunun büyümesinde herhangi bir sorun yaşanmaz. Aksi durumlarda özellikle genç dönemlerde yaprak dökülmesi gözlemlenebilir. Yaşlı bambular gençlere göre kuraklığa daha dayanıklıdırlar. Bambuları sprinklerle sulamak mümkündür fakat genellikle damlatma sistemi tercih edilir. Bambularımızı beslemek ve büyümelerine yardımcı olmak için kontrollü salınan gübre peletlerini ekleyebiliriz. Dikim çukuruna kompost eklediysek eğer, gübre ilk yıl boyunca gerekli olmayabilir. Daha sonraki yıllarda ilkbahar başından sonra

ilkbahar başına kadar bir veya iki kez gübreleme yapılabilir. Genellikle ilkbahar başlarında azotça zengin bir gübre uygulaması gerekirken daha sonrası için dengeli bir gübre kullanılabilir. Bambular düşen yapraklarının besinlerinden faydalandığı için düşen yaprakları yerinde bırakmanız tavsiye edilir. Erozyonu azaltabildiği, içerisinde büyük miktarlarda karbon tutabildiği, atık suyu emebildiği ve toprağın içindeki zehirli atıkları hafifletebildiği için ekolojik olarak önemli bir yere sahiptir. Son olarak bambu, diyabet, kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıkları kontrol etmek için de kullanılır.

sulu tarımsal üretimde bitki gelişimi için gerekli olan nemin sağlanması doğal yağışlar veya sulama ile mümkün oluyor. Çevre ve doğaya zarar vermeden yapılması gereken nemlendirme işlemine sulama adı veriliyor. Bitkiler için hayati önem taşıyan bu işlem sayesinde bitkinin canlılığı korunuyor. Bunun yanı sıra terleme ile atmosfere geri dönen su yoluyla su döngüsünün devamlılığı da garanti altına alınıyor. Bitki bünyesinde farklı bileşenlerin yapılanmasını sağlayan sulama yoluyla bitkide gelişim kaydediliyor. Buna karşın fazla veya yanlış sulama bitkilere ve çevreye zarar veriyor. Tarım Bakanlığı kaynaklarına göre fazla su verilmesi nedeniyle sulama işlemiyle umulan birçok faydanın gerçekleşmeyeceğini belirtmeliyiz. Diğer bir deyişle, nemlenmeyle beklenen gelişim adımları gerçekleşmeyeceği gibi bitkinin hayati zarar görmesi dahi söz konusu olabiliyor. Örneğin, topraktaki yararlı mikroorganizmaların faaliyetleri azalıyor. Bu da zengin toprakların fakirleşmesi, bitkiye gerekli besini sağlayamaması demek. Bunun yanında taban suyu yükseliyor. Yükseliş, mantar hastalıklarına davetiye çıkarırken bitkilerde aşırı neme bağlı çürümeye yol açabiliyor. Bitkilerde fazla sulama kaynaklı verim kaybı ve kök gelişiminde yavaşlama da görülebiliyor. Son olarak erozyonla toprak kaybı gerçekleşerek arazide verimsizleşme sorunu karşımıza çıkıyor.

Gökler topraktaki gözeneklerle hava alıyor. Fakat fazla sulama bu gözenekleri kapattığı için bitki havasız kalabiliyor. Havasızlıktan çalışamayan kökler gerekli besin maddelerini alamayarak zarar görüyor. Diğer yandan söz konusu ağaçlar olduğunda fazla sulama köklerin derine gitmesini engelliyor ve onları tembelleştiriyor. Bir yandan taban suyu da yükseldiği için çiftçilerimiz tuzluluk problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda zaman içinde toprağı işlemek güçleşiyor. Doğru zamanda yeterli su vermeye planlı sulama deniyor. Fazla ve yanlış sulamanın zıddı olan bu uygulama birçok açıdan çiftçilere, çevreye ve ekinlere fayda sunuyor. Planlı sulama ile sulama masrafları azalıyor. Yanlış sulama dolayısıyla gerçekleşen ekonomik kayıp planlı sulamada yerini tasarrufa bırakıyor. Bu da net gelirde artış olarak hesaplanıyor. Fazla sulama, suyun yararının azalması anlamına geliyor. Planlı sulama ise sulamanın etkinliğinin, veriminin artmasıyla eşdeğer oluyor. Nem artışı birçok mantar hastalığına, zararlı istilasına kapı aralıyor. Planlı sulama ise yabancı otlar, hastalık ve zararlılar karşısında adeta bir koruma kalkanı görevi görüyor. Bitkilerin besin elementlerinin ve tarımsal gübre içeriklerinin toprak içerisinden yıkanması planlı sulamayla engelleniyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Hisse Atlası ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor. Trump'tan gelen sert açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın açık mı kapalı mı olduğuna dair soru işaretleri, ki iki tarafta zaten farklı çelişkili söylemlerde bulunuyor. Dolayısıyla belirsizliğin artması, yeniden savaş ortamının belirmesiyle petrol fiyatları da bu ortamda yükselmeye, yukarı yönlü hareket isteğine de devam ediyor. Brent petrolde 86 doları gördük bugün. Ham petrolde WTI'de da 80 doların üzerine kadar test ettiğini, ki son bir ayın en yüksek seviyelerine kadar bir yükselişleri takip ediyor diyoruz petrol piyasasına. Dolayısıyla da böyle belirsizlik ortamında da güvenli limanın ihtiyacının arttığını görüyoruz. Beraberinde de gözleri zaten hemen altın piyasasına çevirdik. Dün sert satışlar vardı. Bugün kısmi bir toparlanma gösterdi ama genel itibariyle altın fiyatlarının gereken tepkiyi vermediğini düşünen de bir kesim var bu noktada. Çünkü jeopolitik riskin olduğu ortamda altın fiyatlarında genelde yükseliş bekleriz. Dolayısıyla bu tablo itibariyle dolar zaten güçlü, altın fiyatları baskılı derken, peki altının kendisinden çok altın üreten şirketler nasıl etkileniyor? İşte bugün 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. S&P 500 Amerikan tarafından nasıl bir vadeli kontratlarda fiyatlama var diyeyim. Sınırlı bir yatay negatif işarete açılışa işaret ediyor S&P 500, ki aralıksız yükselişlerini sonlandırmıştı zaten endeks. Ve altın üreten şirket dediğimizde akla gelen İlk büyük şirket, hatta dünyanın en büyük halka açık şirketi olan Newmont'la başlayalım. Çünkü altındaki her hareket sert veya düşük olsa fark etmiyor. Yani herhangi bir volatil hareketler bilançosuna en hızlı yansıtan şirketlerden bir tanesi. Şirketin yine faaliyet alanlarını, hisse detaylarına ait başlıkları ekranlarda görüyoruz. Tabii bugün altın fiyatı kısa vadede baskı altında olsa da tabii genel anlamda da bir düşüş trendine girdi ama piyasa Newmont'u sadece bugünden fiyatlamıyor hisse performansına baktığımızda. Çünkü jeopolitik risklerin kalıcı olması altının yeniden yukarı yönlü hareket etme ihtimalinde şirketin önemli bir destek unsuru, ama altın ons fiyatına baktığımızda 5600 dolarlık zirvesinden de %30'lukla bir geri çekilme olduğuna tabii bu noktada es geçmiyoruz. Tabii iyi senaryolara baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, petrol fiyatlarının düşmesi, dolar endeksin geri çekilmesi altında yeniden bir yükselişe işaret ediyor. Şirketler de aslında gözlerini bu tarafta radarına almış gibi gözüküyor diye. Ve bakalım ise performansla bu yıl %7'lik bir değer kaybı sınırda olsa bir geri çekilme göstermiş, ama son bir yıla baktığımızda, ki geçtiğimiz sene zaten değerli metaller için bir zirvelerin olduğu yıldı. Yatırımcısına da Newmont hissesi yaklaşık %55'likte bir getiri sağladı. Yani kısa vadede altın piyasalarında volatil olsa da, bir düzeltme hareketi gibi yorumlansa da, yani haber akışlı, uzun vadeye baktığımızda beklentilerin hala güçlü kaldığını bu hisse özelinde de görüyoruz diyebiliriz. Şimdi geçelim bakalım bir daha ABD borsalarının genel hatlarını görmek adına Nasdaq endeksine bakalım. Wall Street'te nasıl bir hava bizleri karşılıyor? Burada S&P 500 nezdine aksine aslında yarım puanlık bir yükseliş olduğunu kaydettiğini görüyoruz. Bir de Nasdaq'a baktık. Dow Jones endeksine bakalım. Wall Street'in 3 büyük endeksinden biri. Dow Jones endeksinde de nasıl bir tablo var diyelim. Çünkü sınırlı bir geri çekilme var. Karışık bir tablo izlediğimizde bahsetmiştik aslında küresel tarafta diyelim. Ve küresel altın madenciliği devlerinden bir tanesine bakalım. Anglo Gold diyelim. Altın madenciliği dendiğinde yine akla gelen en önemli oyunculardan bir tanesi. Özellikle Afrika başta olmak üzere birçok ülkede üretim faaliyet alanı var. Altın fiyatlarına da oldukça duyarlı bir şirket. Güney Afrika merkezli ama hisseleri New York borsasında ana işlem olarak işlem gördüğünü belirtelim. Son dönemde altındaki geri çekilmeler, bu sert düşüşler hisse üzerine baskı yaratsa da jeopolitik riskler arttığında yatırımcının ilk baktığı şirketlerden de biri olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bu şirketin hisse performansına bakalım. Bu belirsizlik ortamında nasıl bir tabloyla bizleri karşılıyor? Bu yıla bakıyoruz. Yine az önce baktığımız Newmont'a benzer %7'lik bir geri çekilme bizleri karşılıyor diyelim. Yine son bir yıla baktığımızda yaklaşık %65'lik bir yükseliş var. Yine benzer bir tablo altın üreten diğer şirkete kıyasla. Bu da tabii ki piyasanın uzun vadede altın temasını henüz terk etmediğinin de bir göstergesi olarak da yine şirket özelinde yorumlamakta mümkün diyelim.

Bir de bakalım Asya tarafına. Asya'da da tabii önemli bir altın üreten şirket var ki Çin'in en büyük oyuncusuna bakacağız bir noktada. Önce bir Çin borsasına bakalım, daha sonra şirket detaylarına geçelim. Hang Seng Endeksinde haftanın ikinci işlem gününde Asya gecelik işlemlerde sınırlı bir yükselişle Hong Kong piyasaları günü tamamlamış diyelim. Ve altın, ve sadece altın değil aynı zamanda bakırda da Çin'in küresel oyuncusu olan Zijin Mining diyelim. Çin merkezi bir şirket. Önde gelen zaten değerli madenlerde üretiyor. Faaliyet alanlarını yine ekranda görüyoruz ama Çin'in en büyüklerinden bir tanesi olması, sadece altın değil bakır tarafında da güçlü bir oyuncu olması oldukça önemli. Bu nedenle sadece bu hisseye bakarken altın fiyatlarını değil küresel büyüme beklentileri ve sanayi metalleri de zaten hisse performansı ve bilançosunu, şirketin karlılıklarını etkiliyor. Altındaki baskıya ek olarak tabii Çin'in ekonomisine yönelik beklentiler de hisse üzerinde ekstra bir etki olmaya da devam ediyor diyelim. Bu yüzden şirket diğer iki şirket fiyatlamasına göre daha farklı bir şekilde tepki de verebiliyor demiş olalım. Hisse performansa bakalım. %20'ye yakın neredeyse bir düşüş kaydetmiş bu yıl bazlık baktığımızda. Son bir yılda %50'lik bir getirisi var. Yine diğer iki baktığımız şirkete benzer bir tablo. Sadece bu yıl daha sert bir düşüş göstermiş karşılaştırma yaptığımızda. Yani güçlü yükselişlerin ardından yine bir bu hisse içinde de düzeltme süreci yaşandığını da söylemek mümkün. Çünkü jeopolitik risklerin olduğu bu ortamda sadece altın fiyatları değil değerli metallerde aynı şekilde paralel tepkiler de verilebiliyor. Dolayısıyla jeopolitik gelişmeler kadar altının yönü de oldukça önemli. Eğer güvenli liman talebi yeniden güçlenirse, ons altında yeni bir yükseliş dalgası görürsek ki iyi senaryoda bunun ilk yansımalarını yine altın üreten maden şirketleri üzerinde de görebiliriz. Dolayısıyla sadece altın fiyatına değil bu hareketten gelir üreten şirketler de takip etmeye devam ediyor olacağız. Yeni bir satlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar. Dinle, dinle.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Ajet. E-Flex'e pas ücreti yok. Avantajlı ürün.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: nakit fırsatını kaçırma. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
0: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
4: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı bir

0: ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sunan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım hadi.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydum.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
10: Muradım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
9: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
10: Murat'ım Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
9: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
9: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
3: Sizi Fuzul uyar.
11: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
12: Ajet'le bu fiyatlara uçar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

günler piyasa gündemi başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün iş dünyasına ilişkin önemli bir müjde verdi. 1 trilyon liralık bir finansmandan bahsetti ve bugün o finansmana dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. İmalat sanayimize yeni kredi destekleri var dedi. Finansmana erişimi kolaylaştırmak adına bu desteklerin olduğunun altını çizdi. Devam eden programla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sağladıklarının altını çizdi. Bu arada son yaşanan gelişmelerle birlikte İran ve ABD'nin karşılıklı birbirine saldırıları sonrasında Brent petrolde yeniden yükseliş var. Öyle ki 85 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim oldu. Bu bir ayın zirvesi anlamını taşıyor. Petroldeki yüksek seyir önümüzdeki periyotta enflasyona dair endişeleri de canlı tutuyor. Gelişen ülke hisseleri 2 ayın dip seviyesinde. Bu gelişmeler İran, ABD ve karşılıklı saldırılar hisse senedi piyasasını baskılıyor. Öyle ki Güney Kore'de KOSPI endeksi ciddi bir geri çekilme gösteriyor. Gelişen ülke hisselerinde 2 ayın en düşük seviyelerini takip ediyoruz. Dün Nasdaq'ta da %1.8'lik spot piyasada geri çekilme takip ettik. Özellikle teknoloji hisselerinde düşüşlerin olduğundan bahsedelim. SpaceX çok kısa süre önce halka açılmıştı. 135 dolarla yine yatırımcılarla buluşmuştu. 200 dolar seviyesinin üzerini gördükten sonra SpaceX'te de aşağı yönlü bir hareket takip ettik son günlerde. Öyle ki dün %4 civarında bir düşüş gösterdi ve 140 dolar seviyesinin altına indi. İşte tüm bu gelişmeler aslına bakarsak gelişen hisse piyasası üzerinde büyük etki oluşturuyor. Piyasaların yine yakından takip edeceği veri saatler 15.30'u gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak. Elbette TÜFE verisinden bahsediyorum. Yarın da ÜFE verisi görülecek. Piyasa beklentisi %3.8 enflasyonun gelmesi yönünde Amerika'da. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

BIST 100 endeksinde an itibarıyla yukarı yönlü hareketleri zorlayan bir performans var. 14.050 gelinen nokta, 14.091 puan seviyesi gün içerisinde görülen en yüksek seviye. Bazı sektörlerde yükseliş var, bazı sektörlerde geri çekilme görüyoruz. Hal böyle olunca da endekse sınırlı hareketleri takip ediyoruz. BIST 500'de de benzer bir görüntü an itibarıyla var. Sınırlı yatay hareketler 17.723 gelinen nokta, 17.760'da yukarıda test edilmişti. Sektörleri görelim. Günün ilk yarısında bankacılık endeksinde %2'leri buldu yükseliş. Şu an yarım puan üzerinde alıcılı bir seyir var. 16.321 puan seviyesi son görülen seviye. 23 Temmuz'da para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Geçen hafta Fatih Karahan'ın mesajları sonrasında bankacılık hisselerinde düşüşler hızlanmıştı. Hafta sonu yaşanan jeopolitik gelişmeler sonrasında da haftanın ilk işlem gününde baskılanan bir bankacılık endeksi vardı. Bugün nispeten biraz daha tablo olumlu. Sanayi endeksi artı da gayrimenkul yarım puana yakın yükseliş kaydediyor. Teknoloji sınırlı geri çekiliyor. Turizmde de sınırlı

0: düşüşlerden bahsedebiliriz. Fiyatı en fazla artan şirketlere bakacağız şimdi. Burada da sadece madencilik endeksinde bir düşüş var. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketler direniyor diyebiliriz gün özelinde. BIST 100'de en fazla yükselen şirketler Balsu Gıda %9.94 artıda, Margün Enerji, Kardemir D Grubu, Türkiye Sigorta, Efor Yatırım, sıralama böyle. Bir de düşenlere bakalım. Destek Finans Factoring 2 gündür taban fiyatlama yatırımcısına gösteriyor. Türk Hava Yolları %2.77 değer kaybı yaşıyor. Dün de benzer bir geri çekilme vardı. Enerjisa Enerji, CV Enerji, Pasifik Yüreja. İlk 5 bu şekilde. Borsa İstanbul'daki bu görüntüyü ve son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bizlere Aura Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Uğur, teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önce Borsa İstanbul'u konuşalım. Görüntüyü nasıl okumak gerekir? Baskıyı hisse senedi piyasası yoğun bir şekilde hissediyor. Evet. Öyle ki en fazla banka şirketlerinin bu baskıyı hissettiğini görüyoruz. Her ne kadar bugün yönünü yukarı çevirmeye çalışsa da nasıl değerlendirmek gerekir? Sadece iç dinamiklerle mi bakmak gerekir? Yoksa küresel kanattaki yaşanan bu riskler de bir miktar piyasayı tetikliyor mu?
1: Evet, hepsini bir arada değerlendirmek en doğru strateji olacak şu dönemde Uğur. Çünkü tam Hürmüz tarafında bir usul ilan edilmişken tekrardan daha sert bir şekilde hem dil olarak hem de eylem olarak bu sürecin tekrar etmesi açıkçası biraz daha bu savaşın bitişine yönelik beklentileri negatife çevirdi. Onun vermiş olduğu tedirginlik, bir de tabii negatife çevirdiği zaman ne oluyor sonucuna da bakmak gerekiyor. Burada bizim bütün dünyayı etkileyen Brent'in yukarı yönlü hareketi. Brent'in yukarı yönlü hareketiyle birlikte enflasyonun yukarı yönlü hareketini görüyor olmak, bu beklentilerin daha hakim olarak öne çıkıyor olması hisse senedi piyasalarındaki tedirginliği beraberinde getiriyor. Sonuçta hisse senedi piyasalarını tetikleyen en önemli değer ülkelerin büyümesi aslına bakarsan, ama enflasyondaki bu aşağı inememe eğilimi büyümeyi de negatif yönde tetikliyor ve kurulu olan beklenen ilerlememiz gereken noktaları biraz daha ertelenmesine sebep oluyor. Sonuçta bir hedefe ulaşmak üzere bir takım adımlar atılıyor, bir takım planlar yapılıyor, ama o planlara ve hedeflere ulaşma, o planlarla hedeflere ulaşma olasılığı zorlaşıyor. Dolayısıyla bu resim birazcık da tabii Türkiye piyasaları da hisse senedi piyasalarını negatif etkiliyor, dünya piyasalarını da negatif etkiliyor Uğur. Dolayısıyla hepsini bir arada değerlendirmek bizim için şu anda çok önemli bir değer. Ama tabii ki şu anda şöyle de bir dönemdeyiz. Ağustos'la birlikte, hatta Temmuz ayının son haftasıyla birlikte kârlar gelmeye başlıyor. Yani özellikle Ağustos'un ilk haftası, Temmuz'un son haftasında 3-4 büyük bankanın kârları, finansal tabloları açıklanıyor olacak. Bu önemli bir beklentiyi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla piyasa biraz hareketli olacaktır, ama yukarı yönlü eğilmesi biraz daha yavaşlama olasılığı da yüksek. Yani özellikle kârları yönelik beklentilerle biraz yatay, hafif yukarı hareketleri görebiliriz, ama ben bunların kalıcılığından biraz daha şüphe ediyorum şu dönemde. Dolayısıyla bu volatilite Ağustos'un ilk haftası ne kadar da devam edebilir. Yani kârlar, özellikle piyasa değeri yüksek kârlar açıklandıktan sonra bir satış baskısının biraz daha sert bir şekilde gelebileceğini görebiliriz. Arkasından ama tekrardan Ağustos'un ikinci yarısı, Eylül'le birlikte yılın kalanına ve 2027'ye yönelik beklentiler öne çıkacaktır. Dolayısıyla biraz bu dönemi daha sakin geçirmek, daha az risk alarak geçirmek daha doğru bir strateji gibi görülüyor Uğur.
0: Önümüzdeki günlerde finansalları da görmeye başlayacağız. Temmuz ayı bu açıdan önemli olacak. Bilançolar gelmeye başlayacak. 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta ikinci çeyrek finansallarını duyuracak. 27 Temmuz'da Anadolu Ayet Emeklilik, 28 Temmuz Akbank, TAV Havalimanları, 29 Temmuz Tofaş, 30 Temmuz'da Garanti Bankası, Enpara Banka, yine 31 Temmuz'da Yapı Kredi. Yani yaklaşık 4 banka şirketinin finansalları da Temmuz ayı içerisinde duyurulmuş olacak. Evet. Planlanan takvim bu şekilde en azından. Nasıl bir

0: bilanço dönemi beklersiniz. Bankalarda yoğun satışlar görüyoruz. Bu beklentilerle de ilintili olarak yorumlandı ama ikinci çeyrek bankalar için nasıl geçti sizce?
1: Yani tabii ki burada kritik olan şey faizlerdeki beklenti aslında çok şeyi, pek çok konuyu şekillendiriyor Uğur. Dolayısıyla o dönem tabii ki bankalar için aslında bakarsan iyi bir dönem geçirdiler. İyi bir dönem geçirdiklerini söyleyebiliriz ama asıl önemli olan beklentilerin nasıl şekilleneceği. Yani yılın devamında bu sürecin nasıl devam edeceği. Dolayısıyla faizlerin düşeceğine yönelik beklenti burada satın alma niyetiyle biraz daha geçti ikinci çeyrek. Fakat üçüncü çeyrekte işler biraz daha mı zor gidiyor? Bu savaş bizim beklentilerimiz doğrultusunda daha kısa sürede bitecekken daha uzun sürede mi sonra erecek süreci ve enflasyona yönelik faizin indirimine yönelik beklentinin biraz daha erteleniyor olması bankacılık sektöründeki tabii ki satışı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir de tabii ki işin kredi ayağı var. Yani büyümenin artık yavaş yavaş 2027'de büyümeyi konuşmaya başlamamız lazım. Sektörlerin elini rahatlaması, emalat sanayinin işte ki Sayın Cumhurbaşkanımız dün çok önemli, çok büyük bir teşvik ve desteği açıkladı imalat sanayine. Dolayısıyla bunları konuşmamız gerekirken şirketlerin banka kredilerine ulaşımının daha hızlı bir şekilde, daha kolay ve rahat bir şekilde olmasını beklerken bu taraftaki satış hacminin düşüyor olma beklentisi biraz tedirginliğe neden oluyor. Ama dediğim gibi ben burada çok kalıcı bir etki olacağını da düşünmüyorum. Yani tekrar Ağustos ayı ile birlikte piyasanın biraz daha kendi resmine, dengesini bulma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu teşvikler aslında devlet tarafından verilen destekler, teşvikler imalat sanayi şirketlerinin için çok çok değerli. Onların kendi stratejilerini, kendi büyüme planlarını biraz daha net bir şekilde ortaya koyacak. Bir taraftan destek gelecek, bir taraftan bankalara olan eğilim, kredi eğiliminin artacağı bir dönemi başlatabilir, onları tetikleyebilir. Dolayısıyla ben biraz daha yılın kalanına yönelik beklenti olumlu ama şu dönem biraz daha tedirgin geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu gidiş gelişler, oradaki hakimiyete yönelik savaş, yani bu hem dilde hem dediğim gibi uygulamada piyasaları biraz tedirgin ediyor. Etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Amerika tarafında da faiz artışı konuşulmaya başlandı biliyorsun. Yani bu olasılık çok daha düşüktü. Biraz daha yukarı yönlü hareket etmeye başladı buradaki olasılık ki ben hala orada bir faiz arttırım beklentisi içinde değilim. Yani işte bu önümüzdeki hafta toplantı olacak ve toplantıda yine ekonomik tahminlerden bahsedilecek. Ekonomik beklentiler paylaşılacak. Büyük olasılıkla yine aynı duracaktır faiz oranı ama etrafı bir şekilde şekilleniyor olması, Brent'in yukarı yönlü hareketi, her ne kadar Trump hayır Brent düşecek, düşük kalacak dese de buralara doğru olan hareketi tedirginliği biraz bir nebze daha arttırıyor. Sen de biraz önce girişte söyledin. Yani sektörel bazı karışık hareketler var şu anda hisse senedi piyasalarında. Benim de gördüğüm burada 14.300-500 kritik gibi görünüyor. O kırılmadığı sürece buradaki iğme işte aşağıda 13.500, yukarıda 14.500 bu bant içinde hareketine devam edebilir gibi görünüyor.
0: Özellikle son dönemde yabancı nasıl bir performans gösterdi diye baktığımızda Haziran ayında yabancının aldığı ve sattığı şirketleri net bir şekilde görebiliyoruz. En fazla ilgi gösterdiği şirketler Haziran'da Türk Hava Yolları, Akbank, Margün Enerji, İş Bankası ve Europower. Bu sıralamayla ilgi gerçekleşti. Sattığı hisselere de bakalım yabancının. Bu şirketlere ilişkin ben değerlendirmenizi merak ediyorum. Aldıkları arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Margün Enerji, İş Bankası ve Europower'dan bahsettik. Çok ilginç. Evet. Sene başından itibaren yükselen Aselsan ve Astor, Haziran ayında yabancı kanadı için satış noktasında değerlendirildi. Türk Telekom, Ereğli ve Özata Denizcilik'te yine Haziran'da sattı. yaptıkları şirketler arasında yer aldı. Nasıl okumak gerekir bu ayrışmayı yabancı performansı açısından ve bu şirketlere ilişkin görüntü de sizce nasıl değerlendirilmeli? Çünkü endekste biz 14.000 puan seviyesini görüyoruz ama sadece 4-5 şirketin yükselişleriyle bu 14.000 puanı gördük. Buradaki

0: Yükselişlerde de Aselsan ve Astor ekstraya yazılmıştı bu döneme kadar. Bu anlamda yabancının Haziran performansını nasıl okumak gerekir?
1: Şöyle tabii yabancı derken bunu da iyice ya bilmiyoruz buradaki yabancıyı da. Gerçekten kurumsal bir yatırımcı mı veya yani ne çeşit bir yabancı onu da anlamak kolay olmuyor açıkçası. Ama hani benim gördüğüm gerçekten her zaman üzerinde konuştuğumuz bir yatırım fonu, yabancı bir yatırım fonu niteliğinde bir yabancı yatırımcıysa orta vadeli yatırım yapmak üzere gelip uzun bir süre çıkmıyor olacaktır. Ama ara ara eğer çok ciddi bir pozisyon almışsa, mesela atıyorum Aselsan'da çok ciddi bir güçlü bir pozisyon almışsa oradaki köpüğü alıp mevcudu koruyabilir. Sanki ben Aselsan'da bunu hissettim. Tabii diğer Astor'da ne olmuş olabilir onu açıkçası bilmiyorum ama daha böyle tanıdığımız, bildiğimiz yani yıllardır sektörde derinliği olan şirketler açısından baktığım zaman şu anda onu söyleyebilirim sana. Ve yabancının ben yine bu kağıtları yani her derinliği olsun veya daha kısa daha az bir yıldır piyasada işlem gören bu hisse senetlerine olan ilgisinin açıkçası devam edeceğini düşünüyorum. Enerji sektörü Türkiye'de şu anda karlarını koruyor ve yabancının da ilgisini korumaya devam ediyor. İşte bankacılık sektörü aynı şekilde ve ara ara tabii bu yatırımcıların ne beklediğini de anlamak önemli. Yani bir yandan çok derin piyasa değeri büyük hisse senetlerine girip bir yandan da daha orta ve küçük ölçekli yatırım şirketlere de ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir diversified dediğimiz çeşitlendirilmiş bir portföy yapısıyla ilerlediklerini görüyorum açıkçası bu genel resimde ve şu anda mevcut yapının atıyorum Temmuz-Ağustos'ta devam etme olasılığı yüksek. Yani endeksi etkileyen endeksin içinde ki değeri yüksek piyasa değerli şirketlere yakınlar ilgininde olduğunu görüyoruz ki eğer endeksi track etmek istiyorlarsa, takip etmek istiyorlarsa ki o tip fonlar da var, fonlar var zaten biliyoruz. O hisse senetlerinde portföylerini almak zorundalar. O almak durumunda kalıyor bu şirketler. Çünkü Türkiye hisse senedi piyasalarına endeksi takip edecek yatırım fonları oluyor genelde bunlara ilgi gösteren. Dolayısıyla onlar da o resimden ayrılamıyorlar. Yani ayrılmak zorunda kalıyorlar oradaki pozisyonları. Sanki biraz böyle görünüyor Uğur bana şu andaki resim. Ama yine seçici olarak tabii ki diğer sektör ve büyüme bekledikleri diğer sektör ve hisse senetlerine olan ilgi de devam edecektir. Yani bu ara ara azalacak, ara ara artacak ama Türkiye'nin ben vazgeçilecek bir hisse senedi piyasası olmadığını düşünüyorum. Yıllardır bu böyle de devam edecektir büyük olasılıkla.
0: Bu arada Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni destek paketleri açıkladığını hatırlatalım. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da 250 milyar TL tutarında yeni bir kredi paketinin hayata geçtiği ifade ediliyor. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Arzu Odabaşı bizlerle birazdan olmaya devam edecek. Hafif bir internet kaynaklı problem var. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ayrıntılarını paylaşalım. İfade ettiğim gibi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesi kabine toplantısı sonrasında aslında bu yeni destek paketinin ayrıntılarından bahsetmişti. Yaklaşık 1 trilyon liralık bir destek paketi ihracatçıya, sanayiciye yönelik ki bunun 250 milyar TL'si imalat sanayiciye yönelikti. Şimdi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da aslına bakarsak bu hususun ele alındığından bahsedebiliriz. Toplantı sona erdi ve birçok konu toplantı kapsamında ele alındı. Küresel ekonomi, jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşümle ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasının etkisiyle kapsamlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu süreç üretim, yatırım, ticaret ve iş gücü politikalarını şekillendirirken ülkeler için yeni risklerin yanı sıra önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde güçlenen makroekonomik temellerimiz ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını ve değişen küresel koşullara uyum kapasitesini ihtimali arttırmaktadır deniliyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında. Görüşülen temel hususlara yine değiniliyor. İş gücü piyasasındaki son dönem gelişmeler değerlendirildi. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar kurul üyeleriyle istişare edildi. 12. yargı paketi kapsamında ekonomiye ve yatırım ortamında etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirildi. İş ve yatırım ortamının güçlendirildi.

0: nasıl değerlendirmek gerekir? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da müjdeyi vermişti. Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının gündeminde de bu gelişme yer aldı.
1: Evet, Ursun Dice değerli atılan adımlar, görüşülen noktalar. Ben burada biraz daha resmin daha derinine inerek ülkenin belli başlı lokomotif sektörlerinin öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ve direkt bunlara fokus olarak ilerlenmesi ve sonuca biraz daha bizi götürecek diye düşünüyorum. Çünkü evet, her seferinde bizler bu destekleri veriyoruz, bu pek çok teşvikler veriliyor. Ama sonucunu biraz daha zayıf görebiliyoruz maalesef. Sanki burada daha spesifik olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani atıyorum ilk 5 tane sektör belirlenmeli. O 5 sektördeki şirketlerin neye nasıl ulaşacağı belirlenmeli. Ve dış pazarların analizleriyle birlikte onlarla aktif bir koordinasyonla bu işleri götürmek gerekiyor. Tabii ki bunları buradan konuşmak kolay, yani bunu uygulamak, uygulamaya almak, orta vadede kalıcılığını sağlamak hiç kolay olmuyor. Onu da tahmin ediyorum ama resim birazcık daha verimlilik üzerine kurmak ve denetim ve verimlilik üzerine kurmak, o ayakları çok sıkı bir şekilde çalıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bizi çok daha ileriye atacaktır. Yani ülke, işte Türkiye akla geldiği zaman akla ilk 3 tane sektör, savunma sanayi, otomotiv sektörü. Savunma sanayinde bayağı ilerideyiz. Çok ciddi anlamda çok büyük yol kat ettik. Gerçekten Avrupa şu anda ne kadar geride olduğunu ve bize ne kadar ihtiyacı olduğunun çok farkında olduğunu da düşünüyorum. Bu tamamen nacizane fikrim. Otomotiv sektöründe aynı şekilde aynı güçle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada bir kaliteyi ortaya koymak gerekiyor. Bir tarafta Çin var. Çin'in vermiş olduğu bir size ve fiyat rekabeti söz konusu. Dolayısıyla bunun her şeyin başında da maalesef ki enerji geliyor. Yani bugün her kimle konuşsak enerji maliyetleriyle başa çıkılmadığı da yönelik yorumları, değerlendirmeleri alıyoruz. Dolayısıyla bütün bu enerji sorunu çözmek için de nükleer santrallerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yandan bu sektörleri büyümesi için elimizden gelen her türlü desteği verilmesi, ama kalıcılık anlamında da enerji tarafının güçlendirilmesi. Yani bu sektörlere daha ucuz enerji, daha ucuz üretim maliyetini beraberinde getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o tarafın çok hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım. Maalesef verilen her teşvik, atılan her adım, ki bunların hepsi çok musbet, çok olması gereken pozitif gelişmeler. Ama istenildiği tepkiyi alamıyor. Yani ülkeyi istenildiği noktaya getiremiyor. Bir uluslararası marka oluşturmak anlamında, değer yaratmak anlamında dönüp tekrardan sanayicilerin bir enerji fiyatıyla uğraşmak zorunda kaldığını, maliyetlerin bu anlamda çok yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben burada hep Çin biraz daha yani önümüzdeki çok büyük bir model, çok büyük teşviklerle öne çıkıyorlar ve bir yandan da çok ciddi denetim mi de ortaya koyuyorlar. Bu dengenin çok iyi sağlanması gerekiyor. Çok sıkı gitmek gerekiyor burada. Ben inanıyorum ki böyle bir resimde çok daha net bir şekilde sonuç alırız doğru.
0: Yine hisse kanadıyla sohbetimize devam edelim. Biraz önce yabancının aldığı ve sattığı şirketlere temas etmiştik. Bu şirketlerin performansları da var. O performansları da tablo olarak ekrana taşımıştık. Mesela yabancı Türk Hava Yolları'na ilgi gösterdi dedik. Yaklaşık bir aylık periyotta Türk Hava Yolları %9'un üzerinde yükselmiş. Akbank %20'nin üzerinde prim yapmış. Burada baz aldığımız nokta 26 Mayıs ile 30 Haziran aralığı, onu da ifade edelim. İş Bankası %12 civarı yükselmiş. Europower %10 civarında prim yaparken Margün Enerji'de ise %50'ye yakın düşüş yaşanmış. Bir de yabancının sattığı diye nitelendirdiğimiz şirketlerin performansına da bakalım. O şirketler bu aralıkta nasıl bir görüntü çizdi? Onu da hemen size sormuş olalım. Yani yabancı alıyor diye hisse yükselecek değil, yabancı satıyor diye hisse düşecek değil. Onu da bu rakamlardan net bir şekilde görmüş oluyoruz. Aselsan %9.27 bu periyotta düştü. Astor %11.59 düşüş gösterdi. Ama Özata Denizcilik %17 civarında yükselmiş. Ereğli %5'e yakın prim yapmış. Ne dersiniz?

0: bu getiriler ve düşüşlerle alakalı?
1: Yani tabii ki burada sonuçta bunların çok büyük bölüm hisse senedi, yani bu konuştuğumuz hisse senetlerin derinliği olan hisse senetleri olduğunu düşünürsek eğer, evet yabancının buradaki çıkışı önemli ama bir tarafta da yerli yatırımcı tarafında da karşılık gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla nette yabancı çıksa da yerli taraftaki alım gücünün burada bahsettiğimiz dengeye neden olduğunu söyleyebiliriz. Benim burada tabii hangi beklentiyle, hangi yatırımcı nasıl bir resimle bu hisselere olan ilgiyi veya ilgisizliği gösterdi, onları da anlamak lazım ama bizim için önemli olan aslında yıllık bakım, yani önümüzdeki 2027 yılında bu şirketler ne yapacak? Yılın kalanında nasıl performans gösterecek? Aslında onlar kritik olan şeyler. Ha, bu daha önceden yabancı veya yerli yatırımcıları almış olabilir. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, belli bir kar elde ettikten sonra çıkmış olabilir. O karını elde ettiği sırada yerli yatırımcı burada tekrar bir giriş yaparak yeni bir beklentiyle pozisyonunu açmış olabilir. Dolayısıyla bunları böyle değerlendirmek lazım. Yani geniş bir perspektiften sana ancak bunları söyleyebilirim Uğur.
0: Portföy yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Arzu Hanım bizlerle oldu ve piyasaları değerlendirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir kısa araya gidelim. Aradan sonra öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez bankalarını, petrolü ve altını değerlendireceğiz. Bizlere Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önce merkez bankalarını konuşarak sohbetimize başlayalım. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Hemen bir hafta sonra ABD Merkez Bankası kararını açıklayacak. Son dönemde özellikle jeopolitik risklerin konuşulduğu bu süreçte merkez bankalarının nasıl karar alacağı da tartışma konusu. Zaman zaman petrolde düşüş görülünce merkez bankaları bekleyecek ya da biraz daha gevşeyecek değerlendirmeleri yoğunlaşırken, son günlerde tam aksi bir fotoğraf jeopolitik riskler açısından yaşanınca da bu sefer acaba sıkı duruş devam edecek mi ya da işte merkez bankaları ne mesaj verecek sorusu da gündeme geliyor. Nasıl toplantılar beklersiniz? Son yaşananlar sonrası merkez bankaları yılın ikinci yarısında politikalarına nasıl devam edecekler?
1: Muhtemelen sıkı duruşu koruyarak devam edecekler. Yani geçen haftaya kadar ben de bu haftaki, önümüzdeki haftaki PPK toplantısı ile ilgili işte haftalık repo ihalelerinin geri dönebileceğini, bunun için yani toplantıyı beklemesine gerek yok ama daha önce gerçekleştirmezse eğer PPK'da yapabileceğini düşünüyordu. Ama şartlar bir anda değişti gördüğünüz gibi. O yüzden de sıkı duruşu korumak şart. Yeniden petrol fiyatlarını artık yine 70-75 dolar civarı varsayamıyoruz. Yine 80 doların üzerine çıktı. Kalıcı olması ihtimali var. İşte yeniden sertleşmesi, çatışmaların ihtimali var. Bir bakarsınız birkaç gün sonra yeniden ateşkes masasına oturulmuş. Dolayısıyla çok değişken gündem. Onun için de merkez bankalarının böyle rahatlama lüksü yok. Ne Türkiye Merkez Bankası'nın ne de Fed'in. O yüzden önümüzdeki haftaki toplantıda ben beklentimi değiştirdim. Artık muhtemelen hiçbir değişiklik yapmayacak Merkez Bankası. Fed'e geldiğimizde de Fed'de biraz şüpheliyim. Yani şöyle bir şüpheliyim. Birdenbire bu Fed Watch'tan

0: takip ediyoruz biliyorsun CME'nin. İhtimaller faiz artırım yönüne dönmüş durumda. Temmuz ihtimali henüz %50'nin üzerine çıkmasa da 30'lardan 40'lara yükseldi. Eylül'deki ihtimal %50'nin üzerinde faiz artırım yapacağına dair ihtimal. Ama baktığımız zaman Warsh'un konuşmalarına, Fed Başkanı'nın konuşmalarına baktığımızda biraz daha eleyerek veya rafine ederek verilere bakma eğiliminde. O yüzden hemen ilk kararının faiz artırım olacağını beklemiyorum ben ABD Merkez Bankası Başkanı'nın veya bu başkanlık altındaki Fed'in. Muhtemelen bu biraz daha bekleyip görmeyi tercih edecekler bir sonraki toplantıda, Temmuz toplantısında. Ama Eylül toplantısında işte şartlar bu şekilde devam ederse faiz artırmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Daha önceden Fed Başkanı'nın işte 4,2'lik seviye bugün açıklanıyor biliyorsunuz yeni veri. 4,2'lik seviye işte zirve olabilir. Bundan sonra bundan daha düşük oranlar göreceğimizi ima eden açıklamaları vardı. Bu yönde hareket ettiği sürece faiz artırımından kaçınacaktır. Ama şu var. Eylül'le alakalı riski söylüyorum. Eylül ve sonrasıyla alakalı riski söylüyorum. Savaş koşulları olmadan önce dahi %2'ye getirememiş bir Fed var zaten. Bunun üzerine savaşın getirdiği ek yükler, gecikmeli etkileri de göz önünde bulundurduğumuzda ve bu koşulların devam etmesi durumunda Fed'in bir an önce adım atması gerekiyor ki orta uzun vadeli beklentileri yönetebilsin, enflasyon gerçekleşmesini yönetebilsin. Bu şekilde gevşek durarak nispeten konuşuyorum, gevşek durarak %2'ye doğru getirme kabiliyetini çok kaybedebilir Fed. Onun için Eylül'de yapmak zorunda kalabilir. Ama yani günden güne değiştiği için çok bir şey söylemek de mümkün değil bugünden.
1: Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini göreceğiz. Ocak ayından itibaren enflasyonda bir yükseliş söz konusu oldu. Bununla alakalı çalışmamız da var. Ekrana gelecektir. Son enflasyon %4,2 seviyesinde açıklanmıştı. Şimdi bugün açıklanacak enflasyon verisine ilişkin 3,8'lik bir beklenti var. Sizin öngörünüz nasıl şekilleniyor? Biraz daha geçtiğimiz ay daha düşük petrol fiyatları takip etmiştik. Bu enflasyonda geri çekilmeyi beraberinde getirecek midir? Elbette burada çekirdek enflasyon daha önemli bir noktada. Ona dair öngörülerde 2,8-2,9 gelmesi yönünde.
0: Evet yani petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan tabii biz ithalatçı olduğumuz için çok etkileniyoruz ama ABD tarafı bu kadar şiddetli bir şekilde etkilenmiyor. Yine de enerji maliyetlerinin artışının etkisini gördük tabii enflasyona. Şimdi burada bir parça gevşeme yaşayabiliriz. Ama çekirdek tarafta işte 2,9 veya 2,8 yani o taraftaki katılık diye devam ediyor ve işte ikiye getirilmesi gereken taraf aslında o taraf yani ikiye yaklaşması gereken taraf o taraf. Burada bir çok iyimser değilim. Onun için de bugün bir şey belki çok aşırılıktan uzaklaşacak belki gerçekleşme. Yani 4,2 4'ün üzeri ABD ekonomisinin realitesi de değil şu anda baktığımızda. Tamam veriler çok zayıf bir ekonomi işaret etmese de acayip işte istihdam göstergelerinin, ISM'in, PMI'ın böyle ısınan bir ekonomiye işaret ettiği bir konjonktürde de değiliz. O yüzden %4'ün üzerinden kalması zaten çok gerçekçi değildi. Mesele bence bundan sonra çekirdeğin kırılıp kırılamadığı ve manşet enflasyonunda hızlıca %3'e doğru hareket edip etmediği olacak. 100 dolar civarından Brent petrol fiyatı olarak uzaklaşmamız önemli. Ama işte 80-85 dolar civarında oluşacaksa çatışmalar devam edip o zaman da %2 enflasyona getirebilmek için Fed'in hiçbir şey yapmadan %2'ye getirmesi mümkün değil. Çekirdeği de gevşetmesi mümkün değil. Onun için politikaya ihtiyaç olacak diye tahmin ediyorum. Bugünkü veri bu anlamda çok temsil edecek, asıl görünümü temsil edecek bugünkü düşüş. Görünümü temsil edecek bir veri değil. Çok daha fazla düşüş görmemiz lazım.
1: Yani bir hareket olması gerekiyor, oradan kastınız bir faiz artışını mı ifade etmeye çalışıyorsunuz?
0: Evet, faiz artışı yapılması lazım.
1: Yapar mı FED?
0: Çünkü gecikmeli geliyor. etkisi faiz artışlarının.
1: Yapar mı peki FED? FED'e dair beklentiler hep konuşuluyor. Faiz indirimi noktasında da beklentiler 5, 6, 7 deniliyordu. Hiç o kadar olmamıştı. Şimdi tam aksi beklentiler var. Çok sanki piyasa FED'in yapacağı şeyi öngöremiyor gibi. Yani günün sonunda bir ay kala, iki ay kala toplantılara söylenen oluyor ama sene başında ifade edilen öngörülerden çok uzak bir performans son iki yılda FED adına gördük.
0: Kesinlikle. Yani yapıp yapmayacağı ile alakalı belirsizlik aslında yeni FED başkanından kaynaklanıyor. Çünkü başka bir yaklaşım izleyeceğim diyor. Yani siz bugüne kadar işte makro verilerle bir çıkarım yaptınız. İşte araştırma raporları, FED'in araştırma departmanı, FOMC toplantılarındaki değerlendirmeler hep mevcut makro verilerle yapılıyordu. Ona istinaden de işte piyasada beklentisini oluşturuyordu. Ama şimdi artık diyor ki biz işte yapay zekayı da kullanacağız, yeni teknolojileri de kullanacağız, daha verimli olacağız, görev gücünün tavsiyelerine uyacağız, görev gücü çalışmaya başlayacak işte yıl sonuna doğru sonuçlarını alacağız vesaire. Öyle olunca sadece işte çekirdeğe bakarak faiz arttırır, faiz indirir filan demek artık biraz sığ kalıyor. Onun için ben de kararsızdım ama borçun eğilimi ne tarafa diyecek olursanız hiç arttırım yapma yönünde değil. Bu toplantı da bence kesinlikle yapmayacaktır da sonraki toplantılarda da bakalım o verileri ayıklayınca ne görüyorlar, yani daha fazla büyük big data'ya dayalı olarak da çalışma yapınca acaba ne görüyorlar? Reel sektörden çok fazla feedback alacağız diyorlar veri anlamında. Bunların sonuçlarını tabii bizim öngörmemiz mümkün değil. Ancak veriler acaba bir tarafa doğru yığılıyor mu? Bunu gözlemleyerek varabiliyoruz sonuçlara. Şimdilik herhangi bir değişiklik yapmayacak ama önümüzdeki dönemde şartlar zorlayabilir, enflasyon katılaşabilir, yapmak zorunda kalabilir diyoruz. Bakalım çalışmaların sonuçlarına göre bizim beklentilerimiz de muhtemelen değişecek.
1: Hürmüz'ün açılması gündeme geldiğinde ya da açıldığında bir daha kapanmayacağının garantisini kimse veremedi. Tabii. Nitekim tam anlamıyla savaş bitecek mi derken yine alevlendi ve biz Hürmüz'e dair işte kapanıyor, kapandı ya da işte açık kalacak mı cümlelerini, sorularını sormaya devam ettik. Petrolde de o düşüş noktasında geldiği seviyelerin kalıcı olmadığını gördük. 70 dolarlara kadar gelmişti. Bugün 86 dolar seviyesinde Brent petrol. Bu da herhalde önümüzdeki periyotta merkez bankalarının en önemli olarak takip edeceği gelişme ve buradaki belirsizlik de sanki bir süre daha masada kalacak gibi. Geri çekilme oluyor ama kalıcı bir geri çekilmeden de söz edemiyoruz.
0: Yani hani burada ne söyleyebilirim bilmiyorum. Sonuçta çok kaygan bir zemin, bu taraftaki zemin. Trump'ın da yani bazı zamanlarda öngörülebilirliği bayağı düşük. Onun için birdenbire hani bunu ateşli çatışmayı derinleştirir mi? Bunun için işte kongreden izin alması lazım. İzin almadan bir sürü şey yapıyor. Yapar mı? Yapar mı? Yapar. Yeniden biz 100 dolarlara gidebilir miyiz? Şu an için ben o senaryoyla çalışmıyorum ama senaryolar arasında hani asla koymam dediğim bir senaryo da değil tabii 100 dolarlara gitmesi. Merkez bankaları o yüzden kararlarını an be an, gün be gün almak zorunda kalıyorlar. Ve de hepimizin yaptığı gibi işte duyarlılık analizi dediğimiz, sensitivity analizi dediğimiz analizlerle herkes çalışıyor mecburen. Bu anlamda çalıştığımız rakamlar 80-90 dolar arası şu anki seviye. 80-90 dolar arası bize ne yapar diyecek olursanız hani daha önce 65 dolarla çalışıyorduk. 100 dolara çıkarsa işte 5-5,5 puan kalıcı olursa 5-5,5 puanlık bir enflasyon yaratır diyorduk. Şimdi işte 4 puan civarında bir enflasyon yaratır. Zaten o da işte 30'un biraz altına geçin. Benim beklentime 30'un biraz altında tutuyor. Cari açık tarafı önemli. Biliyorsunuz orada da hani 10 dolarlık bir değişim 5 milyar dolar, kabaca konuşuyorum. 5 milyar dolarlık bir ek yük getiriyor. Orada da 65 dolardan 85 dolara giden bir petrol fiyatı varsayımıyla çalıştığımızda 50 milyar doların biraz altında kalabilecek bir cari açık seviyesinden bahsediyor oluyoruz. Daha önceden 30

0: 35 milyar dolarken işte şimdi 45 milyar dolar yukarıya doğru çıkarsa da 50 milyar dolara yakın bir seviyeden bahsediyoruz. İşte bunları artık böyle geride bıraktığımızı sanıyorduk biz. Yani öyle 50 milyar dolar üzeri cari açık 30, %30 veya üzeri enflasyon, bunlar artık hani senaryoların dışına çıkmaya başlamıştı, bazı senaryoların. Şimdi yeniden merkeze almak durumunda kalıyoruz bu beklentileri. Bu böyle bir hafta 10 gün 15 gün sürecek olursa bileceğiz ki öyle ateşkese filan da yaklaşmıyor taraflar. İkinci yarıyı da kaybetme riskimiz var. Yani başlangıçta bu 27 Şubat'ta başladıktan sonraki bir ay içerisinde bütün beklentimiz şuydu: İlk yarı içerisinde mutlaka sönümlenir, ateşkes söz konusu olur. İkinci yarı dünya ekonomisi de Türkiye ekonomisi de bu anlamda canlanmaya başlar. Uluslararası ticaret normalleşmeye başlar. İşte petrol maliyetleri enflasyona yansır ama sönümlenir yıl sonuna doğru diyordu. Şimdi bütün bunların rafa kalkması ve de ikinci yarıyı da hani daha Temmuz ayındayız tabii ama yine de ikinci yarıyı da kaybetme ihtimalimiz var. Bu ne demek? Küresel ticaretin ehvenişer şekilde devam etmesi, uluslararası enflasyon, küresel enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi ve bizim iyimser beklentilerimizi 2027'ye, hatta bir de ara seçim var işte şimdi ABD'de, onun da yaratacağı bir belirsizlik var. 2027'ye taşımamız anlamına geliyor. Muhtemelen biz böyle Temmuz'u da harcarsak, Ağustos'u da harcarsak artık 2026'nın ikinci yarısı da bu anlamda hem uluslararası ticaret hem de Türkiye için konuşacak olursak hani kalıcı sermaye girişi, işte yabancı ilgisinin devam etmesi, bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de biraz zayıf olacaktır yılın ikinci yarısında.
1: Büyüme kompozisyonu nasıl olabilir peki global ölçekte?
0: Senelerdir %3'ün üzerine kalıcı olarak kendini atamayan bir küresel büyüme performansıyla yaşıyoruz. Geçen sene tarifeler burayı baskıladı. Ama şu olmuştu, yani %3'ün altına 2,8'lere, 2,9'lara revize edildi tahminler. Sonra yeniden 3'ün üzerine revize edildi. Tam böyle artık yani 2026 3'ün üzerine çıkacağız dediğimiz noktada işte bu savaş olayı araya girmiş oldu. Onun için bu yılda muhtemelen 3'ün altı bir gayri safi yurt hasılı diyeyim, küresel büyüme oranıyla bitir gibi görünüyor. Kalıcı artış için işte tüm dünyada yani enflasyonun dizginlenmesi, maliyetlerin düşmesi, faizlerin küresel anlamda yüksek faiz hadleri ortamından uzaklaşmamız, uluslararası ticaretin normale dönmesi, normalden kastım da yani tarifelerle bayağı bir hasar gördü. O ilişkilerin tesisi hani mümkün olabildi belki ama canlanma olmadığı için savaş nedeniyle sekteye uğradı. Buranın normalleşmesi, Orta Doğu'nun normalleşmesi, Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olarak da oraya ticaretimizin daha ivmelenmesi. Dolayısıyla da küresel büyümenin 2000, belki eğer sönümlenirse hani 2027'de 3'ün üzerine doğru gitmesi söz konusu olabilir. Ama 2026'da anladığımız kadarıyla bugüne kadarki gelişmeleri göz önünde bulunduracak olursak bu söylediğim özellikle ticaret normalleşmesi başta olmak üzere küresel büyümeyi sürükleyen diyeyim, taşıyan unsurlar henüz ortada yok.
1: Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Hazır küresel kanadı son olarak değerlendirmişken küresel borsalarda gelinen noktayı görelim. Dün spotta Nasdaq'ta %1,8'lik düşüş vardı. Bugün vadeli de %0,6'lık yukarı yönlü bir hareket an itibariyle var. S&P çok yatay. Dow Jones Endeksi %0,52 değer kaybı yaşıyor. Özellikle Asya piyasalarındaki kırmızı tablo Avrupa ve ABD'de de kırılgan bir havayı beraberinde getiriyor. ABD'de açıklanacak TÜFE verisi sonrasında teknoloji hisseleri başta olmak üzere nasıl bir görüntü göreceğiz? Merak ediyoruz. Veriyi saat 15.30'da göreceğiz, karşılayacağız. Bu arada Avrupa'da da Paris borsası düşüyor, Madrid borsası geri çekiliyor. DAX endeksinde %0,58'lik bir düşüş var ve Londra borsası 10.473 puan seviyesinde işlemlere devam ediyor. Asya'daki bazı görüntüden bahsetmiştik. Hindistan borsası %0.72 düşüş gösterdi bugün. Hafta başlangıcı

0: Gücünde de %8,95'lik değer kaybı KOSPI endeksinde vardı. O özellikle dün borsaları epey bir baskıladı. Peki TÜFE verisi nasıl gelecek? Küresel borsalardaki fiyatlamalar nasıl devam edecek? Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim sürerse piyasalar bundan nasıl etkilenebilir? Kudret Ayyıldır değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Burada jeopolitik risk temasını biz genellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiğine bağlamıştık. Yani tıpkı Rusya-Ukrayna benzeri bir süreç olur mu hususuna bakıyorduk ama Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin neredeyse son 5 haftanın en düşük rakamlara geldiği, hatta sürecin kapandığına ilişkin bazı haber akışlarını da gündemi meşgul ettiği bir ortamda Brent petrol fiyatının 70-71 dolarlardan 86 dolarlara çıktığını gördük. Tabii bizim burada ana takip etmemiz gereken konu başlığı Hürmüz Boğazı trafiğinin tekrardan güvenli alanda normal prosedürüne devam edip etmeyeceği. Çünkü eğer gerçekten burada sıkıntılar devam edecekse petrol fiyatında tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlar görmek durumunda kalırız. Dolayısıyla bu da makroekonomik dengeleri ciddi anlamda bozabilecek bir gelişme. Dolayısıyla merkez bankaları daha sıkı görünümüne hazır olacak bir yıl devamında aksiyonlar oluşturmak durumunda kalır. Bu açıdan da Trump'ın söylemleri, Amerika ile İran'ın bu anlamdaki süreci, Hürmüz Boğazı enerji trafiğindeki bu yeni konfor alanı dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Brent petrol tarafında da 85 dolar gerçekten önemli bir eşik bölgesi. Şu anda riskler artmış durumda. Bu açıdan da özellikle bu hafta Brent petrolü biz nerede kapatacağız sorusunun cevabı da önem arz ediyor. 85 doların altında kısmen rahatlama ama üzerindeki kapanışlar tekrardan soru işaretini beraberinde getirebilir. Ana odak noktamız Hürmüz Boğazı enerji trafiği olmaya devam etmektedir.
0: Ham petrol 80 dolara dayandı. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyesini aştı. Özellikle jeopolitik riskler ve enflasyona dair beklentiler sadece petrol piyasasında kendisini hissettirmiyor. Kıymetli metallerde de ciddi bir hareketi takip ediyoruz. Vatandaş altındaki son görünümü merak ediyor. Global ölçekte altında geri çekilme devam ediyor. Öyle ki 4000 dolar bandına geldik. Her ne kadar şu an yarım puan düzeninde yukarı yönlü bir hareket görsek de 4000 dolar psikolojik seviye olarak değerlendirilebilir. Öyle ki ons altın 200 günlük harekette ortalamanın altında konumlanmış durumda. Haziran ayı içerisinde birkaç defa 4000 dolar seviyesinin altını test etti. 6 aylık bir çizgili grafik verelim, görelim. Bu bağlamda baktığımızda 3960 dolar seviyeleri test edilmişti. Özellikle TÜFE verisi 3.8'in üzerinde gelmesi halinde altında geri çekilmelerin hızlanabileceğine yönelik kanaatler var. Manşet TÜFE beklentilere paralel gelip çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde bir görüntü gösterirse yine altın piyasasında baskıdan söz edebiliriz. İşte 6 aylık grafik 5397 kapanış anlamında en yüksek görülen seviyeydi. 5600 dolar seviyesi de bu 6 ay içerisinde seans içerisinde görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. 3999 dolar seviyesi seans kapanışı olarak en düşük seviye ama 3960 dolar da seans içerisinde test edilmişti bu 6 ay içerisinde. Peki bundan sonra ne olacak? Altında sert geri çekilme devam edecek mi? Buradaki geri çekilme gram altına nasıl yansıyabilir? Eren Kuru değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Avrupa bölgesinde FED tarafında faiz artış teması tekrardan masaya geldi. Bu fiyatlamayla birlikte de hani onsun tekrardan 4000 doların gelmesi oldukça makul. Ben ilerleyen zamanlarda bu faiz artış olasılığının yükselmesi durumunda Brent petrolden dolayı hani bir önceki yayında paylaşmıştım hani 3800 ile 3750 bandına doğru bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. O yüzden şu anki fiyatlamalar günlük hareket gibi gözükse de orta uzak vadede bu faiz artış temasından dolayı FED ne kadar da faiz artışını direkt yapmasa bile piyasa dolaylı olarak yapacağı için ons altın tarafında bir miktar daha geri çekilme bekliyorum diyebilirim size. Çünkü sizden hani aslında hani FED'de fiyatlıyor bu fiyatlamalarda. O yüzden

0: bir konjonktür gereği yani FED tarafındaki fiyatlama ilerleyen dönemlerde, hani ilerleyen dönemlerde demeyelim de jeopolitik risklerin tekrardan doğmasıyla FED'deki faiz artış beklentisi tekrardan canlandı. Bu da ons altın tarafını tetikledi. Ama mevcut konjonktür gereği de tabii ki de sizin de dediğiniz gibi jeopolitik risk diyebilirim.
1: Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: ...11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira 20.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile...

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Halk'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank. Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Mert abi.
1: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
0: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
0: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi?
4: Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim paranın yönünden herkese merhaba, Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakalım bugünün öne çıkan başlıklarında neler var, hemen göz atmış olalım. Makroekonomik temeller ekonominin dayanıklılığını arttırıyor diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve 12. yargı paketinin ekonomiye etkilerini ele aldı. Toplantıda da aynı zamanda yatırım bütçesine ilişkin olarak 750 milyar liraya bunun çıkarılması ve imalat sanayinde de 250 milyar liralık yeni kredi sağlanması ve yatırım ortamını güçlendirecek reformların da sürdürülmesi kararlaştırıldı. Üretim ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 trilyon liralık destek paketinin imalat sanayinin finansmana erişimini güçlendirdiğini ifade etti Mehmet Şimşek. Ve enerji piyasasında gözler Hürmüz Boğazı'nda. Amerika Birleşik Devletleri, İran grevleri ve Hürmüz ablukası arasında petrol fiyatları 85 doların üzerine çıkarak yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol %2.4 artış göstererek haftalık yükselişini %13'ün üzerine çıkardı ve arz endişeleri yoğunlaşıyor. Diğer taraftan HSBC'den Merkez Bankası'na ilişkin beklentiyi aldık. Yeni değerlendirmede dezenflasyon sürecinin beklentilerden daha yavaş ilerleyeceğini ve para politikasındaki gevşemenin kademeli olacağını ifade etti. Ve Trump müttefiklerden koruma bedeli istiyor. Donald Trump, İran'la yaşanan çatışma kapsamında bölgedeki müttefik ülkelere sağlanan korumanın maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ödenmesi gerektiğini söyledi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın çok zengin bir bölümünü koruduğunu belirterek yardım edilen ülkelerden harcamaların karşılığının alınmasını istediğini de ifade etti. Bu arada kritik veri bugün gelecek piyasalar açısından. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisini saat 15.30'da bu yayın devam ederken alıyor olacağız. Konuklarımıza da veriyi değerlendireceğiz diyerek bakalım şu anda fiyatlamalar nasıl? Hemen küresel haritamızla başlayalım. Oradaki global taraftaki görünüm bize neyi söylüyor? Hızlıca göz atmış olalım. BIST 100 endeksinde 0.27 gerideyiz. 14.054 şu an fiyatlama. Frankfurt 0.74, Londra 0.26, Madrid 0.80 ve Paris 0.66 geride. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini bekler. Dow Jones 0.61 geride. S&P'de negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Ve de Nasdaq'ta ise 0.60'lık yukarı yönlü bir hareket var. Bu arada dün Amerika Birleşik Devletleri'nde de borsaların geceyi düşüşle tamamladığını takip etmiştik. Dün Nasdaq'ta 1.6'lık bir geri çekilme olduğunu da vurgulayalım. Şimdi tabii kritik taraf petrol tarafı, petrol fiyatları. Orada enerji tarafında petrol fiyatlarında yükseliş olduğunu görüyoruz ki 86 dolara kadar geldik. 86.30 seviye, 3.60'lık yukarı yönlü bir hareket var ve geçtiğimiz haftalarda 12 gün önce hatta 70 dolar seviyesini test etmişti petrol fiyatları ve de orada da şu anda Brent petrolün varil fiyatının 86 doların üzerine geldiğini görüyoruz. Petrol 79.82'de ve doğalgaz 2.87'de 0.79'luk bir geri çekilme var orada. Ons altın 4035 0.84 yukarıda, gümüş 58.08 0.75 yukarıda, platin 0.14, paladyum 0.19 yukarıda şu anda an itibariyle. Ve BIST endeksinde 14.050 şu an fiyatlama, 0.30 gerideyiz. 14.091 günün en yükseği, 13.954 de günün en düşüğü oldu. 13.000'in altına da sarktık bugün. Ve bankacılık 0.79, sanayi 1.09, gayrimenkul 0.31 yukarıda, turizm 0.17, teknoloji 0.13 geride, sporda ise negatif yatay bir görünüm var. Sigortacılık 1.87, kimya 0.42, inşaat 0.50, gıda 1.64, bilişim 0.13 yukarıdayken madencilik 1.45 geride. Ve Balsu Gıda bugünün en çok artanlarında ilk sırada. Margül Enerji 7.29 yukarıda. Kardemir 5.49, Efor Yatırım 5.39, Boru Samburu 5.76 yukarı yönlü harekette. Azalanlara da bakalım. Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. Enerjisa Enerji 2.83, TR Anadolu Metal Madencilik 2.67, TR Doğal Enerji 2.45 ve CV

0: enerjide de şu an 2.41'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz diyerek buradan dönelim. Şevket Sayılgan ekonomist ve piyasalardaki durumu değerlendirmeye başlayalım. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bugün kritik malum enflasyon verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada da hani beklentiler enflasyonda bir geri çekilme olacağı yönünde 3.8'lik bir geri çekilme olması bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu anda baktığımız zaman tahminlere. Şimdi ne dersiniz? Tabii 4.2'den 3.8'e gerilemesi bekleniyor yıllık manşet enflasyonun. Haziran'da da 0.1'lik bir gerileme bekleniyor. Var. Çekirdekte aylık artışın 0.2 ve yıllık gerçekleşmenin de 2.8 olması bekleniyor. Şimdi enflasyon verisi beklentileri aşarsa ne bekleyelim? Çünkü piyasalarda baskı artmış durumda. Bu veri de beklenti dışı gelirse bizi neler bekler sizce?
1: Şimdi 3.8 beklentisinin arka tarafını kısaca açıklayalım. Petrol fiyatlarının düşmesi, daha doğrusu ateşkes ve buna bağlı artık sürecin bir şekilde bir uzlaşmaya gideceği yönündeki piyasalardaki beklentiyle birlikte Hürmüz'ün açılması ve dolayısıyla da bunun enflasyon geçişkenliğini en düşük seviyeye indirerek 3.8'lik bir beklenti ortaya çıkarttı. Şimdi tabii buradaki kritik konu sizin de söylediğiniz gibi 3.5'ta açıklanan rakamda eğer 3.8'in üzerinde ve 4 hatta 4'ün üstünde bir rakamla karşılaşacak olursak piyasalar bunu çok olumsuz karşılayacaktır. Bütün emtialar, vadeliler, borsa vesaire burada ciddi tepki verir. Çünkü bu açıkçası Eylül ayında bir faiz arttırım beklentisini çok hızlı bir şekilde güçlendirecektir. Şu anda masada hala faiz arttırım ihtimali bulunmakla birlikte ihtimal düşük seviyelerde, %30'lar seviyesinde. Fakat dediğim gibi bir enflasyon geldiği takdirde bunun hiç şüphesiz ki yansımaları hem makro hem mikro hem para piyasalarında olacaktır. Zannedersem tabii biz burada bunu konuşurken Trump'ın ayrı bir ülkede yaşıyor algısında da olmayalım. Bunlar Trump'ın toplum nezdindeki beklentileri, algılarını dolayısıyla etkiliyor. Şu anda anketlerde gözüken Kasım seçimlerinde kongreyi kaybedecek olması, ki kongreyi kaybettikten sonraki süreç zaten hani tabiri caizse topal ördek seviyesine ineceği ve karar süreçlerinde artık eskisi kadar güçlü olmayacağı yönünde. Şimdi bunları en azından biraz olsun düzeltme ihtimalini de eğer ki enflasyon dörtlerin üstünde kalmaya ve faiz arttırım döngüsünün bu noktada söz konusu olmaya başladığı an itibariyle piyasalar buradan hem içeriye enflasyonu daha da tetiklemeye hem emtia ve özellikle borsada bunun hızlıca tepki vermeye devam edecektir. Burada bakın şimdi tahvil faizlerini yansıttınız ki tahvil faizleri şu andaki görüntüyle çok büyük bir değişiklik ifadesi yok ama en azından beklenti seviyesinde bir enflasyonun fiyatlandığını söylemek mümkün. Belki şu anda en objektif ve en hızlı tepki veren tahvil faizleridir enflasyon gelişimine. En azından şu anda yorumum piyasaların 4.2'den 3.8 seviyesine doğru inişi görece fiyatladığını ifade etmek mümkün. Demin ki söyledim, tabii ki kötü senaryo. Dolayısıyla bu konu önümüzdeki aylarda eğer bu ikinci dalga İran-Amerika ilişkisi savaşı yoğunlaşır, Hürmüz konusu tekrardan kapanır, tekrardan 86'dan 100'lere doğru bir petrol fiyatı karşımıza çıkarsa bunun yansımaları tüm dünyaya, Amerika'da dahil olmak üzere olacaktır ve bu doğal olarak sürdürülebilir olmaktan gittikçe çıkıyor. Ülkelerin ödemeler dengesinde problem yaşamaya, talebin kısılmasına ve ekonomik anlamda borç stoğu içerisinde olan birçok ülke içinde borç ödenememezlik noktasına doğru sürüklenmek demek olur ki bunu zannedersem Amerika'nın kendisi de istemeyecektir. Burada yani bir terazinin kefesi gibi İran'da büyük olasılıkla buna oynuyor. Çünkü askeri anlamda bir noktaya kadar gücü sınırlı ama orada Amerika'ya daha fazla zarar verecek olacağı nokta, enflasyonunu yükselterek içeride faiz arttırımıyla birlikte toplumsal hoşnutsuzluğun bir bakıma önünü açmak olacaktır.
0: Evet. Şimdi ilginç bir tespit var. Sizin de bu noktada görüşünüzü alayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkının varlık kompozisyonundaki dikkat çekici değişim. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkının finansal varlıkları içinde hisse senetlerinin payı %68'de tarihi bir noktaya gelmiş ve de hisse senedi yatırımları ilk kez toplam servet içinde gayrimenkulün önüne geçmiş. Şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşıyor seçimler. Dolayısıyla hisse senedi piyasalarındaki sert bir satış dalgası da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkını ciddi bir şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Hocam nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu?
1: Çok doğru bir tespit. Hisse senedi piyasası mesela bizde de çok konuşulur ama hisse senedi yatırımlarının toplam portföydeki payı %10'un altındadır. Hisse senedi yatırımcı sayısı en sonki gelişmelere rağmen şu anda 5-6 milyon seviyesindedir. Ama karşımızda Amerika dediğiniz zaman ortalama Amerikan vatandaşının kendisine geleceğe yönelik güvence altına aldığı, bir bakıma servetini paylaşım içerisinde öne çıkarttığı bir numaralı enstrüman hisse senedi piyasasıdır. Dolayısıyla bu rakamın bu seviyelere gelmiş olması, demin ifade ettiğim ilişkiler sürecinde ortalama Amerikan vatandaşını çok daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla bu sürecin önümüzdeki dönem gelişim trendi Trump'ın da politikalarına yönlendirecektir. Çünkü bu söylediğimiz enflasyon, faiz arttırım konusu ister istemez içeride mevcut piyasaların, özellikle borsanın buralarda tepki vermesi ve dolayısıyla geri çekilmelerde de ortalama Amerikan vatandaşının servetinde erime diyebileceğimiz sonuçlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla buralarda, çünkü özellikle Trump'ın bazı konuşmalarına baktığınız zaman ne görürsünüz? Borsanın yukarı çıkışı ve ortalama Amerikan vatandaşının refahını arttırdım şeklinde propaganda içerikli ifadelerini görürsünüz. Dolayısıyla buralar şu anda hassas bir denge üstüne kurulmuş vaziyette. Onun için 3.5'taki açıklanacak olan enflasyon rakamı her zamankinden çok daha önemli olacak. Bu sadece Amerika tarafında değil, dünyanın bütün ülkelerine de ve sermaye hareketlerine de, dolar endeksine de, emtialara da yansıyacak sonuçlar olacaktır.
0: Evet hocam. Şimdi tabii enflasyon verisinin ardından da Fed Başkanı Walsh'u dinliyor olacağız. Tabii oradan bakalım nasıl mesajlar gelecek. Fed cephesinden gelen şahin açıklamalar var yine. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması halinde yakın vadede faiz artırımının gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Ve bu da piyasalarda Temmuz toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini 34'ten 43'e çekmiş. Nedir hocam sizin beklentiniz bu faiz artırımı konusunda?
1: Ben Temmuz toplantısında sözlü yönlendirmenin daha güçlü şekilde yapılacağını ve trendin ve dış koşul ve konjonktürün bu şekilde devam ettiği takdirde arttırımın Eylül toplantısında, Ağustos'ta yok, Eylül toplantısında yapılacağı yönünde öngörüm. Bu tabii biraz da şeye de bağlı, bunları söylüyorum ama şu anda çok rigid bir enflasyon rakamı açıklandığı takdirde zaten olasılıklarda %50'lerin çok daha hızlı şekilde üstüne çıkar ve Temmuz toplantısında bunun sonuçlarını görürüz. Ama ben bu ihtimali en düşük, daha yüksek ihtimalin mevcutta 3.8 ile 4 arasında bir enflasyonla karşılaşacağımızı ve dolayısıyla Temmuz'u bu noktada izlemeyle ve sözlü yönlendirmeyle geçeceğini, asıl sonraki ayda özellikle Temmuz enflasyonunda gördükten sonra, Ağustos ve Temmuz enflasyonunda gördükten sonra Eylül ayında bu kararın daha fazla olasılık içerisinde olduğunu düşünüyorum.
0: Evet hocam. Peki bir taraftan da dolar endeksinde de 101'in üzerlerini yine bugün gördük ve tahvil tarafında da yine 4.62 seviyesine geldi 10 yıllıklar. Son 2 ayın en yüksek seviyeleri test ediliyor. Tabii bunlar da kritik. Ne dersiniz hocam bu seviyeler için?
1: Bu tamamen söylediklerimize paralel konular. Sonuç itibariyle enflasyondaki beklenti faiz arttırım etkilemesiyle birlikte tahvil faizlerini de yukarı çıkartacaktır. Ve şu anda da tahvil faizleri bu konudaki en nabzı tutmamızda aracılık eden öncü gösterge niteliğinde bir veri. Dolayısıyla buradaki ilişki dünyada da dolar endeksini güçlendiriyor. Dolar endeksi güçlendikçe emtialar ve değerli metallerin fiyatları düşüyor. Bu arada ülkelerin özellikle dolar endeksi bağlamında dolara karşı yerel paraların değer kaybı ortaya çıkıyor ki bizde bu çok piyasada belirlenmediği için biz bunu çok fazla hissetmiyoruz ama normal piyasa şartlarında bizim dolarla ilişkili bu tarz gelişmelerde daha yukarı yönlü bir rakamı görmemiz çok mümkün. Bizim uyguladığımız politika gereği şu anda bunu böyle bir şekilde görmüyoruz ama dünyada doların daha da değer paritenin de yani burada özellikle pariteyi vurgulamak lazım. Paritenin 1.10'lara doğru daha hızlı bir çekilmesini de bu söylediğimiz resimde karşımıza çıkacaktır. Ki paritenin aşağıya doğru çekilmesi bizim açımızdan tahmin edersiniz ki çok da istenen ve beklenen bir konu değil. Dolayısıyla kısaca İran olayının çok uzamayacağını, bu tamamen benim kendi varsayımım. Trump'ın bir süre sonra tekrardan pozitif mesajlar vermeye çalışacağını ve dolayısıyla da tekrardan bir gevşemenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık şu bir gerçek, İran olayı Amerika için belki de hiç beklemediği kadar içine girip çıkma konusunda da zorluk çektiği, sonuçlarının zarar verici hale geldiği bir noktaya gelmiş durumunda. Dolayısıyla sürecin sürdürülebilirliği bence kalmadı. İran'da dediğim gibi buna oynuyor ve bu kadar zaman içerisinde Amerika'nın İran'ı mevcut teknolojisiyle dikkate aldığımız zaman bu seviyelerde hala istediklerini elde edememiş olması da Amerika için aslında bakarsanız bir başarısızlık ifadesini de çok net karşımıza çıkartmış oluyor.
0: Evet. Peki hocam. Şimdi tabii malum bu Hürmüz'den geçen gemiler noktasında orada yine Trump'ın dünkü açıklamaları da önemliydi. Orada Trump diyor ki Boğaz'ın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri de devralacak. Bölgeden geçen tüm kargolardan %20 oranında geçiş ücreti alınacağını ifade ediyor. Girişte haber başlıklarında da ifade etmiştik. Müttefiklerden de koruma bedeli istiyor Trump. Oradaki diplomasi noktasında biz ki bunu buradan kestiremiyoruz ne olacağını ama şu an gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü petrol fiyatlarında da 86 doların üzerine geldik ki malum diplomasi masasına oturduğunda taraflar bundan 12 gün önce 70 dolar seviyesini de görmüştük.
1: Şimdi 28 Şubat'tan bugüne bakacak olursak aslında sürecin nasıl dönüştüğünü de çok net görebiliyoruz. Olaya İran'ın nükleer gücünü yok etmek üstüne başlayan yapı şu anda Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş vaziyette ve karşılıklı olarak sanki bir bilek güreşi yapılıyor. Trump'ın da bu konuda içinde bulunduğu demin saydıklarımızla Trump'ın yaklaşımı aslında birbirine paralel. Çünkü gözüken o petrolün bu tarz fiyatlanmasının kendisine de ne kadar zarar verdiğini hem biliyor hem görüyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarının Hürmüz'deki akışkanlığın devamına bağladığını da bildiği için sürece müdahil olmak istiyor ama ticaret kafası dediğimiz yaklaşımı Trump birçok unsurda kullandığı için burada da bu örnekle karşı karşıyayız. Bir tarafından bakarsanız haksız mı değil. Niye? Çünkü oradaki petrol fiyatlarının stabilitesini kazanmak için yaptığı her türlü eylem aslında bir askeri harcamasını da arttırıyor. Ve dolayısıyla bu eylem sadece Amerika için değil, tüm dünya için açıkçası avantaj ya da fırsat etkisi yarattığı için kendince buranın maliyetini bu noktada muhataplarıyla paylaşmak istiyor ama bu tabii ki karşılık bulur mu derseniz çok karşılık bulacağını düşünmüyorum. Ancak İran'la bir mutabakat elde edildiği takdirde oluşabilir. Ama onun da şu anki koşullarda İran tarafınca kabul edilebilir.

0: Paketle birlikte toplamda 1 trilyon liralık finansman hamlesi reel sektör ve ekonomi yönetimi için son dönemin en önemli adımlarından biri gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bir can suyu olarak sanayiciler, üretimciler olarak görüyoruz bu programı. Bizim de hükümetimizden iş dünyası olarak talebimizdi zaten. Şanlıurfa sanayileşen bir kent olduğu için, gelişmekte olan bir kent olduğu için bu ekonomik krizlerden dolayı, sorunlardan dolayı yatırımlar azaldı. Dolayısıyla bizim de genç nüfusa sahip olmamızdan dolayı Türkiye'nin en genç nüfusuyuz, biliyorsunuz nüfusumuzun %50'si 30 yaş altı. Yani bunun geleceğine istihdam, geleceğe altyapılarını hazırlamamız lazım. Bunu hükümetimizle birlikte, iş dünyasıyla birlikte sürdürüyoruz. Evet, böyle 1 trilyon TL'nin sustanse edilmesi bizim için çok çok önemli. 6. teşvik bölgesinde olmam da bazı sektörlerde teşvikler desteklenmiyor artık. Yeni teknolojik ürünler destekleniyor ya da yatırımlar. Burada yine bu paketle, açıklanan Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketle yatırım alacağız bizler. Özellikle emeğe dayalı yatırımları alacağız. İş dünyası olarak bizler her zaman hükümetimizle, devletimizle işbirliği içerisindeyiz. Sağ çalışmalarını Sayın Bakanlarımıza iletiyoruz. Bunlar da Cumhurbaşkanımıza iletiyor. Ve Rıfat Başkanımız da aynı şekilde iş dünyasının sürdürülebilir olması veya da yeni yatırımların alınması için bu da hükümetimize çalışıyor. Bizler de Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası olarak hem meclis üyelerimize hem komitelerimize, aynı zamanda 22 bin üyesi olan meclis üyelerimize birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu da yeni yatırımlar olacaktır ilimizde, hem 6. teşvik bölgesi hem de bu 1 trilyon dolarlık yeni büyüme finans programıyla yatırımları alacağız inşallah.
0: Evet, peki şimdi bir taraftan da son dönemde hep reel sektörün, sanayicinin finansmana erişim konusunu malum gündeme getiriyordu sanayiciler. Burada ciddi şikayetler var. Şimdi bu paket, bu piyasadaki bu tıkanıklığı çözmede sizce ne kadar hızlı ve etkili bir kaldıraç olacak?
1: Şimdi tabii bu koşulları daha açıklanmamış. Yani bunda Sanayi Bakanlığımız açıklayacaktır bunun koşullarını. Yani eminim ki ilimiz için önemli bir adım olacak. Bir yatırım hamlesi bu finans desteğiyle sağlanacaktır. Çünkü ilimizde özellikle bu eksper firmalarının ipotek anlamında gayrimenkul değerlendirme şirketlerinin %50 değer biçmesi bizim için zaten engeldi. Yani finansmana erişimde biz çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Erişimde ciddi engellerle karşılaşıyoruz. Yani bu tür paketlerle belki yatırımlara hız verilir. Yani yatırım olduğunda üretim olacak, istihdam olacak. Buna hemen öyle bakmayalım. İhracat olacak. Bizler de bu yatırımın bir an önce bu tür programların yatırıma dönüşmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü dediğim gibi hem üretim şehriyiz, aynı zamanda tarım kentiyiz. Tarım ürünlerini sanayi nihai ürün haline getirmek, katma değer ürün haline getirmek için yatırım olması gerekiyor. Bu da beraberinde üretime, istihdame, ihracatı getirecektir. Evet. Yani rakamlar, faiz oranları çok yüksekti. Bu %12 puanın hükümet tarafından karşılanması yatırımı arttıracağından eminim ben.
0: Evet, şimdi peki sanayicinin daha da iyi nefes alması için bu kredilerin sizce maliyet yapısının nasıl şekillenmesi gerekiyor?
1: Yani vade, evet 36 ay vade verilmiştir burada. 36 ayın biraz daha uzaması bizim için önemlidir. Şu 6 aylık ödemesiz olması, bunun da bir yıla

0: varsa çünkü bir işletme kuruluma işletmeye geçene kadar, yatırım işletmeye geç, üretime geçene kadar en az bir yıllık bir süreç alıyor. Bunun da göz önünde alınması gerekiyor yani bizde.
1: Evet, peki şimdi 1 trilyonluk bir büyüklükten bahsediyoruz. 750 milyar liraya çıkan yatırım taahhütlü avans kredisi ve imalat sanayine yönelik de 250 milyar liralık bir paketten bahsediyoruz. Anadolu sermayesinin nasıl sizce dağılımında neler dikkate alınmalı?
0: Bunu il bazında yerel kalkınma yani ham maddeye ulaşılabilir kolaylığında göre hareket edilmesi gerekiyor bana göre. Yani il bazında kalkınma planlamasıyla beraber bu finans desteği sağlanmalıdır. Çünkü burada eğer ilimiz için diyorum emeğe değerli yatırımlar desteklenmezse biz bu krediden, bu paketten yararlanamayacağız. Çünkü bizim ilimizde kalifiye personel bulamıyoruz. Yani şimdi biz dijital üretime geçsek, teknolojik üretime geçsek de kalifiye personelimiz açıkça söylemek gerekirse yoktur. Yani bunlar genelde kalifiye personeli metropol şehirlerde yaşamaktadır. Orada çalışmayı daha çok tercih etmektedir. İlimiz için böyle bir olumsuz yani dezavantajlı durumumuz var. Ama emeğe değerli yatırımlarla ilgili özellikle ihracata emeğe değerli yatırımlar olursa biz ilimiz olarak kalkınacağız. Yani ki Anadolu kentlerinin hemen hemen hepsi bizimle aynı şekilde özellikle bu limana deniz kıyısında olmayan limana uzak olan illerde. Yani şehrin bir toplumsal yapısı ele alınarak, gençlik nüfusu eline alınarak aslında bunlar değerlendirilebilir. Yatırımlar ona göre şekillendirilebilir. Mesela bizde tarıma dayalı inşaat sektörlerinde desteklenirse yatırım alabiliriz bu konuda. Ama farklı bir teknolojik ürün başlık adı altında desteklenirse burada bizler sıkıntı yaşayacağız ve bu programdan da yararlanamayacağız Urfa olarak. Biz bundan eminiz. Biz bunu daha önce de Sanayi Bakanımıza ilettik. Sanayi Bakanımız da aynı şekilde uygun gördüler. Hatta bu yılki 2026 stratejik planlar içerisinde desteklenen başlıklarda genelde tarıma yönelik başlıklar oldu, yatırımlar oldu. Zaten destekliyor bu da. Yani kalkınma ajansı
1: sözlerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim. Size de kolaylıklar dileyelim. Urfa'ya da selamlar gönderelim. Sağ olun,
0: yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Efendim kısa bir araya gidelim. Birazdan buradayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek TÜFE rakamını karşılıyor olacağız.

0: portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın gönlüne devam ediyoruz. Birazdan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek TÜFE verisi ve Oğuz Ayhan'la konuşacağız. İş portföy hisse senedi portföy yönetim bölüm müdürü. Oğuz Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Şimdi zaten birazdan veriyi alıyor olacağız ki orada beklentiler yıllık artışın 4.2'den 3.8'e gerilemesi derken Haziran'da yıllık 3.5'luk bir artış, beklentilerin altında bir veriyi karşılamış olduk. Dediğimiz gibi yıllık artışın 4.2'den 3.8'e gerilemesi bekleniyordu. Beklentinin altında bir veri almış olduk. Şimdi tabii detaylarını da aktarmış olacağız. Çekirdek tarafta ortalama beklenti aylık 0.2'lik bir artıştı. Yıllıkta da 2.9'dan 2.8'e gerilemesi bekleniyordu.

0: Aylık 0,4'lük bir azalış var ve TÜFE'de Amerika Birleşik Devletleri'nde oradaki beklentilerde ortalama 0,1'lik bir düşüştü. Dediğimiz gibi yıllık artışında 4,2'den 3,8'e düşmesi bekleniyordu ki orada da 3,5'a düştük ve çekirdekte de TÜFE 2,6 oldu. Orada da 2,9'dan 2,8'e gerilemesi bekleniyordu. Şimdi beklenti 6,1 veri geldi. Biz burada yönetmenimizden de rica edelim. Amerikan vadelilere bir bakalım, tahvil tarafına da bir bakalım, Amerikan tahvillerine ve dolar endeksine. Nasıl değerlendirdiniz? Ben sizin hemen ilk yorumunuzu alayım.
1: Çok önemli bir veriydi, enflasyon verisi Amerika'da. Görünen hem manşette hem de çekirdekte beklentilerden ciddi anlamda iyi geldi diye gözüküyor. Yıllıkta da aşağıya geldi enflasyon verileri. Haliyle gelişmek riskli varlıklarda da olumlu yönde şu an fiyatlanıyor diyebilirim.
0: Bu arada vadeli tarafta Dow Jones 0,62 geride, S&P'de 0,20'lik bir geri çekilme, Nasdaq'ta 0,60 yukarıdayız. Bir de tahvil tarafını rica edelim yönetmenimizden, Amerikan tahvillerindeki duruma da bir bakalım ki 10 yıllıklarda 4,62'ye kadar gelmiştik. Şu anda 4,61'deyiz orada, fakat 2 yıllıkta da şu an ciddi bir geri çekilme yok, çünkü orada da malum yine Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeleri gelmiştik. 5 yıllıkta da 4,36 seviyesini görüyoruz. Bir de dolar endeksine rica edebilirsek eğer oradaki duruma da bakalım. Çünkü dolar endeksinde de 101'in üzerindeydik bu sabah ve de şu anda 101'in altına çekildik. 187'lerdeyiz. Ne dersiniz ilk tepkiler için?
1: İlk tepkiler gayet olumlu. Özellikle altın ve gümüşte de şu an %2 ile %3 bandında artışlar olduğunu görüyoruz. Bizim borsamız da olumlu yönde tepkide. Tabii 2 yıllık, 10 yıllık da bu veri olumlu yönde fiyatlayacaktır diye düşünmek gerekiyor. Bizim açımızdan da iyi oldu. Çünkü hali hazırda savaşın tekrar başlıyor olması ve Brent'in buna tepki vermiş olması içeride faizle ilgili beklentileri ciddi anlamda bozmuştu. O açıdan biraz olsun rahatlık getirebilir markete.
0: Evet. Peki şimdi bu arada Walsh'un açıklamaları da gelmeye başladı. Uzun vadede temel enflasyon büyük ölçüde para politikası tarafından belirlenir diyor Walsh. Bilanço görev gücü, bol rezerv rejiminin avantaj ve dezavantajlarını inceleyecek, alternatiflerini değerlendirecek. İstihdam artışı iş gücündeki büyümeyle aynı hızda ilerledi. İşsizlik oranı düşük ve geçen yıl boyunca çok az değişti. İşten çıkarmalar nispeten düşük seviyede, nominal ücretlerde güçlü büyüme var. FED enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik etkileri izliyor. İstihdam piyasası geniş ölçüde istikrarlı, iş gücü piyasası da genel olarak istikrarlı. Ne dersiniz bu yorumlara? Şimdi iş gücü piyasası genel olarak istikrarlı ve de diyor ki işten çıkarmalarda nispeten düşük seviyede, nominal ücretlerde de güçlü bir büyüme var demiş. FED enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik etkileri de izliyor diyor Walsh.
1: Boş yani yarı yılda temsilciler meclisi ve senatörlere iki tane sunum yapıyor klasik her yıl. Bu yılda daha önce biz Boş'tan şeyi dinlemiştik, üç tane konunun enflasyon üzerinde baskı yarattığını vurgulamıştı. Biri tarifeler, ikincisi yapay zeka yatırımlarının getirdiği talep artışı, özellikle elektrik fiyatları ve elektronik eşyalar üzerinde ve diğeri de mevcut hali hazırdaki İran'la yaşanan çatışmanın petrol fiyatları üzerindeki etkisi. Yine bununla ilgili kuvvetli muhtemel beklentilerini her iki kanata da açıklayacaktır. Tabii iş gücü piyasası Amerika'da daha sağlıklı görünüme sahip. Enflasyonda sadece katılık var mı? Bu işte petrolün de fiyatın yukarı gelmiş olması biraz orada katılık sağlayabilir beklentisi yaratmıştı. 70 dolarlara gelmesi biraz bunu düşürmüştü. Tekrardan şimdi arttı. Açıkçası bunun biraz daha izlenmesi gerekiyor. Savaşla ilgili durum bu. Diğer taraftan yapay zeka yatırımları ise devam edecek bir süreç. O ister istemez oradaki talep koşullarını canlı tutacaktır. Zaten biz bunu şirketlerin yatırımlarında ve şirketlerin önümüzdeki dönem yatırım beklentilerinde görüyoruz.
0: Evet, şimdi bu arada devam ediyor tabii açıklamalar. Bu kısım da önemli, hemen aktaralım. Fed'in kalıcı şekilde yüksek enflasyon

0: Hiçbir toleransı yok diyor Voş ve politikayı doğru uygularsak ve uygulayacağız son 5 yıldaki enflasyon dalgası geçmişte kalacak demiş. Şimdi bu da tabii önemli mesaj. Fed'in kalıcı şekilde yüksek enflasyona hiçbir toleransı yok mesajı. Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Ya, kalıcı enflasyon tabii özellikle Covid sonrası dönemde gevşek para politikasının yaratmış olduğu bir durum da vardı. Herhalde kastı son 5 yıldan kastı borçun o olsa gerek. Devamında tabii ki yani %2 hedeflerken %3,5-4 bandında bir enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri istemez. Ama hali hazırda bir dönüşümden geçiyorlar. Yapay zeka dönüşümü biraz daha zaman alacak bir dönüşüm. Donanım yarışı var orada çünkü yatırımlar yapılıyor. Haliyle bunu yönetmek için faiz politikasına ihtiyaç duyacaklar mı? Zaten piyasaların en büyük şu an şüphesi orada. Faiz artırımı gelecek mi? Ama bu veri en azından bu şüpheyi biraz daha öteleyecek gibi gözüküyor. Çünkü yıl sonuna kadar bir tane faiz artışı bekleniyordu. Amerika'da faizlerin artması demek tüm dolar cinsi faizlerin dünyada artması demektir. İEM'leri için iyi olmaz. O açıdan bizim için de çok kritik bir dönem.
0: Evet. Peki şimdi genel olarak bu mesajlardaki siz havayı nasıl okudunuz? Nasıl değerlendirelim borçun tonunu?
1: Borçun tonu bence borç piyasaları tabii ki bir enflasyon gerçekliği var. Bu bahsettiğim durumlar da gerçekten üzerinde durulması gereken konular. Bunu faiz yani sözlü olarak iletişimini yaparak piyasaları o şekilde rahatlatmak istediğini ilk etapta düşünmek istiyorum. Yani daha faiz artırarak aksiyon almak dansa bu şekilde piyasalara yani biz bunun yakın takibindeyiz. Gerektiği zaman adım atacağız tonunda bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum borçlu.
0: Evet. Peki şimdi bu tabii bu arada vurgusu da var borçlu. Bir vurgusu da özellikle yapay zeka yatırımlarının da enflasyonu düşürmede etkili olacağını ifade etmiş. Geçmişte kalacak bir durum olacak. Bunun sözünü veriyorum şeklinde de yorumları var. Bu yapay zeka tarafını nasıl ilişkilendirirsiniz enflasyon kısmıyla?
1: Şu an yine az önce de bahsetmiştim. Yapay zeka bir donanım yarışı olduğu için ister istemez bazı dar boğazlar yaratıyor. Yani çip sektörü, bellek sektörü, elektrik fiyatları ve benzeri. Bunun da ikinci etkileriyle enflasyon üzerinde etkisi var ama yapay zekanın hayatımıza katılması önümüzdeki dönemde ister istemez verimlilik artışına artıracaktır. Bu da aslında enflasyonu aşağı çeken temel unsurlardan biri olacaktır diye düşünmek gerekiyor. O yüzden belki kısa vadede enflasyon üzerinde etkisi olsa da talep yönlü önümüzdeki dönemde verimlilik artışıyla birlikte sanırım onu kastediyor. Fayda sağlayacaktır diye düşünmek gerekiyor.
0: Evet, bu arada enerji fiyatlarındaki sert düşüşün bu yılki enflasyon artışının en azından geçici bir rahatlama sağlamasıyla Haziran ayında 6 yıldan fazla süredir görülen en büyük düşüşmüş bu. Onun da altını çizmiş olalım. Tabii bu da önemli biraz, bir konu. Evet, buyurun.
1: Biraz tabii petrol fiyatlarının düşüşünün hani İngilizce lagli yani biraz zaman alır. Şey olacak, etkisi olacak. Biraz onu görmemiz gerekiyor. Umarım hani o düşük fiyatların etkisini görürken yeni bir yükseliş dalgasının içinde kalmayız. O zaman gerçekten yıl sonuna kadar piyasaların konuşacağı yegane unsur Fed'in faiz artırıp artırmayacağı olur. O yüzden bu gibi sürpriz olumlu verilerin yani bu savaş durulursa sanki devamı gelir gibi bundan sonraki süre zarfında diye düşünmek gerekiyor. Çünkü Mart-Nisan'da yaşadık. Mayıs-Haziran'da etkileri gözüktü. Temmuz-Ağustos-Eylül biraz daha azalan bir etki görmek mümkün olabilir.
0: Evet, bu arada Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın da açıklamaları vardı. Orada enflasyonun %2 hedefin üzerinde kalması halinde yakın vadede faiz artırımının gündeme gelebileceğini ifade etmişti ki bunun piyasalarda bu Temmuz toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini 34'ten 43'e çekmişti. Fakat şimdi bu verinin ardından ne beklersiniz?
1: Bu evet, o bayağı şahin bir tondu. Bayağı piyasaları da rahatsız etmişti. Bu veriyi adres etmişti. Bu veri beklentilerden gayet iyi geldi. O yüzden Öyle şu an o beklenti masasından kalkmıştır diye düşünmek gerekiyor.
0: Nedir beklentiniz? Bundan sonra bu haberi de aldık. Dediğimiz gibi 6 yılın en düşük, büyük düşüşü Haziran verisi tarafından bakıldığı zaman. Şimdi bundan sonrası için Fed'den ne bekleyelim faiz tarafı?

0: bunda?
1: Açıkçası yıl sonunda şu an faizler aşağıya doğru geliyor. Yani 2 yıllıkta 4.19, az önce konuştuğumuzda daha yukarıdaydı. 10 yıllıkta 4.56. Yani bu dörtler bandına gelirse bu yıl, hani bu yıl sonuna kadar maksimum 1. Yani 40 püslerden 20-25 püslere kadar düşer ve İran Savaşı'nın sönümlenmesiyle de belki bu yılı Fed faiz artırmadan geçirebilir. Yani bu bas senaryom. Çünkü faiz artırıma giden bir FED açıkçası piyasalar için çok iyi olmaz. Yeniden fiyatlamak gerekebilir birçok aset grubunu. Biz de EM'ler olarak bundan çok olumlu etkilenmeyiz diye düşünmek gerekiyor. O açıdan bas senaryom savaşın sönümlenmesi. Yani 70-80 bandında bir petrolle FED'in faiz artırmadan bu yılı geçirmesi. Ona uygun da Amerikan faizlerinin oluşmasını beklerim.
0: Evet, bu arada da siz de zaten girişte bahsetmiştiniz. Özellikle kıymetli metal tarafındaki tepki dikkat çekici. Ons altında %2'lik bir yükselişle 4100 doların test edilmesi ve gümüş tarafında da %3'lük bir artışla 59 doların görülmesi, 59-38 gün içi en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Önce altın diyelim. Ne dersiniz altın tarafı için?
1: Altında tabii Amerikan şimdi altın yani taşıma maliyetinin yüksekliği kıymetli metallere büyük yük oluşturuyor. O açıdan özellikle 2 yıllık faizlerin yukarı seyri hem Fed'in faiz artıracağı imasında bulunuyordu, hem de değerli metallere gelen talebi, yani bu Merkez Bankası haricindeki talebi ciddi anlamda önüne geçiyordu. Ve orada faizlerin gevşemesi tüm kıymetli metal gruplarını olumlu etkiler diye düşünmek gerekiyor. Altın da onlardan biri.
0: Gümüş için ne diyelim? Oradaki sıçrama daha yüksek şu an.
1: Gümüşün betası biraz daha yüksek. Yani gümüş hem olanak maliyetinden etkileniyor bir yatırım aracı olarak altın gibi, hem öte yandan sanayide de kullanıldığı için, yani faizlerin artmadığı bir senaryo gümüşü daha pozitif etkiler. O yüzden biraz daha betası yüksek gümüşün altına göre. Daha hızlı hareket ediyor. Öyle değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet. Şimdi tabii burada petrol fiyatlarındaki bir geri çekilmenin etkisiyle de dediğimiz gibi enerji tarafındaki etkiyle de bir düşüş olduğunu görüyoruz, ifade ediliyor baktığımız zaman detaylarda. Fakat tabii şu anda da geldiğimiz noktada 86-92'nin görüldüğü bir petrol fiyatı ve 87'ye kadar geldik bugün. 87-43 gün içi en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Tabii yine savaşın gölgesinde bir dönemden geçiyoruz. An itibariyle diplomasi masası masa oluşmayacak gibi duruyor. Tabii bilemeyiz de en azından şu an itibariyle. Ne dersiniz petrol fiyatlarının gidişatına ilişkin?
1: Şimdi son bu veriden sonra tabii petrolün 85 dolarlara bugünden beri trade etmesinin ana sebebi İran'la Amerika'nın tekrardan sıcak çatışma ortamında oluşmuş olması, ablukanın konuşması, Hürmüz'ün trafiğinin belirsizliği ister istemez petrolü 85 dolar etti. Ama son bir hareketlilik biraz doların değer kaybı, tüm dolarla değerlenen varlık gruplarında ana emtianın değer kazanması olarak ortaya çıktı. Belki ona biraz yormak gerekiyor. Çünkü ben baktığımda şu an bakır vesaire hepsi şu an doların değer kaybından olumlu yönde etkilenmiş gibi.
0: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii aynı zamanda biz bilanço dönemindeyiz ve ne dersiniz şimdi orada da bilançoları alıyoruz. Böyle bir verinin de etkisiyle nasıl bir yön bekleyelim? Dün tabii düşüş vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar tarafında ve şu anda da baktığımızda S&P'nin biraz daha toparladığını görüyoruz vadeli tarafta. Veri sonrasında negatif yatay bir görünüm. Nasdaq'ta 0.64'lük yukarı yönlü bir hareket. Nedir beklentiniz bu cephede?
1: Burada tabii S&P'nin kompozisyon olarak geniş bir evreni temsil ediyor olması onun daha güçlü durmasını sağladı. Son dönem daha çok yarı iletken sektöründe yaşanan realizasyon S&P'de fiyatların daha aşağılara set etmesini sağlamadı ama Nasdaq ve diğer endekslerde daha aşağıları sağladı. Tabii ki faizlerin aşağıya gelecek olması, önümüzdeki dönem öyle bir beklenti oluşur ise bu daha yarı iletken sektörü, teknoloji sektöründeki hisseleri daha olumlu etkiler. İyi bir bilanço dönemiyle birlikte tekrar güçlü kalmaya devam ederler. Yani iyi bilançolarında çünkü yatırımlar devam ettiği için bilançolarda çok fazla negatiflik beklememek gerekiyor. Belki bu enerji maliyetlerinin

0: yaratacağı biraz marjlarda erozyon olabilir. Bunlar eğer sürpriz şekilde açıklanırsa o bir oynaklık yaratabilir. Özellikle teknoloji sektöründe. Diğer taraftan diğer sektörler daha vakur duruyor. Siz de başlangıçta da konuştuğumuz gibi, Borş'un da söylediği gibi yani İş gücü piyasası güçlü, enflasyon güçlü. Genel olarak ekonominin temel unsurları güçlü olduğu için Amerikan şirketlerinin de bilançolarına bunun yansıyacağını görebiliriz.
1: Evet, bu arada şu da var not olarak enflasyona ilişkin. Manşet enflasyondaki aylık düşüş Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş olmuş. Bunu da altını çizmiş olalım. Diğer taraftan da özellikle enerji endeksi demiştik. Haziran ayında 5.7'lik bir düşüş var orada. Yıllık bazda ise %15.7'lik bir artış kaydetmiş. Benzin ve fuel oil fiyatlarında ise %9'dan fazla düşüş görüldü. Tabii bu aşağıya çeken dediğimiz gibi temel unsurmuş gibi şu anda öne çıkan bu. Gıda fiyatlarında 0.2'lik bir artış var. Yeni araç fiyatları sabit kaldı. Kullanılmış otomobil ve kamyonlarda da 0.2'lik bir düşüş olduğu görüldü. Enerji ve de tarife girdilerine duyarlı giyimde 0.6'lık bir düşüş olduğu dikkat çekiyor. Genel itibariyle tabii ana kalemlerdeki düşüş eğilimi dikkat çekici. Hizmetlerdeki artış da sabit kalmış. Bu da önemli. Ne dersiniz bu detaylara ilişkin? Özellikle tabii başta konuştuk ama bu enerji endeksindeki 5.7'lik düşüş de dikkat çekici ve benzin tarafında da %9'luk düşüş.
0: O az önce de bahsetmiş şirketlerin marjlarından bahsetmiştim. Yani bu tabii ki ikinci çeyrekte belki biraz negatif yönde etkilemiş olabilir ama Haziran ayı ile başlayan bu düşüş 3. çeyrek bilançolarında en azından daha iyi bir marş yakalamasını sağlayabilir şirketlerin, öyle düşünmek gerekiyor.
1: Evet, peki tabii süremiz biraz azalıyor. O yüzden biz bir içeriye de dönelim. Borsa İstanbul tarafına dair beklentilerinizi alayım. Ne dersiniz kritik seviyeler açısından?
0: Borsa İstanbul'da tabii bizim kendi hikayemiz faizlerin 23 Temmuz'da düşüp düşmeyeceği yönündeydi. Biz tabii bu NATO zirvesi ve sonrasında İran'la olan Amerika ilişkilerinin gerilmesi ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle petrol fiyatlarının artışı bu beklentileri bozdu. Biz de açıkçası 40 olan fonlamanın 37'lerden artık piyasaya yapılacağını düşünüyorduk ama hali hazırda 85 dolarlarda seyreden bir Brent'in Merkez Bankası'nı daha vakur ve temkinli duruma itebileceğini düşünüyoruz. Biraz bu fiyatların içine girdi açıkçası. Özellikle bankacılık sektöründe ciddi anlamda bir düzeltme oldu. Burada şimdi düzeltme oldu. Tabii bir uçtan, iyilikten diğer kötü uca savrulduk. Yine bu petrolle ilintili bir trade'e döndü borsamız. Hem havacılık hem bankacılık ve banka taşıyan holdingler ciddi bir ağırlığa sahip borsamızda. Onlarda şu an zayıf performans olduğunu görüyoruz. Daha nispeten demir, çelik ve benzeri sektörlerde şu an hareketlilik var. İkinci çeyrek bilançoları da önümüzdeki haftadan itibaren aracı kurumların beklentileriyle birlikte şekillenmeye başlar. Daha bilançoların trade edileceği bir döneme giriyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Ayhan, İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz. Paranın Yönünü yarın yine Apar ekranlarında karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: yazım gel. Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Acet. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
7: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı

0: 32, en düşük sıcaklığı 15, Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23, Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Haftanın son iş, haftanın ikinci işlem gününde piyasalar döne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi geldi. Beklentinin altında gelen enflasyon verisini konuşacağız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner ile birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Tabii yarın yurt içi piyasaları için tatil olunca haftanın son işlem günü gibi bir tabir çıktı ağzımdan. Bizim için kısa bir hafta. Yine içeriği de konuşuruz. Yarın Borsa İstanbul tatil ama Perşembe ve Cuma günleri işlemler devam edecek. Bu haftanın ilk yarısının en önemli gelişmesi Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisiydi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde TÜFE verisi geldi ve 3.5 olarak gerçekleşti. Beklenti 3.8 gelmesi yönündeydi. Mayıs ayında da %4.2'lik bir enflasyon gördük. Veri sonrasında piyasalardaki genel tabloyu görelim. Borsalara bakalım. Nasıl buldunuz veriyi? Beklentinin epey bir altında geldi.
1: Piyasaları oldukça şaşırttı diyebiliriz. Zaten buna ilk olarak ABD piyasaları pozitif yönlü bir tepki verdi. Özellikle de son zamanlarda enerji maliyetlerinin yükseldiği, maksimum seviyeye çıktığı bir süreçte burada enflasyonun bu şekilde beklentilerin oldukça altında gelmiş olması açıkçası ciddi anlamda bir moral verdi diyebiliriz. Ama bunun devam edip etmeyeceği konusunda tabii ki şu an için tekrar şüpheler oluşacaktır. Bu geçici de olabilir. Ama sonuç itibariyle aylık bazda baktığımızda 2020 yılından beri en düşük enflasyon. Öyle söyleyelim. O yüzden bu iyi bir işaret. Merkez Bankası açısından Fed'in elini biraz daha kuvvetlendirecek bir veri. O yüzden muhtemelen yıl sonuna yönelik faiz artırım beklentileri şimdilik yani sınırlı bir değişim olabilir. Yani azalabilir. Ama çünkü özellikle de İran ve Amerika arasındaki gerilimin devam ediyor olması ve orada Hürmüz Boğazı ile ilgili savaşın şimdilik devam edecek yöndeki beklentisi, Trump'ın açıklamaları ve petrol fiyatlarının ay başından beri yaklaşık %20-23 arasında bir yükseliş sergilemesi açıkçası burada kaygıların hemen bitmeyeceğini gösteriyor.
0: Enflasyon 72 doları, 71 doları Brent petrol görmüştü. Evet. Bugünkü fiyatlama 86 dolar.
1: Aynen.
0: İnanılmaz bir yükseliş.
1: Çok
0: ve
1: hızlı
0: bir yükseliş.
1: Evet. Bir önceki gün zaten %9,5 Brent petrol yükselmişti. Ama ay başından itibaren de ciddi bir yükseliş aslında. O yüzden enflasyon tarafı biraz geçici de olabilir bu düşüş. Piyasalar muhtemelen onu önümüzdeki günlerde konuşacaktır ama sonuç itibariyle burada eksi 0,4'lük bir enflasyon görmemiz açıkçası bir moral kaynağı olacaktır. Zaten bu Amerikan piyasalarına da şu an için sınırlı da olsa pozitif bir yansımasını görüyoruz zaten şu an için.
0: Bu arada Nasdaq'ta %1.15'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. 29.599 puan seviyesi gelinen nokta. S&P'de %0.3 yukarı yönlü hareket var. Dow Jones Endeksi %0.18 aşağı yönlü bir hareket bizlere gösteriyor. Avrupa borsalarında bugün hareketler kırmızı. Madrid borsası %0.45 aşağıda. Paris borsasında %0.45'lik geri çekilme var. Londra ve DAX Endeksinde de düşüşler söz konusu. TÜFE verisi sonrası Amerika'da tahvil piyasasına da bakalım. ABD tahvilleri ekrana gelsin. Burada son dönemlerin en hızlı çıkışını takip etmiştik. Veri sonrasında Amerikan tahvillerinde gelinen nokta ne anlatıyor? Ona bakalım. Sonra da altın piyasasına bakarız. Bir alım var. %0.98 aşağı yönde hareket. 2 yıllıklarda 4.19 seviyesi, 10 yıllıklar 4.65'leri görmüştü. Oradan bir reaksiyon diyebilir miyiz?
1: Evet, aslında şöyle söyleyeyim. 10 yıllık tahviller sabah 4.60'ın üzerindeydi. Bu veriyle birlikte 4.50'ye geldi. Ama bu gerileme anlamı taşımıyor, onu da söyleyeyim. Çünkü 4.57 de aslında Fed'in faiz artırımını bu yıl devam ettireceği anlamı taşıyor. Onu söyleyelim. Burada özellikle de 2 yıllık tahviller biraz daha belirleyici Fed'in bu faiz kararı üzerinde. 4.20'leri sabah görmüştük. Yani geçtiğimiz yıldan beri en yüksek, yani

0: 2025'in yanılmıyorsam Şubat ayından beri en yüksek seviyeyi biz dün itibariyle gördük 2 yıllık tahvillerde. Orası çok daha net bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani piyasalar şu an açıkçası enerji maliyetlerinin yüksek kalacağını halen fiyatlamaya devam ediyor. Savaş ne zaman kesin olarak bitti söylemi gelir. Boğaz açılır, Hürmüz Boğazı açılır. Amerika'nın ablukası, dün açıklanan ablukanın tekrar yani yeni başladı ve Trump hatta üstüne %20 ek olarak ücret talep edeceğiz buradan geçen gemilere söylemi aslında enerji maliyetlerinin kolay kolay da geri gelmeyeceği anlamına gelir. Düşünün yani oradan geçen bir tankerden ilave ekstra bir %20 ücret alınacak. Bu gerçekten ciddi anlamda çok böyle kabullenebilecek bir şey değil. O yüzden mutlaka bu böyle devam edecekse alternatif yollar arayışları çok daha hızlanabilir. Çünkü yani özellikle de buradan geçen gemilerde hiçbir ücret ödenmediğini düşünürsek savaş öncesine göre baktığımızda bu maliyeti piyasalar kaldıramayabilir ya da bu maliyeti kaldıracaksa da enflasyonla da yüzleşmesi gerekecek dünyanın. İlave bir enflasyon getirecektir. Evet. O yüzden tahviller halen çok yüksek seviyede. Yani piyasanın halen diken üzerinde olduğunun bir göstergesi şu an için. Yani bu 10 yıllık tahvilleri biz 4'ün altına ancak görürsek işler gayet olumlu yönde
1: hiç
0: devam ediyor.
1: Hiç görmedik son dönemde. Evet, hep 4'ün görmedik. Üzerinde. En iyi senaryoda 4 onları görmüştük.
0: Evet. Çok yaklaştık. O yüzden oralara doğru yaklaşmadığımız sürece burada çok böyle iyimser bu konuda olmanın çok anlamı yok. Fed'in faiz arttırmaktan başka şimdilik bir çaresi olmadığını görüyoruz.
1: Temmuz için mi peki bunu söylüyorsunuz? Çünkü son gelişmeler sonrası daha önce Eylül'de %64 oranında faiz artışı piyasalarda fiyatlanıyorken acaba Temmuz'da mı olur bu faiz artışı da güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanmıştı.
0: Yani şimdi son birkaç haftadır aslında bu da masada diyebiliriz. Yani burada da olabilir ama ben ona çok ihtimal vermiyorum.
1: Tabii Temmuz toplantısından önce 29 Temmuz'da göreceğiz biz bu toplantı.
0: Bu enflasyonun Haziran enflasyonunun düşük çıkması aslında bir bakıma Fed'i belki bir miktar elini rahatlatacaktır. Çekirdek enflasyon da değişmedi çünkü. Bu olumlu bir gelişme. Belki o daki beklentiyi sonbahara taşıyabilir. Ama dediğimiz gibi burada belirleyici olacak enerji maliyetleri ve tedarik zincirinin bozulup bozulmaması. Yani burada Hürmüz Boğazı'nda geçişler ücretsiz ya da artık rahat bir şekilde serbest oluşuncaya kadar piyasaların çok böyle rahat olamayacağı bir dönem içerisinde olacağız gibi görünüyor.
1: Hemen altına bakalım. Bu veri sonrasında altındaki görüntünü anlatıyor. %1.93'lük yükseliş var. 4030 dolardan 4080 dolara geldi. Yaklaşık 50 dolar yükseldi. İlk hareketler yukarı yöndü. 3.5 beklentinin epey altındaydı. Böyle bir görüntü görmemiz de son derece doğal herhalde.
0: Çok doğal. Yani sistem bu şekilde. Yani tahvil tarafına zayıflaması, doların zayıflaması ve burada enflasyon tarafındaki gerileme doğal olarak ons altın tarafını bir miktar hareketlendirdi. Ama şunu çok net olarak söyleyeyim. Tahviller tarafında bu yüksek seviyeler devam ettiği sürece ve faiz artırım mesajları geldiği sürece ons altın tarafındaki yükselişler çok böyle insanları iyimserliğe çok fazla da getirmesin. Çünkü bu bir tepki. Çünkü enflasyonun bir sonraki ay ve ondan sonraki aylarda da aynı ivmeyi, yani düşüşü devam ettirip ettirmeyeceğini kestirmek gerçekten çok zor. Özellikle de petrol tarafındaki o düşüş eğilimi son günlerde belki bir miktar enflasyon üzerinde etki yaratmış olabilir.
1: Evet.
0: Ama şu an tekrar yükselmeye başladığına göre bu kalıcı hale gelirse açıkçası enflasyondan kaynaklı ve burada faiz artış beklentilerinden dolayı ons altın tekrar düşüşe geçebilir. Şu an bir tepki. Orada 3950 dolar son zamanlarda defalarca test edildi ons altın tarafında. Orası kuvvetli bir destek. Ama buranın üzerinde de yukarı yönlü yükseliş olması için ciddi anlamda altını destekleyecek gelişmelerin olması lazım.
1: Hemen teknik grafiği de verelim. TÜFE evet. Sonrası teknik açıdan nasıl bir noktaya geldik? Amerika Birleşik Devletleri'nin 3.5'lik bir TÜFE verisi ve teknik anlamda 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalan bir ons altın grafiği. Şimdi yavaş yavaş kafasını yukarı kaldıracak mı? Asıl soru bu.
0: Yani tahmin ediyorum şu an yukarı yönlü yükseliş olabilir ama böyle günübirlik olabilir, birkaç günlük olabilir. Bunun çok da böyle sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Buradaki grafikte en alttaki mavi trend aslında çok kuvvetli maliyetlerin olduğu. Yani
1: 3950 dolar
0: evet,
1: seviyesi.
0: Özellikle dikkat ederseniz 2025 yılının son aylarında olası, yani var olan bir yükseliş trendinde kuvvetli bir destekti orası 3950. Sonra oradan tekrar yeni bir rekora gidildi. O yüzden şu an burası taşıyor. Yani kuvvetli bir destek. Buralardan sürekli bir alım geliyor. Ama bunun bir yükselişe dönüşebilmesi için zaten aşama aşama gitmek gerekiyor. Orada bir alçalan trendimiz var, kırmızı. Bir kere oranın kırılması gerekiyor. Onun haricinde daha da önemlisi, dikkat ederseniz altın 200 günlük ortalamanın altında fiyatlanıyor. Yani düşüş trendi teyit olmuş aslında. Ayı piyasası burada ağırlığını koymuş artık. O piyasaya girilmiş. Hatta bir adım daha öte gideyim. 60 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar şu an çarpışmış. Üst üste binmiş durumda. 4.325 dolar. Bu da önemli bir kritik bir bilgi. Çünkü burada ancak çarpışmasını engelleyecek tek çıkar yol altın tarafında çok hızlı bir yükseliş. 4.300'lere doğru. O zaman belki kısmen de olsa yani bu yorumlarımızı yumuşatabilirdik. Ama şimdi bu iki ortalamanın çarpışıyor olması aslında düşüş yönündeki bir trendi tekrar hayata geçirmiş gibi görünüyor. Daha netleşmiş gibi görünüyor. O yüzden bizim bundan sonraki dikkat edeceğimiz, referans alacağımız, yani altın dönmeye başladı gönül rahatlıkla diyebilmemiz için 4.325 dolar seviyesi mutlaka aşıldığını görmemiz lazım. Buradaki mesela enflasyondaki bu düşüş, belki birkaç olumlu haber daha gelir. Bunların hepsi maksimum 4.200 dolarlara doğru bir yükseliş. Biraz daha zorlarsanız 4.300'ü zorlayabilirsiniz ama daha ötesi için çok daha büyük küresel boyutta altını destekleyecek bir takım gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Mesela Merkez Bankası'nın yapacağı bir açıklama. Biz faiz artırma ihtimalimiz artık yok diyebilir. Mesela bunlar açıkçası altını destekleyecektir. Evet. Diğer taraftan şu an için bu petrol fiyatlarındaki yüksek seyir maalesef bütün dinamikleri bozuyor. O yüzden böyle bir ortamda altının yükselmesini beklemek için çok fazla iyimser olmak gerekiyor. Buradaki yaşanan gelişmeler ancak burada bir tepki niteliği olabilir. Nasıl enflasyon şu an iyi geldi, piyasalar memnun,

0: altında da doğal olarak bir tepki görüyoruz. Orada da 4000 yani 78 dolar civarına şu an ancak gelebilir.
1: Gram altını da verelim, canlı grafiği ekrana taşıyalım. 8120 TL'den maliyetlenen çok yatırımcı vardı, gram altın yatırımcısı. 6000 TL'nin altını test ettiği zamanlar oldu gram altının. Şu sıralarda 6160 TL gelinen nokta. Bahsettiğiniz ons bazlı görüntü düzelmediği takdirde herhalde gramda da çok bir şey beklememek gerekir.
0: Kesinlikle. Yani ons'taki yorum birebir gram içinde geçerli. Dolar TL tarafını da böyle çok ekstrem bir hareket beklemiyoruz. Mesela TL'nin ay başından beri değer kaybı yanılmıyorsam 0.8. Yani %1'in altında. Yani aylığa bunu vurduğumuzda %1.5'lar civarı. Bunu biz şu an her ay %1.2, %1.5 arası bu değer kaybını göreceğiz. Yani kur üzerinde. Onlar için de bunu biliyorsak, az çok böyle tahmin ediyorsak, ons'ta da böyle kalıcı bir trend olmayacağını varsayıyorsak şu an gram altın tarafında da çok böyle kalıcı bir yükseliş değil. Sadece bu olumlu haber akışlarına bağlı ons'tan dolayı bir tepki hareketi görebiliriz. Ama bu bir dönüş, bir alım fırsatı diyebilmemiz için henüz yeterli bilgi, veri elimizde yok. Şu an tam tersine aşağı yönlü eğilim biraz daha ağır basıyor.
1: Petrole de bakalım. Brent petrolde 86 dolar seviyesini konuştuk. Çok hızlı bir yükselişten bahsettik. An itibariyle 85 doların hemen üzerinde. Teknik grafik de gelsin. Teknik grafik 70 dolarlardan 85 dolara yükselmesi ne anlama geliyor? 118-120 dolarlardan 70 dolarlara kadar gerilemişti. Bir gapten bahsetmiştik. Şimdi o bir önceki gapi kapattı.
0: Evet.
1: Grafikten gördüğümüz kadarıyla.
0: 86, 85-86 dolar aralığında.
1: Bir tane de yukarıda var.
0: Yani o açıkçası kapanması bir hayli güç. Yani savaşın çok şiddetlenmesi gerekiyor. Yani şu anki gördüğümüz savaş halinin en az 5-10 kat daha güçlü bir durum oluşması gerekiyor. Amerika'nın saldırması gerekiyor. Nükleer santrallere saldırması gerekiyor. Yani şu anın çarpı 10 gibi düşünün. Böyle daha güçlü bir savaş durumu olduğu zaman işte o zaman 100 dolarlara doğru Brent petrolün yükselmesini o zaman normal karşılayabiliriz. Daha önce de zaten bunun benzer bir senaryoyu yaşadık zaten. Şimdi tamamen biliyorsunuz anlaşmanın olması daha önce İran ve Amerika arasında o iyimserlik, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı beklentisiyle birlikte zaten 72-71 dolar bandına kadar düşmüştük. Şu an bunların hepsi ortadan kalktı. Trump anlaşma sona ermiştir dedi NATO toplantısı sonrası. İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatıyoruz dedi. Amerika'da üstüne burada ablukaya tekrar başladık dedi. İran'dan hiçbir gemi buradan çıkamaz, boğazdan çıkamaz şeklinde karşılıklı atışmalar başladı. Ve Amerika'nın İran deniz sularındaki o kıyı taraflarını birçok tesisi vuruyor olması şu anda işleri biraz daha karmaşık hale getirdi. Muhtemelen burada biz şunu bekleyeceğiz. Tekrar ara bulucuların devreye girmesi gerekiyor. Yani Pakistan, Türkiye, Katar üçgeninin tekrar harekete geçmesi gerekiyor. Burada İran'ın da ben açıkçası yani savaşın devam etmesi taraftarı olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü bu durum sürdürülebilir bir şey değil. Dünya için de sürdürülebilir bir şey değil. Yüksek petrol fiyatları İran için de bu güçlü bir karşısında savaşan bir ülke.

0: diyebileceğimiz bir durum. Ama bu şu anki mevcut durum açıkçası İran tarafının açısından da çelişkiler barındırıyor. Çünkü orada da bir yandan devrim muhafızları durumu var. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamaları var. Orada da bir takım ikilemlerin olduğunu biz görüyoruz. Yani biraz ortam karışık. Amerika evet. muhatap bulamıyor olduğunu görüyoruz biz. Hı hı. Bu yüzden petrol fiyatlarının yukarı yönlü gidiyor olması da doğal olarak bir sonuç karşımıza çıkıyor.
1: Hemen yönümüzü yurt içine çevirelim. BIST endeksine bakalım. Artık seansın tamamlanmasına 2 saatten az bir süre var. Endekste gelinen noktayı masaya yatıralım. Canlı grafiği önce rica edelim. Sonra sektörlere bakalım. Arkasından da 100 şirkete bakalım. 14.067 son görülen seviye. 3 aylık grafik 13.163 aşağıda test edildi. Bu 3 aylık görüntüde. Yeniden 13.000'lere doğru bir salınma olur mu? Şu an için yatay sınırlı hareketler var. Bir de sektörlere görelim. Bankacılık endeksinde günün ilk yarısında %2'yi bulan yükseliş vardı. An itibariyle %0.87 artıda. Sanayi endeksi %1.31 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Gayrimenkul primli turizm yükseliyor. Teknolojide ise geri çekilme var. Diğer sektörlere bakalım. Madencilik aşağı yönlü hareket gösterirken sigortacılık %1.9'luk yükseliş gösteriyor. Bir de 100 şirketi hatırlayalım. BIST yüzde işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı ekrana geliyor. Balsu %9.94 artıda, Margün Enerji %7.76 primli, Kardemir D grubu %6.43 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Efor Yatırım, Türkiye Sigorta, Borusan Boru, Odin, Reader Teknoloji, Genilaç, Ereğli Demirçelik. İlk sıralarda iki demirçelik şirketi de yerini aldı. Sigortacılık kanadında Türkiye Sigorta %4.5'luk yükseliyor. Geliş gösterirken gıda perakende kanadında Şok %2.82 artıda, bu arada teknoloji kanadında MİA Teknoloji %2.73 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Bankalara baktığımızda bazı bankalarda yatay bir görüntü var. Vakıfbank çok sınırlı hareket ederken TSKB'de yarım puanlık yükseliş görüyoruz. Diğer yandan İş Bankası'nda da %0.8'lik yukarı yönlü bir hareket var. Dün ciddi düştü. Bugün toparlanma eğilimi içerisinde. Endeksteki bu gitgelleri nasıl değerlendirmek gerekir? Hisse bazlı ayrışmalar da var.
0: Gerçekten şu anda bizim piyasamızda bir endeks mühendisliği diyebileceğimiz bir tablo. Şu anki sizin gösterdiğiniz ekranda çok net olarak var. Endeksi olumlu yönde etkileyen hisseler Borusan olabilir, Ereğli olabilir. Bu takım Astor aynı şekilde pozitif yönlü etkiliyor ama bunun yanında dikkat ederseniz destek finans endeks ağırlığı oldukça yüksek, dip, taban.
1: BIST 30'da herhalde %9 dağıldı.
0: Evet.
1: Çok yüksek.
0: Türk Hava Yolları ve Aselsan'ın da eksi olması, özellikle de Türk Hava Yolları'nın tekrar bu savaşla birlikte savaş haberleri, enerji maliyetlerinin, jet yakıtı maliyetlerinin yükseleceği haberleri, beklentileri burada bu üç hissenin özellikle etkisiyle birlikte endeks üzerinde bir negatif baskı oluşturmakta. Ama genel olarak baktığımızda dikkat ederseniz endekste pozitif hisselerin sayısı daha fazla. Bu bakımdan endeks şu an eksi gibi görünebilir ama burada destek finansı bile tek başına çıkarsanız aslında endeks şu an artı diyebileceğimiz bir noktada. Aslında pozitif endeks. O yüzden bu yanılgıları doğru yorumlamamız gerekiyor. Zaten buradaki en büyük sıkıntı da daha önce biliyorsunuz MSCI olsun, S&P Dow Jones olsun, bu işlem hacminden dolayı, volatiliteden kaynaklı BIST 30 hisselerine ve diğer hisselere geçişlerdeki bu hisselerin, spekülatif hisselerin giriyor olması maalesef burada endeks üzerinde

0: Gördüklerimizin biraz daha farklı okunmasına sebep olabiliyor. Şu an için endeks normal şartlarda artıya geçmiş durumda diyebiliriz ama özellikle de destek finansın o eksisini çıkartırsak zaten artı olduğunu göreceğiz. Buna bir dikkat etmek lazım. Sanayi sektörü hisseleri bir miktar daha şu an için pozitif gibi görünüyor gün içerisinde. Bunu sınırlı da olsa banka hisseleri çok az da olsa pozitif katkı yaratıyor. Ve endeksin çok kritik bir yerde olduğunu unutmayalım. 14.100 seviyesi, hatta 14.090 seviyesi 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye. Pardon, 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye 14.090. Buranın dün altına sarkmıştık %1.6'lık düşüşle. Şimdi buranın üzerinde kapanışlar yapmamız durumunda endeks tekrar gücünü koruyabilir şeklinde yorumlayacağız. Burada aslında yorumumuzu mümkün olduğunca basite indirgememiz gerekiyor. Yani burada gördüğümüz kadarıyla hisse bazlı hareketlerin biraz daha ön plana çıktığı bir süreç. Yani sektör olarak şu sektör ön plana çıkıyor dememiz bu piyasa ortamında bunu söylemek çok zor. Belki sektör içerisinde bir tane hisse ön plana çıkabilir.
1: Ama mesela bankalarda net bir şekilde görüyoruz. Yapı Kredi düşüyor. Halk Bankası sınırlı yukarı yönlü hareket gösteriyor. Garanti İş Bankası %1 artıda. Garanti Bankası dediğiniz gibi yine artı fiyatlama gösteriyor. Yani ayrışmayı net bir şekilde görüyoruz. Hisse bazlı yaklaşılması gerektiğini buradan anlıyoruz.
0: Kesinlikle. Ve burada özellikle yatırımcıların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Yorumlamayı biraz daha basite indirgememiz gerekiyor. Endeks çünkü çok karmaşık. Yani bir sürü hisse var. 100 tane hisseye göre siz yorum yapmanız gerekiyor. Burada genel ortalama maliyetlerini sizin tahmin etmeniz lazım piyasanın. Kritik bir nokta bu. Yani o maliyetler konusunda bir fikriniz ortalama varsa burada kritik güçlü yerlerin nereler olacağı konusunda da daha keskin, daha net tahminleriniz olur. O yüzden diyorum ben 14.100 civarı, 14.000 hatta 14.000'in üzeri, yani 14.100'e yakın yerlerde genel olarak bir ortalama maliyet var. Orta vadeli maliyetler yoğunlaşıyor bu seviyelerde. Bu bakımdan bizim şu an için bu seviyenin altında kalmamız, kapanış sayısının artması açıkçası piyasada olumsuz bakış açısının biraz daha ağır basmasına sebep olabilir. Bu da psikolojik bir satış baskısı oluşturabilir. Ama 14.100 puanın üzerindeki kapanışlar ne kadar çok yoğunlaşırsa biz bu işi biraz daha pozitif yönlü atlatabiliriz. Endeks grafiğinde de dikkat ederseniz burada düzenli bir paralel kanal olduğunu görüyorsunuz.
1: Verelim BIST yüz endeksinin teknik grafiğini, o performansı, o paralel kanalı görelim. Bakalım ne anlatıyor İsmail Güner bizlere teknik açıdan nereye gelindiğini değerlendirecek. Buyurun. Bakın, mavi ve kırmızı, iki kırmızıyı mı diyorsunuz?
0: Evet, iki kırmızının dışına hiç çıkmıyoruz zaten. Hı. Ama üst kırmızı ve mavi kanala yakın olmamız ve ortada da görüyorsunuz mavi bir trend var.
1: Evet.
0: Buranın da dikkat ederseniz en kötü piyasalarda bu mavi trend Uğur Bey sürekli test ediliyor. Yani bunu biz Mart ayında da, Nisan ayında da, Mayıs ayında da o mavi trendi hep bakın test etmişiz. Yani o mavi trendin en kötü piyasalarda endeks dokunuyor. Ondan sonra tekrar bir refleks, yeni alım geliyor. Haber akışı tekrar pozitife dönüyor.
1: O zaman 13.350 biraz kuvvetli bir hal alıyor mu aşağıda?
0: Şimdi 14.100'ün altında örnek veriyorum, 14.000, 13.800, 13.700 gibi rakamlarda kapanışlar yoğunlaşırsa bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa süreli o satış baskısını görebiliriz. Ama bu

0: nasıl olur biliyor musunuz? Savaşın daha böyle dozunun artmasıyla olur. Küresel tarafta belirsizlik, öngörülürlüğün daha da azalmasıyla onu biz ancak endekse uyarlayabiliriz. Şimdi enflasyon verisinin iyi gelmesi pozitif. Diğer taraftan savaşın, bu İran Amerika arasındaki bu yaşanan savaşın uzayıp uzamayacağı konusunda bizim daha net bir görüşe ihtiyacımız var. Uzamayacağı algısı ağır basarsa endeks hızlı bir şekilde 14.100'ün üzerine çıktığını görürüz. Çıkıyorsa zaten büyük bir ihtimalle bu bakış açısı ağır basmaya başladı şeklinde yorumlayabiliriz. Ama 14.100'ün altındaki kapanışlar endeksi aşağı doğru sarkıtabilir. Ama bu demek değil ki piyasa döndü. Yeni bir alım fırsatı oluşur diye düşünüyorum ben. Çünkü genel olarak yıl sonuna kadar endeks tarafında yukarı yönlü yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz.
1: Biz bir canlıyı da verelim arkadaşlar. Görelim endeksin canlı grafiğini. Buyurun.
0: En kötü ihtimalle dediğim gibi mavi 13.350 seviyesine doğru bir yaklaşım olabilir. Çok kötü bir piyasa ortamında satışlar derinleşirse. Ama dediğimiz gibi şu an çok güçlü. Yani dikkat edin, Haziran ayının başından beri endeks hep 60 günlük ortalamanın altına günübirlik sarkıyor. Fakat hemen üstüne çıkıyor. Hı hı. Özellikle de burada Haziran ayındaki fiyatlamalara bakarsanız orada 14.250 ile gösterdiğimiz kırmızı bir çizgi var. Oranın altında çok fazla 60 günlük ortalamanın etrafında yoğunlaşma olmuş. Ama altına çok fazla gelmemiş. O yüzden burada biz yine iyi bir haber akışında hemen 14.100'ün üstüne çıktığımızı görebiliriz. Kısa süreli. Olumsuz bir haberde tekrar 14.000'e yaklaştığımızı görebiliriz. Ama buralarda yukarıda şöyle söyleyeyim, daha çemberi daraltayım, konuşmayı daha net hale getireyim cümleyi. Aşağıda 3.800 kritik bir destek bizim için. Yukarıda da 13.800 çok kritik bir destek. Ya, oraya kadar tolere edebiliriz. Çünkü oradan tekrar dönmesini bekleyebiliriz. Yukarıda da 14.100'ün üzerinde 14.200-250 buralarda bir direnç seviyesi olarak karşımıza, evet, çıkacak. Yani şu an biz 13.800, yukarıda da 14.200 bandında bir git gelleri yaşamaya devam edeceğiz. Ta ki ne taraf kırılırsa, yani üst band ya da alt band.
1: Şimdi haftaya PPK'yı göreceğiz.
0: Evet.
1: Para politikası kurulu toplantısı. Yarın tatil, Perşembe, Cuma farklı bir viraja doğru ilerlemiş olacağız. Amerikan enflasyonu da geride bırakmış olduk. Bankalarda son dönemde ciddi bir geri çekilme var. Faizlerin sabit kalacağına ilişkin beklenti yoğunlaştı. Piyasa açısından sevimsiz bir 5-6 gün mü bizi bekleyecek peki Perşembe gününden itibaren? Yani çünkü ilk etapta acaba Temmuz ayında bir fonlama faizi tekrar 37'ye gelir mi soruları vardı. Bir gevşeme görür müyüz temennileri vardı. Ama şimdi sanki daha sıkı bir, evet, Merkez Bankası olacak. Buna ilişkin kanaatler de daha kuvvetlendi.
0: Bu hafta da zaten Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları, sıkı duruşu sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Zaten petrol fiyatlarının böyle şu an tekrar 86 dolarlara doğru gelmiş olması aslında Merkez Bankası'nın bu parasal gevşemeye geçmesinin önünü kesiyor aslında. O yüzden biz faiz tarafında çok fazla bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyim ben. Bunu ancak somut bir takım gelişmelerle görebiliriz. Şu an sıkı duruş devam edecek. Merkez Bankası faizleri sabit kalmaya devam edecek. Fonlama maliyeti 40'lardan olmaya devam edecek. Böyle bir tabloda da açıkçası biz endeks tarafında sınırlı yükselişler, sınırlı düşüşler ya da burada çok böyle ekstrem bir takım haber akışları gerekiyor. Mesela Cuma günü Fitch'in Türkiye ile ilgili bir not görünümünü yanılmıyorsam takip edeceğiz. Oradan yapılacak açıklamalar...

0: oldukça önemli. Yani çok böyle orada not artırımı gibi bir şey bilemiyoruz ama çok nötr bir yaklaşım da olabilir. Fonlamanın halen yüksek olması.
1: Evet. En kötü geride kalıyor yavaş yavaş diyebilir miyiz peki? Savaşla alakalı olumlu
0: şu an
1: gündem olursa.
0: Şu an demek için çok erken. Hmm. Özellikle de burada savaşın zaten başlı başına devam etmesi bizim bu yöndeki bir yaklaşımımızın.
1: Ama İsmail Bey 7. ay tamamlanacak. Faiz indirimleri olur diye yıla başladık. Evet. Faiz artışı gördük.
0: Valla jeopolitik taraftaki bu gelişmeler
1: hiçbir şeye benzemez diyorsunuz.
0: Yani kestirme şansınız yok. Yani siz kontrol etmiyorsunuz bunu. Amerika burada karar verdi, saldırdı. Neticesi petrol fiyatlarının yükselmesi, bütün dünyada enflasyon, o faiz indirim algısı şu an bitti. Fed, biz tekrar artık faiz indirim döngüsüne girmeye başlayabiliriz cümlelerini görene kadar çok rahat edebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bizim borsamız halen çok ucuz. Hisse senetleri orta ve uzun vadede inanılmaz derecede ucuz.
1: Ucuz ama gitmiyor. Ucuz olmasa evet. Gideceği anlamına mı geliyor?
0: Hayır. Hiçbir şekilde gideceği anlamına gelmez.
1: Öyle de oluyor. Gitmiyor zaten.
0: Evet. Gitmez. Bunun için bir olumlu bir haber akışı gerekiyor. Nedir? Enflasyonda düşüşü biz daha somut bir şekilde görmeye başlarsak ya da Merkez Bankası faiz indirimi yönünde mesajlar vermeye başlarsa, dünya biraz düzelmeye başlarsa
1: evet.
0: İşte o zaman yeni bir yukarı yönlü yükseliş trendini net olarak konuşabiliriz.
1: Grafiği ekrana taşıyalım. Siyah grafik X-Bank bankacılık endeksini gösteriyor. Turuncu grafik BIST 30 endeksini işaret ediyor. Ve mor herhalde o renk sınai endeksini o da gösteriyor bizlere. BIST 30 şirketlerinin bu sene ayrıştığını söyledik. Grafikten de net bir şekilde bunu mu anlamamız gerekir? Tabii.
0: Bakın dikkat ederseniz mor ve siyah grafikler yani banka ve sanayi endeksi tamamen zıt. Birinin tepe yaptığı yerde diğeri dip yapıyor. Diğerinin dip yerde yaptığı yerde mesela en sonuna baktığınızda bankanın dip yaptığı yerde sanayi tepe yapıyor. Yani şu an korelasyon tamamen ters yönlü. Banka hisseleri gittiği zaman sanayi üzerinde bir baskılanma oluşuyor. Sanayi gittiği zaman banka üzerinde bir baskılanma oluşuyor. Böyle bir denge var piyasa üzerinde. Bunu en azından doğru okumak gerekiyor. Ama dikkat ederseniz BIST 30'un ayrıştığını görüyoruz burada. Orada da hisse bazlı hareketlerin endeksi yukarı taşıdığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela Haziran başından beri destek finansın endeks üzerindeki etkisi artı yanılmıyorsam minimum 700 puan. Bunu hesaplayın. Minimum 700 puan endeks üzerinde pozitif bir etki yaratmış. Şimdi bunu dışarı çıkartırsanız farklı okursunuz. Bu 700 puanı içeride tutarsanız BIST 30'u böyle ayrışmış görürsünüz. O yüzden bu tarz detayları çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Ama bunun haricinde de pozitif ayrışan tabii ki hisseler var. Örnek veriyorum son günlerde Türk Hava Yolları hisseleri mesela biliyorsunuz bu savaşın bitmesiyle ilgili beklentilerden dolayı hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Aselsan hisseleri yükselmeye devam etti. Endeksi yukarı taşımaya devam eden hisselerden bir tanesi oldu. O yüzden endeks ağırlığı yüksek olmasından dolayı ama tabii bunun üstüne bir de destek finansı kattığınızda haliyle BIST 100'e göre BIST 30'un minimum %5'in üzerinde bir pozitif getiri sağladığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Şu anki tablo açıkçası sanayi sektörü hisselerinin biraz daha pozitif ayrışabileceği yönünde. Burada faiz indirimi konuşmadığımız sürece, faiz artırımı ile ilgili parasal sıkılaşmanın devam edeceğini cümlelerini duyduğumuz sürece banka hisselerindeki o baskılanma devam eder gibi. Ama sanayi tarafı şu an için biraz daha endekse göre pozitif yönlü, oradaki hisseler fiyatlanabilir anlamı taşıyor bu grafik.
1: Yabancının Haziran performansını bugün konuştuk. Haziran'da yabancı yatırımcı Aselsan ve Astor satmış mesela. Her ne hikmetse Mayıs sonu, Haziran sonu aralığında Astor ve Aselsan'da da daha olumsuz bir görüntü yaşanmış. Burada hep uzun zamandır daha yoğun yerli yatırımcıyla endeksin buralara geldiğinden bahsettik. Ama bu bahsettiğimiz yüksek montanlı şirketlerin konuşurken yabancı performansını da sanırım göz ardı etmemek gerekir.
0: Tabii ki. Yani
1: önümüzdeki süreçte ne beklersiniz?
0: Yani şöyle bir durum da var. Yabancı her zaman en doğru kararı verebilir algısı bence yanlış. Yani o her zaman tutmuyor, olmuyor. Örnek veriyorum, Türk Hava Yolları hissesi son zamanlarda kısa süre içerisinde ciddi anlamda bir yükseliş sergiledi. Yani özellikle de buradaki savaşın bitmesi, Orta Doğu tarafındaki uçuşların daha serbestleşmesi, petrol fiyatlarının düşmesi, mesela bu bir trend oluşturdu. Diğer taraftan Astor tarafına baktığımızda son zamanlarda ciddi anlamda yatırım haberleri var yurt dışı, Amerika kaynaklı ve ciddi yaptığı işle ilgili, transformatörlerle ilgili, üretimiyle ilgili çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz ve iş anlaşmaları çok fazla geliyor, kap açıklamaları. Şimdi burada yabancının doğru yaptığını söylemek çok anlamlı olmaz. O yüzden orta vadede Astor tarafında yukarı yönlü yükseliş trendinin devam etmesini bekleyebiliriz. Mesela savaş tekrar bitti diyelim.
1: Onlar muhtemelen zirveden bir çıkış yapmış. Çünkü 360 lirayı gördü.
0: Astor'da şu an bir düzeltmeyi yaşıyoruz. Yani
1: 280'e kadar geri çekildi.
0: Evet, o bir düzeltmeydi.
1: O periyotta muhtemelen yabancı satmayı tercih etmiş.
0: Muhtemelen. Ama o düzeltme şu an tekrar bitmiş gibi görünüyor. Yeni bir trend olma ihtimali biraz daha ağır basıyor.
1: İyimser mesela, misiniz Astor için?
0: Tabii ki. Yani bu şekilde konuşabileceğimiz çok sınırlı şirketler var. Savunma sanayi tarafında birkaç tane şirket var. Astor enerji tarafında beğendiğimiz bir şirket. Mesela Türk Hava Yolları bilançosu mesela şu an ikinci çeyrek bilançosu çok böyle parlak gelmeyecek ama yaklaşık 3 yıldır bu hisse olduğu yerde sayıyor. Hiçbir hareket yok. Belli bir bantta, yatay bir bantta hareket ediyor. O yüzden mesela savaş bitmiş olsa tekrar, Orta Doğu'da savaşın devam etmeyeceği, petrol fiyatlarının tekrar kalıcı olarak düşüşe geçtiğini biz anladığımız, fark ettiğimiz anda Türk Hava Yolları çok güçlü bir yükseliş trendine de girebilir. Çünkü değerleme açısından cazip fırsatlar var ama bunun uygulanabilirliği çok net değil. Mesela tekrar petrol fiyatları yükselişe geçti. Mesela kaç gündür düşüyor Türk Hava Yolları. O yüzden bu tarz denklemleri iyi kurmak lazım. Zamanlama burada bizim için en önemli faktör olacak. Yani bir hisse analizi yaparken.
1: Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Makoto Mitsubishi bizi bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz Seyna.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: SpaceX'te yükseliş var. Dün düşüş vardı. 140 doların altına inmişti. Şu an 142 dolar seviyesinde. Halka arz olduğu seviyenin 7 dolar kadar yukarısında. 200 doların üzerini gördü. Gerisin geriye düştü. Neye bağlıyorsunuz SpaceX'teki geri çekilmeyi?
2: Tabii yani SpaceX'teki fiyatlama zaten halka arzın evinden beri söylüyoruz yani ilk günden beri. Burada aslında şirket hala kar yazmadı henüz. Ama yani endekslere hızlı bir şekilde girdi. Yani Nasdaq olsun, Russell olsun. Onun üstünde yani beklentilerin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yıllarda 3 trilyon dolar yani hasılata ulaşabileceğini düşünüyor Elon Musk, şirketin CEO'su. Dolayısıyla bu beklentiye fiyatlıyor diyebiliriz yatırımcılar. Aynı zamanda tabii yani değerleme tarafındaki beklentiler, zaten analiz beklentiler, analiz raporlar da oldukça yüksek bir hedef fiyat gösteriyor. Hani bu halka arzın fiyatın altına indikten sonra biraz daha yatırımcılar cazip bulmaya çalıştığını gördük. Zaten bugünkü enflasyon verisinden sonra biraz daha riskli varlıkların, riskli hisselerin

0: en güzel yükselişi, yani pozitif ayrıştığını gördük. Onun katkısı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
1: Geri çekilmeler tüm teknoloji şirketlerine yayılacak mı peki?
0: Burada bence tabii ki faiz tarafındaki korelasyona da bakmamız lazım. Şimdi tahvil faiz seviyesine baktığımızda hala, yani bugün bir geri çekilme vardı enflasyon verisinden sonra, ama 4.50 civarında seyrediyor 10 yıllık tahvil faiz Amerika'da. Bu yani risksiz faizin bu kadar yüksek olduğu dönemde bence riskli varlıklara karşı risk iştahın biraz daha düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şimdi özellikle yani bellek çip sektöründe en çok yükseliş yaşanmıştı bu sene. Hatta geçen sene de baktığımızda Micron olsun, SanDisk olsun, Kore'deki Hynix olsun. Hynix zaten halka arz olmuş, halka arz değil ama depo sertifikası ihraç olmuştu Amerika New York borsasında. Buna baktığımızda ilk günde %8'e kadar bir düşüş yaşandığını gördük. %8, %9 civarında. Burada görüyoruz ki yatırımcıların bu sektöre karşı nasıl söyleyeyim, yani tabii ki kar al hareketi de var burada, ama ne kadar bilanço, ne kadar gelir tablosunun parlak olmasına rağmen, yani buradaki beklentilerin kaldıraç pardon buradaki çarpanların fazla yüksek bir seviye, yani yatırımcılara rahatsız edebilecek bir duruma geldiğini, bir seviyeye geldiğini gördük. Bunu da söylüyorduk aslında. Micron olsun, işte dediğim gibi SanDisk olsun, bunlar çok güzel yükseliş yaşandı, ama yani gerçekten ileriye dönük FK tamam biraz daha geri çekilmiş olabilir analistlerin beklentilere baktığımızda, ama biraz daha trailing tarafına baktığımızda hakikaten yani son 5 yılın zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz çarpanlar. Dolayısıyla şimdi VIX tarafında çok büyük bir yükseliş görmedik, ama jeopolitik riskler devam ediyor. Dolarda bir yükseliş var, yani biraz daha orta vadede baktığımızda, sadece bugünlük değil. Tahvil faizdeki yükselişi gördüğümüzde, ki bugünkü veri de zaten Haziran ayın enflasyon verisiydi. Temmuz ayı biraz daha yüksek geleceğini tahmin ediyorum ben. Yani biraz daha değil, çok daha yüksek gelmesi lazım. Dizel fiyatları 4 dolara geldi. Şimdi petrol 85 dolarda seyrediyor diyor. Dolayısıyla yani buradaki risk iştahın düşmesiyle birlikte bence bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum çip sektöründe. Gördüğümüz kadar zaten Kore'de başladı bu düşüş. Yani çok fazla ayı borsası kelimesini duymaya başladım. Henüz Nasdaq'tan o alana girdiğini düşünmüyorum açıkçası, ama yani o tarafa girerse biraz da düşüşün sertleşebileceğini düşünüyorum ben.
1: Makato müsaitçi bizlere şükretti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. İsmail Bey, çok az bir sürem
0: Teşekkürler.
1: kaldı. Piyasalardaki son tabloyu son olarak tekrar görelim. Nasıl bir kapanış beklersiniz BIST 100 endeksi için?
2: Yani şu an için aslında endeksin son görünümüne baktığımızda
1: 14.100'ün altında olmaya devam ediyor.
2: 14.100'ün altında, 14.000 aslında tam da kritik bir seviyede. Yani biraz önce bahsettiğimiz ortalama maliyetlerin tam üzerinde diyebileceğimiz bir yer. Buradan yukarı doğru kurtulması durumunda belki 4.200, 14.200'ler aşılabilirse o zaman çok rahatlıkla çok daha iyimser bir yorum yapma şansımız olabilir. Şu anki durum biraz bekle gör şeklinde bir yöne doğru da gidiyor. Çünkü aşağı doğru da en üst 13.900 ya da 14.000'lerin altına inmiş değil. Oraya da kıramıyor. Ama yukarı da gidecek bir o momentuma da ulaşamadığını görüyoruz. O yüzden biraz piyasalar sakinliğini korumaya devam edecek. Hisse bazlı hareketleri görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: İsmail Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun. İsmail Güner bizlere eşlik etti ve bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Saat başında analizle karşınızda olacağız.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
5: uyar. Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yer.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
5: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
6: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
10: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: analizle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde artık günü akşama bağlıyoruz. Saatlerimiz 17 oldu. Bir saat boyunca Cüneyt Baksoy bizlere eşlik edecek ve grafikleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Uğur.
0: Bizim için kısa bir hafta. Yarın öyle. Tatil.
1: Yani önemli bir gün.
0: Borsa İstanbul'da sevimsiz bir görüntü var. Geçtiğimiz günlerden itibaren. İsterseniz önce içeriği konuşarak sohbetimize başlayalım. Tabii. Bir son fiyatlamaları ekrana getirelim. BIST endeksinde kapanışı artık bir saat gibi bir süre var. Gelinen nokta ne anlatıyor? An itibarıyla yatay sınırlı hareketleri takip ediyoruz. 14.100 puan seviyesinin altında konumlanmış durumda. Son görülen seviye 14.068 olarak kayıtlara geçiyor. Gün içerisinde 14.100'ü aşmakta zorlandı BIST endeksi ve 14.000 puan seviyesinin de altına sarktığı anlar oldu. 13.954 puan seviyesi kapanış açılış öncesinde görüldü. Bir de sektörlere bakalım. Bugün görece sanayi endeksi biraz daha %1'in üzerinde

0: alıcılı seyrediyor. Bankacılık endeksinde de an itibariyle %1'in üzerinde bir yükseliş var. Endeksteki bu fiyatlamaları özellikle yapılan uyarılara mı bağlamak lazım? Önce MSCI, sonra MSCI bir daha, S&P, Dow Jones derken bir enflasyon verisi gördük. Enflasyonda işte beklentilere paralel mi değil mi derken sanki orada da bir katılık piyasa sezdi. Tüm bunları göstermeye çalışırken Başkan Karahan'ın açıklamaları vardı ve 15.000'in üzerinde kalır mıyız derken 14.000'in altına iner miyiz sorusu gündeme geldi.
1: Biraz piyasa şahin algıladı Karahan'ı, duruşunu. Aslında iyi de anlamak lazım o süreci. Çünkü Merkez Bankası'nın önemli bir görevi var. Finansal istikrar. Yani fiyat istikrarı tamam, enflasyonla mücadele tamam ama içerideki sadece kur dengesi olarak okunmamalı. Hem piyasadaki dengeyi korumak, hem sürdürülebilirliği korumak, hem öngörülebilirliği korumak Merkez Bankamızın görevi ve bunları yapması adına bence proaktif bir şekilde iyi de yönetiyor süreci. Ama tabii tek uyarılar değil sevgili Uğur. Yani MSCI Endeks'in uyarılarını bir kere dikkate almamız lazım. O çok net. Yani neden uyarı aldık? Bu uyarılar karşısında ne yapmalıyız? Bunu iyi çalışmamız lazım. Çünkü önümüzdeki dönem, hani beklemiyoruz, dilemiyoruz. Ama özellikle son çeyrek sürecinde teknik bir satışla, yani teknik bir satıştan kastım kural öyle diyor. Hı hı. Siz uyarıdan bir sonraki faza geçtiğiniz andan itibaren elinde Türk hisse senedi piyasasının, Türkiye'nin hisse senetlerini tutanların mecburi bir satışına maruz kalmamak adına bizim yapmamız gerekenler var. Onu zaten gün boyunca, hafta boyunca hatta her gün yayınlarda çokça konuşuyorsunuz tüm arkadaşlarımızla. Ama piyasa bir yandan beklentileri öteledi. Çünkü NATO ile ilgili beklentiler vardı. Siz de yayında konuştunuz, biz de konuşmaya çalıştık. Orada katsa ve F-35 üzerinden ABD-Türkiye ilişkilerinin biraz daha stratejik ortaklık tanımına yaklaşması yabancı yatırımcının da buradaki konsantrasyonunu arttıracağı. Bu beklenti önemli bir beklenti ama şimdilik hani eyleme geçmediği için beklenti olarak kaldı, beklenti ötelendi. Bir onu bekliyor piyasa. Bir yandan tabii dediğin gibi Şahin taraftan normalleşen bir Merkez Bankası'na ne zaman geçeceğiz bu toplantıyı? Önümüzdeki haftaki toplantıda bu netleşir mi? Onu bekliyor piyasa. Bir yandan da işte bir baskı var globalde. Tamam, globalde ABD borsalarını çok vurmuyor olsa da şimdilik gelişen piyasa önündeki baskıyı arttıran bir dolar endeksi efekti var biliyorsun. Bir ABD tahvil faizlerinin yüksekliğinin efekti var. Bunun bir de petrol fiyatları tekrar yükselmeye başladı an itibariyle. Onun da tabii etkileri var toplamda. Bir de sevgili Uğur, bir havuz düşün. Nakit havuzu. Borsa alımlar için, yeni alımlar ve alımların güçlenmesi için neyi kullanır? Nakdi kullanır. Peki biz bu nakdi çoğaltabiliyor muyuz an itibariyle? Henüz çoğaltamıyoruz. Çünkü yabancı giriş de tam güçlenmedi. Yerli taraf zaten yeterince malda. Kurumsallar, fonlar, bireyseller. Bir de halka arz yapıyoruz. Devamlı. Yani önemli halka arzlarımız var biliyorsun. Devamlı yenilenen. O havuzdan o halka arzlar da faydalanıyor. Ve dolayısıyla piyasayı yukarı taşıyacak, momentumlu alımları tetikleyecek bir nakit oluşmuyor. Ve beklentiler de ötelendiği için yeni bir beklenti de koyamıyor. Ama farkındasın, yükselemiyoruz ama düşmüyoruz da. En azından bugün bankacılık endeksinin verdiği tepki kıymetli. Birazdan sektör sektörde konuşacağız. Bazı sektörlerin verdiği destek kıymetli, başta sanayi olmak üzere. Yan sektörler taş toprak, metal ana, elektrik, yani enerji sektörünü destekleyen elektrik.
0: Evet. Hepsine bakacağız.
1: Hepsine bakacağız. Dolayısıyla bizim yukarı yönlü gidişte bir problem uzun vadeli yok ama kısa orta vadede dediğim gibi beklentiler öne çekilmeli. Biraz da nakit oluşmalı ki halka arzları da kapsayacak bir yukarı yönlü momentum oluşsun.
0: Orada da 140 tane şirketin onayı söz konusu. Sırada epey bir şirket var.
1: İnanılmaz.
0: Yani belki piyasa biraz daha iyi bir fiyatlama gösterseydi daha yüksek bir halka açıklık bu sene görecektik. 16 şirket oldu. Belki 30-40 taneyi bu ilk 6 ayda görecektik.
1: En az.

0: Ha bu sağlıklı mı? Bunu da tartışmak lazım. Yani tabii ki biz hep şunu konuştuk. Sermaye piyasalarının birincil görevi sermayenin tabana yayılması ve ekonomiyi desteklemek, üretimi desteklemek, üretim motivasyonunu desteklemek. Ve en kıymetli yerde borsa. Çünkü borsa ekote olduğun zaman bugün en büyük problemi ne reel sektörün? Uğur, para bulamamak. Sermaye yapacak veya nakit akışında kullanacak, işletme sermayesinde kullanacak paraya ulaşamamak. En büyük eleştiri bu. İşte burada yatırımcı tarafı, üretici tarafını en çok rahatlatan alan borsa. Bu anlamda borsa ilginin olması çok kıymetli ama bunun zamanlaması bir de bunun kalitesi. Bunun üzerinde bir durmak gerekiyor. Çünkü bizim biraz borsayı hani MSCI endeksi ve diğer uyarıları da işin içine kattığımızda borsayı global bir marka haline getirmemiz için Türkiye borsasını biraz daha ilk 500, ikinci 500 içindeki o kuvvetli hikayesi olan yani patronaj kalitesi yüksek olan her türlü o bilanço dahil beklentiyi karşılayabilecek şirketleri
1: ISO 1000'de bulunan şirketlerin sadece 130 tanesi borsada
0: İşte
1: açık.
0: ne güzel söyledin. Tam da anlatmaya çalıştığımız konu bu. İlk 500'den, ikinci 500, senin dediğin gibi ilk 1000'den ne kadar kıymetli şirketi biz önümüzdeki dönem halka arz noktasında Borsa İstanbul'a kazandırabilirsek, bu hem diğer halka arzı bekleyen firmalarımız için rahatlama ve imkan, hem de mevcut borsamızın global marka haline gelmesi ve bir de endeks hesaplamalarını da normalleştirdiğimizde o uyarıları da arkada bırakarak yolumuza devam etmek. Bence ana trend korunuyor ama kısa ve orta vadedeki bu gelişmelere de konsantre olacağımız bir zaman.
1: Hemen teknik grafiği ekrana taşıyalım. Günlük olacak grafik.
0: Aynen.
1: Bu grafikte gelinen nokta ne anlatıyor? Şimdi 15.000'leri görür müyüz derken 14.000'lerin kıyısına geldik. Aşağı yönde riskler
0: borsayla başlayalım.
1: Var mı? Evet, Borsa İstanbul'u istiyoruz. 10 numaralı grafik. BIST endeksi performansı günlük grafiğine bakalım. Hazır Borsa İstanbul'u konuşmuşken. Buradaki grafik aşağı yönde risklerin daha kuvvetli olduğunu mu bizlere gösteriyor? Nasıl okumak gerekir gelinen noktayı?
0: Şimdi sıkışma var farkındayız. Yani 14.000, 13.800, 13.800 ne sevgili Uğur? 89 günlük üssel ortalama. 89 günlük üssel ortalama nedir? Orta vadeli kullanılan ortalamaların en ucudur. Yani 55, 89 kırılmadan piyasa düşme moduna girmez. Veya düzeltme derinleşmez. Yukarıda da 13-21 üzerinde kalabilirse piyasa yukarı yönlü momentum içinde olabilir. Onun için ne olması gerekiyor baktığın zaman? 14.256. Bak 21 günlük ortalamamız ve 55 günlük ortalamamız 14.131. Yani 14.000, 14.300 üzerinde kalabilen bir endeks yukarı deneyebiliyor. Ama orada da şu dar alandan çıkması gerekiyor. Aşağısı 14.000, yukarısı 14.650. Buradan çıkmalı ki 15.000 üzerine atak yapabilsin. Bak bir Fibo seviyemiz var bizi bekleyen. %261.8. Yani neresi orası? 15.450'ler. Oranın üzerine sene sonuna kadar 17.500 deniyor ya. O alana girmek gerekiyor. Bak ortalamalarda bir bozulma yok. Fiyat sıkıştı. Ortalamalarda bozulma yok derken ortalamaların aşağı yönlü baskısını henüz fiyatla beraber koordineli bir şekilde görmüyoruz. Bu kıymetli. Ama bunun artık bizi yukarı taşıyacak moda girmesi için 14.650 üzerinde kalacak bir güce kavuşmamız gerekiyor. Bunu anlamak için çok kritik 2 hafta. Önümüzdeki hafta biliyorsun bizim Merkez Bankamız var. Fed'i de göreceğiz global gelişmelere bağlı
1: önce
0: olarak.
1: 23 Temmuz'da biz, 29 Temmuz'da Fed.
0: Aynen öyle. Ama bir şerhimiz var. 13.800'ler kırılmamalı. Kırılsa bile şu bölge maksimum 13.000, 13.500 altına gelmeden, bak 200 günlük ortalama da 13.000'lere geldi farkındaysan. Hemen 144, 13.400'lerde. Yani önemli üstel exponential dediğimiz ortalamalar 13.000, 13.500'ü gösteriyor. Kırsak bile bu bölgede gelecek alım yine önemli olur. Ne yaparız? Zaman kaybederiz. Belki biraz daha ek maliyet üstleniriz ama en azından yukarı yönlü ihtimal korunur. Bu grafik hala bana diyor piyasa sıkıştı ama yukarı yönlü hareket bitmedi. Gel bunu haftalıkta teyit edelim.
1: Bir sonraki BIST yüz grafiğini lütfen verelim. Bu günlük grafikti.
0: Bu
1: haftalıkta durum nedir?
0: Sistemsel bir bakış. Hem indikatör destekli, hem Bollinger Band, ATR Band gibi iki önemli bandı içeren, teknik bakışı içeren ve önemli ortalamalarla beraber kullandığım bir şey. Şimdi şuraya bir bakar mısın sevgili Uğur? Bak şuradaki boğumu ve sıkışmayı görüyor musun?
1: Evet.
0: Geldikten sonra benzeşme var değil mi? Baktığın zaman. Bizim daha önceki hareketlerde de bak bu tür boğumlardan sonra piyasa aşağı gelmiyorsa genelde ne yapmış? Yukarı yönlü momentumu sağlamış.
1: Boylarından peki bir sonuca varabilir miyiz? Sanki bu süreci tamamlamış gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi onun için bu iki hafta çok önemli diyorum. Bravo. Zaman analizde yaptığımız zaman, farklı grafiklerle desteklediğimiz zaman eğer bu piyasa önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde bu iki hafta içinde kapanışlarla beraber 13.500-13.000'i kırmadan yukarıda bir pivot değerimiz var orada. 8 haftalık ortalama. Bak 14.196 dedi ki 14.200-14.300 ilk etapta. Oranın üzerinde kalabilen bir borsa nereye gider önce? Bollinger Band'ın üzerine. Yani 14.900'lere. Devamında 15.300'lere. Hem yeni rekorları denemeye başlar. Hem de şu yapının dediğin gibi boyunu tam olarak zaman analizinde kullanarak yukarı yeni bir yolculuk başlatır. Ve yukarı yolculuk başladığında gördüğün gibi birkaç hafta sürüyor. Bu haftalık bir grafik.
1: Evet.
0: Kuvvetli bir harekete dönüşebiliyor. O anlamda imkanımız var, alanımız var, grafik bunu destekliyor ama şerhimiz var. Şu bölgeden, şu boğumdan çıkmamalı. Çünkü o boğumdan çıktığı zaman son dönemde pek olmamış ama
1: evet.
0: Alt ATR bandı gelip 89 haftalığı da test etme ihtimali oluşur ki ondan şimdilik uzak olalım. O 11.700-12.500'lere doğru bir hareket demek olur. Ondan kaçınarak şu bölgede defans, yukarı yönlü hareketin başlangıç ihtimalleri adına borsa bir imkan veriyor. Peki hangi sektör bizi yukarı taşır? Bankacılık sektörü. Hı hı. Gel bakalım.
1: Şunu da sorayım ona lütfen. Gelmeden önce. Teknik anlamda siz bazı notları ve noktalara işaret ediyorsunuz ama temel şu an bu yukarıda ifade ettiğimiz seviyeleri destekliyor mu?
0: Yani şöyle destekliyor. Bir kere borsada beklentiler alınır. Gerçekler satılır. Beklenti almak için elimizde yeterli döne var mı? Var. Neden var? Bir kere Merkez Bankası'nın normalleşmesi ihtimali bir beklenti değil mi? Normal şartlarda. Yani en azından politika faizine gelmesi. Devamında da Eylül ve sonrasında en azından politika faizini biraz daha aşağı çekme ihtimali şu an masada. Enflasyon süreci belirleyecek. Bir yandan NATO ile ilgili gelişmelerde NATO sonrası. Bu İran sürecinden hem bağımlı hem bağımsız konuşuyorum. Hakikaten bir ara çözüm bulursa siyaseti de aşarak Trump, Türkiye verdiği sözü tutarsa, kassayı kaldırır ya da gevşetirse, F-35 sonra da gelse olur ama kassadan çıkmak zaten önemli. Kaan uçaklarının motoruna ulaşmak vesaire. Çünkü bu yabancı yatırımcı için bir sinyalizasyon. Bir de
1: kredi derecen... F-35'i alamadığımız için S-400'ü aldık. Katsa o yüzden geldi.
0: Yani.
1: Katsa kalkarsa yani yakın bir dönemde F-35'te
0: gelir.
1: Gelecektir.
0: Onunla ilgili bir takım haber akışları da okuduk. Özellikle S-400'ler üzerinden Türkiye-Rusya müzakereleri de var. Yani Türkiye muhtemelen orada
1: Katarya'da bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşmalar ihtimali var.
0: Şimdi bu gerçekleşirse kredi derecelendirme kuruluşlarına da yansır. Doğal olarak Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıya da yansır. Bu da önemli bir beklenti. Bilançolarda en kötüyü gördük mü? Bir çeyrek daha banka bilançoları başta olmak üzere bazı bilançoların olumsuz gelme ihtimalleri konuşuluyor piyasada. Bazı raporlamalara da girdi. Ama ondan sonra o negatifliği de atlattıktan sonra sevgili Uğur, bilançolarda yavaş yavaş yukarı yönlü bir ihtimal de belirir. Belirginleşir.
1: Evet.
0: Bunlar bizim hikayemizin olduğunu, potansiyelimizin olduğunu, beklentimizin olduğunu gösteriyor ama iki tane şer. Ya global bir kriz çıkarsa beklemiyoruz ama yine de koyalım şerhimizi. Neyi kastediyorum? Dolar endeksi daha da yukarı, tahviller daha da yukarı. Özellikle FED
1: güçlü
0: öncesi
1: dolar
0: ve sonrası.
1: Bizim istemeyeceğimiz bir şey mi?
0: Tabii ki şu an için bu globalin de istemeyeceği bir şey. Yani dolar yan paritesi falan birazdan konuşacağız. Mesela
1: 103-105'ler olduğunda bu borsayı baskılar mı?
0: Baskılar. Tüm borsaları baskılar. Doğal olarak bizi de baskılar. Risk iştahını baskılıyor çünkü. Tahviller örneğin daha da yukarı gidecekse ABD 10 yıllıktan 5'lere evet. doğru bu da baskılıyor.
1: Birazdan onlara bakalım.
0: Onlara bakacağız ama özetle Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gitme potansiyeli var. Ama şu iki haftalık bu direnişin tadını yukarı yönlü çıkarabilmesi için Borsa İstanbul'un Hazır bu direnişi yapmışken yukarı yönlü 14.300, 14.550 üzerinde kazanacağı kuvvet bizi 15.000 üzerine taşımalı.
1: Bankacılık gelmeden bir 100 şirketi isteyelim. O 100 olur. Şirketi de bakalım. Orada da şunu sormak istiyorum. Bazı sektörleri hep konuşuyoruz. Doğru. Ama mesela burada BIST 100'de yer alan 100 şirket var. Sadece birkaç tane

0: Ne şirketle endeksin 14 binlerde tutulduğu ifade ediliyor. Bir tanesi Aselsan, bugün düşüyor. Diğeri Astor, hep konuşuluyor. Bugün artı bir fiyatlama gösteriyor.
1: Enerji olarak, elektrik olarak.
0: Ötekisi evet, kesinlikle BIST 30'daki ağırlığı %9'u bulan Destek Finans. Yani 3-4 tane, 3-5 tane kağıtla endeks 14 binlerde hangi kağıt gitti ki? İşte Ereğli'de, BİM'de yükselişler, o 4 ve 5. kağıt belki bu ifade edilebilir. Evet, bir beklenti var. Evet, bir işte yukarı yönlü öngörü var. Ama biz bunun işte genele bırakın da %50'sine bile yayıldığını görmüyoruz. Serzenişleri de yatırımcıda var.
1: Haklılar. Çok haklılar. Bunu söylemek hepimiz için aslında istenmeyen bir şey ama neçede rasyonel olmak adına, gerçekleri söylemek adına doğru. Ama şöyle bir şey vardır borsada. Genele yayılma ne zaman başlar? Yani Aselsan dedin, Aselsan defansif bir sektör. Baktığın zaman bu savaş sürecinde defansif bir sektörün getirdiği bir kazanımdı. Ha diğer dediğin gibi destek olsun, diğer bu paralelde sayabileceğimiz birkaç şirketin kendine özel hikayesi var. Dün Işık da söylemiş geçen gün. Yani dün galiba yayınladığımız çok da güzel bir
0: Cuma günü.
1: Aynen. Ne diyor? Neticede her borsada bu tip hareketler olur. Ama önemli olan bunun endeks içindeki ağırlığının doğru konumlanması ve kodlanması. Onun için bizim biraz daha endeksi, ana endeksi netleştirmemiz kıymetli. Hı hı. Fakat bunu yaparken şunu unutmayalım. Eğer endeks önümüzdeki dönem bankacılık sektörü özelinde holding, ulaştırma, sanayi de içine alan bir hareketle yukarı gidiyorsa genele yayılma o zaman başlayacak Uğur. Biz örneğin kasadan çıktığımız zaman
0: evet.
1: Şu ana kadar gitmeyen ama kıymetli olan şirketlerimize teveccüh artacak. Yani yabancı takasında bunu gözlemliyoruz. Takasta azalma çok yok. Artış yok. Azalma olmaması kıymetli. Zaten geldiğimiz 70'lerden nerelere geldik? 35'lere evet. Geldik. Yabancı takasının 45'lere, 40'lara, 45'lere, 50'lere gitmesini hedefliyoruz. İşte onu getirecek hikaye geldiği an belli pivot değerlerinde üzerinde kaldığımız an endekste genel yayılma başlar. Ve biz bu tartışmadan uzaklaşırız ama MSCI endeksinin söylediği o endeks hesaplaması stresini bir genel satışa dönüştürmemek kaydıyla orada da bizim atacağımız adımlar çok kıymetli.
0: Çok kıymetli 14 grafiğimiz vardı. İki tanesine baktık. Ellerinize sağlık. Sağ hepsine inşallah bakacağız. Bankacılık endeksine geçmeden önce şunu da bankalarla alakalı merak ediyorum. Mesela bugün Yapı Kredi düşerken Halk Bankası'nda sınırlı hareketler var. %0.05. İş Bankası'nda %1.82 yükseliş. Garanti Bankası'nda %2'ye yakın benzer bir yükseliş. Ve hemen burada Akbank'ta da %2.37'lik bir yükseliş. Bankalardaki bu ayrışmayı nasıl okumak gerekir? Artık siz ilk değerlendirmenizin içerisinde bilançolara doğru ilerlediğimizi ifade ettiniz. Bilançolara ilişkin beklentiler mi bu fiyatlamada etkili ya da başka bir sebebi var mı?
1: Tabii ki. Bir de Merkez Bankamızın normalleşme adımlarına geçmesi ihtimali. Yani politika faizine geri dönüyorsak yani 40 üzerinden gecelik borçlanma ağırlıklı ortalama borçlanma oranı 40'tan 37-40 bandına geliyorsa 40-43'ten bu bankacılık sektörü için bir rahatlamadır ve önümüzdeki dönem bilançolar için bir beklentidir. Bir. İkincisi Halk Bankası sürecini biz atlattık sevgili Uğur. Şu ana kadar yeterince fiyatlandı mı sence? Ben çok net söyleyeyim. Yeterince fiyatlanmadı. Yani kasaya giden ilk adımdı. Ama biz bankacılık sistemimiz üzerinde devamlı böyle bir sıkıntı yaratacak bir süreçten çıktık. Çünkü çok ciddi bir yaptırım gelebilirdi. Ceza gelebilirdi. Bak,
0: sorunsuz atlattık.
1: Bravo. Çoğu banka bedel ödeyerek çıktı bu süreçten. Global bankalardan bahsediyorum. Ama Halk Bankası herhangi bir bedel ödemeden o süreçten çıktı. Bu da önemli. Yani haklı tezler savundu ve haklı tezleri karşılık gördü. Önümüzdeki dönem Halk Bankası paralelinde diğer bankaların hareketi kıymetli ama bir iş bankası, bir holding gibi düşün.
0: Bankacılıkta %1'in üzerinde yükseliş var bu arada.
1: Önemli. İş bankasını bir holding gibi düşün. Çünkü neçede iştirakleri var. Sadece bankacılık üzerinden aktif pasifini hesaplamıyoruz. İştirakları üzerinden de konuşuyoruz. Garanti dediğin zaman global bir markanın Türkiye'deki paraleli BBVA üzerinden konuşuyoruz. Akbank'ın son dönem yaptığı adımlar diğer globaldeki bankalarının uzun vadeli borçlanma kabiliyeti. Bak Yapı Kredi Bankası'nın geçen günkü haberi çok önemli. Yani Türkiye'de biz neden şikayetçiyiz? Borç kısa vadede rol ediyor ve bankalar 32 gün, 35 gün ağırlıklı mevduat toplayabiliyor. şu an Hollanda'da herhangi bir

0: derinde destek veren bölge. Bir de algoritmik olarak ben kendi geçmişimle, geçmiş işlemlerle özür dilerim, kendi farklı bakışlarımla belirlediğim bir alan var. 15.000-15.500 band. Şu bölge kırılmadıkça, bak tüm ortalamalar nerede kümelenmiş? 17.500. Daha önce biz bu hareketleri...
1: Yani orada mı maliyetlenme çok olmuş?
0: Aynen öyle. Ve hem maliyetlenme hem psikoloji orada değişmiş. Eğer bankacılık endeksi önümüzdeki günlerde 17.500'e kendini atabilirse sevgili Uğur, sırayla 20.000'lere doğru kademe kademe 20.000'den sonrası çok açık olacak bir grafik göstergesi. Bak buradaki daha önceki tüm hareketlere bak. Sıkışmadan sonra yukarı yönlü kırış var. Onun için bizim konsantre olacağımız seviye 17.500-18.000'dir. Buraya doğru her hareket kıymetli. Buranın geçilmesi bu sefer Merkez Bankası beklentisi. Bir de araya bir kasa gelirse onunla beraber ki kredi derecelerinin ve kuruşların biliyorsun değerlendirmeleri de olacak.
1: Daha bankaların hiçbirinde katsa fiyatlaması görmedik.
0: Görmedik. Halk Bankası'nı bile kısmen gördük. Onu da söyleyeyim.
1: O zaman güçlü veriler var, gelişmeler var elimizde.
0: Aynen, geleceğe dair. Ama kısa vadeli problemlerden ötürü bunu tam fiyatlayamıyoruz dediğim sebeplerle. O zaman yukarı yönlü hareket mümkün ama bir kez daha hatırlatayım. 15.000-16.500 kırılmamalı ki. Bu beklentileri piyasa masada tutuyor diyelim. Bak alımların geldiği yer de önemli. Her buraya gelişinde alım yukarı yönlü muhakkak tepki veriyor. Yeter ki şu bölgeyi kırmasın.
1: Mesela Mayıs ayında şuraya kadar gelmiş.
0: Aynen.
1: Öyle bir şey mümkün olabilir mi?
0: O yani gelme ihtimali tabii var. Çünkü ortalamaların eğimi rasyonel bakışta aşağı yönlü bir bankacılık endeksini gösteriyor. Ama biz şunu görürüz her zaman. Hani şöylesi bir şelaleden sonra toparlanma, bir şelale toparlanma. Şimdi tekrar bir aşağı yönlü. Hani şelale tabirim sert hareket. Bir toparlanma ihtimalini barındırıyor. Yeter ki hep stoplu deriz ya. Stoplosumuz 15.000-15.500.
1: Şu an galiba 200 günlük hareketli ortalamanın altında.
0: Altında.
1: İlk onun üstüne mi çıkması gerekiyor?
0: Tabii ki. Nedir o? 16.770. 16.770. 17.500 üzerinde kuvvet kazandığımız an yukarı yönlü hareketin güçlenme ihtimali kuvvetli bir şekilde masaya gelir. Bak bir kanallarımız var bizim. Çok eski kanal bunlar. Ben bunu yıllıklandırmış olarak baktım, günlüğe çevirdim bunları. Her seferinde bu kanalları görmüş. Düzeltmelerin bitiminde. Onun için bu beklentiler bak şuradan gelen kanalın bizi götürebileceği yeri görüyor musun? 25.000 ve üzeri ama önce şu kademe kademe diyoruz. Önce bir 20.000'e gelebilmek.
1: Herhalde tekrar 20.000'i test etmesi bankacılık endeksinin ana endekste de başka bir hikayeyi oluşturacak.
0: Aynen öyle. Bir şey daha gözlemliyoruz değil mi? Ve gördüğü zirveden oldukça aşağıda. Nereden baksan 7.000 puan civarında aşağıda. Yani yüzde olarak baktığımız
1: zaman. Ben %22 diye yayın öncesi
0: bravo,
1: bakmıştım.
0: Bravo. Zirveden. Borsa İstanbul'un zirveden uzaklığına bak. Aynı değil. O zaman
1: o da 1500 puan civarı.
0: Lokomotif sektör ama yüzdesi olarak daha evet, aşağıda. Evet. Lokomotif sektör bankacılık harekete başladığı an hem endeksin yeni rekorlar kırma ihtimali hem hareketin genele yayılma ihtimali artar. Derinliği olan hisseler bunlar. Yabancı ağırlıklı işlem yapabiliyor. Günlük hani BOFA vesaire dediğimiz günlük işlem yapan algoritmik trade uygulayan makineler dediğimiz süreç burada işlemler yapabiliyor.
1: Evet.
0: Buranın alım yönünde olması Borsa İstanbul için de kıymetli sevgili Uğur.
1: Elektrik endeksi ve metal ana endeks var. Elektrik endeksine bakmamızda özel bir sebep var mı?
0: Var. Çünkü Türkiye, siz de ara ara Sayın Bakanımız da burada misafir ediyorsunuz. Özel toplantılarda da konuşuyor. Türkiye'nin son dönem sadece savunma üzerinden okunmamalı attığı reformlar ve adımlar. Hani o 2018 ve öncesinden başlayan adımların, Sayın Berat Bey'in bakanlığı döneminden atılan adımların getirdiği o enerji vizyonu. Türkiye'de bir enerji geçiş koridoru olmaktan Türkiye'yi çıkardı sadece. Enerjinin üretim ve buradan geçişte güvenliği ve öngörülebilirliği arttıran bir merkez haline gelmesini sağladı. Şimdi bu sektörde işlem yapan, üretim yapan, sadece enerji üreten değil, enerji üretiminde destek veren şirketlerin kabiliyeti öne çıktı. Bugün birçok portföy yönetim şirketinin baktığı sektörlerden biri. Şimdi ise ismi vermediğimiz için bu yayının formatı o değil ama birkaç hisse var mesela, performansları, bilançoları vesaire devamlı bu Borsa İstanbul hareketine rağmen potansiyel olarak yukarıda. Yani isim vermekte beis duymayacağım. Yok, önemli bir şirket. Buyurun. Burada amacımız yatırım tavsiyesi vermek değil, yatırımcıyı yönlendirmek değil, yatırımcıya rehberlik

0: vermek. Aksen. Bir baksın arkadaşlar grafiklerine.
1: Biz de verelim bir akseni. Yani canlı grafiğini getirelim ekrana.
0: Hatta şöyle bir senelik perspektifle bir grafiğini verirsek daha net göreceğiz. İyi bir bilançonun, iyi bir hikayenin, iyi bir vizyonun bir hisse üzerindeki getirdiği kabiliyet. Ha nereye kadar gider o ayrı ama enerji ve elektrik sektörü olarak tanımladığımız bu sürece iyi konsantre olmak lazım. Yalnız bazı bilançolar olabilir sıkıntılı. Bunları iyi ayıklamak yatırımcının kendi özelinde, kendi uktesindeki bir şey. Yani iyi bir temel analiz yapmak gerekiyor. Sen burada sevgili dostlarla, Üzeyir'le, Tonguç'la vesaire temel analiz üzerine de yayınlar yapıyorsun.
1: Bir de bir yıllık verelim arkadaşlar. Bugün de artıdaymış, %3.6.
0: Yani bugün dahi artıda. Hatta bir yıllık verirsek daha net hareketi göreceğiz. Hani Aselsan diyoruz ya, al sadece Aselsan değilmiş defans. 1.3
1: yapmış.
0: İşte bak bunları görebilmek. Yani bunları okuyabilmek de kıymetli. Sadece temel teknik takas analizi değil, hikayeye de odaklanmak. Önümüzdeki dönem enerji sektörünün bir örneğidir bu.
1: Elektrik yine görüntüsünü verelim. Teknik analizi.
0: Bunu sağlayabilecek şirketlerimizin olabileceğini söylüyorum. Ve şu an hareket önemli bir yerde. Yani şu kanala girdiğimiz zaman iki tane ortalama arasında sıkışmışız bak. Hareketler 603 üzerinde kuvvet kazandıktan sonra geldiği nokta çok kıymetli. Bak sevgili Uğur, şu ortalamalarımız 633, 625 hepsinin üzerinde bir hareket gözlemliyoruz. Eğer 800 kırılacak olursa hareketin 900 ve üzerine gitme ihtimali çok önemli. Ama burada şu 700, 750'ye de dikkat çekelim. O ortalamalar kırılmamalı ki yukarı yönlü hareketi momentumunu kaybetme.
1: Metal ana sanayi endeksi.
0: Direnen, endeksi destekleyen hisselerin olduğu sektör. Örnek Ereğli.
1: Son dönemde sanayideki, biz sanayideki hareketi de burada bravo, spesifikte bulunan şirketlere bağlayabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Metal ana endeksi verelim arkadaşlar.
0: Bir çünkü bazı kıymetli şirketlerimiz alakalı birden fazla sektörde yer alabiliyor. Dediğin gibi çok doğru ifade.
1: Geldi, buyurun.
0: Ve bak zirvelere yakınlığa bak. Ve şu eşik aşılacak olursa önemli bir FIBO seviyesi ve yatay direncimiz. Yani 28.000, 28.500 diyelim kabaca. Hı hı. Geçecek olursa ön çok açık. Bak fiyatlanmamış olan. Ve şu teknik bilgiyi verelim mi seninle?
1: Buyurun.
0: Hani 61.8 altın olan deriz. %161.8 önemli deriz. %261.8 de önemlidir. Hı hı. Ve her grafiğin eninde sonunda test edeceği, deneyeceği bir alandır. 32.000, 33.000 bir kere ilk hedefi.
1: Peki zirvelerine çok yakın olması korkutucu gelmiyor mu? Yani çok da gerilememiş, hep yukarılarda son dönemde.
0: Endekse desteklemiş. Orada şu var, endeks gidemedi, geri geldi. Hı-hı. O zaman dikkat edeceğiz tabii. Hı-hı. O zaman bir stop uygulamamız gerekecek. Bu seviye çok önemli bir stop. Neresi orası?
1: 25.859.
0: Bravo.
1: 55 günlük hareket.
0: Aynen. O orayı, o bölge orta vadeli ortalamaların en kıymetlerinden biri demiştik ya. Orayı kırmamalı ki tekrar buraya doğru bir hareket oluşmasın. Ondan sonra bizi defansif olarak koruyacak yer benim kendi ara kullandığım 120 günlük ortalama exponential. O da 24 günlere tekabül ediyor. Yukarı yönlü hareketini ancak endeks bozulursa veya kendi özelinde örneğin Avrupa ile ilgili demir çelik sektörü için kıymetli. Veya dünya genelinde demir çelik sektörüyle ilgili ABD kaynaklı bir anti dumping veya vergi kaynaklı bir haber gelirse belki
1: evet,
0: aşağı yönlü destekleyebilir. Ama yukarı yönlü ihtimali olan bir endeks, onun için de bahsetmek, seninle paylaşmak istedim.
1: 9 numaralı grafiği verelim altına geçmeden önce. 2 yıllık gösterge tahvilinin geldiği noktayı da konuşalım. 41'lerin üzerinde daha yüksek seviyeleri gördük. Daha düşük seviyeleri 36'ları da görmüştük.
0: Şimdi bizim fabrika ayarımız ne biliyor musun? Şu bölge. Yani 2003'ten sonra, o 2001 krizi sonrası, bak 2001 krizinde buralarda girdik. 2001 krizinden sonra 2003'te beraber
1: 24 yıllık grafik.
0: Aynen öyle, bravo. Yukarıda 30, aşağıda 5'leri 6'ları gördüğümüz dönem de oldu. Hı hı. Bak, şu Ben Bernanke'nin sınırsız para bastığı bölge sevgili Uğur. Ondan sonra arada hareketler, pandemi sonrası bir hareket. Sonra yukarı yönlü enflasyon süreci. Bir de 2018'de bir Ray Branson'u da atlattık. Orada şurada atlattık. Ondan sonra 30'un üzerine çıktık, 50'ye kadar gittik. Şimdi şu bölge üzerinde denge arayışı. Burada Merkez Bankası doğru bir şey yapıyor, alım yönünde piyasaya müdahale ediyor. Piyasa yapıcılık yapıyor.

0: piyasa yapıcılık bu tip grafiklerde tahvil tarafında çok önemlidir. Bunu FED de yapıyor. FED, ABD'nin borçlanma gereğini hem düşük maliyette karşılamak hem de borçlanma gereğini kuvvetli bir şekilde masa tutmak için o da müdahale ediyor. Bizim Merkez Bankamız da aynısını yapıyor. Yabancı alımları da var son dönem.
1: Evet.
0: Fakat kuvvetli alımlar bizi 40'ın altında. En azından 40-30 bandına. Geldiğinde ne olduğunu gördük. Rekor kırdı borsa. En çok hızlı giden de bankacılık endeksiydi. Bankacılık endeksini mi anlamak istiyorsun? Gösterge tahvile bak. Gösterge tahvil aşağı yönlü 40'ın altına geliyorsa 34, 36, 38'lere doğru kademeli bir hareket bizim için endeks için, bankacılık için çok önemli. Ama bizim hedefimiz orta ve uzun vadede bu cümleyi kurayım 30'lara varmak ve altına inmek. Fabrika ayarlarına, enflasyon düşecekse, benchmark kalıcı düşecekse, Türkiye'ye para girişi güçlü gelecekse, yabancı yatırımcı sadece portföy yatırımları adına değil, evet, kısa vadeli hedge fonlar adına değil, daha orta ve uzun vadeli fonlar adına gelecekse bizim hedefimiz bu bölge.
1: Ama çok hızlı bir çıkış görüyoruz. Tekrar geri gelmeleri çok uzun sürüyor.
0: Tahvil öyledir.
1: Yani enflasyonda ufak serttir, bir bozulma oluyor. Hurra 36'dan 42'ye gidiyoruz. Tekrar 36'ya gelmemiz belki 7-8 ayı buluyor.
0: Şimdi bu neyi de gösterir biliyor musun? Piyasanın fonlama maliyetini de gösterir. Tahvil tarafındaki faiz. 41-35 bir bakıma ortalama faiz. Yani 40 deniyor ama piyasada 41-41,5'lar civarında ağırlıklı borçlanmanın da olduğunu gösterir. Tahvil çok eşdeğer gösterir. Evet. Hani bizim kısa vadeli tahvilimizi yakından takip ederim ben yıllardır. Hiç yanıltmadı. İzleyicilerimiz de takip etmesini tavsiye ederim özellikle teknik bakmak isteyenler için. Hı hı. Bizim amacımız Merkez Bankası'nın kontrolünde kalarak değil, piyasa yapıcı Türk bankalarının değil, hı hı, yabancı yatırımcının da alımlarıyla 40'ın altına geliyorsak ve bu hedge fonlardan, tahvil tarafında kısa getirilerden daha, tahvil tarafında daha uzun. Ne? Çünkü tahvil nasıl işler biliyor musun? Faiz yukarı, fiyat aşağı. Faiz aşağı, tahvilin fiyatı yukarı. Yani tahvili yatırım yapan ne zaman para kazanır? Faiz aşağı düştüğü zaman. O yüzden biz aşağı yönlü bir faiz ortamı bekliyorsak bunu tahvilden anlayacağız. Hı hı. Tahvil aşağı geliyorsa piyasa beklentisi neye dönmüştür?
1: Olumluya.
0: Olumluya. Ve orta uzun vadede hem enflasyonun hem de enflasyona bağlı Merkez Bankası faizlerinin normalleşmesi ve aşağı yönlü gelmesini anlatıyordur. Hı. Önemlidir.
1: Biraz altında konuşalım.
0: Olur.
1: Borsayı herkes merak ediyor ama belki de borsadan daha fazla yatırımcının şu an sorduğu şey altın neden yükselemiyor? Altın neden düşüyor? Altın neden o eski günlerinden uzak?
0: Şöyle yapalım mı? Altından önce hızlıca bir dolar endeksi ve ABD tahvil yorumu yapalım seninle.
1: Tamam, dolar endeksi gelsin
0: neden?
1: O zaman.
0: Çünkü altını baskılayan ana grafiklerden biri
1: önce
0: oldu.
1: Önce dolar endeksi gelsin. Gel.
0: Hatta dolar endeksi. Şimdi bak çok kritik bir eşikteyiz. Bekliyoruz. Hı hı. Sevgili Uğur, şu bölge geçilirse sen de görüyorsun. Bak ortalamaların yönü değişmeye başlamış yukarı yönlü. Şu kanalı çalıştırmış. Bak 2008 krizinden sonra nereye gelmiş? 70'lere. 70'lerden sonra yükselen bir kanal. Trump'la beraber acaba mı aşağıya? Fakat şunu unutmayalım. Güçlü dolar döneminde ABD enflasyonla mücadele edebilmiş. Nasıl? Hı. Rezerv paraya sahipsen, istediğin kadar da para basabiliyorsan ne yapıyorsun bu parayı? Alırken iyi kullanıyorsun. Yani tüm ürünlere daha uygun şartlarda ve kendi para birimine ulaşabiliyorsun. Amerika bu gücü hep kullanıyor ve kullandı. Şimdi yeniden kullanır mı? Hı hı. Hatta bir kaotik sürece doğru gider mi? Anlamak adına şu seviye önemli. Neresi burası biliyor musun? 102. Hı. 102'nin üzerine artı bir FIBO var. Kesişmiş. Kanal direnci var. Kesişmiş. Hepsi sen okuyorsun orada. Bu bölge
1: 61.8.
0: Aynen. Bu bölge kırılacak olursa işte senin az önce dediğin 105'ler, devamında 110'lar. Potansiyel hedef olacak o zaman. Altın üzerindeki baskı da maalesef devam edecek bir kere. Ama bir şeyi hatırlayalım mı? 2008 krizi, 2020 pandemi, 2022 Rusya-Ukrayna'yı hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Bak hareketlere. O dönem dolar endeksindeki yükselişlere altın da eşlik etmiş. Niye? Eş zaman ikisi de güvenli liman olabiliyor. Ekstrem durumlarda, ekstrem hikayelerde bunu unutmayalım. O notu da düşelim. Dolayısıyla yukarı yönlü savaş ve diğer beklentilerle gidiyorsa altın bu sefer durmayabilir. Baskılanmayabilir. O notu düşelim ama tabii yukarı yönlü gitmesi sadece altını baskılamayacak, tüm emtiaları ve hisse senetlerini yani riskli tüm varlıkları da baskılayabilir. Tetikte olacağız. Grafik alarm vermek için bekliyor. Umuyorum geçmez. FED öncesi, FED sonrası 102'nin altında bir dolar endeksi istiyoruz.
1: Tahvil

0: Bir bakalım o zaman.
1: Bir de tahvile bakarsak.
0: 10 yıllık ABD tahvili. 4.60'ların üzerindeydi. Bugün 4.57'leri gördü.
1: Verisi şurada olması. Ne görüyorsun? Kriz öncesi ABD 10 yıllıktan neredeymiş?
0: 5'lerin üstünde.
1: Şimdi problem bu. Bak buradaki yapı ne getirmiş yüksek? Trump haklı aslında bu konuda. Ama pardon, enflasyonu düşürecek politikalar uygula o zaman diyor FED'de. Ben enflasyona bakıyorum diyor. Yeni başkan da öyle konuşuyor. Şimdi şu yapı korkutuyor işte herkesi. Çünkü bundan sonra bir finansal kriz ve hani FED'i bırak enflasyonla mücadele etmeyi, finansal istikrarı koruyacak adımlar atmasına sebebiyet verebilir. Daha sonra tabii çok uzun dönem bir dibi görüş, pandemide ekstra parasal genişleme, bilançoyu yükseltme, sonra gelinen nokta. Tahvil alan yok. Global tahvil piyasası, hep söylüyorum, büyük risk taşıyor Uğur. Önümüzdeki dönem eğer tahvil tarafına ilgiyi arttıramazsa dünya, merkez bankaları eşliğinde ve hükümetler eşliğinde, dünya bu borçla, 350 trilyon dolar borçla ciddi bir tahvil piyasası sorgulaması getirir. Bu evet. Önce altını baskılar. Ama sonrasında ne yapar? Altın o sınamadan, o testten yukarı yönlü hareketle çıkar. Çünkü altını elinde tutanlar fiziksel altın, o çok uzun vadeli bir senaryo.
0: Bugünden yarın olmaz ama.
1: Tabii ki. Onun için biz trend yukarı diyoruz. Bu düzeltme veya sıkışma kalıbı diyoruz. Buradan altına geçiş yapar. Ama sadece tabii altın veya tahvil piyasası için değil, borsalar için ve ekonomiler için de bir uyarı. Benchmark yüksekse herkes pahalı borçlanır sevgili olur. 4.62 mesela bir Türkiye borçlanıyorsa buna bakıyorlar. CDS'i ekliyorlar. Artı bir ekstra risk primi varsa. Bu ne kadar düşerse hem borsa hem altın için ama en çok da bizim borçlanma maliyeti için de çok kıymetli.
0: Son dönemde sadece 4.10'lara kadar geldi. Onun altını çok görmedi.
1: Şu bölgeyi kırmadı. Önce şuraya bir gelsin. Sonra bakacağız. Bir şerh var orada. Güvenli liman sebebiyle almamak kaydıyla. O da önemli.
0: Hemen ons altın gelsin.
1: Tabii ki. Bu arada vakte de bakıyorum arada.
0: Evet. Vaktimiz var. Bu arada FED Başkanı da Temsilciler Meclisi'nde konuşuyor. Birazdan war kitaplarını yaptığında kameralarımızı çevireceğiz.
1: Önemli.
0: Çünkü önemli. Soru cevap kısmı var. Direkt diğer FED üyelerinin de konuşması önemli. Var. O anlamda bir yandan da onu da takip ediyoruz. Ons altın grafiği geldi.
1: Şimdi.
0: Biz hazır mıyız peki şu an? Tamam, FED Başkanı Kevin Warsh'u dinleyelim
1: biraz
0: o zaman.
1: Dinleyelim.
0: Kameralarımızı oraya çevirelim.
2: FED'in bağımsız bir şekilde para politikasını belirleyeceğini söyledi ve mahkemede bu sorulara cevap veriyoruz. Peki siz böyle bir durumda ne yapardınız? Ben işimi yapmaya devam ederdim. Tamam, güzel. Peki acaba siz para politikası fazlasını ekstrem bir şekilde, aşırı bir şekilde kutuplaşmış bir ortamda yürütebilir misiniz? Walls of the Federal Reserve, there's no doing a lot of politics. Merkez Bankası'nın dört duvarının içinde politikanın yeri yok. Benim hedefim Merkez Bankası'nda para politikasının işinin olmamasını sağlamak. Ben ve birçok benim yanımdaki kişiler şunu söyleyebilir. Bu FED Başkanı olmanın ve Merkez Bankası'nın 111 yıllık tarihinde hiç görülmedik bir şekilde siyasileşmesi söz konusu oldu. Sayın Başkan, siz bu adaylık görüşmeniz yapılırken birkaç ay önce şunu dediniz. Ben para politikası yönetiminin kesinlikle bağımsız kalmasına taahhüt ediyorum dediniz. Hala bağımsız para politikası yönetme konusunda kararlı mısınız? Kesinlikle. Bu hükümetin tavrını ve siyasi bir şekilde atanmış olduğunuzu düşündüğünüzde acaba FED'in hedeflerine ulaşmaya çalışırken görev güçlerinin çalışmasında eğer şeffaflık olmazsa bu da sizin motivasyonlarınızı sorgulanabilir hale getiriyor. Bize acaba bu mantığınızı açıklayabilir misiniz? Bu politika değişikliklerinin arkasında yatan argümanları bize açıklayabilirsiniz? Ben de zaten tam olarak bunu yapmak için bugün karşınızdayım. 6-7 haftalık görevim boyunca bağımsızlık ve reform konusunda taahhütüm olduğunu söyledim. Ve bu iki hedefi de gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Başkan Walsh, siz ilk MOIC toplantınızda size şu soru sorulmuştu. Siz FED iletişimini önümüzdeki günlerde nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz denildi. Siz de buna bazı değişiklikler yapabiliriz bugün şeklinde cevap verdiniz. Ve daha fazla değişikliklerin olmasını bekliyorum dediniz. Ve bu değişikliklerinden bazıları da bir basın toplantısını kat edebilir dediniz. Bu benim için çok belirli, net bir standart değil. Siz bugün sabit bir kamu standardı oluşturmayı FOMC kararları için ve usul yönünden gelişmelerde bunu takip etmeyi taahhüt ediyor musunuz? Her vaka başına karar vermek yerine evet ya da hayır deyin lütfen. Evet ya da hayırdan biraz daha uzun bir cevap vermek istiyorum. Geçtiğimiz 63-64 aylık yüksek enflasyon döneminde FED'in hedefi çok çok önemliydi. Reformlar iletişim de dahil olmak üzere arkada kaldı. Bu konuda ben topu saklamayı ya da herhangi bir şeyi gizlemeyi düşünmüyorum. Bizim asıl işimiz para politikasını doğru uygulamak. Bunu anlıyorum ama siz acaba herhangi bir standart oluşturacak mısınız bir basın toplantısını gerçekleştirirken ya da kamunun, kamuoyunun ya da biz kongredekilerin haberi olması için evet, kısa cevap evet ve bir görev gücü oluşturduk bunu nasıl yapacağımızı belirlemek için. Siz böylece bizim ne yaptığımızı ve niye yaptığımızı bileceksiniz. Bana basit bir hedef ya da kriterler şeklinde açıklar mısınız? Nasıl belirleyeceksiniz FED'in bir değişiklik yapıp yapmayacağını ve bunun bir basın toplantısı gerektirip gerektirmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Bu soruyu izninizle ben cevap vermek istiyorum hanımefendi. Texas'tan katılan üyemiz cevap verecek. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Buraya ilk gelişiniz ama tekrar geri gelmeye alışacaksınız. Yılda iki kere buraya geleceksiniz çünkü. Bu yüzden kongreye rapor vermeniz çok önemli. Ben size üç tane soru sormak istiyorum. Bunlardan ilki 21. sayfada tarımsal istikrarı daha iyi anlamak konusu ile ilgili. Çünkü çok yoğun bir tarımsal bölgeden geldiğim için bunu soracağım. İkinci sorum da 16. sayfada. Siz bu soruları okuyabilirsiniz. Önce konut kredilerinin faiz oranları ile ilgili bir sorum olacak. Bunlar bizim beklentimizin üzerinde şu anda faiz oranları. Siz başkan olarak bu konuda ne diyeceksiniz? Ben açılış konuşmamda da belirttiğim gibi ekonomi şu anda güçlü. Finansal piyasalar da çok iyi durumda görünüyor. Konut piyasasına baktığımızda hikaye biraz daha düzensiz. 30 yıllık sabit faizli mortgage'larda bu tartışmanın çoğunu ilgilendiren kısım. Uzun zamandır olması gerekenden yukarıda. Bu da FED'in hedeflerinin üzerinde giden enflasyon oranından kaynaklanıyor. Peki ileriye baktığınızda ne dersiniz? Biz ne yapabiliriz? Acaba bizim yeni başkanımız ne yapacak diye düşündüğümüzde siz ne diyeceksiniz? Öncelikle meslektaşlarıyla birlikte FOMC'de fiyat istikrarını sağlayacak. Biz insanların bu fiyatlardaki değişikliğin üzerinde konuşmaları gerekmeyen ve güvenlerini sağlayan bir seviyede olmasını sağlayacağız. Uzun dönemli hazine getirileri de daha düşük. Bu da tabii ki mortgage'ların daha makul fiyatlı olmasını sağlayacak. Peki bir de tarımsal görünüme bakalım. Çiftlikler, tarım alanları ve tarım ekonomisi bazı değişikliklerden geçiyor. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Sizin de bildiğiniz gibi belli sektörleri özel olarak hedef almıyor ama bazı sektörler çok önemli. Yani konut ekonomisi çok önemli, çok önemli, aynı zamanda tarım ekonomisi de çok önemli. Bu ABD ekonomisinin nefesi ve onun canını veren iki sektör bunlar ve faiz oranlarının oturması lazım. Ekonomik faaliyet arttıkça verimlilik ile artan ekonomi bizi korkutmuyor. Bu yapay zekadan kaynaklanıyor ve daha geniş bir şekilde fiyatlarda ve enflasyondaki değişiklikler sınırlı oldukça bu gelişmelerden tarım da istifade edecek. Acaba sizin önemli komitelerinizden bir tanesi olarak umuyorum ki oradaki temsilcileri dinlersiniz. Çünkü burada nasıl ki hisse senetlerinden, yatırımlardan konuştuğunuzda bu çiftçiler, bu çiftlik sahipleri arka bahçede kalıyorlar. Onların bir hisse senedi ya da onların bir yatırım fonu yok. Onlar kendi yatırımlarını kendileri yapıyorlar. O yüzden umarım size bunu sürekli hatırlatır Tarım Komitesi. İş gücü piyasası iyi görünüyor ama siz bununla ilgili ne diyeceksiniz? İş gücü piyasası kayda değer şekilde dirençli görünüyor ve nominal ücretlerdeki artış da sağlam gidiyor. Belki yorumlarımda fark etmişsinizdir. Biz biraz daha fiyat istikrarı tarafına yoğunlaşacağız ikili görevimizin. Ancak şunu söyleyeyim, bizim mevzuatın bize verdiği görevlerde göz ardı ettiğimiz hiçbir kısım yok. Bu ikili görev, yani fiyat istikrarı ve tam istihdam hedefimiz bizim ikili görevimiz ve ben de tam olarak bunu gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu ikili görevin hiçbir tarafı birbiriyle çelişki içinde değil. Biz daha düşük ve stabil fiyatları sağladıkça insanların enflasyona dair korkuları azalacak, işverenler de daha fazla işçi işe alacak. Biz ciddi bir şekilde bu konuya yaklaşıyoruz. Bu pencereye baktığımızda iş gücü piyasası gayet iyi dengelenmiş görünüyor. Bizim enflasyon tarafında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Önümüzde büyük bir yasa tasarısı var. İnsanların tekrar işe gitmesi için. Bu yüzden biz mesailere vergi indirimi yaptık. Vergiyi kaldırdık. Çünkü insanların yeniden iş gücü piyasasına katılmasını istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz aramıza. Bak, sizin için teşekkürler. Sermaye Piyasaları Komitesi'nden Mr. Sherman şimdi konuşacak. Öncelikle teşekkür ediyoruz elimizdeki verileri teyit ettiğiniz için, para politikası kararlarınızı üzerine oturttuğunuz verileri. Şimdiye kadar hep anket verilerine bakılıyordu ve artan sayıda Amerikalı da gönüllü olarak bu anket sorularına cevap vermiyordu. O yüzden sizin bağımsız burada tekrar duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Arjantin, Venezuela ve Türkiye'ye baktığımız zaman Merkez Bankası bağımsızlığının sıkıntılı olduğunu görüyoruz. İronik bir şekilde sizin selefiniz ekonominin gerektirdiğinden daha düşük bir şekilde faiz oranları vardı ve bu da daha yüksek enflasyona yol açtı. Eğer böyle bir şey olsaydı bu Cumhuriyetçi Parti için felaket bir şey olurdu. Bu yüzden siz bizi mesela Trump'tan da korumuş oldunuz. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sayesinde onun isteğine göre gidilmedi. Kongrenin yaratmış olduğu bütün bağımsız kurumlar hepsi tam olarak bağımsız değil. Siz hariç ve siz de sakın o yana gitmeyin. Diğer bütün ajanslar tarihsel olarak sizden daha zayıf diğer kurumlar. Bizim sermaye piyasaları desteğimiz bizim iş gücümüzü, iş dünyasının faaliyetlerini genişletiyor. Kısa vadeli ticari tahviller alıyor ve bizim sistemimiz dürüst Amerikalıların çabalarını korumayı hedefliyor. Bu bir kural. Bu sistem uyuşturucu tüccarları için de bizi kötü bir sistem haline getiriyor neyse ki. kripto para birimleri ve gizli para demek aslında. Bunların haricinde bir de stabil coinler var. Bu da aslında bir para piyasası fonu gibi ama sıfır faizli ve her şeyde gizli. Şimdi burada Fed'in likidite imkanları oldu kriz dönemlerinde piyasayı rahatlatmak için. Fed kripto para birimlerini ya da stabil para birimlerini, coinleri de destekleyecek mi acaba onlar da krize girerse? Bu konuların birçoğunu sizin ofisinizde de görüşmüştük. Tekrar gündeme getirdiğiniz için teşekkürler. Hala 2008 finansal krizinin yaralarını, izlerini taşıyoruz. Ve bunu

0: Benim meslektaşımın ve Başkan Bernanke'nin de liderliğinde yapılan şeyler sayesindeydi. Siz bizi bu konuda temin edebilirsiniz.
1: FED Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını takip ediyoruz. Enflasyon bir seçimdir. ABD Merkez Bankası FED bağımsız olmaya devam edecek. İyi bir politikanın uygulanması halinde enflasyonda aşağı yönlü hareketleri göreceğiz dedi. Bakalım piyasa fiyatlamaları nasıl şekillenecek? Yayın boyunca Cüneyt Baksoy bana eşlik etti. Cüneyt abi teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Konuşacağımız çok grafik vardı.
2: Var.
1: Ama Warsh'un ifadelerine yer verdik.
2: Önemli.
1: Önümüzdeki hafta grafikleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Ampar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün önemli gelişmeleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. İş gücü ve yatırım mesajı geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketinin hayata geçirileceği açıklandı. Kurul ayrıca iş gücü piyasası, yatırım ortamı ve 12. yargı paketine ilişkin atılacak adımları da değerlendirdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 trilyon liralık paketi açıklamıştı zaten. Bunun 750 milyar lirası yatırım taahhütlü. Devam ediyoruz. ABD Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. ABD'de şirket bilançoları gelirken FED Başkanı Kevin Warsh'un kongre önünde yapacağı sunum öncesi piyasaların dikkatle takip ettiği veri aylık bazda %0,4 düşüş, yıllık bazda ise %3,5 yükseliş gösterdi. Kevin Warsh'un o sunumu da gerçekleşti. Soruları da cevapladı. Önemli mesajlar verdi Kevin Warsh. Devam ediyoruz. FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarına birazdan bakacağız. ABD'de Haziran ayı tüketici enflasyonunun petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalması küresel piyasalarda dolar endeksi ve tahvil faizlerini geriletirken altın fiyatlarında sert yükseliş getirdi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi piyasalardaki son duruma hemen hızlıca bakalım. BIST endeksiyle başlayalım. BIST endeksi geçtiğimiz hafta 14.000'in altını görmüştü. Ancak bu hafta 14.000'in üzerinde seyrediyor bir süredir. 14.082 seviyesinde 13.954'te başlamıştı ve gün içerisinde 14.100'ün üzerinde gördü BIST endeksi. Sektörlerdeki genel duruma hemen bakalım. Bankacılık yükselişte 16.427, %1,4'lük yükseliş var. Sanayi 18.509, turizm yükselişte 1.835, teknoloji düşüşte 46.598, gayrimenkul 6.583 ve spor 1.894 seviyesinde.

0: Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigortacılığa bakalım. %2'ye yakın primleme var sigortacılıkta. 76.810, kimya 16.249, inşaat 22.372, bilişim yükselişte, madencilik düşüşte, gıda 1,72 primlenme var gıdada. Sektörlerdeki son durum bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önce şunu sormak isterim, yurt içine geçmeden güncel bir konu olduğu için Kevin Warsh'un açıklamaları vardı. Eğer politikayı doğru uygularsak son 5 yıldaki yüksek enflasyon geride kalacak. Uzun vadede temel enflasyonu belirleyen unsur büyük ölçüde para politikasıdır. Komite üyeleri olarak kalıcı şekilde yüksek seyreden enflasyona toleransımız asla yok. Hane halkı tüketimimizdeki artış ılımlı seyrediyor. FED'de yeni bir sayfa açıyoruz. Başlıca açıklamaları bu şekildeydi. Öyle zannediyorum ki siz de takip ettiniz. Nasıl değerlendirmek gerekir FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını?
1: Evet, özellikle bugün enflasyonun gelmesiyle beraber biraz da açıklamalarını veyahut da görüşlerini destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz Kevin Warsh'un. Ve zaten biz Fed Watch'a da baktığımızda özellikle bir sonraki ay için hani burada artırım mı gelecek, sabit mi gelecek noktasına baktığımızda oradaki oranların hızlı bir şekilde %15'ler civarına gerilediğini gördük. O yüzden şu an için piyasanın herhangi bir FED'den artırım tarafında beklentisi de kalmadı. O yüzden piyasaların diğer taraftan rahatladığı yöne geçmiş olduk. Keza Warsh'un da söylemleri dediğimiz gibi bakış açısına biraz daha destekten nitelikte veriler geldiği için bu yönde söylemlerine devam etti. Biraz daha piyasaların bundan sonraki süreçte en azından şimdilik zaten bir beklentimiz vardı artırım yönünde ama onun giderekten yıl sonuna ilişkin arttırımına ilişkin sürecimiz, görüşümüzü daha kuvvetlendirin nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha piyasaları rahatlattığını, keza gelen bilançoların da buraya destek vermesiyle beraber bir yeşillenme, özellikle Amerika piyasasında bir yeşillenme, bir rahatlama, o Hürmüz Boğazı veyahut da İran gerilimini günlük de olsa arkamıza aldığımız tarafa doğru evrilmiş oldu.
0: Peki devam edelim yurt içiyle. Şimdi BIST endeksine baktığımızda 14.000 üzerinde olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde 14.100'ün üzerini gördü. Sabah saatlerinde açılışta 14.000'in altını gördü. Bir süredir bu seviyelerde devam ediyor. Geçtiğimiz haftada bu şekildeydi. Belli bir süre önce aslında bir yükselişi takip etmiştik. Sonra tekrar düşüşe geçti ancak halen 14.000'in üzerinde. Nasıl değerlendirmek gerekir şu anki seviyesini, BIST endeksini ve bu haftayı nasıl kapatacak endeks?
1: Biraz daha zayıf seyrimize devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle günlük gelen böyle tepki alımları biraz daha teknik açıdan açıklayabileceğimiz bir süreç ve fiyatlama diyebiliriz. Asıl bizim yukarı yönlü gidebilmemiz için, bir trend oluşturabilmemiz için tamamıyla temel anlamda katalizörümüz olan enflasyon ve faiz tarafının iyileşmesi olacaktır. Onu alamadığımız sürece biraz daha zayıf seyrettiğimizi, yatayda en azından fiyatlamalar geldiğini söyleyebiliriz. Burada da şimdi 14.100'ün altındaki kapanış bizi 13.900 desteğine kadar çekebilecek bir fiyatlama görebiliriz. O da önümüzde bir 17'sine kredi derecelendirme görünümüne ilişkin bir haber alacağız. Ama orada daha çok nötr ettiği sağlamasını bekliyoruz. Asıl önemli olan 23'ünden sonraki bizde de Merkez Bankası'nın açıklaması ve yürüyeceği projeksiyonun sinyalin ne yönde olacağına ilişkin. Orada da eğer haftalık reponun tekrardan ihalenin açılmasıyla beraber bankacılık hisseleri eşliğinde bir hareketlenme görebiliriz ki şu an için bu şekilde olmamızın bir nedeni de yani endeksin yatayda seyretmesinin veyahut da hafif seyretmesinin sebebi bankacının uzun zamandan beri bu tarafa destek vermemesi diyebiliriz. Yukarıda da yine kısa dirençleri takip ediyoruz.

0: Burada da önümüzde 14.200, 14.350 ve 14.600 dirençleri önümüze çıkıyor şu an için. Buraya hareketlendirecek tek şey dediğimiz gibi temel anlamda bu tarafın iyi olması, daha sonrasında gelebilecek iyi haberlerin zaten buraya katkı sunmasını bekleyebiliriz.
1: Peki sanayi ve bankacılık tarafındaki beklentilerinizi de almak isterim. Bir sanayi endeksine baktığımızda 18.300'e başlamıştı, 18.500 seviyelerinde şu anda. Faizlerin tabii bu ayın sonunda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir düşüş bekliyor musunuz? Şayet bir düşüş olursa burada sanayi tarafında nasıl bir hareketlenme göreceğiz? Diğer taraftan bankacılık endeksine baktığımızda bir düşüş vardı. 17.000'in altına inmişti. Geçtiğimiz hafta halen de 17.000'in altındaki seyrini sürdürüyor, 16.000 seviyesinde. Hem bankacılık hem de sanayi tarafına baktığımızda o taraftaki beklentilerinizi almak isterim.
0: Evet, bundan sonraki süreçte aslına bakarsanız biz hep rakamları konuşuyoruz. İşte 40'tan 37'ye fonlamayı konuşuyoruz veyahut da daha farklı olayları konuşuyoruz ama bizim sanayideki şu an için daha çok konuştuğumuz nokta ise çarkların yavaşlamasından kaynaklanan bir süreç. Yani talebin zayıflamasından kaynaklanan bir sürecimiz var. O yüzden bu bilançolar içerisinde ciro, hasılat veyahut da satış tarafı şeklinde çok çok konuşacağımız bir satır yer alıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde özellikle finansal yükten bahsediyorduk. Şimdi finansal yükün yanına bu da eklenmiş olacak. O yüzden ikinci çeyrekler itibariyle hani herhangi bir sürpriz dalgasıyla beraber biz ikinci çeyreklere başlamıyoruz. Zaten şu an bu fiyatlamalar içerisinde bu gelecek zayıf bilanço fiyatlamaları da mevcut. O yüzden biz bunu atlattıktan sonra, özellikle bu bilanço sezonunu atlattıktan sonra biraz daha beklentileri satın almaya başlayacağımız bir 3. ve 4. çeyrek bizi beklediğini söyleyebilirim. O da tamamıyla buradaki likidite musluklarının açılması ve sanayi sektöründeki dönüşün ne yönde olacağı ona bağlı olaraktan bir tahmin yapacağız diyebilirim. Tabii bunun yanında da Avrupa tarafındaki gelişmeler de çokça ilişkili diyebilirim.
1: Serdar Bey, yayında kalın, devam edeceğiz.

0: BIST yüz endeksi haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü 14.079 seviyesinden tamamladı. Yatay negatif %0,09'luk bir düşüş söz konusu. 14.000 üzerindeki seyrini sürdürüyor BIST yüz endeksi. Serdar Bey, devam edelim. Genel anlamda aslında açılışta da zaten konuştuk ama genel anlamda bugünkü seyre ilişkin kısa bir değerlendirme alalım. Devamında şunu da sormak istiyorum size. CDS'lerle devam edelim. 220 bas puanlarda yabancı bu hafta nasıl bir pozisyon alacak?
1: Evet, bu hafta zaten 15 Temmuz yarın biliyorsunuz. O yüzden piyasalar kapalı olacak. Asıl biz iğmeyi biz bakıyoruz. Yani bu hafta veyahut da geçmiş haftalarda değil de burada bir giriş iğmesine bakıyoruz rakamsal olaraktan. Eğer ki o dalga tekrardan başlar, tekrardan girişler görebilirsek, evet zaten borsalardaki konuşmuş olduğumuz fiyatlamaların en büyük temel sebebi borsaya para girişlerinden kaynaklanır. Ama özellikle geçtiğimiz haftalarda baktığımız zaman evet tahvil tarafına bir girişleri var. Halihazırda devam ediyor. Bu faiz avantajını kullanıyorlar. Orada bir sıkıntı görmüyorlar. Ama diğer tarafta risk işte yani hisse senedi tarafında halihazırda beklemede olduklarını görüyoruz diyebilirim. Bundan sonraki süreçte işte daha çok MSCI veya S&P'nin yapmış olduğu uyarılar veyahut da Kasım sürecinde SPK'nın atmış olduğu adımlar çokça bu girişler üzerinde etkili olacaktır diyebiliriz. Bu açıklamalardan sonra biraz daha bu sürecin yavaşladığını gördük çünkü. Temel anlamda yurt dışındaki girişlerin biraz daha buna bağlı olduğunu söyleyebiliriz son zamanda. Ama İran ve Hürmüz tarafındaki gelişmeler

0: şifrelerde kayda değer bir şekilde son zamanda etkiliyor. Orada neredeyse hani sona gelinmiş durumda ama maalesef bir çözümümüz yok. O çözümlenmeyle beraber de enflasyon tarafını çözeceğiz. Yani burada herhangi bir yatırımı değil, bir enflasyon tarafını dünyaca çözeceğiz. O da fiyatlamalar açısından etkili olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikteydi. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Türkiye'nin savunma harcamaları milli gelire oranla yükselişini sürdürüyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 2025 yılında %2,33'e ulaştı. NATO'nun 2026 tahmininde ise Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %2,85'ine yükselmesi bekleniyor. Ankara, NATO'nun yeni %5 hedefi doğrultusunda savunma yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor.
2: Türkiye'nin savunma harcamaları artışını sürdürüyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2025 genel faaliyet raporuna göre Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2,33'e ulaştı. Böylece Türkiye, NATO'nun uzun yıllardır uyguladığı %2'lik asgari savunma harcaması hedefinin üzerinde yer almaya devam etti. NATO'nun yayımladığı 2026 projeksiyonları ise savunma harcamalarının artışını sürdüreceğine işaret ediyor. İttifakın tahminlerine göre Türkiye'nin savunma harcamalarının milli geliri oranının bu yıl %2,85'e yükselmesi, savunma bütçesinin ise yaklaşık 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor. NATO verilerine göre Türkiye savunma harcamalarının milli geliri oranı bakımından birçok büyük Avrupa ekonomisinin önünde bulunuyor. Almanya'nın %2,69, Fransa'nın %2,22, İtalya'nın ise %2,10 seviyesinde kalması öngörülürken NATO ortalamasının %2,86 olması bekleniyor. İttifak, Lahey zirvesinde alınan kararla savunma harcamalarında yeni bir döneme geçti. Buna göre üye ülkeler 2035 yılına kadar milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan savunmaya, %1,5'ini ise savunma ve güvenlikle bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırmayı hedefliyor. Böylece NATO'nun toplam savunma harcamalarını hedefi %5'e yükselmiş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda ilerlediğini belirterek savunma sanayi yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.
3: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.
2: Savunma sanayinde yürütülen proje sayısının 1400'ü aşması, proje hacminin 100 milyar doların üzerine çıkması ve savunma ihracatının 10 milyar doları aşarak rekor kırması da bütçedeki artışın üretim ve ihracata yansıyan göstergeleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre artan savunma bütçesi önümüzdeki dönemde hava savunma sistemleri, KAAN, insansız platformlar, deniz sistemleri ve füze teknolojileri başta olmak üzere yerli savunma projelerine daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası imalat sanayi için yeni finansman paketini açıkladı. Hayata geçirilecek 1 trilyon liralık finansman paketinin 750 milyar lirası yatırım taahhütlü olacak. Krediler 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacak.
3: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. İmalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
2: İmalat sanayi için uygun koşullu yeni finansman paketi devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayisinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkanının önünün açıldığını duyurdu.
1: Yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca programa ek olarak imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık kredi paketi de devreye alınıyor.

0: sanayiciye gerçekten hem yatırım anlamında hem de finansman anlamında desteğin en çok lazım olduğu dönemlerdeyiz. Özellikle yatırım kısmı stratejik yatırım olarak hedefleniyor anladığım kadarıyla. Çünkü 750 milyara çıkarıldı bu yatırım. Zamanlamasının çok önemli olduğunu, çok önemli bir destek olduğunu, ayrıntıları da zaman içerisinde göreceğimizi söyleyebilirim.
1: Yeni finansman paketi kapsamında sanayiciler yalnızca yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi ihtiyaçları için de uygun koşullu kredi kullanabilecek. Programa katılan bankalar aracılığıyla kullandırılacak krediler 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacak. Kredilerin 12 puanlık finansman maliyeti ise hükümet tarafından karşılanacak.
0: 250 milyarlık milyar liralık finansman desteği de işletmeleri finansman desteği de en az 750 milyar liralık yatırım desteğe kadar kıymetli. %12'lik ekstra desteğin, yani hükümetin vereceği ekstra desteğin o 250 milyarlık pakette mutlaka uygulama esaslarının bir an önce yapılması ve bu uygulamanın birebir sanayiciye yansıtılmasını bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca istihdam koruma programı kapsamındaki destek tutarının 5 milyar liraya yükseltildiğini, istihdam başına aylık 3500 lira destek sağlandığını ve programla 900 bin istihdamın koruma altına alındığını açıkladı.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın 6. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan reel sektöre yönelik 1 trilyon liralık yeni finansman desteği ve yatırım ortamını güçlendirecek reform mesajları çıktı. Yapılan açıklamada dezenflasyon sürecinin yılın kalan bölümünde de devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2026 yılının 6. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada küresel ekonominin jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşümle tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmanın etkisiyle önemli bir değişim sürecinden geçtiği vurgulandı. Açıklamada uygulanan ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin makroekonomik temellerinin güçlendiği, ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının arttığı ifade edildi. Kurul, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin cari açık üzerinde sınırlı bir etki oluşturduğu belirtilirken, mevcut kazanımlar sayesinde cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi. Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmede ise dezenflasyon sürecinin yılın kalan bölümünde de devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Toplantının en dikkat çeken kararı ise reel sektöre yönelik yeni finansman paketleri oldu. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının bütçesi 750 milyar liraya yükseltildi. Bunun yanında imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin işletme sermayesini desteklemek amacıyla uygun koşullu 250 milyar liralık yeni kredi paketi hayata geçirilecek. Böylece üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla açıklanan yeni finansman desteği toplam 1 trilyon liraya ulaştı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu önümüzdeki dönemde gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı düşük kesimlerin istihdama kazandırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceğini de açıkladı. Toplantıda ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemindeki 12. yargı paketi de ele alındı. Kurul, yargı süreçlerinin hızlandırılması, hukuki öngörülebilirliğin artırılması ve yatırım ortamının daha da güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ekonomiye katkı sağlayacağını değerlendirdi. Ekonomi yönetimi, yüksek katma değerli yatırımları destekleyen, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran yapısal reformlarla Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı.
2: Irak-Türkiye petrol boru hattında yeni anlaşmada son aşamaya gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı bir yıl içinde imzalamak istediklerini söyledi. Hattın kapasitesinin 2,5 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
3: Irak-Türkiye petrol boru hattında yeni anlaşma için geri sayım sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabine toplantısının ardından konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

0: Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.
1: Türkiye 2026'nın ilk yarısında ihracatta büyümesini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.
2: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
1: Yılın ilk 6 ayında 50 ilin ihracatı yükselirken 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayında ihracatta ilk sırayı 4 milyar 817 milyon dolarla İstanbul aldı. İstanbul'u 3 milyar 916 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 184 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 862 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 273 milyon dolarla Tekirdağ izledi. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa'da en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul zirvede yer aldı. İstanbul'un ihracatı 1 milyar 42 milyon dolar artarken Kocaeli 753 milyon dolar, İzmir 374 milyon dolar, Bursa 327 milyon dolar ve Tekirdağ 289 milyon dolarlık artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalar doğrultusunda yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi ve ihracatı Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
0: Merkez bankalarının mesaisi Temmuz ayında yoğun olacak, yani ayın sonlarında yoğun olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz'da ve ECB'de yine aynı gün faiz kararını açıklayacak. FED 29 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası 30 Temmuz, Japonya Merkez Bankası da 31 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Beklentileri nasıl şekilleniyor piyasada? Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Baktığımız zaman da işte gerçekten enflasyonun yükseleceği bir ortamda artık sektörel anlamda da işte bankacılık sektörü olsun, imalat sektörü olsun, 1 trilyona yakın bir aslında destek de sağlanacağı yönünde haberler de var. Hükümetlerin çok daha fazla destek vermesi gereken, işte Merkez Bankası'nın da her ne kadar şahin kalmak zorunda kalsa da yine de parasal anlamda her türlü kontrolü de elden bırakamayacağı dönemlerden geçmiş oluyoruz. O yüzden Merkez Bankası yine bu toplantıda temkinli duruşunu devam ettirmek zorunda kalacak. Yani bir hafta öncesinde dediğimiz belki yavaş yavaş işte politika faizine yakın fonlamalarla işte haftalık repo ihaleleriyle 37'ye yaklaşmaya başlar diye düşünülen bu durum artık yerine tekrar Merkez Bankası işte yükselen petrolü de dikkate alacaktır ve faizler de yükseliyorken Fed'in de işte ECB'nin de yani Avrupa Merkez Bankası'nda faiz arttırımları söz konusuyken çok da acele etmeyeceği yönünde olabilir.

0: ABD'de Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,4 oranında gerilerken yıllık enflasyon %3,5 oldu. Piyasalarda aylık bazda %0,1 düşüş, yıllık bazda ise %3,8 artış bekleniyordu. Verileri değerlendiren Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonla mücadele mesajını yineledi. Detaylarına bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık bazda %0,4 geriledi. Yıllık enflasyon ise %3,5 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi aylık bazda %0,1 düşüş, yıllık bazda ise %3,8 artış yönündeydi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aylık bazda değişmedi.

0: Çekirdek enflasyon yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyat baskılarının kademeli olarak hafiflediğine işaret etti. Verilerin ardından konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Fed'in kalıcı şekilde yüksek enflasyona hiçbir toleransı olmadığını söyleyen Warsh, doğru para politikalarının uygulanmasıyla son yıllardaki enflasyon dalgasının geride bırakılacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Warsh, ekonomik faaliyetlerin dirençli seyrini koruduğunu söyledi. İşgücü piyasasının genel olarak istikrarlı olduğunu dile getiren Fed Başkanı, işsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığını, işten çıkarmaların sınırlı olduğunu ve ücret artışlarının güçlü seyrettiğini kaydetti. Fed'in enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirten Warsh, bilanço görev gücünün rezerv sistemleriyle ilgili alternatifleri değerlendireceğini açıkladı. Yapay zeka yatırımlarına da değinen Warsh, verimlilik artışının yalnızca yapay zekadan kaynaklanmadığını, bu eğilimin daha önce de güçlü olduğunu söyledi. Warsh yakın gelecekte yapay zeka yatırımı kavramının yerini sadece yatırım ifadesine bırakacağını belirterek, yapay zekanın ekonominin doğal bir parçası haline geleceğini ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırılar sürecek mesajı geldi. Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylerken anlaşma hala mümkün diyerek diplomasi kapısını açık bıraktı. ABD'nin saldırılarına misilleme yapan İran destekli Husilerse Körfez'deki hareketliliği artırdı. ABD ve müttefik ülkelere ait üsler hedef alındı. Birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı.
2: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı vuracağını söyledi. Gece yarısı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların başladığını açıkladı. ABD'nin hava saldırılarında Basra Körfezi ve çevresinde adeta gece gündüze döndü. Patlama sesleri her yerde yankılandı. Trump'tan İran'a çifte mesaj geldi. Saldırılar sürecek ancak anlaşma hala mümkün dedi.
2: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek. Bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu görmek isteriz.
3: Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.
2: Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İranlı iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek.
3: ABD Başkanı Körfez ülkelerine yönelik güvenlik desteğinin karşılıksız olmaması gerektiğini savundu.
2: Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapmasını istiyorum.
3: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İran destekli Husiler de Körfez ülkelerindeki ABD müttefiklerine ait noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve birçok ülkede siren sesleri yükseldi. Husilerin ateşlediği füze ve İHA'lar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na isabet etti. Füzenin vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
2: Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditler devam edecek.
3: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mombasa ve Al-Bahiyye isimli tankerleri Hürmüz Boğazı'nda hedef aldı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurarak ülkeyi teyakkuza geçirdi. ABD-İran geriliminde karşılıklı tehditler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.
1: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim sürüyor. Zaman zaman aslında yumuşama sinyalleri gelse de gerilim devam ediyor. Tabii bu savaş ABD-İran arasında, hatta İsrail'in de dahil olduğu bu savaş Şubat'ın sonunda, 28 Şubat'ta başlamıştı ve yaklaşık 5 aydır da devam ediyor. Abluka var ABD'nin uyguladığı, ancak Çin görüşmesinden önce, yani ABD ile Çin görüş, Trump'ın Xi ile görüşmesinden önce aslında şöyle beklentiler de vardı. Trump Hürmüz'ün kontrolünü ele aldıktan sonra Çin'e gidip masaya o şekilde oturmak istiyordu. Ancak tam anlamıyla ABD Hürmüz'ün kontrolünü eline alamadı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor ve yeni açıklaması, Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık dedi Trump. Şimdi detayları aktaracak arkadaşımız Apara muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız detayları. Ekber, söz sende.
4: Teşekkür ederim Ahmet. Evet, oldukça gergin bir süreçten geçtiğimizi ifade edebilirim. İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri açısından. Takribi olarak Türkiye saatiyle 23 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukası başlamış olacaktır. Esasında iki ülke uzlaşmaya varmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukası vardı. Fakat takribi olarak 3 hafta önce taraflar arasında bir mutabakat sağlandıktan sonra bu deniz ablukası kaldırılmıştı. Donald Trump bunu tekrar getirdiklerini ifade etti. İran limanlarına herhangi bir geminin girişine çıkışına izin verilmeyecek ve ayrıca diğer ülkelere ait gemilerin bu bölgeden işte geçişiyle ilgili olarak da Donald Trump %20'lik bir komisyondan bahsetti. Tabii bunlar sadece İran değil, dünyadaki birçok ülke, hatta Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü'nden de bu %20'lik meseleye bir itiraz söz konusu oldu. Tabii bölge oldukça gergin. Gece saatlerinde İran söz konusu bölgede Hürmüz'de Umman karasularında iki koca bir süper tanker olarak adlandırılan büyük petrol tankerini vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu tankerlerin kendilerine ait olduğunu, bu işte saldırılar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine gün içinde benzeri bir şekilde Umman karasularında bir başka petrol tankerine yönelik saldırının olduğuna ilişkin bilgiler geldi. 3 gecedir bölgede saldırılar devam etmektedir. Karşılıklı olarak devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı son gecede, yani işte bu gece itibariyle 5 saat boyunca İran'ı bombaladıklarını ifade etti. İran ise bu bombardımanlara karşı başta Bahreyn ve Ürdün olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini hedef aldığını duyurdu. Özetlemem lazımsa geçtiğimiz 3 hafta önce, yani bir uzlaşma mutabakatı varılsa da taraflar arasında, an itibariyle söz konusu uzlaşmanın 14 maddesinin önemli kısmının taraflarca iptal edildiğini ve artık o uzlaşmanın işte bir anlamının kalmadığını ifade edebiliriz. Öyle görünüyor ki bu gecede Donald Trump'ın dün açıklamalarına bakıldığında bu gecede de bölgede sıcak gelişmelerin olması ve yine de çatışmaların bu gece içinde öngörüldüğüne ilişkin bilgiler gelmekte diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler Ekber Karabağ. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır ABD-İran geriliminin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. İzliyoruz.
5: Burada jeopolitik risk temasını biz genellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiğine bağlamıştık. Yani tıpkı Rusya-Ukrayna benzeri bir süreç olur mu hususuna bakıyorduk ama Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin neredeyse son 5 haftanın en düşük rakamlara geldiği, hatta sürecin kapandığına ilişkin bazı haber akışlarını da gündemi meşgul ettiği bir ortamda Brent petrol fiyatının 70-71 dolarlardan 86 dolarlara çıktığını gördük. Tabii bizim burada ana takip etmemiz gereken konu başlığı Hürmüz Boğazı trafiğinin tekrardan güvenli alanda normal prosedürüne devam edip etmeyeceği. Çünkü eğer gerçekten burada sıkıntılar devam edecekse petrol fiyatında tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlar görmek durumunda kalırız. Dolayısıyla bu da makroekonomik dengeleri ciddi anlamda bozabilecek bir gelişme. Dolayısıyla merkez bankaları daha sıkı görünümüne hazır olacak bir yıl devamında aksiyonlar oluşturmak durumunda kalır. Bu açıdan da Trump'ın söylemleri, Amerika ile İran'ın bu anlamdaki süreci, Hürmüz Boğazı enerji trafiğindeki bu yeni konfor alanı dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Brent petrol tarafında da 85 dolar gerçekten önemli bir eşik bölgesi. Şu anda riskler artmış durumda. Bu açıdan da özellikle bu hafta Brent petrolü biz nerede kapatacağız sorusunun cevabı da önem arz ediyor. 85 doların altında kısmen rahatlama ama üzerindeki kapanışlar tekrar

0: Dan soru işaretlerini beraberinde getirebilir. Ana odak noktamız Hürmüz Boğazı enerji trafiği olmaya devam etmektedir.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını son bir ayın zirvesine taşıdı. Brent petrol 85 doların üzerine çıktı. Piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası aksamalara odaklandı.
2: Küresel enerji piyasalarında gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyduğunu açıklaması ve bölgede askeri hareketliliğin artması petrol fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı %2,8'e varan artışla 85 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD tipi ham petrol 80 doları gördü. Gerilimin daha da tırmanması halinde Brent petrolde 90 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.
3: Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların yanında Trump'ın İran limanlarına giriş çıkış yapan gemilere yönelik abluka kararı yeniden devreye aldığını takip ettik. Burada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden %20 oranında ücret talep etmesi. Petrol fiyatlarının yeniden 80-85 dolarlardan bahsedemi olduk.
2: Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının kesintiye uğrayabileceğine ilişkin endişeler. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 5'te 1'i bu kritik geçitten ulaştırılıyor.
4: Hızlı bir şekilde 70 dolarlı rakamlara gelmiştik Brent'te ve tekrar hafta sonu savaş riskinin artması, jeopolitik riskler yeniden petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti. Bu savaşın ilk dönemindeki gibi sıcak temasın yükseldiği bir dönemde fiyatların yukarı doğru gitmesini beklemek tabii ki normal.
2: Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda da etkisini gösterdi. Asya borsalarında satışlar hızlanırken enflasyon ve faiz beklentileri yeniden öne çıktı. Türkiye açısındansa petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji ithalat maliyetleri, akaryakıt fiyatları, cari açık ve enflasyon görünümü açısından yakından takip ediliyor.
1: Petrol fiyatlarındaki beklentileri stratejist Haluk İzzet Mutlu değerlendirdi.
4: Hızlı bir şekilde 70 dolarlı rakamlara gelmiştik Brent'te ve tekrar hafta sonu savaş riskinin artması, jeopolitik riskler yeniden petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti. Tabii ki bu savaşın ilk dönemindeki gibi sıcak temasın yükseldiği bir dönemde fiyatların yukarı doğru gitmesini beklemek tabii ki normal. Ama tabii burada hesaba katamadığımız olay şu. Geçtiğimiz bu bir aylık dönem içerisinde defalarca kez bir ateşkes yapıldı, bozuldu, yapıldı, bozuldu, tekrar anlaştık, dendi, bozuldu. O yüzden tabii ki kesin konuşmak çok zor. Ama görüntü 85 dolarlı fiyatlarda oturması gibi gözüküyor. Eğer yeniden Trump'ın anlaşma hala masada, anlaşabiliriz gibi bir aksiyon içerisine girerse yeniden aşağı yönlü bir hareket görürüz ama inanın artık bazı konularda analiz yapmak, fikir yürütmek çok zor. Çünkü dakikalık anlarda bir anda fikirler değişebiliyor. Savaş ateşkesi, ateşkes savaşa tekrar dönebiliyor. O yüzden açıkçası çok kısa vadeli yorum yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Tansiyonun artıp artmayacağı konusuyla direkt alakalı bir durum. Amerika Hürmüz'deki ablukayı yeniden başlatacağını açıkladı. Bu ablukanın başlaması fiyatlandı petrol tarafında. Bunun üzerine yeni gelişmeler yaşanırsa tabii ki yukarı yönlü olumsuz anlamda yeni gelişmeler yaşanırsa yukarı yönlü petrol fiyatlarındaki hareketi görmeye devam ederiz. Ama burada yeniden pazarlık masasının kurulma ihtimali ya da bu görüşmelerin yeniden başlama ihtimali karşımıza çıkarsa o zaman 75 dolarlı fiyatlara doğru bir geri çekilme görürüz.
1: Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, Hürmüz krizinin petrol üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
3: Brent'in tekrar geçtiğimiz hafta 70-71 dolarlar gördüğü seviyeden siyasi bu gelişmelerle 86'ları test ediyor kıvamında. Ben bu riski sizde demokrasinin kılıcı gibi yaz boyunca ensenizde hissettireceğim demesi oldu. Piyasalar çünkü gördüğünüz üzere savaşın fiyatlamasını ekstrem şekillerde yapmıyor. Bir şekilde bu petrol fiyatlarının sönümlenmesine oynuyor. Yani 86'yı kırdı, 90'a gitti ama oradan ben bir şekilde bu ABD-İran gerginliğine bir çözüm bulunuruna baktığının farkındayım ve en önemlisi de Hürmüz Boğazı trafiği. Şimdi zaten geçtiğimiz hafta %5'lik o tekrar barışın iptal olmasıyla o fırlamasıyla ki ilk 80'leri test etmişti o zaman Brent. Olası bir Hürmüz Boğazı'nın Eylül 1'e kadar açılması ve normal eski derinliğine, genişliğine sadece temizlenmesi değil, yani gemilerin geçebilmesi için temizlenmesi değil, derinliğine ve genişliğine tamamen kavuşması olasılığına baktığımızda karşıdaki 1 Eylül hedefinin Haziran'ın ortasında %69'lardan %13'lere kadar, hatta 12'yi bile gördü, oraya geri çekildiğini gördük. Demek ki en kötümser yerlerdeyiz neredeyse. Yani bunun daha fazla sürmesi petrol fiyatını bir o kadar daha uçurmaz diye oynuyor piyasa. Doğrudur yanlıştır piyasayı bilmiyorum ama piyasa böyle yaklaştığı için de orta uzun vadede petrol fiyatları şöyle tepkiler yapacak ama bu satış fırsatı olarak görülüyor gibi geliyor bana.
1: ABD Merkez Bankası bilanço küçültme sürecini sürdürürken piyasalardaki rezervleri desteklemek amacıyla hazine bonosu alımlarını aylık 10 milyar dolar seviyesinde tutma kararı aldı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, güçlü gelebilecek enflasyon verisinin yeni bir faiz artırımını gündeme taşıyabileceğini söyledi. Öte yandan ABD federal bütçe açığı Haziran'da 120 milyar dolara, mali yılın ilk 9 ayında ise 1 trilyon 367 milyar dolara yükseldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bilanço küçültme sürecini sürdürürken piyasalardaki rezerv seviyesini desteklemek amacıyla hazine bonosu alımlarını aylık 10 milyar dolar seviyesinde tutacağını açıkladı. New York Fed 13 Ağustos'ta sona erecek operasyon döneminde yaklaşık 17.6 milyar dolarlık yeniden yatırım alımı yapılmasının planlandığını duyurdu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ise para politikasında kritik bir döneme girildiğini söyledi. Waller bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in yakın vadede faiz artırımını değerlendirmesi gerekebileceğini belirtti. Para politikasında bir yol ayrımında olduklarını ifade eden Waller, yüksek enflasyonun geçici değil kalıcı hale gelmesi riskine dikkat çekti. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi, hatta yeniden faiz artırımı seçeneğini masaya alması ihtimalini güçlendirecek. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre federal hükümet Haziran ayında 120 milyar dolar bütçe açığı verdi. Böylece mali yılın ilk 9 ayında toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 1 trilyon 367 milyar dolara yükseldi. Bütçe dengesindeki bozulmada gümrük vergisi iadeleriyle faiz giderlerindeki artış etkili oldu.
1: Ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Turkuaz Medya Grubu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen programda şehitler dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
5: Biz aslında şehitlerimizle birlikte kendimizi de defnettik. Yani artık o şehitlerimiz bizim babamız, benim babam ve eşim olmak dışında bu vatanın evlatları artık onlar.
6: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında milletin destansı direnişi bir kez daha yad edildi.
7: 15 Temmuz milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, birlik ve beraberlik ruhuyla tarihe yön verdiği unutulmaz bir dönüm noktasıdır.
8: Bütün bir halk liderinin bir çağrısıyla sokaklara döküldü. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü.
6: Turkuaz Medya ise bu destansı direnişi unutmadı. Aziz şehitler rahmetle anıldı. Kahraman gazilere minnet duyguları ifade edildi. Turkuaz Medya Grubu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı o tarihi gecenin ruhunu yeniden yaşattı. Anma programı, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
5: Ben 15 Temmuz'da hem babama hem eşime şehit verdim.
6: Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda şehitler için dualar edildi. Kahramanlık türküleri seslendirildi. Katılımcılar 15 Temmuz gazilerinin yaşadıklarını anlatan belgeseli izledi. Programın sonundaysa sultanların dualı gömlekleri sergisi ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, Borsa İstanbul, Halkbank, Kuzey Marmara Otoyolu, MNG Şirketler Grubu, Tera, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti.
7: Demokrasimiz adına şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükran ve saygıyla anıyoruz.
6: Ayrıca Kuzu Grup'la Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda Ankara Sanayi Odası, Fırat Lifestyle Natura Dünyası, Sincan Belediyesi ve TUSAŞ'ın destekleri de vardı.
8: Dışarıdan bir düşmana karşı savaşırsınız ve asla Türk milleti dışarıdan kendisine kasteden kişileri de yenilmez.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yurt içinde piyasalar kapalı olacak. Yarın Euro bölgesi sanayi üretimi ABD üfe verisi, bu verileri takip edeceğiz. Yarın sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım hadi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket...

0: şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim, ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden diyelim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Beyazıt dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Beyazıt döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türk İslam devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi mücadele ortamı içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
0: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
1: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminle çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer. Ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey, hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işi meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatına adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
2: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
1: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
2: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
1: Bu, tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsi de var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
2: Anıları
1: yani.
2: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
1: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef pek çok kimse bunu yapmadığı için yani

0: Yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Ama efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya.
0: Neyse.
1: Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazarević. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostineçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazarević'in tarihini yazdı. Yazarken Lazarević'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostineçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim

0: mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu: Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden, Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a rağm olan bir insey, basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle en önemli olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da neydi belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz sülaleden gelen böyle bir temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini, Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Bir savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Bayezid'de. Ama biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini teklifini kabul etse

0: bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
0: yok. Timur'un asker, yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar eline kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
0: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid onu beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ve ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet, tabii. Yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabi bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid buna çok sinirlenmiş, hikayeleri var malum biliyorsunuz. Bununla yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik.

0: olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç güç yok bu manada bir bilgi söz konusudur diye hani söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyoruz. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte sözlerimizin başına bahsettiğim üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımını falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükte zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle.
1: Kim kaybedecek? Hayır, savaşa gider ki yani kaybedeceği savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gelirliktiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden yani bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki defa mağlubiyeti uğradı.
1: Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya. Onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin var. De katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında. Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında. Çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi

0: adıyla çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar, gayet de gelirsin, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet, öyle tabii yani şimdi Nibol Savaşı'nı düşünün. Nibol'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibol'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18 17. yüzyılın sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma evet. açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı tabii, tıpkı tabii. öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur'un amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anında oluyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri ve ikinci önemli problem de hanedanın mensuplar arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki
0: Fetret
1: yaşananlar.
0: Fetret döneminde yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in duruma hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yok. Yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murat'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan

0: başına geçti. Bir problem olmadı ama o da Oğuz Savcı Bey ile problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk Musa İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlara tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış
1: yani,
0: yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona itibar etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte ben, bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki... Ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Ayırt edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var meşhur şeyde, Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Böyle daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timur'un oğlu Şahruh Ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerine bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi Çelebi Mehmet'e. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. O bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini Kaftan'da gereksizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in döneminde şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, de boğası da.
0: O dönemin şartlarını iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor mu?
0: Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek olmayan, Cengiz sülalesinden pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i girerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gelenekten ona Sahip Kıran dediler. Sahip Kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde
1: Osmanlı'da böyle Sahip Kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar içinde Sahip Kıran'ı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid için. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra Sahip Kıran'lık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir Sahip Kıran'lık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o Sahip Kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip Kıran'lık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdarlık zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz çok şartlar, romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet dönemine itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan, Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ın mağlubiyeti uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta şey, Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını size

0: Sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
1: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırılmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o dönemin ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Çok evet. İlgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
1: Ya şimdi şöyle bir kanaat var, bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri işte efendim Yıldırım Bayezid'çi, işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde, yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da evet, kazanan Timur oldu. Mesele bu.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim, evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
9: Aa, nasıl ya?
10: İyi akşamlar.
11: Dinle dinle.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
8: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
0: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
12: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma sır küpüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Kardeşim.
1: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
2: Hoş buldum.
1: Hoş geldiniz Celil Bey.
3: Teşekkürler, hoş bulduk.
1: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
2: Dilek Kışla ben, 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için, güzel bir ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi
3: merhabalar,
1: tanıyalım lütfen.
3: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
1: Mihrimah. Mihrimah.
3: Evet.
1: Harika. Selamlar olsun Mihrimah
3: Hanım'a. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: İnşallah.
1: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Celil Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacak?

0: yapacaksınız. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki evet. minik dostlarımızı temsil ederek i̇nşallah, yarışacaksınız.
1: İnşallah.
0: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
2: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
0: Böylelikle harikasınız.
2: 52 ile başlamak istiyorum.
0: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 dolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya tamam, selam olsun olur. Ama biz 25 ile başlayalım. Ya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
2: 25 ile devam edelim o zaman. En peki. azından tersi olmuş olsun.
0: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
2: Lafazan.
0: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Size geliyoruz. Sizden bir sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti. Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki bilemedik. Hiç önemli değil. İlk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
0: Rivayet doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 açalım lütfen.
0: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
0: DR. Harikasınız. Evet Celil Bey doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 11 numarayı açalım.
0: Celil Bey 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniyenizi başlattık.
3: İyi.
0: Değil.
3: Ari.
0: Ari. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
3: 15.
0: 15 nolu soruyu açıyoruz.
3: Evet.
0: Bakalım ne?
3: Hadi bakalım.
0: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
3: Dayak, dayak. Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
0: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış. 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
2: Patak.
0: Pataklamış. Patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadık. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A.

0: İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
1: Arı barajı.
0: Ne barajı?
1: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
1: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Hı-hı. Dilek Hanım, acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
2: Ata barajı.
0: Değil.
2: Ana barajı.
0: Değil.
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı.
0: Değil.
2: Aka barajı.
0: Değil.
2: Kalmadı.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
2: Celil
0: ne barajı?
1: Aba barajı.
0: Değil.
1: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
1: Evet.
0: Peki Dilek Hanım, sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
2: Aza barajı.
0: Değil.
2: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
2: Celil Bey artık bilin.
1: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
1: aşa,
0: dedim.
1: Dedim.
0: Geri.
1: Ha geri. Pardon.
0: Ben ama biraz süreyi bitirdiniz. Evet. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
2: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
2: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
2: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
1: Psikoloji mi oynuyor burada?
0: Öyle mi?
1: Size, evet.
0: Neden?
1: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan evet. Da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey, sizin burcunuz?
1: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben
1: evet.
0: Bildiğim kadarıyla.
1: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
2: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
2: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl, yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
2: Yanlışırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
1: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En evet. Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
2: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
2: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce Hı-hı. Bir sesimiz var. Dinleyelim, arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum. Merve diye isim geliyor ama...
0: Peki, o zaman biz bir harf açalım. Belki Celil Bey'e yardımcı olur. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir harf açıyoruz. Arkasından süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? R, Y ve A çıktı. İsim ne olabilir acaba?
2: Sevdiğim kadın sanatçılardan birisi Derya Ulu.
0: Derya Ulu. Harika. Tabii ki Derya Ulu olacaktı. Sesli sorumuzun yanıtı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Seçme sırası size geçti Celil Bey. 17'yi hatırlatayım, 8'i hatırlatayım. Orada da foto sorular var. Belki yardımcı olur size.
2: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
2: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan olmuşlardan bir beşer puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey. Riske atmayayım. Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave. 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
2: Ek.
0: Ek. Evet. Harikasınız. İsterseniz beşer puan alabilir, isterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
2: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 nolu sorumuza gelelim bakalım. 8'de ne var? Bir fotomuz var. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş?

0: Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
1: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
2: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
1: At.
0: Kelime harf üretebilir misiniz?
1: At kirita.
0: Salladım, at kirita. Tamam. At kirita.
3: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız evet, var. Bir harf açalım.
3: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
2: Ater, aterantla, aterenant, aterena, aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
2: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir harf daha açalım.
2: Kendisi yok bende.
0: Bakalım. Doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey bir harf koymanızı rica ediyorum. Evet. Sürenizi başlattık.
1: Aterina.
0: Aterina evet. Balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım ama sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
2: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
1: ederim.
2: Diye.
1: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok hayır. Bu sefer 2 seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
2: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
1: Hiçbir şey yapma yani.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım sizin için bir harf de açtık. Evet salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
2: Trapez.
0: Harikasınız trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 nolu soruya gidiyoruz. Hemen geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
2: Trakeon, trakea, trakean.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
1: Trapier. Dedim.
0: Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım süreyi sizin için harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
2: Trakentiyer.
0: Peki. Keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
2: Dedim.
0: Peki. Keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T. Araları dolduracağız. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelime?
1: Trapezer, travezer.
0: Travezer diye bir harf
1: şey
0: daha koyalım.
1: Miyim, lütfen. Buyurun. Benden -5 puan alın direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bize.
1: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi biraz öyle oldu. Beraber bulacağız
2: efendim. Bulacağız birlikte.

0: aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trakelator. Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey ha, derler anladım, ya. Evet. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım sizin için süreyi başlattık.
1: Trakelaler. Loler.
0: La de olmadı, le de olmadı. Ama trake oldu. Celil Bey,
1: trakeyin başından
0: siz bir başlayın. Tahminimiz ne olacak? Sürenizi Celil başlattık. Bey,
2: artık bunu bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
2: Trakeliler.
0: Liler. Evet. Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
3: İlk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim. Biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
3: 7.
0: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
2: Güzel
0: destekte
2: yerden geldi.
0: De zaten
2: aynen spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi süreyi başlattık. Hususi.
2: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur evet. Tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Celil Bey?
3: 19 diyelim lütfen.
0: 19 nolu hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
3: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz ıslağı arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
2: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi şey seçmedik. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir. Gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş.
0: Yaş diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım
0: bakayım,
1: o zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 nolu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?
1: Biliyorum ama şu an çıkaramıyorum.
0: Yaz günü insan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
1: Erik.
0: Acaba? Erik. Canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
3: Erika diyeyim ben.
0: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A ile de birleştirince.
1: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki

0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
1: Hazır mıyız ortak?
0: Yani ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
1: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
1: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden ben kendisine destek oluyorum böyle.
0: Estağfurullah. Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımızda 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
2: Hazırım.
0: Peki.
2: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
2: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece, sadece bulguru biliyorum ama...
0: Harikasınız, doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, arkasından sorumuz gelecek.
3: Duteydim onu. Duteydim onu ve... Gitme, değil. Gitme sadece.
0: Hemen geliyor sorunuz.
3: 15 sene...
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu...
2: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Yanıtınızı söyleyerek de alabilirim. Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Bedia Akartürk.
0: Bedia Akartürk. Peki. Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söyleyen şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldı.
0: Diyelim. Çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
1: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
0: Pas dedik. Tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz? Ve
1: 3, 2, 1 özür diliyorum. Bilemeyeceğim şu anda.
0: 1. Harikasınız. Atma. Çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı-hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız, sevgili İdil Biret, piyano çalıyordu kendisi.

0: 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
1: Çok.
0: Gerçekten.
1: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ay estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız
1: hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
1: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
1: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken. Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin...
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahminimiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Armanoğlu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerin ait olduğu filmin soruyoruz size. Hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir.
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Türüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik, peki gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Sefalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada bir o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım. Önceye
0: İkinci
1: gidemedim
0: bölüm olduğu
1: geriye.
0: İçin onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı. Doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda? Burayı kaçar puanla tamamladık? Evet. 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yok. Buyurun sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam lazım.
0: Lütfen ben, sert basın. 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın. Tamam. Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım, 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık, 10 saniye. Buyurun Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek, doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: önce
1: yoktu.
0: Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye, kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin. Butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 nolu soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç, 10 saniye başladı Celil Bey.
2: Ki
0: ve ki, doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Size devam ediyoruz Celil Bey. Kaç tane soru açalım?
2: Çok harf oldu, 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı. Ama şifre harf bulamadı. Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz. Hı hı. Dilek Hanım unutmayın. Butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38. Geliyor 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil. Başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul. Bul.
0: Bul da değil. Tul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir daha harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniyeyi başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul. Sul.
0: Celil Bey. Celil Bey.
2: Sus.
0: Sus. Doğru yani.
2: Başka altı bir şey gelmiyor yani bildiğinden.
0: Dilek Hanım da Celil Bey için çalıştı.
1: Ben o kadar ekrana odaklandım ki. Ben baskın zannederim.
0: Celil Bey'e destek oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
1: Canım sağ olsun. Ortak bir hizmete amacımız
0: ama
1: ortak.
0: Ama rekabeti bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki, kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey? Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
0: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
1: Ekin.
0: Ekin tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. ama
2: yok, tamamen Dilek
0: evdeki
2: Hanım'a
0: hesap
2: olmak
0: çarşıya
2: için.
0: Daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 numaralı soru.
0: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
1: Krom değil. Bor demir.
0: Ne olabilir? Simgesi N. Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza, adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
1: Ay kimya hocam izler.
0: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık, 10 saniye başlattım an tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
0: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek Bey, Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç yıl soruyla devam
2: bir edelim. Numarayı alalım.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı pembe mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başladı. Dilek Hanım.
1: Bilmiyorum ama artan böyle ortanca.
0: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Vay. Helal olsun. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
1: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok güzel, seviyor. Çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
0: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz. Ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç son soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 29 numara.
0: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı Zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
2: Zeki.
0: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
0: 16 dolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
1: Leziz.
0: Leziz. Bir yemek. Leziz, tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küspe? Buyurun Celil Bey.
2: Zirona, zirana, kirona, kirana.
0: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
1: Pirana.
0: Pirana değil.
1: Pirene.
0: Pirene de değil.
1: Pirine.
0: Pirine de değil. Ama
1: pireni.
0: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
1: Pirina.
0: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim. Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış. Kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 52 ile devam edelim.
0: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 nolu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz. Süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyurun.
3: Bağlama.
0: Bağlama. Harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti. Doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine butonda. Buyurun.
2: 42'yi açalım.
0: 42 nolu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı. Mesela 34 bir foto soru faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey, bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz. Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci arsası çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesin.
0: Biz aynen bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha, bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: Kanom.
3: De,
0: bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık. Aslında güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl? Gidelim. 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
3: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
3: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım. Evet.
3: Otonom.
0: Evet doğru, otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
3: O
0: kaç
3: zaman
0: nolu soru?
3: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken lütfen bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse, 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
3: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
1: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksin.

0: başlamadık. Hazırsa bir hafta açacağım. Eller butonda olsun. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir. Buyurun Dilek Hanım. Ah bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım, siz seçiyorsunuz, kaç tane soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39'u açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39 açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
2: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
2: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Hı-hı. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı. Ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin. Arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde sakladığımız kelime miydi? Epidiaskop kelimesini biliyor musunuz? Ne anlama geldi?
1: Eğer bilmiyorum.
0: Yanıtımız epidiaskopsa ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Ve el olabilir, yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım, epidiaskop, o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidiaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
1: Bayağı geriden.
0: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
2: Söyleyeyim.
0: Hemen, nasıl?
1: Buyurun,
2: hemen söyleyeyim. Tabii ki okulu bana sor yalnızlığın acısını bana sor.
0: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla, kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kışla geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize, evet, bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: neyi yaptınız?
1: Ediyorum.
0: Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
2: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki

0: Bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim bugünün anısına Ağpara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
2: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Efendim kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar. Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun kahraman.

0: Bizde sana ne kahraman?
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
2: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki...
3: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya ne söyleniyor bu peri kızı?
1: Hiç, aynı tas aynı hamam.
0: Hadi Melia.
1: Seyhan, Sami abi seni bekliyor.
0: Sen?
1: Ben mi?
0: Gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, ben ne anlayacağım otel işinden?
0: Ya gel.
1: Ya Sami, bu yaştan sonra iş kadını mı olacağım, ne olacağım?
2: Ah, geldim ablam.
1: Bak Seyhan, Ali, sen işlerin altından kalkacaksınız.
0: Ya Ali zaten yok.
1: Niye?
0: Öyle çalışmayacak, ne yapalım?
1: Allah Allah.
2: Hadi ablam, biz geç kalmayız.
1: Tamam gülüm.
0: Emin misin, gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, gelmiyorum. Hadi siz kendinize dikkat edin.
0: Hadi bakalım.

0: Benim haberim yok, sen ablanlara terliği Kenan aldı diyorsun.
1: Ne diyeyim Kenan? Ha? Kenan bir çift terlik alamıyor demesi kolay mı sanıyorsun sen?
0: Güzelim, imkanımız var. Aynısını daha ucuza yaptıracağız. Nereye? Feride! Feride! Bitti ustam.
2: Abi, Seyhan Karataş mıdır? Aferin, ellerine sağlık ha. Güzel oldu. Cumali.
3: Emre ustam.
2: Sen açık gel bakayım, hemen gel.
3: Ne oldu ustam?
2: Bak, bundan böyle otelin vekil harcı sensin.
3: Neyi ustam?
2: Vekil harcı. Otel.

0: Elden ne oluyor? Ne bitiyor? Bana karşı bir saygısızlık, bir sevgisizlik, bir terbiyesizlik. En önemlisi, otele gelip giden. Bak, Seyhan yengen burada.
1: Burada ustam.
0: Gözlerini dört açacaksın. Buradaki bütün hesaplar böyle ince her şeyi tutacaksın. Bak, kuş uçsa, hop birader ne oluyor ya? Ne? Anladın mı?
1: Anladım ustam.
0: Anladım. Aferin. Hadi bak, göreyim seni, tamam mı?
1: Tamam ustam.
0: Hadi bakalım. Ah! Seyhan'ım, sağ ol abi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Seyhan'ım.
3: Hoş bulduk ayım.
2: Ya halim ciğerim, sağ ol var ol, mahcup ettin bizi anam babam.
0: Ne demek sanmam, artık oteli hep birlikte yaşatacağız yani.
2: İnşallah, inşallah ciğerim.
0: Buyurun müdürette konuşalım, buyurun.
3: Ayım bu ne?
0: Adı soyadın?
3: İyi de halim.
0: Ya evlenince Karataş olacak ya, o yüzden dedim yani.
3: Yani.
4: Buyurun, hoş geldiniz.

0: Hayırlı işler, kolay gelsin Tancan.
1: Oo Ali gel, hoş geldin.
2: Abi kusura bakma ya, sabah biraz işim vardı.
3: Yok yok, iyi oldu. Samim mi seni vazgeçirdi?
2: Yok. Teli başkası kiraladı.
3: Başkası mı?
2: Öyle.
3: Yapma ya.
2: Ya şu tefeci işinin bir dönüşü var mıdır?
3: Vardı tabii ya, neden olmasın? Sen geç otur, gideriz şimdi.
4: Yok baba.
3: Sever misin eski arabaları?
1: Çok.
3: Sabah bir morgun motor getirdiler. Bir ara hatırlat, göstereyim.
1: Tamam.
3: İyi oldu Ali ya, şu tefeciden kurtuldun. Otel kime gitti?
1: Halime.
3: Halim mi?
1: He, fasulyeci.
3: Otelcilik mi yapmak istiyormuş?
1: İstiyormuş.
3: Hayırlısı.
5: Ben her şeyi anlattım. Sen zaten oteli bilir. İçim rahat. Tekrar hayırlı olsun.
2: Sağ olasın, sağ olasın müdür.
5: Bir ara diğer formaliteler için görüşürüz.
2: Tamam, tamam, tamam. Eyvallah.
5: Seyhan'cığım, iyi şanslar.
6: Teşekkür ederim müdür bey.
5: Oteli çok iyi yöneteceğine eminim.
6: Sağ olun, teşekkür ederim.
5: İnşallah işler rast gider, güzel oteli yaşatabilirsiniz.
7: Siz merak etmeyin müdür bey.
5: Siz pasta numarası falan yapmayın, oldu mu?
7: O gün bir aksilik oldu benim. Bacak şeyi unuttum.
5: Oldu, görüşürüz. Ben eşyalarımı toplayıp gidiyorum.
2: Tekrar görüşmek üzere. Ben de kaçayım. Hadi dükkanda işler bekler. Hadi sen mal. Hadi Seyhan.
6: Halimciğim, hoşça kal.
2: Hadi. Koşuşmayacak ha.
8: Tamam usta.

0: Hangi?
1: Ne yapıyorsun, otelden mi?
0: Yok, ben otelde çalışmıyorum.
1: Ha, Samim söyledi de ben belki fikrini değiştirirsin diye.
0: Yok.
1: E niye?
0: Öyle.
1: E ne yapacaksın?
0: Ya bakacağım başka bir şey.
1: Ali, bu zamanda öyle kolay bulamazsın.
0: Boş ver yenge ya.
1: İyi bak, bu bizim kızın davetiyesi.
0: Davetiye?
1: He, Seyhan'ın. Haftaya bekliyoruz.

0: yukarıda 12 tane oda var. Bak dalga geçmeyin ha. Lokanta nasıl büyük, geniş.
1: Müşteri?
0: Müşteri daha yok. Daha yok ama olacak. Olduracağız. Öyle değil mi Alçı?
2: Size olurun abi.
1: Sen çalışmayacak mısın Ali abi?
2: Yok.
3: Niye?
2: Öyle.
0: İnat ediyorsun Aliço.
2: Ya inat falan ettiğim yok abi. Bulacağım bir şeyler ben.
4: Ali abi sen kafeye gel, ben otelde çalışayım.
0: Hah, sevdin değil mi sen oteli bak. Yarın hazırlanın, size tur yaptıracağım. Güzel otel tur.

0: Allah!
1: Şimdi sen orada bir şiir de patlatırsın dayı.
2: Patlatırım tabii. Niye patlatmayacağım? Siz dayınızla dalga geç. Otelci olduk, otelci!
0: Seyhan, bak şimdi bu oteli madem aldınız böyle üçüncü bir elden geçirelim. İşte mi yenileyim falan mı temizlensin?
3: Paramız yok ki abla.
0: Halim'den isteyin. Ha, Halim de bankerdi.
3: Ne var ki ya?
0: Ben her şey yetişiyor diye öyle söyledim.
4: Ha, bazıları gibi bir çifterliği söz üstüne aldırmıyor ha Seyhan.
0: Abla, yalan mı Feriye?
3: Abla ne yapayım ya?
4: Hayır yani yazıktır, günahtır. Kendini kandırıyor.
3: Abla lütfen. Ya istedim aldım.
4: O erkek güzeli de orada kurum kurum kurulsun.
3: Abla ne olur ama ya, bir terlik yüzünden birbirinizi kırıyorsunuz.
4: Ya balık baştan kokar Ferit'le. Bak vallahi sen yanacaksın ya, ben sana üzülüyorum.
3: Ay kokarsa koksun. Ne yapayım, bana ne? Tamam yeter, ver şunu.
4: Aa, kendine bak.
3: Ay bana laf sokma artık ama ya.

0: Sami?
1: Bu gürültü patates arasında unuttum ama.
0: Neyi?
1: Teşekkür etmeyi.
2: Her gün.
1: Halim iyi hoş da. Bu otel işi senin sayende oldu. Yine hayatımı kurtardın. Sağ ol.

0: Alo. Ha babam. İyiyim. Tamam. Tamam babacığım. Ne zaman? İyi tamam, sabah geleceğiz, otogardan alacağız o zaman. Ha, olur babacığım. Hadi. Hadi iyi günler.
1: Abla hayırdır ya, kim sabah sabah?
0: Kız babam.
2: Babam.
1: Aa, hayırdır, ne oldu, kötü bir şey yok?
0: Kız yok yok, buraya geliyor.
2: Babam.
0: He babam, düğüne.
2: Ne zaman?
0: Kız yarın geliyor, sabah kalkacağız, otogardan alacağız.
1: Ya biraz erken değil mi abla?
2: Ay olsun, gelsin, özledim ben babamı.
0: Vallahi çok özledik ya, kaç zaman oldu Feride.
2: Ay canım babam ya. Ne oldu?
1: Samim abi.
0: Samim mi?
1: Ablam burnumuzun dibinde oturuyor adam.
0: Ne diyorsun Feride?
2: Vallahi doğru abla, eskisi gibi tam karşımızda.
0: Allah!
1: Ablam belki unutmuştur.
0: Kız nasıl unutacak, çifteyle kovaladı adamı ya.
1: Abla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama tek bir şey biliyorum. Eğer ki babam anacığım bu dünyadan gitmesine rağmen hala bu dünyada kaldıysa tek bir sebebi var.
1: Ne?
0: İntikam. Samim'den babam intikamını almadan bu dünyadan gitmeyecek.

Tamam doldu benim. Burada da Kenan. Kenan her yerde ya, her yerde.

0: Akşam dedim ki, Melio'm dedim. Sağ ol, var ol. Hayatımız düzene girdi hep senin sayende.
1: Aslan Melih abla ya.
2: Dayı.
0: Söyle ciğerim.
2: Melih abla niye gelmiyor otele?
0: Gelecek, ikna edeceğiz yavaş yavaş. Melih ablan, bir daha Liço.
3: Yok abi, sağ ol.
0: Hayırdır çocuklar, ne oluyor?
1: Yiğit söylesene.
3: Ne oldu?
1: Ya, tamam. Kafede ayın elemanı seçilmiş.
0: Yapma ya.
1: Mükemmel servisi ve çalışkanlığı yüzünden.
4: Eda.
3: Ay aslansın be.
0: Ulan, aferin Yiğit'o. Vallahi gurur duydum ha, biliyor musun bak. Genlerinde var tabii çocuğun, genlerinde.
4: Ekstra iki maaş ikramiye bugün bendensiniz.
2: Ben de mi?
4: Sen de tabii.
0: Allah'ım geliyor, güzel haberler yağıyor, geliyor.
3: Ben bakarım. Abi oradan da ben bir yere kaçacağım.
0: Tamam Aliço.
5: Ali.
3: Yenge.
5: Bittik oğlum, biz bittik. Günaydın.
3: Günaydın.
5: Nasılsın?
3: İyi, sen?
5: İyi.
3: Hayırlı olsun.
5: Ali, otel için...
3: Yok, düğün için. Davetini al.
5: Sağ ol.
3: Halim'in niyeti olduğunu bilmiyordum.
5: Evliliğe mi?
3: Yok, oteli kiralamaya.
5: Ben de bilmiyordum. Ali, biraz benim boş boğazlığım yüzünden oldu, kusura bakma.
3: Neyse. Olan oldu artık. Film nasıldı?
5: Film mi?
3: Ha, dün akşam ablamlarla seyrediyordunuz. Gerçi hangi film olduğunu göremedim ama.
5: Çok güzel bir araba vardı.
3: Filmde?
5: Ya ben öyle pek arabadan falan anlamam ama. Görsen. Müthişti. E'si içim gitti.
3: Arabaya?
5: Arabaya. Ama artık kalmamış, ablam öyle söylüyor.
3: Ne arabası bu?
5: Markası... Ya dilimin ucunda ama... Ay yok, unuttum.
3: Ben bu taraftan gideceğim.
5: Tamam.
3: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.

0: babam seni öldürür Samim, vallahi öldürür.
1: Kaç yaşında adam, ne işi var bunun İstanbul'da ya?
0: Seyhan'ın düğünü için gelecek. Ne zaman? Yarın.
2: Dayı ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım Yiğit, o bilmiyorum. Evden dışarı çıkmayacağım.
3: İşe nasıl gideceksin?
1: İşe? Ne amel ya, ne yapacağım ben?
0: Yok anacığım, taşınacağım.
1: Nereye taşınacağım?
0: Bilmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Samim, bak bu adam 20 yıl önce seni beyaz eşya almaya yolladı. Vallahi o gün bugündür bekliyor.
3: Hala mı?
1: Çocuklar ben bir Taceddin'e kadar gidip geliyorum.
3: Otel?
1: Ya oğlum dur şimdi, ne oteli?
3: Abacığım dayım çıksın, biz onunla otelde buluşuruz.
1: Hah, aferin Eda. Oteli biliyorsunuz değil mi?
2: Ha, Sarıyer'de bir kere tarif etmiştin.
1: Tamam.
0: Hadi Samim.
2: Hadi Eda, biz de çıkalım.
3: Tamam. Mertcan, fırla abacığım yukarıdan ceketini al. Tamam.
1: Ya şu bendeki şansa bak. Dünyayı gez dolaş, ondan sonra gene babanın karşısına düş.
4: Feride.
5: Kenan, ne işin var senin burada?
4: Güzelim yapma ama böyle.
5: Niye, ne yapıyorum ki ben?
4: Ya ne oldu benim eski Feride'me? Tatlıydın, sakindin, pamuk gibiydin.
5: Onu anlayacağını soracaksın Kenan Bey.
4: Güzelim sen de hep şikayet, hep şikayet.
5: Ne yapayım Kenan?
4: Ben aranızda oturun, konuşun, anlaşın dedim. Konuşmadınız.
5: Kenan.
4: Feride'm, gel senle şöyle baş başa

0: Romantik bir yemek yiyelim ha?
1: İkimiz?
0: İkimiz. Niye?
1: Öyle istemiyorum.
0: Güzelim. İkimizin arasında bir sorun var mı? Yok.
1: Yok.
0: Hep anam yüzünden birbirimize giriyoruz.
1: Doğru.
0: E gel şöyle oturalım, konuşalım. Eski günlerdeki gibi ha? Hem bak gör, ikimize de iyi gelecek. Tamam mı?
2: Eline.
1: Teste geliyor musun?
2: Tamam canım, geliyorum.
0: Ne testi?
2: Ya hastanede bir virüs çıktı, onunla ilgili.
0: Ne virüsü?
2: Valla biz de anlamadık, arkadaşlardan biri bu yüzden acile kaldırıldı.
0: Acile?
2: Böyle grip gibi başlıyor, sonra bir anda yayılıyormuş. Biz de bilmiyoruz artık, öğreneceğiz. Kaçta?
0: Ne kaçta?
2: Hayatım, yemeğe çıkacağız dedin ya.
0: Ha.
2: 8 iyi mi?
0: İyi güzelim, iyi.
2: İyi tamam, o zaman görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
2: Hadi.

0: Ne diyorsun Seyhan'ım ya?
1: Ha? Yarın ablamla lavmaya gidiyoruz.
0: Yok yok. Ben giderim, alırım gelirim oğlum öyle şey. Senin baban benim babam.
1: Öyle de Halimciğim. Biz halledelim. Şimdi babam biliyorsun biraz aksidir. Daha iyi kandan bir tatsızlık çıkmasın.
0: Ya çıkmaz güzelim, çıkmaz bebeğim. Olur mu öyle şey? Ben onun şalgamını, Adana'sını, kebabını hazır ettim mi bak gör.
1: Ya o değil Halimciğim. Samim abi.
0: Samim abi. Allah! Oh!
2: Vaaah! Anladım.
3: Yok kaçtı.
4: Abi cüzdanım gitti.
3: Çok para var mıydı içinde?
4: İkramiyem.
3: Ne diyorsun ya?
4: Ben Eda ile Mertcan'a bakıyorum.
3: Oğlum bulalım hadi.
4: Ya koca şehir nereden bulacağız?
3: Doğru.
4: Hadi ben gidiyorum. Sağ ol.

0: Kaçtılar.
1: Ne demek kaçtılar?
0: Kaçtılar Eda.
1: Nasıl yaparlar böyle bir şey ya?
0: Yaptılar işte.
2: Polise söylesek?
0: Söyleyeceğiz zaten. Ama önce seni eve bırakmamız lazım.
1: Otel? Yarın gideriz ablacığım.
2: Ya niye?
1: Karakola gitmemiz lazım Mertcan.
0: Ya para, kart, nüfus cüzdanı hepsi gitti ya.
1: Hadi yürüyün. Hadi.
3: Koca yana, abin koşmadı mı bu kapkaççıların peşinde?
2: Koştu.
3: Bak yetişemedi. İşte bak insafsızlar, alçaklar.
2: Çikolata da alamadık.
3: Oy kuzum, ben sana alacağım, çikolata da alacağım, tatlı da alacağım. Şu babamın yemeğini bir pişireyim.
2: Baban ne zaman geliyor?
3: Yarın. Ama ben şimdiden pişireceğim çünkü biraz aksi bir adam. Böyle bazen yer bazen yemez falan.
2: Babam?
3: Babam, Alana'nın namlı kabadayılarından sonra vaka çocuk olunca işte bizim bağ bahçeye bakmaya filan başladı ama tabancası hala belinde.
2: Tabancası mı var?
3: Var ama kullanmıyor.
2: Niye?
3: Bıraktı. Dedim ya işte böyle bağ bahçeye bakıyor.
2: Ne kullanırsa?
3: Oy korkma kuzum, sana bir şey yapmaz. Bak çok güzel patlıcan kebabı yapacağız. Farkında mısın?
1: Ne demek kırık olacağız ya? Yiğit iyi misin?
0: Ya iyi miyim? Şimdi rapor tutuldu.
1: Eda ne açın?
0: Ya tamam panikleme, bir şey yok. Of. Ayça. Ya ben biraz gecikeceğim. Müdüre haber verir misin?
1: Veririm tabii, tamam. Sen merak etme. Hadi Eda'ya selam söyle. Görüşürüz, kendine dikkat et.
0: Tamam tamam. Hadi.
4: Yiğit, dayı, iyi misiniz?
1: İyiyiz, iyiyiz.
4: Oğlum nasıl çaldırdın cüzdanı ya?
0: Ya ne bileyim dayı, nereden çıktılar anlamadım.
1: Bir anda çarpıp kaçtılar dayı.
4: Bayağı deliler be.
5: Neyse ya, olan olmuş.
4: Hah, siz iyi olun da tutanak falan tutulmuş.

0: Söyledim aldık.
1: Sen?
0: Cüzdan?
1: Cüzdan üstlerinde. Para da içinde.
0: Aferin oğlum ya.
2: Vay aslan.
0: Sağ ol ya.
3: Alo, Rıza ne haber abi?
4: Ne olsun?
3: Nasıl, dükkanda işler yoğun mu? Rıza, beni bugün idare etsene. Ya bir haber aldım. Feride'nin hastanede tehlikeli bir virüs dolaşıyormuş. Evet abi. Bugünü bir atlatayım, sabah işin başındayım. Sağ ol, iyi günler, sağ ol.
5: Kenan?
3: Efendim anacığım.
5: Ne virüsüymüş o oğlum?
3: Bilmiyorum.
5: Feride'de mi?
3: Hastanede. Feride'de var mı bilmiyorum ama önemli bir şey değil.
5: Tehlikeli dedin ya oğlum.
3: Anacığım dur, daha ortada bir şey yok.
2: Allah Allah.
5: Oğlum. Oğlum. Oğlum ayrıl sen o kızdan.
3: Ne?
5: Yahu mikrop taşıyor. Sen kendi ağzınla söyledin.
3: Hastanede dedim anne.
5: E ne yapacaksın? O zaman bekle, sana da bulaşsın.
3: Anne.
5: Hadi cevap ver.
3: Yahu bilmiyorum. Akşam yemeğe gittiğimde sorarım. Nedir ne değildir anlatır.
5: Ha, Kenan bir de yemeğe mi gideceksin?
3: Gitmeyeyim mi?
5: Gitme.
3: Anne.
5: Gitme, gözünü seveyim oğlum. Yazık, günah. Bak gencecik çocuksun.
3: Hayda. Sen de beni ölmeden mezara koydun anacığım.
5: Oğlum bu işin şakası yok. Vallahi harcanır gidersin. Önce kız hasta mı değil mi bir iyice öğren. Ondan sonra bu durumda yemeğe gidilir mi oğlum? Sen ara Feride'yi, bir gün müsaade iste.
3: İsteyemem.
5: İstersin. Ah oğlum, o da senin hasta olmanı istemez. Sen bu akşam bekle. Önce bu iş bir anlaşılsın bakalım. Sonra daha ne yemeklere gidersiniz?
3: Senin hatırın için, yoksa ben giderim ha.
5: Gidersin oğlum. Benim hatırım için aslanım. Hah, ara.
6: Kenan?

0: Hapşurdu.
1: Ne?
0: Bu gerçekten hastaysa?
2: Aman Kenan,
1: koru kendini. Hastaysa hepimize bulaştırır. Kim?
0: Feride.
1: Açma.
0: Nasıl açmayayım anne?
1: Açma.
0: Daha şimdi aradım.
1: Duymadım dersin.
0: Sonra ne diyeceğim? Alo?
3: Kenancığım, beni aradın az önce. Sesin gelmedi, konuşmadın. Ne oldu?
0: Hatlarda bir sorun çıktı galiba.
3: Hayırdır, sen iyi misin? Sesin böyle bir garip geliyor.
0: Yo.
3: Her şey yolunda mı?
0: Yolunda, yolunda.
3: Sen beni evden mi alırsın yoksa işten mi gideriz?
0: Bilmem.
1: Buluşma, buluşma.
3: Ya istersen eve gel, hem ben üstüm falan değişirim, öyle gideriz. Ne dersin?
0: Ya güzelim, bu yemek işini şey mi yapsak diyorum.
3: Ne yapsak?
0: Başka bir güne mi alsak?
3: Kenan.
0: Son anda bir işim çıktı da.
3: Tamam Kenan.
0: Feride.
3: Ya tamam, barışalım diyen sendin madem, istemiyorsun.
0: Yahu istiyorum, istemez olur muyum?
3: Ya başka akşam falan gerek yok Kenan, tamam, mesaj alın da.
0: Tamam Feride, tamam. Buluşuyoruz. Akşam 7'de. İyi günler.
4: Oğlum, delirdin mi sen? Göz göre göre nasıl gideceksin o yemeğe?
0: Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum.
5: Ustam dükkana 3 yuval bulmamdı. Öğle servisinde et, pilav, zeytinyağı aldılar.
6: Başka?
5: Akşam için Seyhan Hanım set menü yapacağız dedi. Çiçek aldılar ustam.
6: Oğlum yiyelen giden.
5: Çiçek olarak kasımpatı aldılar ustam. Müşteri desen pek yok. Diyorum ki burada reklamını mı yapsak?
6: Aa, Cumali sana fikrini soran mı oldu?
5: Ustam koşuşsa.
6: Ya Allah aşkına.

0: Ne bundan yağdan ya? Cumali, ben sana ne diyorum? Gelen gidenden bana haber ver. Seyhan yengenle görüşen karışan oluyor mu?
1: Estağfurullah usta, çiçekçi geldi, mutfak alışverişi falan.
0: Ya bırak Allah aşkına ya Cumali. Allah sen sinirini bozma. Hadi, hadi böyle casusluk mu olur ya? Allah Allah, hadi tamam. Yürü, ben de kabahsetem. Tip bozul. Bu diyor ya, götürme estağfurullah ya.
2: Cesur çocukmuş ha.
3: İşin peşini bırakmamış.
2: Adı neydi? Furkan. Aferin. Çocuklar, bir mesele daha var. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım.
4: Neden?
2: Yarın Melia'nın babası geliyor. O mesele. Hayat mamat meselesi oğlum.
4: Ali abi?
5: Ben buradayım.
2: Bak, ihtiyarı görürseniz, karşılaşırsanız Samim Mamim demek yok ha.
5: Tamam, tamam.
2: Oğlum şakası yok, adam 20 senedir tabancasıyla dolaşıyor.
5: Ya affetsem abi ya.
4: Baş başa yemek bir ikimiz.
6: İyi işte abla, bak istediğin oluyor.
7: Aman yok be Seyhan'ımız, kaytırıyordu da son dakikada yine böyle bir işim çıktı da bilmem ne de.
6: Az geçmiş işte. Bak babam da geliyor. Yani bir tanıştırırsın, düğün tarihini konuşursunuz.
4: Hadi inşallah. Yarın kim olacak otogardan babamı?
6: Hepimiz.
4: Samim abi?
6: Ay vallahi onu bilmiyorum. Ha bir aksilik çıkmasın da.
4: Ay Allah korusun ya, babamın bu yaştan sonra kalbi de dayanmaz ha.
6: Ay deme öyle abla.
4: Ne var kız, yalan mı?

0: Evet abla. Yok artık, bir onu bulup saklayacağız.
1: Müdürüm.
0: Halim, hoş geldin. Abla, Halim geldi. Ben birazdan seni ararım, tamam mı?
2: İyi tamam, hadi öptüm canım.
0: Hadi hoşça kal.
2: Ay Allah Allah.
3: Seher Hanım.
0: Hoş geldin Halim.
3: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi Halim, sağ ol.
3: Ya otel böyle yeni diye sık sık gelip gidiyorum ha. Sam abi nerede?
0: Dışarıda.
3: Sebep?
0: Öyle, işe çıkmış.
3: Başka gelen giden var mı?
0: Kimi soruyorsun Halim?
3: Ya kimi soracağım? Bu Sam abinin yanındaki bu asalaklar yok mu bu?
0: Halimciğim bak. Ali'yi sevmeyebilirsin, tamam. Ama oteli almak için anlaşmıştı.
3: Ne anlaşmış ya Seher Hanım?
0: Hay tefeciye gitmiş Halim.
3: Tefeciye?
0: Evet. Uğraşmış, para bulmuş. Gelmiş, anlaşmış. Sen de bunu biliyordun.
3: Fena mı ettim işte ya? Tutmasam mıydım oteli?
0: Aynı şey sana yapılsa Halim. Ha? Sen ne hissederdin?
3: Ben tüccar adamım Seher. İmkan gördüm. Ha, nişanlımı da korumak istedim yani. Ne var bunda bu kadar üzülecek, kırılacak?
4: Anacığım, bir gün sokakta bir kavga çıkıyor. Bu adamlar da tanıdığımız adamlar değil ha. Neyse, üç kişi bir olmuş, bir gariban nasıl dövüyor? Nasıl dövüyor, nasıl dövüyor?
5: Niye?
4: Vallahi geçmiş zaman, orası pek iyi hatırlayamıyorum ama bu dayak yiyen adam öyle pek suçlu kabahatli bir adam değil. Koca anak babam da bizi okula götürüyor. O arabayı nasıl durdurdu, o aşağı nasıl indi?
5: Ne yaptı?
4: Üç tane adam.
5: Yendi mi?
4: Yendi tabii.
5: Dayıma da kızacak mı?
4: Vallahi kızar yani, görse sağ bırakmaz. Ama artık yapacak bir şey yok yani. Samim'le de konuştum. Babam buradayken bile çok görünmeyecek buralarda. Babam da zaten düğünden sonra hemen Adana'ya gidecek. Ondan sonra sen sağ, ben selam.

0: Yemeğin kokusu sokağın başına kadar geliyorum Elia.
1: Ha, babam geliyor ya, ona hazırlık yapıyorum ya Samim.
0: Hazırlan hazırlan. Cancan yukarıda mı?
1: He, yukarıda. Yardım ediyor.
0: Geç oldu, gideyim alayım ya. Cancan! Oğlum neredesin? Cancan! Hadi oğlum, hadi gidelim.
2: Biliyorum.
0: Hadi montunu giy. Hadi aslan.
1: Sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım ya? Taceddin'le konuştum işte. 2-3 gün onlarda kalacağım. Baban gidince geri dönecek.
1: Çocuklar?
0: Çocuklar Ali bakacak. Ne yapayım?
1: Bak Samim, gözünü seveyim. Görmez etmez deyip sakın buralara gelme ha.
0: Ya gelmem, gelir miyim? Adımımı atmam.
1: Oh Allah'ım, bak koca yanağı da söyledim. Babam da zaten şu işini bitirecek gidecek.
0: İnşallah, inşallah.
2: Ben hazırım.
0: Hadi oğlum, hadi gidelim.
1: Samim, içli köfte al. Yeni yaptım çocuklara da ve.
0: Sağ ol.
1: Bir de sen yokken bu çocukların yeme içme işini ben halledeceğim. Sen merak etme.
0: Sağ ol Meloş.
1: Geliyorum.
0: Şşt,

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Sağlam gücülük.
10: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Biletini hemen al. Acil.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya ne demek nereden çıktın? Bir hoş geldin yok mu kızım?
1: Ha, hoş geldin babacığım, ver elini öpeyim.
0: Hoş bulduk.
1: Babam, biz seni yarın bekliyorduk ya.
0: Otobüs seferinden kavga ettim. Yırttım bile bir uçakla geldim.
1: Uçakla mı geldin?
0: He. Neydi ya?
1: Ha baba.
0: Hep böyle kapıda mı duracağım kızım?
1: Ha yok, içeride gireceğiz. Hatta şimdi girelim değil mi baba?

0: Kendi babası.
1: Kimin babası?
0: Melia'nın babası. Çöp para.
1: Çöp para mı?
2: Yahu babam, sen bizi arasaydın, bir haber verseydin, biz seni gelip alandan alırdık.
3: Hayır yok.
2: Babacığım, yolu nasıl buldun?
4: Ya uçakta bir Adanalı delikanlı vardı. Söyledim, getirdi.
2: İyi etmiş.
4: Ben de onu düğüne çağırdım.
2: Ha,

0: çıkıp iki lokma bir şey yiyelim mi?
1: Yemek.
0: Ha, yemek.
2: Evde yemek yok mu?
0: Var, vereyim mi?
2: İstemez.
0: Ama babacığım, yani iki gündür analı kızlı olsun, mercimek köftesi olsun, bir sürü şey yaptım. Babacığım, bir tadına bak bakalım, beğenecek misin?
2: Ya kızım, kapıdan yayın girdim. Hele bir dur, bir nefes ver.
0: Ah, tamam baba. Ha baba.
2: Ne?
0: Baba.
2: Ya ne kızım, baba baba.
0: Yok bir şey babam ya.

0: Havlular nerede?
1: Ha, babam orada musluğun yanında.
0: Kim var orada?
1: Baba.
0: Kim o?
1: Hangisi?
0: Bu.
1: Bu. Usta.
0: Ne ustası?
2: Çapamazlık.
0: Ne?
2: Çakamazlık.
1: Babacığım, çerçevelerin altından su geliyordu. Usta geldi, onu tamir edecek.

0: O benim yeğenim, yanımda çalışıyor ağam.
1: O kadar çocuk. Anası babası yok mu bunun?
0: Yoktur, yoktur ağam, yok.
1: Melia?
2: Ha baba.
1: Bu ses tanıdık.
2: Allah Allah.
1: Ver gözlüğü.
2: Baba. Gözlük düştü.
1: Ya düştü mü? Ya düştüyse alsana.
2: Baba. Gözlük kırıldı.
1: Ya nedir? Ne oluyor burada?
0: Melia, bize müsaade.
1: Melia mı? Nereden çalıyor bu seni?
2: Tanıyor babacığım. Aynı mahallede oturuyoruz ya, oradan tanıyor.
1: Nerede oturuyor?
3: Karşıda.
1: Ver gözlüğü. Ver gözlüğü, şimdi çıngar çıkaracağım.

0: Hiçbir şey görülmüyor.
1: Size iyi günler, haydi.
2: Ustam kardeşim, ellerine sağlık.
3: İyi günler.
0: Pehlivan.
1: Buyur ağam.
0: Sen değil, ufaklık. Gel. Öp elimi. El öpenlerin çok olsun. Hadi.

0: Can canım, tanımadı canım ciğerim. Takdiri ilahi, kurtulduk lan bak.
1: Tahlil sonuçlarını sabah veririm.
2: Tamam canım. Ya ben ara sıra hapşırıyorum ama herhalde korkulacak bir şey yoktur. Bu arada ne oldu bizim hemşire? Acile kaldırılan haber var mı?
1: Vallahi durumu kritik diyorlar.
2: Hadi ya. Allah Allah.
1: Yarın gel. Sonuçlar hazır olur.
2: Tamam. Hadi bay bay. Alo?
3: Çabuk eve Feride.
2: Ablan ne oldu ya?
3: Babam burada.
2: Nerede?
3: Yahu evde Feride nerede olacak?
2: Aa, hani yarın geliyordu? Ay nasıl sağlığı?
3: Feride, dursuz dursuz konuşup benim sinirleri kaldırma. Bak, babam kaptan içeri girdi. Samim ya böyle burun buruna geldiler.
2: Ne?
3: Yahu evet diyorum Feride.
2: Ama biz Kenan'la buluşacaktık.
3: Ay, bak hala ne diyor ya?
2: Ya tamam kızıma geliyorum.
4: Mesut, bol bol koy oğlum, babama gidecek bu yemekler.
5: Tamam ustam.
6: Günaydın ustam.
4: Sağ ol. Oğlum bugün bizim için büyük gün.
6: Niye ustam?
4: Babam geldi, anam geliyor. Oğlum artık sağ solu kalmadı, dünya evine giriyoruz.
6: İnşallah ustam.
4: İnşallah. Bana bak, davetiyeleri ne zaman postalayacaksınız?
6: Hazırlıyoruz ustam.

0: Hamza, neyin var oğlum?
1: İki gündür buluyor diyor usta.
0: Bunu niye alıyor?
2: Ulan yala yala zehirlenmeyesin sen.
0: Bak kiraç gibi olmuşsun ha.
1: Su vereyim mi ustam?
0: Yok yok. Bırak yalamayı malamayı. Kalk bakayım. Kalk biraz hava al.
3: Yala yala gözümüzün önünde yığılıp kalayım. Hamzık.
4: Ciğerim koskoca Cabbar ha. Adam gördüğü yerde vurmak için intikam yemini etmiş.
5: Kimden intikam almak için?
4: Benden kimden olacak?
6: Niye?
4: Ne yesine?
5: Abacım hadi git sen kendine bir bardak soğan.
3: Hadi git oğlum.
5: Hadi.
4: Şimdi Melia evin biricik kızı. İlk göz ağrısı baban. Bak ben ortadan kaybolmuşum ciğerim. Ne zaman haber alıyorlar? Gelinlik provasında. Bir baba bunu affeder mi?
3: Affetmez.
4: İşte affetmediğini tekim kire.
5: Peki bugün nasıl kurtuldun dayı?
4: Takdiri ilahi diyelim valla.
3: Tanıdı mı?
4: Yok tanımadı. İyi de o. Melia gözlüğü eziyor. Ben de gittim bir tepik vurdum kire. Gözlük tuz buz oldu diyelim. Adam takıyor bakıyor göremiyor.
3: Ya vallahi ucuz kurtulmuşsun ha.
4: Ya sen ne diyorsun ya? Hem de ne ucuz kurtulma Aliço. Hem de ne ucuz kurtulma canım diye.
3: Vallahi bence hiç vakit kaybetme. Doğru Taci abinin evine.
4: Dayı.
7: Ya oğlum.
4: Yok ya. Burnunun dibini göremiyor adam ya. Karşıdan burayı nasıl görecek?
3: Ya sınma abi.
4: Yok yok Aliço. Kaparız perdeleri otururuz ya.
6: Ben geldim.
4: Ha, gel gel ciğerim gel. Gel yerim ha gel.
5: Ya, peki bir şey soracağım.
4: Ha.
3: Sor kızım.
5: Cabbar ağaç gözlüklerini yaptırmayacak mı dayı?
4: Yaptıracak. Yani yaptırır herhalde.
3: O zaman ne olacak?
4: O zaman fena olacak Aliço. Ben ortalarda olmayacağım.

0: Bu yüzük adam olmayacak Melia.
1: Babacığım, yenisini alırız.
0: O pehlivan nasıldı?
1: He?
0: O mastikçinin yanındaki.
1: Ha, pambık.
0: He, pambık gibi çocuk. O namussuz kaçmasaydı şimdi onun kadar torunum olacaktı.
1: Baba, babacığım bırak artık huşundan intikam almayı, bırak.
0: Bırakmayacağım. Ağacın kovuğuna, inenin deliğine girse bulup çıkaracağım. Alacağım o namussuzdan intikamımı.
2: Baba nasıl bir mavi? Burun buruna gelmiş ve bir şey olmamış, öyle mi?
3: Ay olmuştur Seyhan.
2: Olmaz mı abla?
3: Babam biliyorsun affetmez.
2: Uf, Allah korusun ya. Ulan bir şey demedi mi?
3: Ya yok, çabuk eve gel dedi. Zaten sinirleri tepesinde onun bu aralar.
2: Sevim abinin perdeler kapalı.
3: Çoktan gitmiştir kızım. O kalır mı buralarda Sevim abi?
2: Seyhan.
3: Ne oldu?
2: Açma.
3: Niye abla?
2: Ablamı çağıralım, bir ön bilgi alalım.
3: O da doğru.
2: Hadi bismillahirrahmanirrahim.
3: Kızlar.
2: Abla nedir durum?
3: Durum fena.
2: Samim abi?
3: Samim sağlam ama benim kalbim dayanmayacak.
2: Babam nerede?
3: Yukarıda tutturdu yine Samim diye. Yahu bu adam hasta ama vallahi İstanbul'a gelince hıncından diriliyor.
2: Allah Allah. Hadi gülüm.
4: Ha Taceddin. Yok gelmiyorum. Ciğerim. Taceddin. Dur. Görmüyor. Gözlüksüz görmüyor. Ha? Ya yarın gözlük alırlarsa geleceğiz tabii. Tabii. Sana da iyi akşamlar Taceddin. Hadi ciğerim benim.

0: Misin?
1: Şey hanım.
0: Ha, erken geldi. Otobüsün şoförüne kızmış, uçakla gelmiş. Tamam.
2: Babam, gözlüğüne ne oldu ya?
0: Kırıldı. Kazayla.
1: Damat gelecek mi Seyhan Hanım?
2: Geliyor baba.
1: Ya ona söyle, şu gözlüğün yenisini yaptırsın.
2: Tamam.
0: Tamam mı Seyhan? Babacığım, bu saatte nereden gözlükçü bulacak? Yani her yer kapalı şimdi. Artık uyuyacağız, sabah alacağız.
1: Ya sabaha kadar böyle mi duracağım?
2: Babacığım, bir yere çıktığın yok. Yemek yiyeceğiz, yatacağız.
0: Hiç, biz yanındayız.
1: Allah Allah.

0: Gitme oğlum.
1: Anacığım bir rahat bırak.
0: Ya o kızın hastalığı bulaşıcı. Bak öbür hemşire de acilde yatıyormuş, kendin söyledin. Ara şu kızı da gelemeyeceğim de.
1: Anne.
0: Öyleyse bırak ben söyleyeyim.
1: Olmaz. Tam barışma ikna etmişken şimdi gelmiyorum diyemem.
0: Ne yapacaksın, gideceksin mi?
1: Bilmiyorum. Feride.
2: Kenan nasılsın?
1: İyiyim Feridem, sen nasılsın?
2: Ya sana kötü bir haberim var.
1: Ne oldu?
0: Hasta mı?
2: Sen evden çıkmadın daha değil mi?
1: Yok, daha çıkmadım.
2: Tamam, çıkma o zaman.
1: Niye?
0: Uykular uyuyacağım de.
2: Ya vallahi üzüleceksin ama.
1: Feride, kötü bir haberse hemen söyleme.
2: Ya yok anacığım. Babam bize sürpriz yapıp erken gelmiş. O yüzden yemeğe çıkamayacağız. Alo? Alo, aşkım orada mısın?
1: Buradayım Feride.
2: Ha. Ne oldu, çok mu kızdın?
1: Yo. Ne yapacaksın baban geldiyse?
2: İstersen sen de gel, birlikte yemek yeriz.
1: Yok, akşam akşam rahatsız etmeyeyim.
2: Ay ne rahatsızlığı anacığım ya.
1: Yarın görüşürüz Feride. Hadi evdekilere selam. Babama hürmetler. Hadi, hadi görüşürüz.
2: İyi tamam hadi.
0: Kenan?
1: Anacığım inanamayacaksın.
0: Ne oldu?
1: Feride'nin babası gelmiş. Yemek iptal.
0: İptal mi?
1: Vallahi öyle.
0: Şükürler olsun ya Rabbim. Ay Allah'ım sen çok büyüksün.
1: Ya anacığım resmen konuşa konuşa beni de inandırdın ha. Oh. Oh ya, ben de hafifledim.
3: Oo babam hoş geldin. Hoş bulduk oğlum.
4: Babacım ben elini öpeyim. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
3: Benim de.
2: Alayım.
4: Allah Seher. Artık şalgamdır, fasulyedir. Donat işte sofrayı.
2: Tamam.
4: Hayırdır babam, gözleyen oldu?
3: Anlat Meryem.
5: Halim, ben kırdım yanlışlıkla.
6: Halim, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ferdeciğim.
5: Nasılsın?
3: Meryem.
5: Ha baba.
3: Bu pehlivanın anası babası yoktu değil mi?
6: Hangi pehlivan?
5: Koca yanak.
4: Bizim koca yanak.
3: Ya karşıda oturmuyor muydu bu yumurcak?
5: He baba.
3: Çocukcağız bu yaşta ekmek parası için çırpınıyor. Ya çağırın da gelsin.
5: Kim?
3: Pehlivan.
6: Pehlivan mı?
4: Pehlivan ne yapacaksın babacığım?
5: Babacığım o gelmez bu saatte.
3: Ya o gelmezse biz gidelim.
5: Babacım sen otur, babacım otur gülüm. Nereye gidiyorsun ya bu saatte?
4: Dur babam dur ya, otur diyorum ya, olur mu öyle şey?
5: Ya babacım baba, ne gerek var babacım?
6: Mertcan, hadi ablacım.
7: Cancan pencerenin önünde dolaşma onu, geç böyle, geç böyle otur.
5: Onun perdeler kapalı.
7: Ne olur ne olmaz, dur Cappar abi.
8: Cappar ağa.
7: Seni şaka zannediyorsun ama Adana'da bilen biliyor Cappar ağayı.

0: Kim bu?
1: Bey, ben bakayım mı?
0: Bakma. Eda sen otur.
2: Misafir bekleyen var mı?
0: Yok.
3: Ben bakayım mı?
0: Sen hiç bakma oğlum.
2: Bey abi, kapıya bakmayacak mısın?
0: Bakmayacağız.
1: Dayı belki başka biridir.
2: Camdan bakalım.
0: Perdeleri açma sakın.
2: Sen mi abi? Ben bakayım, tamam. Sakin.
0: Bir patırda olursa aşağıya siz inmeyeceksiniz. Ben ineceğim. Siz burada kalacaksınız. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Ben ineceğim.
2: Yenge?
3: Yandık Ali, yandık.
5: Gene ne oldu ya?
6: Melia?
3: Ne oldu? Babam pehlivanı istiyor.
0: Pehlivanı mı?
3: Beni mi?
0: Niye?
3: Mertcan karşıda otururuz diye ağzından kaçırdıydı ya.
0: He?
3: Hani sen de bu çocuğun anası babası yok, hani benim yanında çalışıyor falan dedin. Sanacığım, babam tutturdu. İlla bu çocuk gariptir, gelsin şeker vereceğim.
0: Hayda ya Melia.
3: Laf dinlemiyor Samim. Bak uyuyordur dedik, dayısı bırakmıyor dedik.
2: Ya yenge, ufacık çocuk ya, ağzından bir şey kaçırırsa.
3: Kaçırmam.
0: Can. Olmaz Melia.
3: Bak bugün bırakmasan yarın gene isteyecek. Torun diye tutturdu Samim. Allah aşkına bırak oğlanı, benim yanımda ya. Koca yanak, sen de şöyle ağzını biraz sıkı tut. Hah. Vallahi yamacımdan ayırmayacağım ya. Kafasını sevsin, hemen yeri getireceğim. Ha Samir.
7: Kahve geliyor mu Ferde?
3: Geliyor babam, geliyor. Seyhan yapıyor.
2: Biz de oteli aldık babacığım. Artık Seyhan'ımın işneyin derdi kalmadı yani.
7: Söyledin.
2: Ha. Hava parasıyla kirayı da vermiş oldum baba. Söylemesi ayıptır, 50.000 lira. Ev alacaktım, dükkana yatırdım. Ama olsun be, helal olsun yani. Yeter ki Seyhan'ımın yüzü gülsün. Öyle değil mi baba? Seyhan bahsetti değil mi bu otel meselesinden?
7: Haberim var.
3: Halim, ablam söyledi, merak etme.
1: Halim, bir bakar mısın?
3: Seyhan sana sesleniyor Halim.
2: Müsaadenizle babacığım.
7: Feride.
3: Efendim baba.
7: Bu da efendi çocuk ama kendini fazla övüyor. İyi ki bir otel tutmuş. Söyle bilmedim.
3: Baba.
7: Ya bizim kızımız müstaş mı Feride? Sizin bu olan hep yaz.

0: sen şu tepsiyi al. Hadi şu fincanları götür. Halim? Ne oldu sana?
1: Yok bir şey.
0: Yok, sen bir şeye bozulmuşsun. Ne oldu söyle.
1: Ben görgüsüz müyüm Seher?
0: Yok.
1: Oteli aldım diye sürekli kafanıza kakıyor muyum?
0: Yok Halimciğim, o nereden çıktı?
1: Emin misin?
0: Nereden geliyor böyle şeyler aklına Halim? Yok bir şey.
1: İyi peki. Şşş, ne oluyor?
0: Yanına oturdu dayı.
2: Yap bana anne.
3: Evet evet.
2: Ay güzel Allah'ım, ben göndermeyecektim bu çocuğu ya. Ali Çobak bak neler. Şşş, bir terslik olursa ben gideceğim, beni tutmayın.
4: Abi heyecanlanma ya, yenge yanında.
2: Ya ne yengesi Aliço? Cancan'ın kim olduğunu anlarsa yenge değil, Allah'ımı cihan gelse fark etmez diyorum ya.
5: Ya bir dakika bir dakika, bir şeyler oluyor.
2: Ne? Ne oluyor?
3: Ya cebinden bir şey çıkarıyor.

0: Çevrenden mi?
1: Ne o Yiğit?
2: Ya tam göremiyorum.
0: Abi şu bak şunu, Allah'ını seversen ciğerim benim ya.
3: Of, tamam ya tamam. Yiğit dur.
0: Al pehlivan. Yemiş neyi?
4: Sağ ol amca.
0: Dede. Dede diyeceğim bana.
1: Hadi pehlivancım, sen fazla geç kalma.
0: O namussuz olmasa bunun kadar torunum olacak.
1: Baba.
0: Ya bu yaşa geldim hala torun bekliyorum.
3: Hayırlısı olur artık bu.
1: Hadi pehlivan.
0: Ya kalsın iki satır.
1: Niye babam? Ya baba ne yapacaksın çocuğu ya?
0: 3-5 sual soracağım.

0: oluyor?
1: Abi bir şey yok. Şeker verdi herhalde. Bak yiyor çocuk.
0: Niye gelmiyor?
2: Ya bir şeyler konuşuyorlar.
0: Alço, Neliha'ya el et, çocuğu getirsin.
1: Abi getirebilse getirecek. Getiremiyor demek ki kadıncağız.
0: Ya. Güzel Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
3: Ehliva sen pek küçüksün. Hep dayıyla mı çalıştın?
4: Evet.
3: Nerelisin?
4: İstanbul.
3: Sen İstanbullusun da dayın sanki bizim oralı gibi.
5: Seyhan, kalk gülüm babam yatağını yap. Tamam abla.
3: Otur kızım. Benim uykum yok.
5: Babam hani yoldan geldin, yorgunsundur.
3: Adın ne?
4: Mertcan.
3: Dayının adı?
5: Baba, bak sabah erken kalkacaksın, kalk yat istersen.
1: Ben kalkmana yardım edeyim mi babacığım, gel.
3: Ya dayısının adını sordum, damat.
4: Dayımın adı şey...
5: Dayısının adı Rahim.
6: Rahim mi?
1: Rahim abimiz.
5: Ya Mertcan'ın dayısı.
3: Rahim.
7: Ben eve gidiyorum, sen gitmen gelir.
5: Tamam. He, Rahim.
3: Eskiden ne iş yaparmış?
4: Garsonmuş.
3: Nerede?
5: Gemi lokantada. Bildiğimiz et lokantası işte babam. Zaten sonra Çekomaste'ye geçmiş.
3: Üç çocuğa sahip çıkmış. Aferin dayına.
7: Yavrum gene o alçak.
5: Bak babam, kurban olayım, çocuğun gözünden uyku akıyor, baksana ha.
3: Pehlivan hadi dayını daha fazla meraklandırma. Yine beklerim ha.
4: İyi geceler.
3: Sana da iyi geceler.
1: Heh, geliyorlar abi.
0: Ah can canım. Gel ciğerim ya. Salondan çıktılar. Şükürler olsun ya.
6: Hadi be Mahcan.
0: Allah'ım şu düğüne kadar yardım et. Şu düğün bir olsun. Şu Seyhan bir evlensin.

0: gidiyorum.
1: Nereye?
0: Otele.
1: Musat.
0: Oğlum Cabbar'a karşı da ne yapayım? Kalkmasını mı bekleyeyim?
1: Yok, bekleme de.
0: Çocuklar sana emanet, ben oteldeyim.
1: Akşam?
0: Akşam hava karanınca gelirim.
1: Tamam. Ne Cabbar'aymış ya.

0: Melia!
1: Allah canını almasın. Babacığım günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu?
0: Uyudum. Çabuk davadan haber et.
1: Niye baba?
0: Ya çabuk gözlüğümü getirsin. Önümü göremiyorum.
1: Ha tamam. Tamam, arayacağız. Şimdi halledeceğiz. Hadi sen gel şöyle. Hadi.
2: Sol 10, sağ 11. Mio. Hay maşallah.
0: Sağ 11 Melia.
1: Tamam baba. Halimcim duydum. Evet, vallahi sana çok zahmet olacak. Heh, çok sağ ol gülüm. Hadi hayırlı günler.
2: Hadi hayırlı günler. Hadi. Vay Allah.
0: Ne diyor?
1: Tamam babacığım, alacak. Abla. Günaydın babam.
0: Günaydın Seyhan Hanım.
1: Babam, ben Feride. Ben buradayım canım babam.
0: Ya nerede kaldı şu gözlük?
1: Ne gelecek babam, sen merak etme, telaş etme.
0: Şu halimize bak.
3: Abla. He. Kızım abi ne olacak?
1: Vallahi bilmiyorum ki, artık bir yerlere gidecek.
3: Çocuk mu?
1: Bilmiyorum ne olacak.
0: Vıdır vıdır ne konuşuyorsunuz kızlar?
3: Bir şey konuşmuyoruz babam. Senden gizli ne konuşacağız babam?
1: Hadi kızlar, siz oturmayın, çayları koyacağım.
4: Ciğerim, rezervasyon mezervasyon hiçbir masa yok mu?
5: Yok Samim abi.
4: Odalar?
5: İki oda var. Onlar da yarın ayrılıyor.
4: Allah Allah.
5: Öğlene dışarıdan belki gelen olur ama.
4: Ya olmazsa? Ne yapacağız, kapıya çıkıp müşteri mi arayacağız? Yok, bu iş böyle olmaz. Böyle iki güne topu atarız biz.
6: Bugün dayınız bütün gün dışarıda, hava kararınca gelecek.
7: Mertcan?
6: Biz Merto ile beraberiz değil mi Merto?
7: Otel?
6: Ne oteli?
7: Hani otele gidecektik?
3: Ya dünden beri otele gitmek istiyor da, dün de yetim cüzdanı falan çalındı, gidemedik.
7: Dayım söz vermişti.
6: Ya abicim söz verdi de. Ya bakma bana öyle çipil çipil. Tamam gideceğiz.
7: Gideceğiz mi?
3: Evet ama ekmeğini bitir öyle.

0: Bu ekmek bitsin ondan sonra otel. Hadi. Ver tabi.
1: Akşam nereye yemeğe gidiyoruz?
2: Ne yemeği?
1: Çift maaş alınca seni yemeğe götüreceğim diye söz vermiştim ya.
2: Ya ciddi misin sen?
1: Hadi seç bir yer.
3: Hop! Günaydınlar.
1: Günaydın.
3: Ne yapıyorsunuz?
2: Ne haber Zehir Afiye?
3: Afiye ne be?
1: Ya Ayşe hırsızları anlattın ya.
3: Ha.
2: Sen olmasaydın arkadaş kaptırıyormuş maaşı.
3: Ya yok ya. Geldi.
1: Ya neyse boş ver. Bu akşam yemeğe gidiyoruz.
3: Ney mi?
2: Arkadaş ayın personeli olduğu için yemek ısmarlıyorlar.
1: Gelsene.
3: Ben mi? Ne bileyim.
1: Ya hem Eda'yı da alırız.
2: Ne zaman?
1: Bu akşam.
2: Bana uydu.
1: Furkan.
3: Hadi geleyim ben de.
1: Hadi gel o zaman ya.
2: Hadi
4: Kolay gelsin. Sağ ol Feride. Benim tahliye sumuşları çıktı mı? Bir bakalım. Geçmiş olsun Feride. Çok sağ ol canım.

0: Alo.
1: Feride güzelim, nasılsın?
2: Tahlil sonuçlarını aldım.
1: Ha,
2: İyisi bir şey çıkmadı.
1: Oh, çok sevindim güzelim.
2: Ben de öyle tahmin ediyordum zaten.
1: Ben de.
2: Tabii yine de bir içim rahatladı. Kenan, bak babam bizde, akşam seni sordu.
1: Geleceğim güzelim.
2: Yani bugün bir ara buluşup birlikte gideriz. Elini öperiz, hem hoşuna gider.
0: Gideriz aşkım, sen merak etme.
1: Tamam, oldu. Hadi güle güle.
3: Kenan?
1: Haberleri iyi anacığım. Feride'nin tahlilleri temiz çıkmış. Gördün mü bak, bir de kızın günahını aldık. Ne oldu? Yine niye astın yüzünü?
3: Naşide teyzene ne dediler?
1: Hangi Naşide teyze?
3: Rahmetli.
1: Anne!
3: Kadıncağız check-up yaptırdı, turp gibi çıktı. Bir hafta sonra toprağa verdik.
1: Hayda!
3: Oğlum, önce bir tahlil yaptır. İyice emin olmadan yaklaşma şu kızın yanına.
1: Ya tam da içim rahat etmişken.
3: Çocuğum, hastalık bu. İki günde belli olur mu Kenan?
1: Of.
4: Ablam benim, gözlüğe baktım ama.
5: Ya alma.
4: Almayayım.
5: Yani alsan da akşama falan getir, tamam mı? Halimciğim bak, Samim'e de haber veririz, ortadan kaybolur.
4: Usta, cabarana ne diyeceğiz ya?
5: Ya ne bileyim ya, işte ellerinde yokmuş gibi bir şeyler de.
4: Ya babam kör gözle mi dolaşacak şimdi?
5: Ya ne dolaşması, Halim burada yanımızda. Hadi gülüm, sen onu akşama kadar idare et. Tamam canım, bir gün bir gündür.
4: İyi peki, tamam. Hadi hayırlı günler, görüşürüz. Kusura kalmayın.
6: Seyhan abla.
7: Mertcan. Merhaba bir tanem. Nasılsın Ali?
8: İyi. Pehlivan da iyi.
7: Akşam babam tutturdu pehlivan diye.
8: Camdan seyrettik.
6: Ağzımdan hiçbir şey kaçırmadım.
7: Kaçırmadın. Aferin sana, akıllı bıdık.
8: Ya Semim abiyi soracaktık ama.
7: Ha, ben gelmeden çıkmış.
8: Nereye?
7: Bilmiyorum. Siz oturun. Gelir birazdan.
8: Yok. Mert'e otursun da.
7: Ha, Morgan.
8: He?
7: Dün hatırlayamadığım arabanın ismi. Hani filmde gördüm demiştim ya.
8: Beğendiğin araba.
7: Aha, gel bak.

0: Adamlar boşuna kriz demiyor ya. Ortalık kan ağlıyor.
1: Öyle.
0: Ya iki tane oda var. Onlar da yarın gidecek. Lokanta desen sinek avlıyor.
1: Ya otelin sahibi sen misin Sami? Bırak halim düşünsün.
0: Ya bu çocuk tüccar Tacettin. Bir ya da iki gün dayanır. Müşteri gelmese ne yapacak? Vuracak kilidi. Ya ondan sonra bul bakalım iş bulabilirse.
1: Ne yapacaksın? Sokağa çıkıp müşteri mi avlayacaksın?
0: Yürü Tacettin.
1: Nereye?
0: Hadi yürü Tacettin.
2: Sami.
0: Hadi akşam oldu Tacettin hadi.
3: Oğlum ben gidip geliyorum.
0: Aliço.
4: Beyefendi kanınıza bakalım da neye bakalım?
2: Mikrop, virüs ne varsa.
4: Neye bakmak istediğinizi bilmiyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: O zaman ne tahlil yapacağız?
2: Siz benim kanımı bir alın. İltihap, hastalık varsa belli olsun. Lütfen hemşire.
4: Peki, buyurun içeri.
2: Ha, bir de bir şey soracağım.
4: Evet.
2: Mesela yakın birinde bir hastalık var. Diyelim ki nişanlım.
4: Ne hastalığı?
2: Bilmiyorum ama bulaşıcı bir hastalık. Bana geçmesi ne kadar sürer?
4: Hastalığına göre değişir.
2: Hemen belli olmaz mı?
4: Vallahi ne diyeyim, bazısı bir günde belli olur. Bazısının kuluçka süresi daha uzun olur. Bilemeyiz.
2: Sağ ol.
5: Tamam Sen abi, anladım. Tamam, geliyorum.

0: Hadi. Seha, benim çıkmam lazım. Yasemin mi haber ya?
1: Tamam. Ben?
0: Sen, seni eve götüreceğim.
1: Anne oteli gezecektik.
0: Başka zaman gezeriz.
1: Evde kimse var mı?
0: Yok. Melih ablaya bıraksan?
1: Pehlivan orada. İstersen bırak, ben idare ederim.
0: İş?
1: Önemli değil. Olmazsa ablamı ararım.
0: Tamam, ben Melih ablaya haber vereceğim.
1: Tamam.
0: Kabul mü Merto?
1: Kabul.
0: Kaldır gıdını. Hadi. Kolay gelsin.
1: Sağ ol.
2: Alo, yenge. Ya ben Merto'yu Seyhan'ın yanına bıraktım otele. Samim abi Taci abiyle. İşi varmış. Seyhan ben bakarım dedi ama. Hani işim işi varsa. Haberin olsun senin de.
3: Ya anacığım ben alacağım da nasıl alacağım? Şimdi babam evde yalnız. He? Yok anacığım olmaz otelde akşama kadar ya. Dur bakalım. Hem bulacağım bir hal çaresi onu. Ha. İyi hadi Ali. Hadi sana da iyi günler.

0: yapacağım? Senle oteli gezelim mi?
1: Gezelim.
0: Tamam, hadi ver bana onu.
2: Meryem, ne zaman gelecek bizim damat?
3: Gelecek baba.
2: Ya sıkıldım belli oturmaktan. Getirsin artık gözlüğümü.
3: Getirecek baba.
2: Haydi oku kitabı.
3: Dur bakalım nerede kalmıştık.
2: Kurtdereli rakibinin belini kavradı.
3: Kurtdereli derin bir nefes aldı. Sonra bir gürledi ki yer gök titredi. Çimenler secde etti.
2: Ey maşallah.
3: Baba.
2: Yok mu ya?
3: Ha, okuyacağım da. Bu bizim ufaklık var ya.
2: Hangi ufaklık?
3: Pehlivan.
2: Ne olmuş pehlivana?
3: Ha, bir şey olmamış. Ben okumaya devam edeyim. Kurtdereli.
4: Ciğerim hep tenham bura böyle ya.
5: Bu ara böyle. Müşteri yok.
4: Turist?
5: Tek tük. Bir haftada iki kilimi zor sattık.
4: Yapma ya.
6: Kalkalım mı Sam?
4: Bekleyelim.
6: Abi üçer bardak çay içtik. Gelen giden yok işte.
4: Allah Allah.
3: Kurtdereli başını kaldırıp göğe baktı. O vakit bütün bir milletin gücü kollarına aktı, aktı.
2: Haydi Kurtdereli.
3: Baba, senin uykun geldiyse ya.
2: Ne uykusu?
3: Ha ne bileyim, gözlerimi melül melül bakmaya başladı da. Yani uyuyacaksan sen yap, ben bir çıkıp geleceğim.
2: Nereye?
3: Alışveriş.
2: Sokağa çıkacaksan ben de geleceğim.
3: Niye baba?
2: Ya sıkıldım böyle evde oturmakla.
3: Yok o zaman yok. Allah muhafaza başımıza bir kaza falan gelir. Gözlük gelmeden biz de gitmeyelim.

0: Selam.
1: İyi günler Melih abla.
0: Gel anam, hoş geldin de Feride hastanede.
1: Ha biliyorum, ben bir uğrayıp babamın elini öpeyim dedim.
0: İyi ettin.
1: Ne oldu abla?
0: Kenan, benim bir otele kadar gidip Mertcan'ı almam lazım.
1: Evet.
0: İki dakika babama göz kulak olsan ya.
1: Ha Melih abla.
0: Anacığım vallahi gidip çocuğu alıp geleceğim.
1: İyi tamam.
0: Babacığım, damat geldi, seninle bir görüşecek. Hadi.
2: Ya Sezai.
3: Ne Sezai?
2: Sezai.
3: Sen mi abi? Sezai kim?

0: canım.
1: Beğenmemiş işte usta. Sen de idare ediver.
2: Pamuk, Milli abla. Kuzum ne işin var senin burada?
3: Abla?
2: Hadi yürü eve gidiyoruz. Seha nasılsın?
1: İyiyim ablam, ne olsun?
2: Kolay gelsin.
1: O elindeki ne? Bir şey değil, müşteri geliyor olamış da. Recep usta ne diyorsun? Yeni bir tabak hazırlayalım mı?
0: Seyhan yaptık ya beğendiği, bir daha mı yapalım?
1: Ustacığım iki tane masamız var şimdi, onları da kaybetmeyelim ama.
3: Seyhan müşteri haklı.
1: Kim haklı?
3: Müşteri. Sen bunu haşladın mı?
0: Haşladım.
3: Haşladım. Bunu haşlamayacaksın, közleyeceksin. Şurada iki tane patlıcanlı közleyemedin mi?
0: Seyhan.
1: Tamam Recep usta, abla. Gel biz şöyle köşede konuşalım seninle.
3: Hayır anacığım, yani bunda ayıp bir şey yok ki. Üşenmiş haşlamış. Hayır müşteri de enayi değil yani.
1: Abla.
3: Ne abla abla ne?
4: Kurt dereli elini rakibinin beline doladığı gibi 130 okka çeken pehlivanı adeta bir tüy gibi kaldırıp karşıya fırlattı.
5: Yaşa. Kurt dereli damat.
6: Efendim baba.
5: Dut şu elimden.
6: Niye, ne oldu?
5: Yok ben eyle kukuma bu şeye bir de oturamam. Dut hadi kalk da gidelim.
6: Nereye?
5: Gözlükçüye.
6: Gözlükçüye mi?
5: Ya bu Halim tembelliğin getireceği yok. İyisi mi kendi işimizi kendimiz görek.
6: Baba benim işe dönmem gerek.
5: İyi dönersin.
6: Ne anahtar?
5: Ne anahtarı?
6: Eve nasıl döneceğiz?
5: Yok bende yedek var. Geri gidelim.
6: Yavaş gel baba.
7: Hacı geç önlerine ciğerim.
8: Nasıl geçeyim Samim?
9: Abi otobüsü mü durduracağız?
7: Durduracağız tabii ya.
9: Ya Samim abi ya.
7: Ya dur Ali, şu aklımı karıştırma ya. Hadi ciğerim bas bas.
9: Ya vallahi ceza yiyeceğiz
7: ya
9: Samim.
7: Ya bas ya bas. Bas bas bas bas.
9: Ya Samim abi ya.
7: Geç kır önüne, kır önüne. Kardeşim sağa çek, sağa. Sağa çek, sağa.
9: Ya Samim abi.
7: Ya bir dur Aliço, bir dur ya. Sağa çek kardeşim, bak nasıl bakıyorum, bak oyun gibi bakıyorum.
9: Abi ne yapsın?
7: Ya.
8: Nerede arkadaşın?
7: İçeride ya. İçeride Sezai. Sezai. Kardeşim sağa çek, sağa. Ben Samim, Samim. Sezai.
9: Abi koca otobüs ya.
7: Ya duracak tabii, koca otobüs duracak. Sağa çekin! Ya salak salak el sallama! Sağa çek diyorum sana ya! Hah, git git git! Kapat kapat!

0: Dur. Abi otobüs resmen durdu ya.
1: Duracak tabii ya. O benim gemiden arkadaşım Sezai ya.
2: Ya şu arkadaşı da konuş da polise yakalanmadan gidelim Samim.
1: Atla Aliço.
3: Ya nereye?
1: Ya atla. Gel.
4: Samim.
1: Sezai nasılsın kardeşim Samim? Ya?
3: İyi abi, ne oldu?
1: Ya kaç sene oldu görüşmeyeli ya.
3: Samim abi hayırdır, ne oldu ya?
1: Dur anlatacağım ya. Kaç kişi var otobüste?
3: 30.
1: Hey maşallah. Yemek yediniz mi?
3: Yok, biz de yemeğe gidiyorduk zaten. Hayırdır abi, ne oldu?
1: Bize gidiyoruz, bize.
3: Nasıl yani?
1: Otele 10 numara.
3: Yok abi, olmaz o. Bu işler önceden ayarlanıyor.
1: Ya bırak sonrasını, öncesini ya. Sen beni bir dinle.
3: Tamam abi.
1: Sen karışma, sen içeridekileri idare et. Hadi aslanım
3: benim. Bir dakika dur.
1: Aslan rehber arkadaş. Ulan Sezai. Kardeşim benim ya. Yürü.
3: Abi nereye?
5: Beğendi dedin, közde patlıcanla yapılır. Ver bakalım şuradan bana 3-5 tane patlıcan.
6: Abla.
7: Ver mi kızım?
5: Recep Usta.
7: Seyhan, ablana bir şey söyle.
6: Recep Usta, sen de biraz yardım et, ne olur.
5: Ya versene bana şuradan 3 tane patlıcan.
8: Tembel anacığım, tembel. Üşenmiş, haşlanmış.
7: Seyhan!
6: Abla!
5: Ne abla, yalan mı?
7: Ablacığım, senin benim mutfağımda ne işin var ya?
5: Yahu sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak bu beğendiği ha? Aşçı dediğin işini bilecek.
7: Al Seyhan. Madem çok iyi biliyor, bundan sonra bütün yemekleri o yapsın.
6: Recep Usta abi...

0: Pambık, ulaş çantayı gene. Geç kalacağım.
1: Arayayım şu Kenan eniştelerini de söyleyeyim.
2: Ben de yardım edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Al şu sarımsakları sor.
2: Sen de orada çıt çıt çıt.
3: Süt var mı?
1: Var abla.
3: Hadi al gel.
4: Amcacığım, senin istediğin numara elimizde yok şu an. Ama beklersen fabrikaya sipariş veririz.
5: Ne kadar bekleyeceğim?
4: Birkaç gün alır.
5: Gözünü sevdiğimin adamısın. Ya koca şehirde bir gözlük yaptıramadık.
4: Bir dakika amcacığım.
5: Alo.
1: Kenancığım, şimdi ben işim bitince hemen gelirim dedim ama işim uzadı. Gelemiyorum. Canım benim, nasılsınız, iyi misiniz?
6: İyiyiz abla, biz de gözlükçüye uğradık.
1: Gözlükçü mü?
6: Evet, babamın gözlüğü kırılmış.
1: Ha, kırıldı da bir bana sor acaba, niye kırıldı?
6: Ne oldu abla?
1: Hay Allah'ım, Kenan babam yanında mı?
6: Yanımda.
1: Tamam, bundan sonra söyleyeceğim şeylere evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı?
6: Evet.
1: Babam gözlük aldı mı?
6: Hayır.
1: Oh. Allah'ım şükür yarabbim, aferin. Kenan, babama gözlük almayacaksınız, tamam mı?
6: Evet.
1: Yani babama gözlük alınmayacak.
6: Tamam abla.
1: Kenan, anacığım, ben şu beğendiği yapayım, geleceğim. Bak, gözlük yok, tamam mı? Artık bir numara yap, idare et. Akşam evde buluşacağız, hadi.
6: Tamam abla.
5: Geliyor mu?
6: Evet.
5: Ne diyor?
6: Hiç.
4: Amcacığım, gözlük yok ama elimde senin numarana uygun lens var.
5: O neymiş ya? İstemem.
4: Bir alıştın mı çok rahat amca. Hem bunlarla cam gibi görürsün.
5: Görür müyüm?
4: Sen bunları al, gözlük gelince onu da veririz.
5: Nasıl takacağım bunları?
4: Bir saniye, ben size göstereyim.
7: Ne haber Yiğit?
8: İyi, kimse yok mu?
7: Yok.
8: Mertcan?
7: Valla Melih ablayla herhalde. Dayımın telefonu cevap vermiyor.
8: Cabbar ağa?
7: Ses soluk yok.
8: Dayım gelsin de akşam izin alalım.
7: Ne izni?
8: Yemeğe gidiyoruz.
7: Yemeğe mi?
8: Hı, size söz vermiştim ya.
7: Ayın elemanı ha?
8: Evet, Ayça ile Furkan da geliyor.
7: Furkan mı?
8: Ha, Furkan. Ya çocuk olmasaydı cüzdanım gitmişti. Çağırmazsak ayıp olur. Ne oldu, sen hala sinir mi oluyorsun ona?
7: Yok.
8: Tamam mı? Gidiyor muyuz?
7: Bilmiyorum.
8: Ya hadi gidiyoruz, mızıkçılık etme.
1: Koca yanak, sütü ver. Biraz da tuz ver.
9: Abla hadi, müşteriler gidecek şimdi.
1: Anacığım, bekleyecekler azıcık yani. Bu beğendi öyle, 2 dakikada olmaz.
9: Abla bu iş hiç iyi olmadı ha.
1: Hangi iş?
9: Recep Usta'nın gitmesi.
1: Ya gülüm bak, aç konuş, ben şu yemeği bitirip gidecek. Gelsin mutfak onun, tamam. Değil mi Cancan?
2: Evet.
1: Ya evet.
10: Kolay gelsin. Oo, ablacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halim.
10: Örümcek var. Şırık. Hayırdır, müşteri Adana yemeğimi istiyor.
9: Recep Usta istifa etti.
10: Niye?
1: Sıkıntıya gelemedi.
10: Ya ne oldu, ne oldu ki Seher Hanım?
9: Neyse, sonra anlatırım ben, boş ver.
1: Koca yanak, tuz nerede kaldı, tuz?
10: Yardım edeyim. Yardım edeyim.
9: Alo?
11: Alo? Alo? Seher Hanım, sana müjde.
9: Ne oldu Samim abi?
11: Recep Usta'ya söyle. 22 tane Adana kebabı.
9: 22 Adana.
1: Ne?
11: Soğanı bol olsun bak. 16 tane de tavuk şiş.
9: 16 tavuk şiş?
10: Ordu mu geliyor anam babam?
1: Seyhan, sen versene şu telefonu bana. Dur
9: Samim abi, dur.
1: Alo Samim.
11: Melihan, sen de mi oradasın?
1: Ha, buradayım Samim, yemek yapıyorum.
11: Harika.
1: Samim.
11: Melihan, söyle de Recep Usta'ya etleri hemen hazır etsin bana.
1: Ya bir dinle.
11: Bak, biz 30 kişilik bir turist kafilesiyiz ha.

0: Maşallah maşallah.
1: Ben de konuşacağım. Samim.
2: Bak köşeyi döndük geliyoruz ha Melia.
1: Ya gelme.
2: Gelmeyin mi?
1: Samim gelme.
2: Bak Melia.
1: Ya aşçı kaçtı.

0: kişilik turist kafilesi kapıda.
1: Kapıda.
0: He vallahi Sami'm siparişlerini de almış, kebap yiyecekler.
1: Abu.
0: Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
1: Desem abi, yani bu şimdi mi söylenir?
2: Meryem.
0: Dayı, Sami'm ne yaptın sen?
1: Abim benim, sen bu kadar turisti nereden buldun ya?
2: Arkadaşlar, bulsak kabahat, bulmasak kabahat ya.
1: Yok.
0: Neredeler Sami'm abi?
2: Yukarıda lokanta kısmında.
0: Ha, böyle masalarda oturuyorlar.
2: Evet.
1: 30 kişi.
2: 30 kişi.
1: Ne yapacağız ya?
2: Ne yapacağız arkadaşlar? Kolları sıvayacağız.
1: Sıvayalım.

0: Ya bu Samim'den korkulur ha. Koca otobüsü nasıl yolundan çevirdi?
1: Nasıl ikna etmiş abi?
0: Ne bileyim, bu zamanında gemide Sezai'ye iyilik mi etmiş, ne etmiş? Kolay gelsin oğlum.
2: Sağ ol usta.
3: Kolay gelsin kardeş.
2: Sağ ol.
3: Hacı abi.
0: Ha.
3: Ya dün bir şey söylemiştin ya.
0: Ne?
3: Bir morgun motor gelmiş sana.
0: Geldi.
3: Nerede?
0: İçeride.
3: Ya bir göstersene.
0: Ya hadi gel göstereyim. Ne yapacaksın?
3: Hiç öyle merak ettim ya. Morgun ha?
0: Morgun. Anlar mısın motoru şimdi?
3: İşte. Okuldayken bir ara çalışmıştım Mersin'de. Gazanfer Usta'nın yanında. Bunlardan kalmadı değil mi?
0: Eskilerden üretilmiyor tabii. Ama kaçak bıçak toplayan var. Yani varmış bile.
3: Nasıl yani? Parçaları bulunuyor mu?
0: Bilmem. Ne o? Araba işine mi merak sen?
3: Ya bir sorsana be.
0: Ya hadi sorayım.
4: Ha?

0: kaçırdın şu aşçıyı ya?
1: Ah ablam, ah! Gene suç bizde değil mi Sami?
0: Sen kaçırmadın mı adamı ya?
1: Ben mi? Ya adamın kaçası varmış.
2: Çocuklar tavukları ateşe koyun.
1: Ne tavuğu?
2: Tavuğu, tavuk. Nasıl? Tavuk mu yok?
1: İki paket tavuk var patron.
2: Niye?
1: Müşteri az diye almıyoruz.
0: Hayır. Ya yukarıdaki konferenin yarısı tavuk bekliyor.
1: Ben alırım. Dur anacığım, sen zaten tavuk kadarsın, Allah aşkına nereye gidiyor?
2: Ya çocuklar, iki paket tavukla koskoca otel döndürülür mü ya?
3: Tamam, kasaptan gidip alacağız, başka çare yok.
2: Seher'im dur, sen gel bunları tak. Ben bir koşu gider alır gelirim.
0: Halim hadi Halim, bak etler hazır ha bak.
2: Tamam oğlum.
1: Çabuk hadi, çabuk.
2: Ulan Halim, koskoca otel aldın, tazı gibi koşturuyorsun ha. Yuh sana.
4: Nasıl? İyi görüyor musun babacığım?
5: Cam gibi. Ya neymiş o çektiğim?
4: Şuradan bir arabaya binelim.
5: Binelim daha var. O tembele kalsak hala bekliyorduk.
4: Öyle öyle. Halim'in eli ağırdır biraz. Gel babacığım.
5: Ben binerim.

0: Sami, şöyle bir tane de şiş bırak.
1: Adamları şişle mi götüreceğiz Melia?
0: Anacığım, bunlar turist değil mi? Yani bir değişiklik.
2: Abla.
1: Bak, ben 15 sene kürüz gemisinde çalıştım.
0: Aha, da başladı.
1: Başladı değil, daha ben müşterinin önüne bile koca şişle servis yapıldığını görmedim ha.
2: Sayın Mavi haklı abla.
0: Seyhan.
3: Tavuklar geldi.
1: Bunlar şey, bunlar acısı hazır mı?
0: Hazır, hazır, hazır, hazır.
1: Hadi tavukların acısı. Diz şu, dur.
3: Haber haber, bak yorgun cumanı hepsini muma çevirecek.
0: Samim ya, şöyle bir tane şiş bırak.
1: Ya sen de taktın şu şişe ya. Hadi, hazır mı şeyler, tabaklar?
0: Hazır, hazır.
3: Hadi bakalım Samim abi.
2: İyi şanslar Samim abi.
0: Tattın mı abisi yarabbim?
4: Ben de yardım edebilir miyim?
0: Yok anacığım, biz çalışacağız, gel.
1: Nasıl olmuşum Melia?
0: Numara.
3: Çantı.
2: Hadi tavuklara sen. Sen şişir.
0: Hadi hadi devam. Can can pişiriyoruz. Şişi var.
5: Vallahi dünya varmış.
6: Alo.
2: Kenancığım, benim işim bitti, çıkıyorum ben.
6: Çıkıyorsun.
2: Ha, bize gidecektik ya.
6: Babana.
2: Evet, babama. Kenancığım, sen iyi misin?
6: Yok bir şey Feride. Ben önden uğradım. Babanla taksideyiz, eve dönüyoruz.
2: Eve dönüyorsunuz.
7: Feride mi?
6: Evet babam.
2: Tamam, o zaman akşam buluşuruz aşkım.
6: Bakalım, ben söz vermeyeyim.
2: Söz vermeyeyim mi?
6: Eve gidelim, ben seni ararım, olur mu?
2: İyi tamam.
6: Hadi bay bay. Bay bay.

0: abla.
1: Kız vallahi bu Kenan bir şeyler karıştırıyor.
0: Abla.
1: Demin aradım gel buluşalım diye. Akşam da gelmedi biliyorsun. Bilmiyorum vallahi böyle bakarız falan bir haller. Ya bilmiyorum bir şeyler oluyor Seyhan. Ya içimde kötü bir his var.
0: Olmuyordur ablam, niye olsun?
1: Yok yok ben anlarım. Ama eğer bir şey oluyorsa...
0: Abla. Tatlılar hazır.
1: Ne tatlısı kız?
0: Abla mutfaktayım, kapatıyorum sonra konuşuruz tamam mı?
1: Ha tamam tamam. Ben biraz dolanır gelirim. Hadi sana da tamam.
2: Güzel güzel hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Aferin.
3: Abi ne kadar istersin bu motora?
4: Hangi motora?
3: Ya Morgan'a.
4: Ne parası oğlum, ne yapacağım motoru?
3: Abi tut şunu.
4: Niye?
3: Ya tut.
4: Bu ne?
3: Pusula. Gemiye giderken babam vermişti, ona da babası vermiş.
4: Ya al şunu oğlum, kıymetlidir bu ya.
3: Ya abi param yok, para olsa para vereceğim.
4: Ya ne yapacağım motor oğlum, tutturdun bir morgun morgun diye.
3: Abi veriyor musun vermiyor musun?
4: Ali.
3: Abi benim için önemli. Ha ne diyorsun?
4: Bu samimle birbirinize iyi buldunuz ha. O antika sen ondan da antika. Hadi gel.

0: Taze abi.
1: Ya dayımlar nerede kaldı?
2: Bilmiyorum ki. Hala haber yok.
1: Alo. Ne haber Murat?
3: İyidir. Abi Kutlay'ın basket kursu açılmış.
1: Kurs mu? Yapma ya.
3: Ya yürü gidiyoruz.
1: Yok abi. Ben gelmiyorum. Öyle işte. Ben artık basketbol oynamayacağım. Oğlum artık jübilemi yaptım ben. Yok abi gelmeyeceğim. Sen git. Hadi.
2: Ne diyor?
1: Ya bilmem nerenin basketbol kursu mu ne açılmış. Eşi gelmel diye saçmalıyor.
2: Ne saçmalaması Yiğit? Sen eskiden ölürdün basketbola. E gitsene.
1: Yok.
2: Niye? Ya bak ne güzel Murat da gidiyormuş işte. Hem ne tersliyorsun ki çocuğu?
1: Bak Eda. Bunun forma parası, ayakkabı parası, kurs parası. Biz dershaneye gidecek parayı bulamıyoruz. Ne basketbol kursu?

0: Tamam. Kapat bu konuyu. Ya dayımlar nerede kaldı?
1: İyi günler kardeşim.
0: Eda. Eda.
2: Hı?
0: Gel bak.
2: Ne oldu?
0: Cabbar ha.
1: İyi misin babacığım?
3: İyiyim, iyiyim.
1: O zaman bana müsaade.
3: Gelmiyor musun?
1: Yok, benim işe dönmem gerek.
3: İyi ya, akşama görüşürük.
1: Tamam baba. Anahtarın var?
3: Var var, merak etme.
1: Tamam. Hadi iyi günler.
3: Hadi. İyi günler sana da. Davat.
1: Efendim baba.
3: Sağ ol.

0: abla aynı babasına benziyor ha.
1: Melih abla mı? Saçmalama, alakası yok.
0: Kenan abi nereye gitti?
1: Bilmem.
0: Meloş abla da ortada yok.
1: Neredeler bunlar?
2: Vallahi sen abi bunca yıllık lokanta sahibiyim. Hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ha.
3: Vallahi öldük Halim, öldük.
4: Ya müşteriyi memnun ettik mi? Ettik.
5: Vallahi yemeklere bayıldılar Samim abi.
4: Sezai'yi de ayarladık.
2: Ya Samim abi vallahi alem adamsın sen ya.
6: Ben de çalıştım.
4: Tabii Cancan çalıştı. Yukarıda bana serviste yardım bile etti ciğerim benim.
3: Aslan pambık.
5: Ay her gün böyle bir kafile gelse.
4: Gelecek Seyhan'ım, gelecek. Samim abin allem edecek, kallem edecek, müşteri getirecek ciğerim.
2: Hadi inşallah ya.
3: Ya Kenan'a da çok ayıp oldu ya.
4: Ne Kenan'ı be?
3: Sabah babamın elini öpmeye geldi. Vallahi billahi bu saate kadar babam başında.
5: Babam şimdi bulmuştur bir tane pehlivan kitabı, onu okutuyordur.
3: Tabii canım, Kurt Dereli. Vallahi sabahtan beri gözlerim çıktı okumaktan.
2: Müstak ola müstak.
4: Ya gözlüğü takınca daha tonton olmuş babam, biliyor musun? Böyle bir tonton hali gelmiş.
6: Dün öyle demiyordun ama.
4: Cancan.
3: Sami, sen Taci Bey'e gitmiyor musun bu akşam?
4: Yok, çocuklar evde bekliyor.
3: Ama akşam gözlük geliyor o yüzden.
4: Tamam, yarın gideceğim, merak etme Meryem.
0: Halim abi geldi.
1: Bizimkiler de yanında.
3: Vallahi ayaklarım tutuldu.
4: Gel bakalım Cancan.
7: Koca Yanak, seninle yarın görüşeceğiz.
8: Tamam.
4: Hadi iyi günler hepinize.
2: Ablacığım evde yemek var mı? Getireyim mi dükkanına?
1: Var var var var var.
9: Böyle var mı oradaki?
1: Merhaba.
3: Ha babacığım, pehlivan.
9: Yanındaki kim? Dayısı mı?
3: Yanındaki Rahim Usta.
9: Mastikçi.
4: Aa evet o.
10: Açalım mı?
11: Açalım mı? Yok, gözlüğü yok, görmüyor, gerek yok.
9: Damat.
2: Efendim baba.
9: Nerede benim gözlük?
2: Ya vallahi işten güçten yani, kusura kalma, getiremedim babacığım.
3: Hadi babacığım sen bu soğuk ayazda kalma, hadi içeri giriyoruz. Hadi herkes evine.
4: Hadi hepinize iyi günler.
3: Ha babam. Sen şöyle otur birazcık. Uzan, dinlen. Ben yemek hazır olunca seni çağıracağım. Ha baba.
4: Meriya.
3: Ha baba.

0: bu pehlivan.
1: Ha evet baba.
0: Dayısı Adanalı demiştin değil mi?
1: Yok baba.
0: Değil.
1: Değil.
0: Melia.
1: Ya babacığım sen düşünme böyle şeyleri ya. Adanalı Madanalı değil yok. Yani olsa böyle bir şey ben sana söylemez miyim?
0: Söylersin değil mi? İyi, iyi ya. O zaman ben hata ettim.

0: babacığım mahalleden tanıyor. Aynı mahallede oturuyoruz ya.
1: Nerede oturur?
2: Karşıda.
1: Dayının adı?
2: Dayımın adı
0: Dayısının adı Rahim.
1: Yaktım seni Samim.

0: Yemekleri yetiştirdik ama nasıl yetiştirdik, gel bir de bize sor.
1: Vallahi helal olsun Sam abi.
0: Keşke her gün öyle olsa. Aliço.
1: Söyle abi.
0: Ya sen de gelsen de şu işin altından beraber kalksak ya.
1: Yok abi ya, ben böyle iyiyim.
0: Ne böyle böyle, ne böyle?
1: Ya Taci abiye yardım ediyorum.
0: Yardım edeceksen gel bize yardım et ya.
1: Ya sen mi abi?
2: İyi akşamlar.
3: Nereye abla? Yemek yiyip geleceğiz ablacığım.
1: İzin aldınız mı?
0: Aldılar aldılar.
2: Dayı merak etme, geç kalmayız.
0: İyi de o. Kardeşine mukayyet ol.
2: Tamam tamam.
3: Ben sen uyumadan önce gelirim, tamam mı ablacığım?
4: Tamam.
3: Haydi hoşça kalın.
0: Dur ben de geleyim kapıya kadar size.
1: Ne oldu? He?
5: Yürüyorum ben şu bombonları.
6: Alo?
3: Aşkım saat kaç oldu, hala seni bekliyoruz.
6: Geliyorum Feride.
3: Kenan.
6: He?
3: Sen iyi misin?
6: İyiyim aşkım. Niye?
3: Ha ne bileyim, böyle sanki birkaç gündür sen benden kaçıyorsun.
6: Ben?
3: Ha?
6: Olur mu öyle şey Feride?
3: Geliyorsun değil mi?
6: Yoldayım. Gelince konuşuruz, tamam?
3: Tamam, hadi görüşürüz.
6: Hadi bay bay.
3: Ne diyor? Gelince konuşacakmışız. Seyhan, vallahi bu işin sonu iyi değil. Bilmiyorum artık. Aman abla. Vallahi günah boynuna, bilmiyorum.
0: Hadi bakayım, dikkatli gidin gelin ha.
2: Tamam dayı.
3: Mertcan yemeğini bitirsin, olur mu dayı?
0: Tamam canım, merak etme sen. Çocuğu aç bırakacak değiliz, hadi.
7: Şükür bu günleri gördüm. Son duamı et Sabim. Çocukların gönlünde kan dökmek olmaz.
0: Bastıkçı!
3: Dayı!
0: Ya korkacak bir şey yok, görmüyor.
7: Bastıkçı!
0: Buyurun!
7: Şu camların arasından yel geliyor. Gel de bir bak hele.
0: Allah Allah.
2: Dayı gitme.
0: Oğlum bir şeyden anladığı yok.
7: Haydi oğlum.
0: Geliyorum ağam, geliyorum.
3: Dayı dikkatli ol.
0: Ya merak edecek bir şey yok. Allah Allah.
2: Hadi dayı biz kaçtık.
0: Hadi. Haydi güle güle.

0: Bakayım mı abla?
1: Yok anacığım, ben bakarım ya. Ay Kenan geldi.
2: Gel bakalım.
3: Oğlum geldim ama yeğen evde bekliyor. Bir bakın gideyim şimdi. Yarın gelir tamir ederiz.
2: Tamam.
1: Baba.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Uçarsın bu fiyatlara.
6: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Acet. Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu bölümümüzde eğitimi ve temel değerleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci sosyolog Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikte olacak.

0: Ami Hocam, Ceren Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür Ahmet ederiz. Ami Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle eğitimin içeriğini konuşalım. Eğitim denilince ne anlıyoruz? Çok aslında kapsamlı bir mefhum. Doğru bir şekilde eğitim mefhumunu nasıl tanımlamak gerekir?
2: Ben sözlerime başlamadan müsaadenizle Başarının Anahtarı programından, A Para televizyonundan bugün gerek Türkiye'de bizi şu anda ekran başında izleyen, takip eden bütün her yaştaki gençlerimize, insanlarımıza, gerekse yurt dışından programı izleyenlere önce saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim bu program faydalı olur ve derler ki iyi ki biz bu programı işte bir yarım saatten fazla, bir saate yakın kadar dinledik. Orada bazı hususların öğrendik demiyorum, ayıp olmasın. Bazı hususların farkında olduk. Bize çağrışım yaptı. Bazı konularda biraz daha düşünüp ona göre tedbir almamız veya hayata geçirmemiz lazım, icraata geçmemiz lazım gibi bir karara sebep olursa, bir farkındalık olursa kendimizi, ben de zannediyorum Ceren Hanım da mutlu hissederiz. Evet. Tabii eğitimin çok güzel tarifleri var ama eğitim bir insanın, bilhassa da çocuklar için istendik durum ve davranışlara getirilmesi faaliyetleridir. Karakter olarak, icraat olarak, yapı olarak. Evet. Eğitim bu. Eğitim ve öğretim diyoruz okullarda yapılan işlere. Eğitim, öğretim Ahmet Bey, okullarda başlamaz. Eğitim, öğretim önce anne baba adayının kendi şahsiyetlerinde başlar. Sonra evlilikle devam eder. Anne karnında eğitim devam eder. Çocuk dünyaya gelip gözlerini açtığı zaman eğitimin artık fiili olarak, icraat olarak birkaç yıl göreci olarak kazanımları devam eder. Ondan sonraki süreçte okul öncesine gidecekse orada, daha sonra örgün eğitime gidecekse, zorunlu dediğimiz şimdiki tabirle, işte ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir, devam edecekse veya lise seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki bazı mesleki, teknik, meslekle alakalı okullar olacaktır. Üniversite hayatı olacaktır. Yüksek lisanslar, master olacaktır. Akademik çalışmalar olacaktır. Bunların tamamı, hatta son nefesine kadar bir insanın bazı dönemlerde ve yaşlarda kazanımlar çok önemli olmasına rağmen bir insanın eğitim ve öğretimi son nefesine kadar devam eder. Eğer bir insan, bayan olsun erkek olsun, ben artık bittim, yetiştim, oldum, eğitime, öğretime ihtiyacım yok diyor ise, kendini bir unuttuklarına, doğru şeylerden bilip öğrenip unuttuklarına, iki yeni yaklaşımlara, 21. yüzyılın yeni yaklaşımlarına kapatması demektir. O insan artık geriye gitmeye başlamış demektir. Dolayısıyla eğitim süreci insanın son nefesine kadar, hayatı boyunca ve öğretim devam etmesi lazım ve eder de. Evet. Niçin eder?

0: Şimdi biraz tuhaf gelebilir. Ya biz şimdi dünyaya geldikten sonra önce anne sütüyle, tabii burada anne sütünden mahrum olan çocuklar var. Herhangi gerekçeyle, anne hastalığıdır veyahut da başka sebeplerle, onlara sabırlar diliyorum ben. Anne sütüyle beslenecek.
1: Evet.
0: O anne sütüyle beslenme esnasındaki anne ile ilişkileri, anne sütünden aldığı gıda var mı? Var. Şimdi bir çocuk niçin ağlar? Karnı acıktığı için ağlar. Annesi 3 aylık çocuğun karnını doyurduğu zaman çocuğun sesi kesilir. Veya biri yeri ağırdığı zaman ağlar. Canı yanmıştır, midesi ağrıyordur, bağırsaklarında problem vardır. Çocuklarda olur, kulaklarda bir iltihap olabilir, boğazında olabilir, üşütmüştür. Efendime söyleyeyim, alerjisi olabilir, Allah korusun. Çocuk ağlar. Bu hastalığa gittiği zaman ne olur çocuk? Neşeli, kendi halinde bir çocuk olur. Bakınız, çocuğun ihtiyacını giderilecek yemek ve içmek dahil hep devam ediyor. O yüzden eğitim ve öğretim hep devam edecek, etmeli. İşte bu süreçlerde insanın tabii ihtiyaçlarını karşılandığı, dünyaya gelişinden itibaren ve gelmeden önce de. Ben önce anne babanın evlenmeden önceki halinden başlattım. Anne karnını söyledim. Sonra dünyaya gelişini söyledim. O çocuğun birkaç sene, hatta 6-7 yaşına gelene kadarki süreçte anneden, babadan, eğer aile çekirdek aile değil de bir geniş ailesi, dede, nine, hala, teyze varsa, samimi komşuları varsa, onlardan öğrendikleri çok önemli bir eğitim sürecidir. Aslında eğitim ailede başlar. Okul eğitim ve öğretimi ailenin kazanımları üzerine bina eder. Evet. Şu anda benim gördüğüm toplum belli yaşa geldikten sonra okul öncesine veyahut da ilkokula, ortaokula çocuğunu göndermekle ben çocuğumun eğitimini öğretmenlere, okula, anaokuluna havale ettim. Artık bunun karşılığını çekeceğim para olarak diyorsa avucunu yalar, yanılıyor.
1: Evet. Peki hocam, sizden de alalım. Yani temel değerleri konuşmadan önce siz nasıl tanımlarsınız eğitim kavramını?
2: Ben de Hami hocama katılıyorum. Eğitim önce ailede başlar. İlk okulumuz, yuvamız, ilk öğretmenlerimiz de anne ve babamızdır. 0-6 yaşa kadar bizler zaten okula gitmiyoruz. Kreş yaşları tabii düştü ama 0-6 yaşa kadar ailemizden öğrendiğimiz değerler, kazanımlarla birlikte 6 yaştan sonraki öğrenme sürecimizi de yine aynı şekilde okullarda destekleyerek tamamlıyoruz.
1: Evet. Peki temel değerler konusunda konuşalım. Temel değerler olmadan eğitim olur mu? Yani temel değerlerin olmadığı bir eğitim ne kadar değerli diye sorayım.
0: Şimdi önce bu temel değerler ve değerler kavramı ne? Basit bir şekilde. Evet. Ve ahlak ne? Onun üzerinde birkaç kelime duralım. Böyle devam edelim. Şimdi bir akım var. Değerler ve değerler eğitimi diye.
1: Evet.
0: Yani çok sıkıntılı bir şey değil ama değerler eğitimi ve temel değerler, ahlak prensipleri bizim toplumumuzun genetiğinde ve kültürün içerisinde çok önemli bir şekilde zaten var. Ancak Türkiye eğitim ve öğretim süreçlerinde inanç ve dini açıdan çok ciddi travmalar ve sıkıntılar geçirdiği için,
1: evet,
0: birileri Avrupa'dan veyahut da Batı'dan ithal ettikleri değerler eğitimi kavramını içini de doldurarak Türkiye'de değerler olarak ifade etmeye, uygulamaya çalışıyor. Yani doğru bir şekilde doldurduğun zaman o da kıymetlidir. Ahlak eğitimi dediğimiz ahlak eğitiminin biraz önce ifade ettiğim gibi ailede verilmesi lazım. Eğer bir çocuğa, değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, çocuğa belli yaşa kadar ahlak eğitimini, değerler eğitimini vermez isek,
1: evet,
0: kazandırmaz isek o çocuğun bu değerleri, ahlak eğitimini belli yaştan sonra kazanması çok zor. Onun için eski zamanlarda şunu dediler: çocuğa ahlaki din eğitimi vermeyin, o kendisi reşit olduğu zaman, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nde nedir şu anda reşit? 18 yaş. Evet. İslam kültüründe, inancında nedir? Çocuğun 8 veya 9 yaşında çocuğun cinsiyetine giriyor, başlar. Hı-hı. 15 yaşını bitirip 16'dan gün aldığı zaman o artık reşittir. Şimdi vermeyin, çocuk belli yaştan sonra reşit olduğu zaman, kendi kararını vereceği zaman, hı-hı, o değerleri, o eğitimi alır diyorlar. Bu kökten yanlış, bu bilinçli olarak yapılan bir yanlıştır. Şimdi bu topraklar, Türkiye toprakları, ismini hatırlamadığımız ve hatırladığımız bazı milletlerin mezarlığı durumundadır. Onların kemikleri bile şu anda yok. Toprak oldular. Bunlar niçin böyle oldu? Kendi değerlerini ayakta tutamadıkları, kıymetini bilemedikleri için oldu. Eğer biz kendi değerlerimizi bilmez isek, kendi değerlerimizi içselleştirmez isek, küçük yaşta bunu kazanmaz isek, karakterimizde değerlerimizle ilgili zafiyetler meydana gelir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi bakınız, değerler eğitimi ve ahlak eğitimi de önce ailede başlar. Nasıl başlar? İfade edeyim. Anne baba çocuğa bir defa çocuğun toplumdaki bilinen ahlak, şimdi çok uç şey falan söylemek istemiyorum. Toplumun belli prensipleri var. Ülkenin, toplumun nesi var? Örfü, adeti var değil mi? Değerleri var. Bu değerler konusunda önce aileler kendi içerisinde yaşantı esnasında bir defa zafiyete düşmeyecek. Zafiyete düşmeyecek. Mesela açık ve net söylüyorum. Evde anne babalar kendilerine çocuğunun yanında saygılı konuşacaklar. Hatta iddia ediyorum, mümkünse ismiyle de hitap etmesin. Ahmet Bey desin hanım. Ahmet Bey de işte desin ki, efendime söyleyeyim, Fatma Hanım desin. Çocuk hanımefendi demeyi, beyefendi demeyi anneden babadan önce öğrenecek. Ve gülümseyerek konuşmayı, saygı duymayı öğrenecek. Değerler eğitimi diyoruz. Dinlemeyi öğrenecek. Toplumun en önemli problemlerinden biri, eğitimden bahsediyoruz ya. Evet. Şimdi insan okuyarak öğrenir, yaparak öğrenir, dinleyerek öğrenir, görerek öğrenir. Şimdi toplumun hastalıklarından biri şu. Karşısındaki karı koca arasında da bu var, arkadaşlar arasında da var. Şahit oluyorum hep. Böyle yerimde duramıyorum. Yani şu cümleyi bitirse de ben hemen makinalı gibi ona bir şeyler yetiştireyim peşindeler. Ya insanlar böyle anlaşamazlar ki.
1: Kendi söyleyeceklerine odaklanıyorlar sadece.
0: Sadece ben bu sözünü bitirsin de nasıl bir şeyler yapıştırayım, cevap vereyim, üste çıkayım, kendimi ifade edeyim. Böyle bir hastalık var. Evet. Bakınız, bunların tamamı ailede çocuk görerek öğrenir. Şimdi bazı postlar bulaşıyor. Diyorlar ki, babacığım efendime söyleyeyim, bana güzel örnek olur musun? Veya diyorlar ki bazı aileler anne babalara, anne babalar bazı psikologlara, pedagoglara, efendim sosyal bilimcilere, nasıl hareket edeyim, çocuğuma nasıl konuşayım, o çocuğum benden örnek alsın. Diyor ki o bilge kimseler, bu işin uzmanları, çocuğunuza toplumun değerlerimizin ahlak kuralları ölçüsünde davranışta, söylemde bulunun. Fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. O çocuklar sizi taklit ederler. Şimdi Avrupa'da veya Batı'da, Türkiye'de de var bu. Bu işin uzmanları diyorlar ki çocuk karakterine işte 5-6 yaşına gelene kadar ciddi bir şekilde sahip olur, oturur. Bir defa 10 yaş, 15 yaş çok geç bir süreç. Sonuç. Yani çocuğun karakterinin yerleşmesi, ahlaki değerleri edinmesi. Çocuk yaramaz olabilir toplumdaki ifadesiyle. Çok hareketli olabilir, sıra dışı olabilir, bazı şeyleri dinlemiyor olabilir. Anne babasını veya toplumdaki yetişkinleri üzüyor, zorluyor olabilir. Evet. Eğer anne baba veya yetişkinler çocuğa değerlerimiz konusunda sabırla, yanlış yapmadan doğru örnek olmaya çalışırsa, o çocuk aynen mermere kazılmış gibi onun belleğine yerleşiyor. Belli yaşa geldikten sonraki bu çocukların tamamına yakını sonradan duruluyorlar. O kendisine yapılan muameleyi görüyorlar ve ona göre hareket etmeye çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla toplumun değerleri eğitimi konusunda anne babalar bir defa çocuğun eğitimini, öğretimini demedim.
1: Evet.
0: Öğretim konusunda yetersiz olabilir, onun için okula gönderiyoruz. Eğitimini başka yere, öğretmene, başka birine havale etme aziyetine düşmemeli. Hı hı. Arzusunda olmamalı. Peki efendim ben bu işleri bilmiyorum diyorsa, Anadolu irfanı diye bir iki kelimelik cümle var. Bu toplumun genetiğinde, hı hı, insani değerler konusunda iddia ediyorum batıdan, doğudan, şimdiki doğudan, şimdiki batıdan çok daha iyi durumda bizim değerlerimiz var. Eğer biz bunları biraz düşünürsek, fikir tahtisinde bulunursak, samimi ama, yani İşgüzarlık yapmak için değil. Evet. Ben bu işi öğreneceğim, farkında olacağım, düşünecek ve bunun gereğini yapacak, çocuğuna çok daha faydalı, evet, olacak argümanları kullanacak. Şimdi okulda geliyorlar bize veliler. Hı-hı. Çocuğuma şunu kazandıramadım. Dinliyoruz biz. Ama sen çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ben senin kötü örnek olduğun çocuğu belli yere getirmekte zorlanıyorum zaten. Bunu derken biz çok iyi bu işi yapıyoruz da anneler babalar yapmıyor demek için söylemiyorum. Demek ki değerler, kültür değerlerimiz evde, ailede. Yani şimdi anne, örnek vereyim. Komşusu geldiği zaman kapıya, eğer anne o çocuğa, kızım oğlum annem evde yok dedirtirsen evde olduğun halde, veya meşguliyetin olmadığı halde, annem şu anda çok meşgul cevap veremiyor, ben buyurun kendisine ileteyim dedirtirsen, daha da söyleyeyim, hanımlar için söylüyorum, genç hanımlar için, çocuğuna, çocuğun yaşıyorsa dedesi ve nenesi için, bilhassa kocasının babası ve annesi için uygunsuz cümleler, kelimeler söylüyorsan arkasından ve o çocuk da onu duyuyorsa, sen o çocuğa insanlar hakkında kötü konuşma diye öğretemezsin. Kötü örnek olma diyemezsin. Hele de galiz, o kelimeleri söylemek istemiyorum. Sövme kelimeleri. Evet. Küfür demiyorum. O da yanlış kullanıyor. O kelimeleri de kullanırsan çocuğa zaten sen bunları öğretiyorsun. Bakın, öğretmek daha zordur, daha az alır çocuk, ama yanlışı çocuk çok çabuk içselleştirir, kabul eder ve kullanır. Evet. Onu düzeltmek daha zordur.
1: Peki, Ceren Hocam, şimdi soracağım soruyu aslında Hami Hoca cevap vermiş oldu ama sizden de dinlemek isteriz. Temel değerleri söylemlerle mi, davranışla mı öğretmek gerekir anne babaların çocuklarına, hangisi daha etkili?
2: Tabii ki de davranışlarla, çünkü çocuklar rol model alarak büyürler. Evet. Söylemlerle desteklemek gerekir. Ama Hami Hocam'a katılıyorum. Evde kapıyı açtığında annem müsait değil tarzında dürüst olmayan ifadeyi kullanan anne çocuktan dürüstlük beklemekte. O yüzden davranışlarla.
1: Peki hocam, eğitimde temel değerler öğretilirken hangi değerler önceliklidir? Bir sıralaması var mıdır? Mesela empati midir?
2: Evet, empati olmayan bir çocukta aslında hiçbir şey olmaz. Evet. Empati, aidiyet duygusu, başka, Hami Hocam siz de destekleyebilirsiniz tabii.
1: Sorumluluk,
2: ki.
1: Belki.
0: Sorumluluk, adalet, düzgün konuşmak, saygılı konuşmak, paylaşmak. Söz dinlemek, paylaşmak, eli oyuncağını evet. paylaşmak. Annesine eğer belli yaşa geliyorsa yardımcı olmak evinde gibi.
1: Aslında burada parantez açmak isterim. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin 81 ilde ki okullara bir yazı gönderdi. Ramazan ayı boyunca bazı sosyal faaliyetlerin yapılacağına dair, okul idarelerinde bunu koordine edeceğine dair bir yazı. Evet. Bununla ne amaçlanıyor aslında? Paylaşma şuurunu geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek öğrencilerin. Neler söylersiniz?
0: Bunları geliştirmek. Evet. Bunların farkında olmak, bunları içselleştirmek. Şimdi biraz önce ifade ettik. Eğitim bilimcileri şunu söylüyorlar. Bir çocuk veya bir insan öğrenme sürecinde okuyarak, gözlemleyerekten çok öğrenmenin kazanılması ve gerçekleşmesi yaparak olur. Evet. Yıllarca önce ben yakınlarımı, İstanbul'da yaşıyorum şu anda. İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da olmayanlar üzülmesinler. İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalıktır bana göre. İstanbul'da fakülte okumak da bir ayrıcalıktır farkında olursanız. Ben bazı tarihi binalara, eserlere götürdüm. Ben zannediyor idim ki eğitimciyim, senelerdir bu işi yapıyorum. İşte 25 sene öncesini söylüyorum, evet. yaklaşık 30 sene. Çocukların tarihi mekanlar ve eserlere karşı ilgisi beni şaşırttı ve kendimden utandım. Evet. Sorular sordular, bir kısmını bilemedim. Bildiğimi zannediyordum. İlgilerini gördüm. Şimdi İstanbul'da ve benzeri şehirlerde oturanlar, Ramazan'dan bahsettiniz. Bir defa Sayın Bakan'ın bu açıklaması veya gönderdiği yazı çok yerinde, geç bile kalınmış bir yazıdır. Açık ve net söylüyorum. Evet. Şimdi yılbaşı geçirdik. Yani Noel kutluyorlar Avrupalılar, efendime söyleyeyim. Paskalyaları kutluyorlar. Peki Avrupalılar, bu Avrupalılar haftada bir defa kiliseye gidiyorsa giden Avrupalılar ibadet için şimdiki şartlarda. Efendime söyleyeyim, bu paskalyaları ve yılbaşı kutlamanın Noel'lerini kutlarken çocuklarıyla beraber okullarında alabildiğine müthiş bir şekilde. Bunlar şimdi kendi kültürlerine göre gericilik mi yapıyorlar? Niçin bunlara toleranslı davranırken, hatta bizim kültürümüzde yeri olmayan bir davranış ve uygulama olarak onların süslemelerini ve ritüellerini bizim AVM'lerimizde, alışveriş merkezlerimizde, evlerimizde konuşlandırarak o kültürün bir parçası olma acziyetine veya küçüklüğüne düşüyoruz. Çocuklarımıza onları gösteriyoruz. Ve çocuklar onu görerek bu sefer ne yapıyorlar? Tercih etme durumunda oluyorlar. Şimdi Bakan Bey'in açıklamasının çok yerinde olduğunu söyledim. Biraz önce eğitim bilimcilerin bazı şeyleri öğrenmenin yaparak öğrenerek yaparak gerçekleştiğinin daha %50'nin üzerinde bir oran olduğunu söyledim. Bu bir gerçek. Şimdi biz niçin yaşıyoruz? İnsani değerlerimizi kazanmak için, insan olmak için yaşıyoruz ve insani değerlerimizi kendi hayatımızda ve toplum hayatında işte dalga dalga kendi etrafımızdaki insanlar, toplumumuz, görevli olduğumuz yerlerde paylaşmak için yaşıyoruz. Bunlar evde de kazanılır, okulda da kazanılır. Evet. Bazı çocuklar vardır ki öğretmeniyle, arkadaşlarıyla işte Ramazan ayında bir vakit camiye gidecekler. Orada bir hatim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim dinleyecekler. Hı. Caminin bazı bölümlerini görecekler. Ve o çocuk kendi kültürüyle ilgili cami kültürünü yerinde hiç camiye gitmeyen çocuklar var.
1: Bu arada zorunlu kültür değil onu
0: zaten
1: da belirtelim.
0: Zaten zorunlu değil. Evet. Başka dinden olan zaten söylenir. Evet. Tolerans var bunlara. Onlara da başka etkinlikler yapılıyor. Bu bir etkinliktir. Sonra biraz önce siz söylediniz. Ramazan'ın ruhunda zaten bir, kendi vücudunu korumak var. Hı. Ama bir Müslüman Ramazan orucunu, bazı biliyorsun dünyaca meşhur efendim biyologları, işte ruh bilimcileri açıkladılar. Evet. Oruç tutmanın fevkalade biyolojik olarak faydasını söylüyorlar. Ama biz Müslüman olarak orucu sağlığımıza kavuşmak için tutmuyoruz. Niçin tutuyoruz? Evet. Allah'ın emri olduğu için tutuyoruz. Evet. Ama o oruç tutulan esnada o kadar çok kazanımlar var ki, irade kazanımı var çocuklarda bakın. Evet. Mesela küçük oruç diye çocuklara şey derler, öğlen orucu derler, bilmem ne orucu derler.
2: Tekne
0: o çocuk
2: orucu.
0: Tekne orucu derler. Ceren Hanım takviye yaptı sağ olsun. Çocuk böylece ne oluyor? Sabrı öğreniyor.
1: Önemli bir değer öğreniyor. Yani.
0: Bakın değer öğreniyor. Evet. Şimdi empati kültürü Türkiye'de bizim toplumumuzda yaklaşık olarak 20-30 senedir var. Hadi 30-40 senedir olsun. Ama empatinin en muazzamı bizim kültürümüzde zaten asırlardır var. Nedir o? Hemhal olmak. Şimdi açken tok yatan bizden değildir cümlesini Batı'da hangi düşünürden duyabilirsiniz? O çocuk aç kalmayı öğreniyor. Bir defa Ahmet Bey bir hatıramı anlatayım. Bir yurt dışına gidiyoruz. Bizzat velilerle ben görüşüyorum. Öğretmenlerimiz geldi. İşte 50'nin üzerinde 40, 100'e yakın çocuk var. Bir veli dedi ki bana, peki hocam dedi, orada dedi ne yiyecek ne içecek bu çocuk dedi. Ben biraz anlattım. Dedim ki bakınız ne bulursa onu yiyecek. Ama tabii bizim kültürümüze göre. Çocuk eğer bulamasa yememeyi de yiyememeyi de bulamamayı da öğrenecek. Bu da bir kültürdür. Bu da bir eğitimdir. Yani bir çocuğa her istediğini almak, vermek, yedirmek, içirmek, eğitmek değildir. O çocuğun ihtiyacını karşılamak değildir. İmkanınız olsa dahi o çocuğunun karakterinin gelişmesi demek değildir. O çocuğun zafiyete uğraması demektir.
1: Tam bu noktada ben Ceren Hocama bir soru sormak istiyorum. Anne babaların çocuklarını desteklemeleri her konuda arkalarında olmaları mı demek?
2: Bu bence bizim toplumumuzda son zamanlarda yanlış anlaşılan bir şey. Evet. Her konuda destekliyorlar. Ama bir evet herkesin evladı biriciktir. Herkesin çocuğu kendine özeldir. Ama ebeveynler şunu unutuyor. Bugün her konuda desteklediğim çocuk yetişkin olduğunda da onu destekleyecek birileri olacak mı? Ya da yani şu an yaptığı hatayı destekliyorum, üstünü örtüyorum, arkandayım şeklinde benim çocuğum özel, benim çocuğuma zarar gelemez şeklinde yaklaşıp çocuğu koruma da altında aslında daha çok çocuğa zarar veriyoruz.
1: Desteklemekten ne anlıyoruz aslında? Yani sorumluluk duygusunu da yüklemiyoruz. Dediğiniz gibi aslında anne babalar iyi niyetle yaklaşıyor ama korumak amacıyla yaklaşıyorlar ama sorumluluk duygusundan da uzak kalıyorlar belki de.
2: Evet, sorumluluk aldırmıyorlar. En basite sabah kalktığında yatağını toplaması gerekirken çocuğun yatağını toplamadan nasıl olsa annem toplar diye düşünüp gidiyor. Yani bir yatak toplamak bile bence sorumluluktur. Çocuk bugün kendi yatağını toplarsa ileride yetişkin olduğu zaman kendi hayatını da toplayabilir, kendi hayatını da idame ettirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, Hami Hocam detaylı bir şekilde anlattı aslında. Yani yaşadığımız, deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz birçok şey belki farkında olmadan bize önemli bir değer kazandırıyor. Şunu sormak istiyorum size. Niçin? Konumuz gerçi akran zorbalığı değil ama değerlerle doğrudan alakalı bir vaziyet bu.
2: Evet.
1: Niçin sürekli gündemimizde akran zorbalığı oluyor sizce? Neden bunu çok sık konuşuyoruz?

0: ne konuştuğu veya fikirlerinin ne olduğunun önemsenmemesinden bahsettiniz. Hı hı. Tam tersi de zorbalığa sebep olabilir. Yani sürekli arkasında durmaktan bahsettim ailelerin, çocukların. Hı hı. Yani bu da zorbalığa sebep olabilir, öyle değil mi?
1: Evet, her şeyi bilmek de bazen zorbalık olabilir.
0: İkisi arasında denge sağlamak.
1: Dengeli olmak gerekir kesinlikle.
0: Peki, hocam sizinle devam edelim. Şimdi geleneksel eğitim tarzıyla modern eğitimi bir araya getirirken temel değerleri nerede konumlandırmak gerekir sizce? Az önce anlattıklarınıza paralel bir şey aslında ama buyurun.
2: Şimdi bir defa geleneksel eğitim, modern eğitim tarzı ve çocuk yetiştirme.
0: Evet.
2: Bir defa ben anne babalara, anne baba olacaklara, mesela eskiden evlenecek olanlara Mürşid-i Müteahhit diye bir kitap var. İncil kitap, onu mutlaka okuyun derlerdi.
0: Evet.
2: Şimdi anne baba olacak olan kimseler ne yapıp edip çok önemli birkaç kitabı çok iyi okuması lazım. Hem kendisi için, yani kocasıyla, eşiyle neyse artık iletişimde ve akrabalarla iletişimdeki durumu öğrenmek için. Diyecek ki efendim biz zaten toplumda yaşıyoruz, biliyoruz, öyle olmuyor işte bu.
0: Sınava girmeleri gerekiyor belki.
2: Belki de gerekecek. Şimdi evet, bazı ülkelerde yapıyorlar bunu. Yani evet, ölçüyorlar. Şimdi bir defa birkaç kitabı, ben onlarca kitap söylemiyorum, bu konuda iddialıyım.
0: Evet.
2: Özellikle bana çok soranlar oluyor. Şu kitabı okursanız diyorum, anlatın. Niçin söylüyorsunuz diyorum. Ne ihtiyacınız var diyorum. Şu kitabı okuyun. Fazla şey yapmayın. Bunu 2-3 defa okuyun. Not alın diyorum. Çizin. Uygulayın, göreceksiniz diyorum. Şimdi bir defa anne baba ebeveyn olmakla ilgili kitap okuyacak. Birincisi bu. İkincisi, mümkün mertebe çocuğunun eğitimi sürecinde, geleneksel eğitim dediğimiz eğitimde bu işi bilen insanlar, etrafında insanların az çok vardır, kendisine faydalı olacak görüşleri alsın.
0: Evet.
2: Şimdi modern eğitim diyoruz. Modern eğitim, dünyayı kasıp kavuran modern eğitim 2 asırdır var dünyada. Modern eğitim maalesef insanın cibiliyetine ters olarak sanayi toplumuna insan yetiştirmek üzere fabrikalarda insan çalıştırmak ve aile mefhumunu çekirdek aileye getirip bildiğimiz aileyi güdükleştirmek, küçültmek, erozyona uğratmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Açık ve ne söylüyor? Buna arzu eden, öğrenmek isteyen varsa açsın meşhur Amerikalı bir yazarın bestseller olan kitabını açsın. Bir kitapta bunun tamamını görür, ne yapıldığını görür. Maalesef acı gerçek bu ama. Şimdi geleneksel eğitimde bizim inançlarımız, değerlerimiz var. Nedir? Karı kocaya birbirine, mesela Marifetname kitabını yazmış İbrahim Hakkı Hazretleri. Dünyaca meşhur. Çok dünyaca meşhur. Bilim adamları Marifetname'nin yazarını incelemişler. Bu din alimi ama astronomi alimi. Matematik biliyor, geometri biliyor, fizik biliyor.
0: Evet.
2: Şimdi orada karı koca hakları var. Yani eşlerin birbirine olan sorumlulukları var. Sadece bu 20-30 maddeyi kendilerine göre okusalar zaten ailede iş düzelecek. Geleneksel eğitimden bahsediyorum. Eğitim sadece onlarca kitap okuyup matematik, fen bilgisi öğrenmek, İngilizce öğrenmek değil. Ha, Türkçesini iyi öğrensin, iyi meramını anlasın. Evet. Başka bilgiler öğrenmek değil. Bunlar olursa iyi olur. Ama geleneksel eğitimde, öğretimde zaten toplumun ihtiyacı olan bilgileri aile farkında olarak birbirinden imece usulüyle, yardımlaşmayla epeyce öğrenebiliyor. Bu önemli. Şimdi modern eğitimde, madem ki modern eğitimin içerisindeyiz, bütün dünya böyle, Türkiye de böyle. Şimdi bunları asgaride hallettikten sonra, yani eşler kendi hakları, empati, emhal olmak, çocuk hakları konusunda hiç, bakınız, kadına İslamiyet'in verdiği değeri, dinimizin, inancımızın, kültürümüzün verdiği değeri hiçbir düşüncenin vermesi mümkün değil, cesaret edemezler. Ya daha bize asıl geçmeden önce kadınlar parayla pazarlarda satılıyordu Avrupa'da. Yani kadına olan bizim kültürümüzdeki değerleri Batı hafsalasına sığdıramaz. Şu anda feminizm akımı var. Başka türlü şeyler var. Kullanıyorlar. Kadın üzerinden başka şeylerin peşindeler. Modern eğitimi de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi bildikten sonra şartlar neyse öğretmenlerle görüşerek çocuğu takip ederek, yani şunu demek istiyorum. Anne baba çocuğunu kimseye havale etmeyecek. Elbette okula gönderecek. Elbette çocuğunun arkadaşları olacak. Elbette yakın veya geniş çevrelerde çocuğunun bulunmasını, işte sosyal faaliyetler, etkinlikler gibi gelişmesi için yardımcı olacak, götürecek, spor yaptıracak, kültür yerlerine götürecek, sanat öğretecek. Ama burada hep değerlerimiz konusunda takipçi olacak. 21. yüzyılda Türkiye için söylüyorum, şimdi bizim konumuz burası. Bir anne baba gerek 6 yaşına gelene kadar eğer yuvaya gönderiyorsa veya anaokuluna gönderiyorsa önce kendisi sağlam iş yapacak, onu söyleyelim.

0: Ondan sonra da ilkokula başladığı zaman takip etmeyip havale ederse başka yerlere, o havale ettiği çocuğunu başka bir farklı bir yapı olarak alır. Ondan sonra hayat böyle devam eder, üzüntüsünden kahrolur gider. Maalesef gerçek bu. Demek ki biz modern eğitimde elbette olacak, çocuğun kapasitesine, kalitesine veya efendim kabiliyetine göre bir meslek edinme, gerekiyorsa fakülte okuma, birkaç fakülte okuma. Evet. Üniversite bitir diyorlar. Ya üniversitede 6 tane fakülte var, hepsini mi bitirecek bu çocuk? Fakülte bitirecek, bitirsin. Ama yapabiliyorsa bitirsin. Lütfen anne babalar, çocuklara yap, et, oku, bitir demeyelim. Şöyle yapalım. Senin kocan, senin karın yap dediği zaman ne tepki veriyorsun içinden? Annen, baban veya bir arkadaşın sana emir sigasıyla iyi güzel de diyorsun, ben onun her şeyini karşılıyorum, benim çocuğum, ya o çocuk sesini çıkaramadığı için sana peki diyor. Pek hoşlanmıyor. Bunu çocuğuna daha toleranslı gösteren ailelere görüyor zaten. Diyor ki, evet, çocuk hep senin dediğin mi olacak diyor annesine babasına. Benim dediğim de olacak diyor. Ben bireyim diyor. Kaç yaşındaki çocuk? 5-6 yaşındaki çocuk. Şimdi Ceren Hanım'a sordunuz. Çocuğun yetişmesinde en büyük deformasyon görsel medyanın ve yazılı medyanın tamamından meydana geliyor. En büyük ama.
1: Evet.
0: Bu konuda anne babaların takipçi seçici olması lazım. Yani çocuğun yetişmesinde, modern eğitimde eğer biz çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada çocuğu, evet, bazı zamanlarda, vakitlerde o telefonlardaki ekranlara bağımlı hale getiriyorsak, birçok çocuk zaten bakmıyor, bağımlı hale getiriyoruz, ondan sonra da koparamıyoruz. Lütfen seçici olalım. Buralarda çocuklar her türlü rezilliği görüyorlar. O çocukların gönlü ve dimağı bozuluyor. Temizlemek çok zor. Lütfen istirham ediyorum. Bu konularda biraz daha dikkatli olalım, seçici olalım, ya, sabırlı olalım. Çocuklarımıza kötülük yapmayalım kendi elimizle.
1: Avustralya, Hollanda, başka bazı Avrupa ülkelerinde de yasaklandı. 16, evet, yaşın altında sosyal medya kullanımı. Türkiye'de de 15 yaşın altında sosyal 15 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımının kısıtlanması bekleniyor. Peki.
0: Başka ülkelerdeki eğitim bilimcilerinden, evet, ben bunu 20 sene önce duydum. Hı hı. Filanca ülkede 3 yaşına kadar çocuğun eline bunları vermeyin. O zaman da tabletleri, evet, diyorlardı zaten, vermeyin, evet, diyor. Dünyanın, bütün dünyanın tanıdığı belli isimler var.
1: Evet.
0: Çocuklarına bunları vermiyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür şeylerden onları uzak tutuyorlar. Niye? Çocukları bozduklarını biliyor. Çünkü kurgu orası. Başka, evet, kültürlerin veya kültür olmayan insanın cibiliyetini, ruhunu, her şeyini bozan akımların orası maalesef kullandığı, evet, mecralar.
1: Peki Ceren Hocam, sizinle, evet, devam edelim. Aile içi iletişimin değerler bilincine etkisini konuşalım biraz. Aile içerisinde anne babaların çocukla, anne babaların sağlıklı bir iletişim kurması için, hı hı, çocuklar ne yapması gerekir?
2: En başta biz dilini kullanmaları gerekir.
1: Evet.
2: Ebeveynler ben dili derken, çocuk ben bir dili derken orta yolu bulamıyorlar.
0: Çok güzel.
2: Biz olmayı en başta bilmeliler. Ve gerek ebeveynler kendi arasında, gerekse çocukla kendi aralarında dinleyici, aktif dinleyici olmaları gerekiyor. Biri konuşurken diğeri telefonda bir şeyler izliyorsa ya da başka bir şeyle meşguliyet varsa orada iyi bir iletişim olmaz. Çocuk dinlenilmek ister. Çocuk konuştuğunu, fikirlerinin önemsenmesini ister. Ve ebeveynlere düşen şey de çocuğu dinlemek, onun fikirlerini önemsemek ve değerleri birlikte yaşatmak.
1: Çok dinleniliyor olmak, hı hı, yani çocuk için.
0: Evet, evet.
1: Aslında önemsendiğini de gösteriyor.
2: Evet. Öyle görülmek, çocuklar
1: bu çocuk için
2: ister.
1: Yani önemli bir ihtiyaç. Öyle,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Evet. Peki. Hocam, ödül ceza sistemi var. Bazı aileler uyguluyor. Doğru mu sizce?
2: Ben ödül ve cezayı doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk zaten pekiştireç olarak kullanıyor bunu. Bunu yaparsam ödül alırım, bunu yaparsam ceza alırım bilinci çocukta. Yani ceza bilinci çocukta tam olarak somut bir ifade değil. Evet. Soyut bir kavram. Ve çocuğa ödül veya ceza yerine onu görüp, onun ne istediğini bilip hareket etmek, onun davranışlarının yanlış olduğunu onu onaylayarak, evet sen bu hatayı yaptın, bu bir hata, işte bu yaptığın davranış olumsuz bir davranış deyip olumlusunu öğreterek bence iletişim kurulmalı.
1: Yani bu konudaki aslında en sık duyduğumuz eleştirilerden bir tanesi şu. Görevini yaptığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Mesela dersine çalıştığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Çünkü zaten onun vazifesi, yapması gereken bir şey.
2: Evet. Evet, ben katılıyorum buna. Çocuğun bir sorumluluğu var ve o ödevi yapması gerekiyor. O ödevi yapmak için işte sen bunu yaparsan sana bunu alacağım, markete gideceğiz. Ben çalıştığım kurumda bunu çok yaşıyorum. Çocuğu sınıfa, seansa çıkarırken çok zorlanıyorum. Anne de oradan diyor ki eğer bu seansa çıkarsan seni markete götüreceğim. Çocuk artık bunu pekiştireç olarak kullanıyor.
1: Ondan dolayı.
2: Evet, seansın içerisinde devam ediyor o huzursuzluğu mesela. Annen gelecek tarzında bir ifade kullandığımızda da markete gidemeyeceğini düşündüğü için huzursuzluğu bırakıyor çoğu zaman.
1: Bir vazife şuuruyla aslında hareket etmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Yani ben bunu yapacağım ve bunun karşılığında somut bir şey elde edeceğim değil de bu benim işim ve benim bunu yapmam gerekiyor şuuruyla hareket etmesi gerekiyor. Tıpkı yetişkinler gibi aslında.
2: Evet.
1: Hocam, teknoloji çağında yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Birçok dinamik de hızlı bir şekilde değişiyor bu dönemde. Temel değerleri öğretmek daha mı zor? İçinde bulunmuş olduğumuz çağda, çünkü teknoloji çağında sosyalleşmek de azalıyor veya sosyalleşmek dönüşüyor. Sanal ortamda sosyalleşiyor çünkü insanlar.
2: Bence değerleri yaşatmak biraz daha zor. Çünkü sosyal medyanın zaten geldiği yer Avrupa. Avrupa'da her ülkenin değeri kendine özgüdür. Ve Türk gençleri olarak birazcık özentiliyoruz bu durumu. Farklı akımlar çıkıyor ve çocuklar değerlerini unutup o akımlara yöneliyorlar. Ben teknolojinin değerlerimizi yonttuğunu, arka plana attığını düşünüyorum.
1: Burada hani teknolojiye karşıymışız gibi algılanmasın. Ama yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Eskiden akıllı telefonlar yokken veya bu kadar yaygınlaşmamışken sokakta birbirleriyle oyun oynuyorlardı ve çocuklar sosyalleşiyorlardı.
2: Evet.
1: Şimdi de var ama 20 sene öncesi gibi değil herhalde.
2: Şimdi çok nadir. Çocuklar çünkü artık telefonda, tablette, televizyonda videolar izliyorlar. Ve dışarıda oyun oynamadıkları için de çok sıkıldıklarını ifade ediyorlar. Anne dengeli bir şekilde, yani ebeveynler dengeli bir şekilde o elektronik aletleri çocuklara verirlerse çocuklar da aslında oyun kurmayı, dışarıda oynamayı, yeni bir şeyler yapmayı öğrenecekler. Ama ebeveynler burada hassas davranması gerekiyor.
1: Evet. Peki hocam, siz neler söylersiniz bu konuda? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, sosyal medya ile birlikte sosyalleşme de azaldı. Bu öğrencilerin temel değerleri edinme konusunda öğrencileri nasıl etkiliyor?
0: Tabii bu şu anda geldiğimiz nokta, teknolojinin ve sosyal medyanın pandemiden sonra daha da arttı. Bu pandemiyle beraber bütün dünyada arttı. Hakim kültürlerin, o sakin doğru olmayan kültürlerin o ekranlarda olması gençlerimize zarar veriyor. Bu bir gerçek. Ancak burada biraz önce söylediğim gibi öğretmenlerin, toplumun en münevver kesimlerinden diyelim meslek olarak, çünkü öyle olması lazım. Çünkü öğretmenin, herkesin öğretmeni var.
1: Evet.
0: Ve bu öğretmenler toplumun yönlendiricileri, yani aydın kimseleri, en aydın kimseleri. Böyle olması lazım. Böyle kabul etmemiz lazım. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarımızın teknolojinin bu geldiği nokta itibariyle elbette teknolojiden istifade edeceğiz derslerimizde. Zaten bunsuz olması mümkün değil. Şu anda teknolojiyi bıraktığınız zaman 50 seneye geri gittiğimiz zaman hayat durur. Birçok şey yapamayız. O tamam. Ancak bununla beraber biz çocuklarımıza, işte biraz önce sordunuz, Bakan Bey'in ifade ettiği gibi, evimizin dışında çocuklarımızın arkadaşlarıyla beraber, uygun arkadaşlarıyla beraber çeşitli yerlerde ve mekanlarda vakit geçirmelerine yardımcı olacağız. Evet. Onlara fırsat oluşturacağız, yer oluşturacağız, vakit oluşturacağız, onlarla beraber teşvik edeceğiz. Biz bu konuda biraz daha geri duruyoruz. Eskiden bunlar olmadığı için çocuk sokakta arkadaşıyla oynuyordu. Şimdi çocuğun sokağa çıkmasına mani olacak bir tutkusu var. Ancak bütün bunlar

0: rağmen çocukların çoğu, hepsi demiyorum, eğer böyle mekanlar ve vakitler oluşturursak, fırsatlar, fedakarlık yapıp bazı beklentilerimizden, hayattaki o 24 saatte uyguladığımız konforumuz veyahut da önceliklerimizin bir kısmını ikinci plana itip bu şeyleri oluşturursak çocuklarımıza, imece olarak yardımlaşarak çocuklarımızı epeyce biz bu zararlı şeylerden kurtarırız ve çocukların buradan kurtulması için en önemli yapılacak şey, çocuğa bununla tanıştırırken önce bir sınır ortaya koymalı ve bunun arkasında olmalı ve durmalı. Bundan 30 sene önce Amerikalı bir anne, yeni telefonlar çıktığı zaman, cep telefonu diyoruz şimdi, çocuğuyla bir anlaşması var. Bu cep telefonunu sana alıyorum ama 20 tane madde sıralamış. Bu maddeye uyarsan bu sende kalmaya devam eder. Olmazsa geri alırım diyor. Şu anda vaktimiz yok onları anlatmaya. Bunların Türkiye, bizim kendi kültürümüze göre uygulanıp uygulanabilir. Ama anne babalar bunu yapmalı. Ve çocuklara da vakit oluşturmalı. Ve biz artık çocuklara eğer... Şimdi anne baba bu cep telefonunda hep böyle angarya şeylerle meşgul olursa evinde, siz o çocuğa bununla meşgul olma diyemezsiniz. İzleme diyemezsiniz. Elinden alacağım diyemezsiniz. Zorla alırsınız. Ağlar susturur alırsınız. İçinden size kin besler. Fırsatını bulduğu zaman da farklı bir şekilde onu kullanmaya devam eder. Sizin ruhunuz duymadan başka şeyler yapar.
1: Evet.
0: Demek ki yine iş, kimse kusura bakmasın, biz yetişkinler de, biz yetişkinler elimizden geldiği kadar. Hocam diyeceksiniz ki hep anlatıyorsunuz biz yetişkinler de olmuyor. Ne yaptık da olmuyor? %100 başarıya ulaşamayabiliriz ama bakınız, sosyolojide bir prensip var. Bir şeyin kültürümüzde de var. Tamamını ele geçiremezsek, ele geçirebileceğimiz, kavuşacaklarımızdan da vazgeçmememiz lazım. Aksi takdirde tamamen işi akışına bırakmış oluruz. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Evet. Hocam, biraz hataları da konuşalım. Ailelerin yaptığı hataları da konuşalım. En çok nerede hata yapıyorlar çocuğa temel değerleri öğretirken?
2: Gözlemlediğim kadarıyla en çok bağ kurma konusunda hata yapıyorlar. Çocuklarla yüzeysel temas ediyorlar. Aslında çocuk ilgiyi, sevgiyi, şefkati alarak 0-3 yaşta ki değerleri oluştururlar. Adaleti burada oluştururlar ve aileler yüzeysel temas kurdukları için çocuklar da yüzeysel ilişkiler sürdürüyorlar. Ben ebeveynleri çocuklarıyla temas kurmaya, şefkatli temas kurmaya davet ediyorum diyeyim. Yaptıkları diğer yanlış, sürekli söylediğim, çocukları dinlememek, çocukları görmemek. Başka hocam sizlerin de eklemek istediği varsa.
0: Mesela anne babanın çocuklara oku derler ama anne babaların çoğu okumazlar.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Lütfen
1: zor
0: evinizde
1: tabii
0: lütfen evinizin bir köşesinde kitaplık yaptırın. Ona kıymetli her kitabı koymayın. Zararlı kitapları koymayın. Zararlı diyeceksiniz. Hocam ne zararlı? Şimdi bugün yine bir eğitim bilimcisi anlatıyor. Dünyaca meşhur bir sosyolog var. Siz onun kitabını koyarsanız çocuk ondan ahlaksızlık öğrenir. Onu koymayacaksınız. Düzgün adamların kitaplarını koyacaksınız. Var mı? Binlerce, yüzlerce var. Türkiye'de de var. Onları koyacaksınız ve zaman zaman okuyacaksınız. Çocuk peki okumuyorsa, bakınız bu çocuk okuma kültürünün bir ihtiyaç olduğunu beynine işler, bir müddet sonra okur. Bir defa anne babaları bunu yapması lazım. Küçük bir kitaplık kursun. Ve o çocuğun kitap okuma konusunda bir eylem içerisinde anne babanın kitap okumasının bir ihtiyaç olduğunu çocuk anlasın ve yorum yapsın kendi kendine. Çocuk karar verir, yorum yapar, bunu görür ve bu mutlaka çocuğa tesir eder.
1: Peki Ceren hocam, baskılamak, anne babaların çocuklarını herhangi bir durumdan dolayı baskılaması veya yasak getirmesi onların gelişimlerini nasıl etkiliyor? Özellikle yetişkinlik döneminde ne gibi etkileri, sonuçları olabiliyor bu durumun?
2: Baskılamak ve yasak, ikisi de çok cezbedici kelimeler.
1: Evet.
2: Yasaklar her zaman cezbedicidir. Bugün yasak koyduğumuz şeyi çocuk elde edene kadar dener. Annelerin, ebeveynlerin esnekliğini ölçerler aslında çocuklar, baskılandıkça, yasaklar getirildikçe ve bir yerde o duvarı kırarlar çocuklar ve bugün baskılandıkları şeylerde

0: yetişkinlik hayatında yaparlar. Bunu örneklendirelim. Ebeveynler sigarayı kullanmalarını istemezler ve bunu baskılarlar. Ama kendileri kullanır, kendileri çocuğun olduğu ortamda içerler. Ama çocuğu kesinlikle içmeyeceksin. Eve gelirken çocuğu koklamalar, cebini falan araştırmalar, acaba sigara var mı, şüphelenmeler. Ama çocuk yetişkinliğe geçtiğinde, o evden çıktığında eğer merak da ediyorsa, arkadaş ortamıyla da orada da içenler varsa ve oradakiler de teşvik ediyorsa bunu ona, çocuk ilk fırsatta o baskılandığı şeyi yapar.
1: Hocam, neyin baskılandığı veya neyin yasaklandığı mı önemli, yoksa yani yasakların her türlüsü yasak olduğu için mi cezbedici? Yani bu kanunlarda da var birçok yasak olan şey ama vatandaşı cezbetmiyor yani bu durum. O yüzden soruyorum bunu. Aslında neyin yasaklandığıyla da ilgili
0: bir
1: durum.
0: Evet, neyin yasaklandığıyla ilgili bir durum bence. Evet. Ve yasakladığımız şeyleri de dengeli yasaklamamız gerekir. Evet. Ne çok baskı ne de çok gevşek bırakma diyelim çocuğu. Dengede olmak lazım bence.
1: Ve herhalde bu kaideler konulacaksa, yasaklar konulacaksa önce bunu anlamlandırmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Anlamlandırmak gerekiyor. Öğretmenlerin bu yasaklar konusunda öğrencilerine, kendi arkadaşları içerisinde ve velilerle, öğrencilerle iletişim sürecinde mutlaka örnek olması gerekiyor. Orada zafiyet su götürmez. Hı hı. Ondan önce de anne babaların veya çocuğa tesir edecek olan akrabalar ve komşular o yasaklar konusunda, kendi değerlerimiz konusunda bir duruşu olması lazım. Elbette Ceren Hanım'ın söylediği gibi çocuklar her yasağa uymazlar. Fakat biz şunu bekleriz. Biz yetişkinler kendimize göre toplumun yasak kabul ettiği ve olmaması gereken bazı şeyleri yaparız ama çocuklar bazı yasakları deldiği zaman da rahatsız oluruz. Hayır. Çocuklar daha çok yasakları delerler. Daha çok uymazlar. Onlara uygun şartlarda mutlaka tepki verelim, uygulayalım. Baskı olarak değil de bir kararlılıkla yaptırım yapalım ama onun buradaki ince ayarı korumak lazım. Çocuğun psikolojisini bozacak. Efendime söyleyeyim, çocuğu böyle baskılayıp da patlayacak seviyeye getirecek duruma düşürmememiz lazım. Çocuğun değerlerimiz konusunda nefret ettirecek hale getirmememiz lazım. Ha. Mesela birçok aile şunu yapıyor. Namaz kıl, namaz kıl. Ya namaz kıl diyerek çocuk namaz kılmaz. Çocuğa şu şeyi yapma. Olmuyor işte o. Ona biraz önce siz de ifade ettiğiniz, açıklama getirmeye çalıştınız. Anlamlandırmak, niçin olduğunu, faydasını göstermek lazım. Değerlerimizle ilgili çocuğa farkındalık oluşturur isek ve bu konuda da biz zafiyet içerisinde düşmez isek, çocuklarımız aile içerisinde gerek karakter olarak gerek iletişim konusunda çok daha az hata yaparlar. Hata yapar mı çocuk? Yapar. Çocuk o yapacak çünkü. Haşarlıkta yapacak, hata da yapacak ama bunu asgariye indirebilirler.
1: Evet. Peki hocam, sizinle başladık. Sizinle noktalandıralım. Son cümleleri alalım sizden. Neler söylersiniz ailelere ve çocuklara?
0: Çocuklarımızla temas kuralım. Göz teması kuralım. Değerlerimizi yaşatalım. Çünkü değerlerimiz aslında bizim hayatımızın pusulasıdır, yönüdür. Biz akademik olarak bilgiyi ediniyoruz, güçleniyoruz ama her şey ünvan demek değildir. Ünvan olsun, en iyisi olsun, en mükemmeli olsun derken biz insan olmayı, iyi bir insan olmayı unutuyoruz. Ve ebeveynlerden istediğim şey çocuklarına iyi bir insan olmayı öğretmek.
1: Peki.
2: Ceren Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok nefis bir kapanış yaptı. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben bizi izleyen, takip eden bütün izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ümit ederim ruhuna uygun bir ay geçirirler herkesin. Evet. Ramazan ayı ümit ederim ki zulüm altında inleyen Gazze'de ve başka yerlerdeki, ben her dinden için söylüyorum. Evet. İnsanlarımız huzura kavuşsunlar. Son olarak ben gençlerimize İnşallah. Güveniyorum. İnşallah. Gençlerimiz gerçekten çok harikalar. Sıkıntılarımız yok değil, var. Şu anda Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Daha çok, daha ileriye gideceğiz. Bizim kültürümüz korkulacak bir kültür değildir. Evet. Kucaklayıcı, insanları huzura kavuşturucu bir kültürdür. Ve gelecek bizimdir. Ama bu insani değerlerle, Ceren Hanım ifade ettiği gibi, aydın münevver bir toplum olarak bizimdir.
1: Peki Hami Hocam, Ceren Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci sosyolog Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikteydi. Görüşünceye

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Bursa 28, Sakarya 29, Balıkesir 30. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Konya, Nevşehir ve Sivas 32, Kayseri 34. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 35, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonra sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: geldiniz. Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi, deyince iskelet sistemi, ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan, her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık bir anomali.

0: Erken ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela işte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş. Belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla.
0: Fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelecektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmaktan buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor değil mi? Tabii. Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarım biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir pandemiden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani belli kas gruplarını devamlı çalıştırdığı için o spor, duruş istemek de hayır, duruşu ayarlamak da o kasları kullanmak anlamında.
0: Yani oluyor. Spor egzersizim.
1: Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar...
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o kas erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yer alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz.
0: Evet,
1: direnç sporları
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela.
1: Gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
0: gençlere şey yapıyor.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun, sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabı

0: Ayakkabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var. Ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
1: artık. Spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey. Yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak, yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
0: yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
1: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
0: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
1: Siz yapıyor musunuz?
0: Ben yapıyorum.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye başladım.
1: Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
0: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
1: Çünkü vurmayı, kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
0: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
1: Öyle mi tehlike? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
0: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
1: Olabilir yani.
0: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayet.
1: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
0: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Böyle bir şey var.
1: Proteini bol tutarak yapmak lazım
0: yani,
1: galiba.
0: Yani diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslenme. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da. Kas ya yağ kaslar. Yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
1: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
0: Ama egzersiz bu işin içinde.
1: Egzersiz de hiç yapmıyorum yani. Normalde. Hı-hı. Ama hareketliyim yani.
0: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes de, mesela ben.
1: Ben hayat hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
1: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
1: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
1: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
1: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu hani bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
1: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
1: Kafanızda oluyor değil hemen, mi bu notayla falan değil.
2: Bir anda sözde. Notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Çevirdim. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimizle
1: buluştuk. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: ederiz abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana. Yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmalı zaten.
3: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli.
2: Evet, tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşlem okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
0: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktif

0: kası çok güçlendirme önemli. Değil mi?
1: Tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
1: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
1: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsun işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
1: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyor. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
0: Çok kayıyor banyoda. Hala olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
1: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok
0: bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
1: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
0: Ne yapmak lazım yani?
1: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite.
0: Kalsiyum mu?
1: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
1: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
0: Çünkü bir sürüsü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
1: Tabii o yüzden
0: şöyle bir şey de
1: peynir,
0: duymuştum.
1: Yoğurt tüketimi çok
0: sütün
1: daha
0: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ama.
1: Bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de.
0: Süt ürünleri çok.
1: Süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak
0: magnezyum
1: olan
0: almak lazım galiba.
1: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı ama bu takviyeleri yapmak lazım.
0: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi? Yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
1: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
0: Siz bir şey alıyor musunuz mesela bir takviye gıda?
1: Ben
0: kaç yaşındasınız?
1: 50 yaşındayım.
0: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
1: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum, korasmin kullanıyorum mesela.
0: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldi söyleniyor. Bir yandan da
1: yaygın
0: iç kanamalara mı yol açar?
1: Yok, hayır. Çok kardiyolog tarafından çok kesin.

0: kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan evet bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasına, D vitamini kullanımına ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hani güneş görmemekten mi oluyor? O D vitamini evet, eksikliğinden evet. Değil mi o? Aha. O kadar etkiliyor yani değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Değiştirdiğini görüyoruz mu? Kan ölçümlerinde gayet net değiştiğini görüyor.
1: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet, bir de kırık olmuş sadece bir değer değil bu. Ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet. Birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye?
2: Ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ataşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle maşallah. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e, hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefi siz misiniz?
2: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl aslında bir şey günü... koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
2: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefi yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var belki birazcık. Buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: azalıyor bazen mu, çoğalıyor işte, mu?
2: Yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
2: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
2: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu kırk gitarın hikayesi nedir?
2: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
2: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet. Biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var doğru, baktığınız doğru. zaman.
1: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi hiç? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir Hüzzam olduğu zaman o pek sesler ses yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen?
1: Türk sanat müziği
0: de. Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz

0: kullanamadıklarından ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman, yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor, yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar evet. Çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa evet. Bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması, verilmesi, teknolojisi falan yani insanı etkilemesi evet. O yani o basa evet. Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: yok bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun derin gücü bas, evet. O şimdi teknolojik müziğinde subwoofer kullanılıyor.
1: Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir müziğin senar dediğiniz zaman bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor, yani orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas
1: sesleri. Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. Evet. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla evet. Kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik bambaşka müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz? Doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok, tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak ya yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor. Yapay
1: ama
2: zekanın...
1: yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii tabii. O açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdim mesela insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması
1: yani yeni
2: doğru.
1: Bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki. Aynen öyle.
1: İnsanların daha önce bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet kullanılabilir. Evet size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı
0: ama
2: modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun. Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: dediği yani gibi aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında
0: evet.

0: sorularla evet. yönlendirirseniz onları
1: evet,
0: doğru büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz bağlı. Lazım.
2: Evet.
0: Yani
2: olabilir.
0: Sizin soruyor olmanız lazım.
1: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
0: yağ çekiyor önce kesin fikirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif devşirmeye başlıyor.
1: Ya bir hocaya yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek yani o evet. oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Evet. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil. Bilgileri sorgulamak açısından.
0: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
1: Yani her şeyi
0: şu andaki haliyle değil ama
1: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
0: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
1: birçok hastalığı keşif yapabileceğiyle ilgili şeyler var, haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum, bende de tabii var. Ki. Sorguluyorum, bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru şekilde.
0: Peki travmalara geri gelecek olursa?
1: Evet.
0: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
1: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
0: çok
1: başlıyor.
0: Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
1: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
0: profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
1: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atıcı sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
0: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
0: Yok.
1: Öyle. Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
0: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
2: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
0: Sen
2: de
0: mi Leyla'yı biliyoruz biz?
2: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu sözleri Ahmet Hamdi Tanrı'dan
0: yazmış. Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
2: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a
0: ait. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
2: bir Leyla. Bestesi Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: Ağabey,
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
0: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
1: Konser,
0: konserlerimizi, bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
1: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
0: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleriyle
1: birlikte çıkacağız. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
0: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden

0: sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
1: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
0: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
1: Harika.
0: Meşakkatli bir yol.
1: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim.
1: Buyur abla.
0: Nasıl yani, sen bizim oteli mi kiraladın?
1: Evet.
0: Ya orayı şey kiralamamış mıydı?
1: Kim?
0: Ali.
1: Ablam Allah aşkına ya.

0: Ne Alice? Ya çok affedersiniz. Ayağına giyme ya, donu yok, başında karanfille gezer. Ya ablam söyle, lafla peynir gemisi yürür mü ya? İcraat lazım, icraat.
1: Allah Allah.
0: Ya hanımlar bir gülün, niye sallandırdınız böyle hemşerici?
1: Şaşırdık Halim.
0: Sen hanım aklına koydun mu yapacaksın. Öyle Ali'yle Vali'yle olmaz bu işler öyle. Bak kaç gündür üzüntüden benim karşımda böyle eriyorsun yani. Benim nişanlım bir başkasının emrinde çalışmaz. Çalışamaz, o kadar. Abdol, buyur.
1: Ay. Sağ ol Halim. Kesene bereket Halim.
0: Seyhan'ı. Hadi cümleden hayırlı olsun. At ben gideyim.
1: Bekle Halim. Geçireyim ben.
0: Hadi bakalım.

0: Sen bu işi oyun zannediyorsun değil mi Aliçoğum?
1: Ne yapacağım? Parayı alacaksın, mevzu bitecek ha.
0: Oğlum yaşatmazlar seni.
2: Ya ben miydim otel hayali kuran dünya?
0: Bak hala ne diyorum. Ya oğlum, bir mucize olacak. Bir zümrütü anka kuşu gelecek, ağzına anahtarı bize atacak kafamıza.
3: Helipodrom kuşu.
0: Ha, ancak o zaman alır işletiriz bu otel. Yoksa otel kim, biz kim?
2: Ya abi, bak müdürle konuştum, Seyhan'a haber verdim. Bu işin geri dönüşü yok artık ya.
0: Yok.
2: Evet.
0: O zaman Sami abinde o otel işinde yok.
2: Ya abi ya.
0: Bana bir daha otel lafı etme Aliço. Tamam, bitti bu iş. Bitti.
4: Seyhan, Halim sana oteli alacağını söyledi mi?
5: Yok ablam, ne oteli?
3: E nereden çıktı o zaman bu iş?
5: Ay, işte yani.
3: Yani ne?
5: Ne bileyim, Ali'ye inat galiba.
3: Neyin inatı?
5: Abla, ben bir boş boğazlık ettim. Oteli Ali'nin kiralayacağını söyledim.
3: Ay aferin Seyhan.
6: Yani şu oteli tarif olmayan bir Kenan'ın kaldı herhalde.
3: Feride.
5: Ay ne var?
3: Eşkere konuşup durmayın Allah aşkınıza ya. Bu haber iyi bir haber.
5: Nasıl iyi haber abla? Ali'ye ne diyeceğiz?
3: Kazan mübarek olsun diyeceğiz. Boşlanmana, haşlanmana hacet yok. Otel kurtuldu. Yabancıya da gitmedi diyeceğiz. Aa.
5: Evet. Ay. Nereye?
3: Gideceğim. Sanmem müjdeyi vereceğim.
5: Aa, niye?
3: Ay Allah'ım ya. Kız ağlayacağım sevinçten mesela. Ay bakar mısın ya? Tüylerim diken diken oldu. Ürperdim.
5: Tamam abla.
3: İnanabiliyor musun kız?
5: Hı-hı. İnanamıyorum.
3: Vay be. Halime bak sen. Samim abiye yetişti. Sana yetişti. Hepimize yetişti vallahi. Aslan be.

0: abi.
1: Ali Şo, tamam. Konu kapandı. Neliha?
2: Müjdemi isterim Samim.
1: Hayırdır?
2: Hayır, hayır.
1: Ne oldu Neliha?
2: Ya çocuklar toplanın, size harika bir haberim var.
3: Oh yenge, söyle Allah aşkına ya, bugün güzel bir şey duyalım.
2: Ne oldu?
1: Şu, dur, can dur. Meriha nedir haber?
2: Samim, şimdi bu otel var ya.
1: Otel yok. Oteli unut, o bize defteri.

0: kapattık, otel yok.
1: Ha yok, tamam da bu...
0: Hayda Meliham, otel yok, oteli unut, otel bitti.
1: Ha bitmedi.
0: Bitti.
1: Ya o bitmedi.
0: O zaman bırak bitsin.
1: Ya bırakamam, çünkü bu otel kiralandı.
2: Ne demek kiralandı?
0: Maşallah Haliço, cümle aleme duyurmuşsun oğlum.
2: Yok abi.
1: Halim aldı oteli, Halim.
0: Kim?
2: Halim mi?
1: He Halim, geldi bugün bana dedi ki abla ben bu oteli aldım ama ben bu işten anlamam. Aha da buyurun, bu da anahtar, buyurun gönlünüzden geçtiği gibi işletin dedi.
3: Ne oluyor abla?
4: Ne bileyim Seyhan.
3: Abla sevindiler mi sevinmediler mi?
4: Ay Seyhan dur kız. Azıcık görüyorum zaten, göremiyorum.
3: Ayaklandılar.
5: Yaşasın!
0: Can Can! Ya nasıl ya?
1: Vallahi biz de şaşırdık kaldık.
0: Can Can neydi o kuşun adı? Potur'un kuşu. Geldi anahtarları gördün mü?
1: Pambuk sevindin mi?
5: Can!
0: Aliço. Ya Meloş abla isyan otelde çalışacak mı şimdi?
1: Vallahi çalışacak be gülüm.
3: Seyhan abla?
1: Müdür olacak.
0: Tabii o kadar sene okudu ciğerim değil mi? Ben de salon servis mutfak.
1: Samim bak bu otelin bütün yeme içme işlerinden sen sorumlu olacaksın.
0: Ah Meryem ya sen ne mübarek kadınsın biliyor musun?
1: Samim.
0: Yani Allah çıkardı benim karşıma seni Allah.
5: Ablama haber verelim.
0: Dur oğlum gelince sürpriz yaparız ha. Ya sabret yarın geliyor zaten. Ey güzel Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, mucize oldu ya Rabbim.

0: Ali de kızmadı işte.
1: Nasıl kızmadı? Çekip gitti abla.
0: Ama ne çekip gidecek Seyhan? Yarın öbür gün yine birlikte çalışacaksınız.
1: Kim?
0: Kenan.
1: Açmayacak mısın?
0: Efendim.
2: Feride'm iyi akşamlar. Bugün çarşıdan sonra konuşamadık da. Hı. Ne oteli? Bizim Ali. Ciddi misin?
0: Ya çocukların hayatı kurtuluyor be Kenan. Düşünsene ya, Samim abinin artık düzenli bir işi olacak.
2: Vallahi çok sevindim Feride. Aferin Ali'm. Bakarsın bacanak beni de ortak yapar ha.
1: Selam söyle.
0: Seyhan'a selam var sana. Biz de Can'la Samim abilerini bir izliyoruz. Nakla yayın, evet. Tamam, sabah konuşuruz o zaman. Tamam, hadi sana da iyi geceler. Bay bay. Kız.
1: Nedir durum?
0: Bir dakika. Gözler gülüyor. Ablam aşağı iniyor.
1: Anacım ya, Samim abiye bak. Oy canım benim, sonunda yüzü gülecek. Ay canım abim benim ya.
0: İnşallah.
1: Kız ufaklığa bak, nasıl sevindi. Ay kurban olurum, koca yanak.
3: Ya Melia, büyük kadınsın biliyorum seni.
4: Aman yok ya, o Halim'in centilmenliği.
3: O çocuk var ya, 10 numara 10.
4: Samim. Hı? Bu Ali'yi ne yapacağız? Seyhan bir şeyler anlattı ama.
3: Ya bırak, bu akıllı bu ya, gitmiş tefecilerle konuşmuş ya.
4: Abo.
3: Ya. En hayırlısı böyle olacak biliyor musun? O Halim sayesinde o tefecilerle boğuşmaktan kurtulacak bu çocuk.
4: Halim.
3: Aç aç.
5: Canım ablam, saygılar, sevgiler. Akşam akşam rahatsız ediyorum, kusura kalma.
4: Ne demek Halim?
3: Teşekkür et.
4: Ha yok, anacığım müsaitim, sen buyur.
5: Ablacığım. Ben sana evde söylemeyi unuttum. Bak şunu bil ki otel emrinize amadedir ha.
4: Sağ ol canım.
5: Ha. Lakin benim bir şartım var ablacığım, kusura kalmazsan.
4: Ha söyle.
5: Ablam bak, Ali ile Samim abi, ama özellikle Ali, o otelden içeriye adımlarını atmayacaklar ablam. Yani bak, yani şimdi onlar otelden içeri girerse, atarlarsa benim sinirlerim zıplıyor yani, bu iş yatar.
3: Ver ver, teşekkür edecek.
4: Sus Samim, dur.
3: Ya ver, bir kutlayacağım delikanlıyı ya.
4: Samim. Halim, anacığım bak canım, peki müsait değilim şu anda. İstersen bu mevzuyu yarın daha uygun bir saatte konuşalım ha canım.
3: Aslan gibi çocuk o, aslan, aslan.
4: Samim.
5: İyi peki peki, tamam ablacığım. Ama bil bak, benim kararım kesindir. Yani onu diyeyim yani.
4: Tamam anam, hadi iyi geceler.
3: Ya dur, iki çift laf edeceğim ya.
4: Tamam işte ya, yarın edersin.
3: Ne diyor?
4: Hiç.
3: Melia söyle bak, bugün ağzından bal damlıyor senin.
4: Samim.
3: Senin sayende biliyor musun Melia? O temiz kalbinde neye inanıyorsa ne oluyor?
1: Hayırlı olsun Samim abicim.
3: Sana da peri kızı, sana da. Seyhan, o nişanlın var ya, bin bir teşekkür edeceksin ona. Canım yerim.
1: Ederim Samim abi.
4: Sami, iyi hadi ayağınızda kalma. İçeri gir, yarın konuşalım.
3: Tamam Melia.
4: Hadi iyi geceler.
3: Sana daha iyi geceler. Altın gibidir, yufkadır yüreği. Hele ki bir başlasın, bitirir her işi. Ara sıra üstsüzlük eder ama dünyanın en mübarek kadınıdır Meliha. Ama Meliha.

0: abinin yüzüne bak.
1: Ay aylardan sonra ilk defa gülecek ya.
2: Kızlar yandık.
3: Ne oldu abla?
2: Vallahi yandık, tutuştuk.
3: Abla ne oldu?
2: Dur bir nefes alacağım.
3: Abla iyi misin? Abla anlatsana anacığım.
2: Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
3: Abla.
2: Az önce Halim telefon etti. E'si işte.
3: Ne iştesi abla?
2: Yok anlatamayacağım.
0: Hayda.
4: Abi ne demek Halim aldı ya? Daha ben bugün konuştum müdürle.
5: Sen konuşmuşsun, Halim gidip almış.
4: Ya madem böyle aklı neredeymiş bu saate kadar? Hani madem baştan böyle bir niyeti var, niye çıkmamış ortaya?
5: Aliço sen deli misin, divane misin ya? Adam seni tefecilerin elinden kurtardı.
4: Ya bırak abi ya.
5: Ulan mis gibi gideceğiz, adamın yanında çalışacağız.
4: Ben kimsenin yanında çalışmam abi.
5: Ne demek çalışmam? Kriz gemisi senin miydi şaşkın?
4: Benim değildi ama o kuru fasulyecinin de değildi.
5: Ya senin ne alıp veremedin var bu fasulyeciyle?
4: Ya biz alacaktık abi oteli, biz.
5: Almayacaktık. Aldırmayacaktım.
4: İyi tamam, bundan sonra o fasulyeciye mutlu mesut yaşarsın abi.
5: Aliço, ayağını denk al. O fasulyeci masulyeci yakında Seyhan'ın kocası olacak.

0: Ya Halim sizi istemiyor desem, bu adamın dünyası yıkılacak.
1: Denmez ki ablam, nasıl diyeceksin ya?
0: Ben demesem başkası diyecek Feride.
2: Ben yarın konuşacağım abla.
0: Halim'le mi?
2: Evet.
0: Yok, olmaz.
2: Niye?
0: Ya bak, bu adam bunu beynine yazmış, anladın mı? Yani bu Ali'ye taktı.
1: Ne olacak peki?
0: Öbür çocukla tefeciye gitmiş.
2: Kim? Ali mi?
0: Yani oteli kiralayacağız diye perişan oldu adamlar.
2: Ne diyorsun abla sen?
1: Bir şey diyeceğim, bu çocuk niye bu kadar paralıyor ki kendine?
0: Sami'm de öyle. Sami bütün hayatını buna bağladı. Feride, yani Yiğit onun yüzü güldü. Mert onun yüzü güldü.
1: Hey Allah'ım ya.
0: Bak, daha dün şu oteli kiralasak diye hayal kuruyorduk. Otel kiralandı, işler iyice karıştı.

0: sarısı. Cumali.
1: Emret usta.
0: Yarın sabah ilk iş bu kağıdı alıp tabelacıya gidiyoruz.
1: Tamam usta.
0: Tamam mı? En güzel kalite olsun. Hiçbir masraftan kaçınmak yok.
1: Emredersin usta.
0: Hadi bak. Al sen bunu. Hakkımızda hayırlısı artık. Hayırlı akşamlar, hayırlı.
2: Buyur abi.
0: Hadi kolay gelsin.

0: Can canım, bugün bir masal da bende.
1: Senden mi?
0: Ne? İstediğin masalı anlatacağım. Bir de üstüne otel masal.
1: Ne oteli?
0: Bizim otel. Güzel otel.
1: Bir de ülke seçsem.
0: Ne ülkesi?
1: İki masal dedin ya.
0: Tamam. Seç ama bak. Zombi aman bir olmasın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kolay bir yer seç. Deniz kenarından bir yer seç.
1: Tamam.
0: Ciğerim. Can canım, çok güzel bir yerde, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir otel varmış, yeşillikler içinde. Adı da Güzel Otel'miş. Bu otelde senin gibi bir çocuk ve bir de aile yaşarmış. Aile dediysem hepsinin kan bağı yokmuş ama birbirlerini böyle kendi kan

0: Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Ne diyeceğiz Yasemin abiye?
1: Bilmiyorum.
0: Allah'ım ya, o gülüşü gözümün önünden gitmiyor.
1: Benim de.
0: Ah be Halim ya, ah be Halim. Yani niye bu kadar inat etti gelmeyecek diye ya? Ne zoru var?
1: Ya bir zoru yok aslında ama ne bileyim.
0: Ya Samim abi 40 yılın başı gün yüzü görecek. O da çocuklar da. Gördün mü ufaklık nasıl sevindi?
1: Ay gördüm abla, görmez miyim?

0: Hayırdır? Ben bir halime gideceğim ya.
1: Ne oluyor ablam?
0: Kızla, ben sabahı sabahladım. Doluya koydum olmadı, boşa koydum almadı. Yani ben çıkamadım bu işin içinden.
1: Biz de.
0: Şimdi biz bu otel hayalini niye kurduk?
1: Sen ne abiler için, Seyhan için.
0: En çok da çocuklar için değil mi? Şimdi hep beraber olmayacaksak ne yapacağız oteli?
1: Öyle.
0: Öyle. Şimdi Samimler de adımını atamayacak bu otelde. Ne kıymeti kaldı bu otelde? Kızlar ben düşündüm. Gidip anahtarı Halime vereceğim. Var mı bir itirazı ola?
1: Yok. İyi düşünmüşsün abla.
0: İyi hadi.
1: Abla. Sen Mavi'ye ne diyeceğiz?
0: Yok. Siz bir şey demeyin. Artık ben gelince bir şekilde konuşacağım bunu, halledeceğim ben.
2: Al bakalım Merto.
3: Can. Yağını

0: Kendini iyice ye, kolun kuvvetlensin. Otelde bize yardım edeceksin.
1: Otelde mi çalışacağım?
0: Tabii çalışacaksın. Hepimiz çalışacağız. Var gücümüzle oteli ayakta tutacağız oğlum.
2: Hem kahve servisi de benden.
0: Aslanım benim.
1: Ben ne iş yapacağım?
0: Sen personel şefi.
1: Ay abim.
3: Ben yokum Merto. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi çok. Aliço, nereye?
4: Bir işim var abi.
0: Ne işi var?
4: Ya var işte bir işim.
0: Sonra otele gelmeyecek misin?
4: Yok, gelmeyeceğim.
0: O zaman ben de gitmiyorum.
4: Niye?
0: Kardeşim anca beraber kanca beraber demedik. Madem sen yoksun.
4: Abi, senin bir işin var mı?
3: Yok.
4: Paran var mı? O da yok. O zaman gideceğin aslanlar gibi çalışacaksın otelde. Çocuklar için. Hem sen bana söylemiyor muydun?
0: Sen?
4: Ben yokum abi. Benimki ayrı. Benim durumum ayrı yani.

0: Hoş geldin abi.
1: Günaydın lan.
2: Günaydın abi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Cemal oteldeymiş abi.
1: Otelde, otelde. Çok mühim bir işi var. James Bond.
0: Ablam.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk halim.
1: Ha buyur ablacığım, buyur gel gel otur. Hamza ablama çay çek. Ya ben de az zaman gelsin. Seyhan'la sen şöyle bir otel turu attırırım diyordum ha.
3: Sağ ol halim ya. Hacet yok.
1: Niye ki?
3: Yok işte öyle.
1: Ne oldu ablacığım, hayırdır?
3: Bak halim. Bu Sami benim bıraktı gitti 20 yıl dönmedi falan. Tamam orası doğru.
1: He?
3: He ama biz bu otel hayalini birlikte kurduk. Yani şimdi bu adamlar böyle karşımızda dururken bizim bu oteli işletmemiz nispet yapar gibi olabilir mi?
1: Yok ablacığım yani nispet değil. Niye nispet gibi olsun yani?
3: Yok halim öyle yani. Şimdi birbirimizi kandırmayacağız. Bak biz düşündük taşındık. Madem ki Samimler ayaklarını bu otelden içeri atamayacaklar, o zaman biz bu oteli istemiyoruz.
1: Ablam nasıl ya?
3: Al gülüm al, otel senin olsun.
1: Ya ben bu oteli sizin için kiraladım ablacığım. Koca oteli ne yapayım ben?
3: Halim, anca beraber kanca beraber, tamam mı?
1: Ablam yani...

0: Sağ ol güzelim.
1: Afiyet olsun.
0: Ya amma da ters olmuş ha.
1: Öyle oldu vallahi.
0: Peki Halim'in ne zoru var? Niye istemiyor sen mavileri?
1: Ne bileyim artık, kontrol onda mı olsun istiyor, ne istiyorsa.
2: Ben konuşacaktım abla.
1: Ay hayatım, işte ablam konuşuyor, ne fark eder ki?
0: Sen mavi biliyor mu?
1: Halim olayını. Yok canım, ablam gelsin konuşacağız.
0: Allah Allah. Ha.
2: Ne? Samim abi.
1: Ne? Samim abi mi? Vallahi.
0: Ve ne yapacağız?
1: Ay ne bileyim ben.
0: Feride güzelim, açsana kapıyı.
1: Açık ne diyeceğim Kenan? Abla gördü beni. Seyhan, ne bakıyorsun camdan kız keklik gibi, deli misin? Ya ne yapayım abla?
0: Kızıma değil.
1: Ne yapacağım? Gir kız, Seyhan yürü kapıya.
2: Ben mi?
1: Sen büyüksün. Seyhancığım misafirim var.
2: Ya olmaz vallahi.

0: ağzından kaçırırım ne olur abla.
1: Allah'ım yarabbim Feride hadi.
0: Ben mi? Ya benim elim ayağıma dolaşır şimdi hadi.
1: Feride.
0: Hep bana patlıyor hep bana. Sen abi.
2: Feride kızım nasılsın?
0: İyi vallahi ne olsun.
2: Müdür hanım yok mu?
0: Seyhan.
2: He? Otele gideceğiz.
0: Gideceksiniz de işte o da ablam dışarıda. Şey işte o da ne yapsın iş gücü.
2: Seyhan?
0: O da ablam bekliyor.
2: Ablan ne zaman gelecek?
0: Vallahi onu bilmiyoruz.
2: Ha, ben önden gideyim o zaman.
0: Yok gitme bence sen. Beraber şey dersiniz.
2: Ha, peki. O zaman ben evde bekliyorum.
0: Ha, tamam ben haber vereceğim.
2: Anlıyorum.

0: Koteli otele aldık, yaralamadık be. Malımızla malamat olur. Ha ben ne kadersiz adamım be. Ha ben ne talihsiz, ne çaresiz, ben neyim be? Sen de dursun oğlum şunları. Dursun, kaytarma. Kaytarık.
1: Nereye götürüyorsun?
2: Ya Sabret.
1: Ya Ayşe niye söylemiyorsun?
2: Hiç acele etme. Yürü hadi. Tamam dur.
1: Ne oldu?
2: Tamam. Hazır mısın?
1: Neye hazır mıyım?
2: 3, 2, 1. Tada!
3: Geçtiğimiz ay herkesten daha çok çalışmışsın. Satış servis raporu harika.
1: Müdür bey.
3: Geçen ayın personeli neydi hediyemiz?
2: 2 aylık maaş.
1: Ne?
3: Tebrik ediyorum. Hesabına yatırıyorum bu akşam.
1: Sağ olun müdür abi. Aman müdür.
4: Hadi kaptım paraları.
2: Derler. Beni de sormadın ha.
1: Deli misin? Maaşımı alayım. Hepinizi yemeğe götüreceğim.
5: Abla.
2: Ne oldu Halim?
5: Alınlar davetiyeler.
2: Davetiye mi?
5: Düğün davetiyeleri. Eşe dosta dağıtırsın.
2: Halim.
5: Ablam Allah aşkına elini vicdanına koy ya. Ben bu oteli sizin için kiraladım. Yani Seyhan'ın yüzü solmasın diye kiraladım.
2: Ya biliyorum.
5: 2 gün sonra evleneceğiz ya. Başka ne düşünebilirim ki? Bak aha davetiyeler.
2: Ya Halim biz kimseyi yarı yolda bırakmayız oğlum.
5: Ya biliyorum ablacığım, biliyorum. Sen benim canım ablamsın. Ben sana saygısızlık etmem. Ben seni ezip geçer miyim ya? Al sen bunu. Ya tamam, sen abiler gelsin diyorsan gelsinler. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Ben karışmıyorum diyorum ya. Al şunu. Al. Allah Allah.

0: Ne haber hocam?
1: İyiyim.
0: İçeride mi?
1: İçeride, odasında.
2: Buyur. Ali, hoş geldin. Ne içersin, çay kahve?
0: Yok, fazla kalmayacağım.
2: Ali.
0: Oteli Halim'in kiraladığı doğru mu? Doğru mu?
2: Vallahi mecbur kaldım.
0: Niye?
2: Parayı anında transfer etti. Vade yok, pazarlık yok. Bu krizde hayır diyemedim.
0: Bana verdiğin söz?
2: Tamam dedik ama...

0: Doğru. Bende para ne arar değil mi?
1: Bak öyle değil.
0: Yok öyle. Peşin parayı görünce verdiğin sözü unuttun.
1: Bak anlatayım mı sana?
0: Yok daha ne anlatacaksın ya? Al gibi satmışsın işte. Yalan mı? Ha? Daha ne anlatacaksın?
1: Ali! Bu ne?
2: Tabela.
1: Seyhan soyadı Yalçın değil mi?
2: Yakında Karataş olacak. Ustam tasarruflu adamdır. İki kere iş olmasın dedi.

0: Birader. Ne birader? Nereye onu sorduk ya? Ne yapacaksın? Ay insan bir patronla hayırlı uğurlu olsun demez mi ya?
1: Patron.
0: Senin, Sanım abinin. Maşallah aile istihdam ediyoruz yani.
1: Sen git onu elemanlarla konuş. Ben burada çalışmıyorum.

0: Feride, biz yavaştan çıkalım artık güzelim.
1: Kenan ablamı bekliyorum.
0: Ya gelecek, Samim abiyle konuşacak. Bekleyecek bir şey var mı? Yok. Hadi.
1: Geldi, geldi.
2: Seyhan! Feride!
3: Buradayız ablam.
0: Hoş geldin Melih abla.
1: Hoş bulduk Kenan.
3: Ne oldu abla? Ne dedi? Abla!
1: Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu Halim çok acayip bir çocuk.
3: Nasıl?
0: Ya öyle bonkör havalar atıyor ama pinti ha, ben size söyleyeyim.
3: Kenan! Abla şunu bir anlatsana hadi.
1: Neyse gittim Halim'e dedim ki Halim biz oteli istemiyoruz.
3: Eyse
1: o da bana dedi ki ablam buyurun otel sizin, ne isterseniz yapın.
3: Ne? Abla ciddi misin?
0: Bizim Ali.
3: Abla harika bir haber.
1: Allah!
3: Sayın abiye söyleyecek miyiz?
1: Sakın sakın yok.
3: Otele gidiyoruz biz.
0: Evet evet, hiç karıştırmayın bence.
3: Abla!
1: Kız bitti bu iş, bitti bu iş. İnanamıyorum. Oh be!
3: Ay ver.
0: Hayırlısı olsun.
3: Ablam geldi.
4: Abla, Barçam.
1: Ablacığım.
4: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Çok özledim seni.
4: Ben de.
5: Oh. Eda kızım hoş geldin. Sağ ol kardeşim.
3: Hoş bulduk dayıcığım.
1: Eda'm benim gülüm. Beni abla.
6: Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
5: Melih'e neredesin sen ya?
6: Sen birkaç işim vardı, onları hallettim.
3: Eda'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Feride abla.
4: Kutunun içinde ne var?
6: Sürpriz.
4: Göstersene.
6: İçeri girince göstereceğim zaten ablacığım, hadi yürü.
4: Tamam.
5: Müdür hanım, gidiyor muyuz?
6: Gidiyoruz Sayın abi.
5: Tamam, ceketimi alıp geliyorum.
6: Acele etme bakalım. Ben sana ne söz verdim?
4: Ne?
6: Unuttun mu?
4: Kar topu.
6: Al bakalım Uludağ'da.
4: Abla çok teşekkür ederim.
6: Ne demek ablacığım? Sen şimdi ona bak. Sonra yerine koy, tamam mı? Erimez.
4: Tamam.
5: Eda nasılsın kızım?
6: İyiyim dayı. Yani sizi özledim o kadar.
5: Biz de seni özledik ya. Ben eskiden gider aylarca gelmezdim biliyor musun? Hani kimseye belli etmeyeyim dedim ama sen bir gittin iki gün. Burnumun direği sızladı kız. Ama güzel haberimiz var.
6: Ne haberi dayı?
4: Halim abi otel aldı.
5: Oğlum dur, bu da her sefer aynı şeyi yapıyor ya.
6: Dayı?
5: Ya olmayacak şey oldu Eda. Bu Halim var ya fasulyeci.

0: Ali abinin çalıştığı oteli kiraladı.
1: Aa!
0: Bundan sonra eşimiz garanti. Hepimiz orada çalışacağız.
1: Dayı harika bir haber.
0: Hem de ne harika ya.
2: Ben de personel şefi olacağım.
0: Olacaksın tabii. Eda ben gidiyorum. Can senle.
1: Tamam dayı.
0: Bir otele gidip geleyim.
2: Ben?
0: Sen bugün tatil. Sen yarın başlayacaksın. Tamam mı şefim?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Güle güle dayı.
3: Çok kıskanıyorum seni valla.
1: Aa, niye abla?
3: Ya ne güzel, sen mavilerle çalışacaksın.
4: E sen de çalış.
3: Yok, ben o açıdan demedim abla.
4: He yani, ayrıca senin işe de ihtiyacın yok artık. Maşallah arkanda kapı gibi Kenan var.
5: Efendim abla?
3: Yok bir şey Kenan.
4: Hayır yani, anacın o kadar pahalı dedi ama sen kapıp getirdin ya terliği.
5: Hangi terliği?
3: Aşkım, dün aldığımız terlik yok mu?
1: Pembe terlik.
4: Tüylü terlik.
3: Hadi aşkım tamam, geç kalıyoruz. Hadi Kenan.
4: Kenan! Vallahi takdir ettim seni ha, yani tavrını koydun ya.
5: Abla bak, takılmak için diyorsan dükkana gideyim, hemen siparişi vereceğim.
4: Vereceğim mi?
3: Kenan hadi aşkım, aldık bitti artık, hadi alas mı aldık ablam?
5: Ne almaz Feride?
3: Kenancığım uzatma, yürü hadi ya, yürü. İyi günler ablam, hadi.
4: Sana da.
5: İyi günler.
4: Seyhan.
3: Efendim abla.
4: Bu olanın terlikten hiçbir haberi yok, farkında mısın?
5: Güzelim, ben almadım ki.
3: Ya ben aldım ben.
5: Niye?
3: Ya of Kenan, sus gözünü seveyim be.

0: Ya ne söyleniyor bu peri kızı?
1: Hiç, aynı tas aynı hamam.
0: Hadi Melia.
1: Seyhan, Sami abi seni bekliyor.
0: Sen?
1: Ben mi?
0: Gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, ben ne anlayacağım otel işinden?
0: Ya gel.
1: Ya Sami, bu yaştan sonra iş kadını mı olacağım, ne olacağım?
2: Ah, geldim ablam.
1: Bak Seyhan, Ali, sen işlerin altından kalkacaksınız.
0: Ya Ali zaten yok.
1: Niye?
0: Öyle çalışmayacak, ne yapalım?
1: Allah Allah.
2: Hadi ablam, biz geç kalmayız.
1: Tamam gülüm.
0: Emin misin, gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, gelmiyorum. Hadi siz kendinize dikkat edin.
0: Hadi bakalım.

0: Benim haberim yok, sen ablanlara terliği Kenan aldı diyorsun.
1: Ne diyeyim Kenan? Ha? Kenan bir çift terlik alamıyor demesi kolay mı sanıyorsun sen?
0: Güzelim, imkanımız var. Aynısını daha ucuza yaptıracağız. Nereye? Feride! Feride!
2: Bitti usta.
3: Abi, Seyhan Karataş mıdır? Aferin, ellerine sağlık ha. Güzel oldu. Cumali.
2: Emret usta.
3: Sen açık gel bakayım, hemen gel.
2: Ne oldu usta?
3: Bak, bundan böyle otelin vekil harcı sensin.
2: Neyi usta?
3: Vekil harcı. Otelde ne oluyor, ne bitiyor? Bana karşı bir saygısızlık, bir sevgisizlik, bir terbiyesizlik. En önemlisi, otele gelip giden. Bak, Seyhan yengem burada.
2: Burada ustam.
3: Gözlerini dört açacaksın. Buradaki bütün hesaplar böyle ince her şeyi tutacaksın. Bak, kuş uçsa, hop birader ne oluyor ya, ne? Anladın mı?
2: Anladım ustam.
3: Anladım. Aferin. Hadi bak, göreyim seni, tamam mı?
2: Tamam ustam.
3: Hadi bakalım. Ah! Seyhan Hanım. Abi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Seyhan Hanım.
1: Hoş bulduk ayım.
4: Ya Halim ciğerim, sağ ol var ol, mahcup ettin bizi anam babam.
3: Ne demek sen babam, artık oteli hep birlikte yaşatacağız yani.
4: İnşallah, inşallah ciğerim.
3: Buyurun müdürette konuşalım, buyurun.
1: Ayım bu ne?
3: Adı soyadın?
1: İyi de Halim.
3: Ya evlenince Karataş olacak ya, o yüzden dedim yani.
1: Yani.
5: Buyurun, hoş geldiniz.
6: Hayırlı günler, nasılsınız?

0: Tamam.
1: İyi oldu Ali ya, şu tefeciden kurtuldun. Otel kime gitti?
0: Halime.
1: Halim mi?
0: He, fasulyeci.
1: Otelcilik mi yapmak istiyormuş?
0: İstiyormuş.
1: Hayırlısı.
2: Ben her şeyi anlattım. Sen zaten oteli bilir. İçim rahat. Tekrar hayırlı olsun.
3: Sağ ol, sağ olasın müdür.
2: Bir ara diğer formaliteler için görüşürüz.
3: Tamam. Eyvallah.
2: Seyhan'cığım, iyi şanslar.
4: Teşekkür ederim müdür bey.
2: Oteli çok iyi yöneteceğine eminim.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: İnşallah işler rast gider, güzel oteli yaşatabilirsiniz.
5: Siz merak etmeyin müdür bey.
2: Siz pasta numarası falan yapmayın, oldu mu?
5: O gün bir aksilik oldu benim. Bacak şeyi unuttum.
2: Oldu, görüşürüz. Ben eşyalarımı toplayıp gidiyorum.
3: Tekrar görüşmek üzere. Ben de kaçayım. Ha. Dükkanda işler bekler. Hadi sen mal. Hadi sen.
4: Halimciğim, hoşça kal.
3: Hadi. Koşuşmayacak ha.
6: Tamam usta.

0: Hangi?
1: Ne yapıyorsun, otelden mi?
0: Yok, ben otelde çalışmıyorum.
1: Ha, Samim söyledi de ben belki fikrini değiştirirsin diye.
0: Yok.
1: E niye?
0: Öyle.
1: E ne yapacaksın?
0: Ya bakacağım başka bir şey.
1: Ya Ali, bu zamanda öyle kolay bulamazsın.
0: Boş ver yenge ya.
1: İyi bak, bu bizim kızın davetiyesi.
0: Davetiye?
1: He, Seyhan'ın. Haftaya bekliyoruz.

0: Dışarıda 12 tane oda var. Bak dalga geçmeyin ha. Lokanta nasıl büyük, geniş.
1: Müşteri?
0: Müşteri daha yok. Daha yok ama olacak. Olduracağız. Öyle değil mi Alço?
2: Siz oldurun abi.
1: Sen çalışmayacak mısın Ali abi?
2: Yok.
3: Niye?
2: Öyle.
0: İnat ediyorsun Alço.
2: Ya inat falan ettiğim yok abi. Bulacağım bir şeyler ben.
4: Ali abi sen kafeye gel, ben otelde çalışayım.
0: Ha, sevdin değil mi sen oteli bak. Yarın hazırlanın, size tur yaptıracağım. Güzel otel turu.
1: Allah!
4: Şimdi sen orada bir şiir de patlatırsın dayı.
0: Patlatırım tabii. Niye patlatmayacağım? Siz dayınızla dalga geç. Otelci olduk, otelci!
5: Seyhan, bak şimdi bu oteli madem aldınız, böyle üçüncü bir evden geçiririm. İşte mi yenileyim falan mı, temizlensin?
1: Paramız yok ki abla.
5: Halim'den isteyin. Ha, Halim de bankerdi.
1: Ne var ki ya?
5: Ben her şey yetişiyor diye öyle söyledim.
1: Ha, bazıları gibi bir çifterliği söz üstüne aldırmıyor ha Seyhan.
5: Abla, ne var mı Feriye?
1: Abla ne yapayım ya? Hayır yani yazıktır, günahtır. Kendini kandırıyor.
6: Abla lütfen.
1: Ya istedim aldım.
6: O erkek güzeli de orada kurum kurum kurulsun.
1: Abla ne olur ama ya, bir terlik yüzünden birbirinizi kırıyorsunuz.
5: Ya balık baştan kokar Ferit'le. Bak vallahi sen yanacaksın ya, ben sana üzülüyorum.
1: Ay kokarsa koksun. Ne yapayım, bana ne? Tamam yeter, ver şunu.
5: Aa kendine bak.
1: Ay bana laf sokma artık ama ya.

0: her gün.
1: Halim iyi, hoş da. Bu otel işi senin sayende oldu. Yeni hayatımı kurtardın. Sağ ol.

0: Sami?
1: Bu gürültü patırtı arasında unuttum ama.
0: Neyi?
1: Teşekkür etmeyi.

0: Alo. Ha babam. İyiyim. Tamam. Tamam babacığım. Ne zaman? İyi tamam, sabah geleceğiz, otogardan alacağız o zaman. Ha, olur babacığım. Hadi. Hadi iyi günler.
1: Abla hayırdır ya, kim sabah sabah?
0: Kız babam.
2: Babam.
1: Aa, hayırdır, ne oldu, kötü bir şey yok?
0: Kız yok yok, buraya geliyor.
2: Babam.
0: He babam, düğüne.
2: Ne zaman?
0: Kız yarın geliyor, sabah kalkacağız, otogardan alacağız.
1: Ya biraz erken değil mi abla?
2: Ay olsun, gelsin, özledim ben babamı.
0: Vallahi çok özledik ya, kaç zaman oldu Fette.
2: Ay canım babam ya.
1: Ne oldu? Samim abi.
0: Samim mi?
1: Ablam burnumuzun dibinde oturuyor adam.
0: Ne diyorsun
2: Feride? Vallahi doğru abla, eskisi gibi tam karşımızda.
0: Allah!
1: Ablam belki unutmuştur.
0: Kız nasıl unutacak, çifteyle kovaladı adamı ya.
1: Abla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama tek bir şey biliyorum. Eğer ki babam anacığım bu dünyadan gitmesine rağmen hala bu dünyada kaldıysa tek bir sebebi var.
1: Ne?
0: İntikam. Samim'den babam intikamını almadan bu dünyadan gitmeyecek.

Tamam ne oldu benim? Burada da Kenan. Kenan, Kenan her yerde ya, her yerde.

0: Akşam dedim ki, Melihan dedim, sağ ol, var ol. Hayatımız düzene girdi hep senin sayende.
1: Aslan Melih abla ya.
2: Dayı.
0: Söyle ciğerim.
2: Melih abla niye gelmiyor otele?
0: Gelecek, ikna edeceğiz yavaş yavaş. Melih ablan, bir daha Liçu.
3: Yok abi, sağ ol.
0: Hayırdır çocuklar, ne oluyor?
1: Yiğit söylesene.
3: Ne oldu?
4: Ya, tamam.
1: Kafede ayın elemanı seçilmiş.
0: Yapma ya.
1: Mükemmel servisi ve çalışkanlığı yüzünden.
4: Eda.
3: Ay aslansın be.
0: Aferin Yiğido, vallahi gurur duydum ha, biliyor musun bak. Genlerinde var tabii çocuğun, genlerinde.
4: Ekstra iki maaş ikramiye bugün bendensiniz.
2: Ben de mi?
4: Sen de tabii.
0: Allah'ım geliyor, güzel haberler yağıyor, geliyor.
3: Ben bakarım. Abi oradan da ben bir yere kaçacağım.
0: Tamam Aliço.
5: Ali.
3: Yenge.
5: Bittik oğlum, biz bittik. Günaydın.
3: Günaydın.
5: Nasılsın?
3: İyi, sen?
5: İyi.
3: Hayırlı olsun.
5: Ali, otel için...
3: Yok, düğün için.

0: Sinan.
1: Sağ ol.
0: Halim'in niyeti olduğunu bilmiyordum.
1: Evliliğe mi?
0: Ya, oteli kiralamaya.
1: Ben de bilmiyordum. Ali, biraz benim boş boğazlığım yüzünden oldu. Kusura bakma.
0: Neyse. Olan oldu artık. Film nasıldı?
1: Film mi?
0: Ha, dün akşam ablamlarla seyrediyordunuz. Gerçi hangi film olduğunu göremedim ama.
1: Çok güzel bir araba vardı.
0: Filmde?
1: Ya ben öyle pek arabadan falan anlamam ama. Görsen. Müthişti. E'si içim gitti.
0: Arabaya?
1: Arabaya. Ama artık kalmamış. Ablam öyle söylüyor.
0: Ne arabası bu?
1: Markası... Neydi? Ya dilimin ucunda ama... Ay yok, unuttum.
0: Ben bu taraftan geçeyim.
1: Tamam.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Babam seni öldürür Samim, vallahi öldürür.
1: Kaç yaşında adam, ne işi var bunun İstanbul'da ya?
0: Seyhan'ın düğünü için gelecek. Ne zaman? Yarın.
2: Dayı ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım Yiğit, o bilmiyorum. Evden dışarı çıkmayacağım.
3: İşe nasıl gideceksin?
1: İşe? Ameliyat ne yapacağım ben?
0: Yok anacığım, taşınacağım.
1: Nereye taşınacağım?
0: Bilmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Samim bak, bu adam 20 yıl önce seni beyaz eşya almaya yolladı. Vallahi o gün bugündür bekliyor.
3: Hala mı?
1: Çocuklar ben bir Taceddin'e kadar gidip geliyorum.
3: Otel?
1: Ya oğlum dur şimdi, ne oteli?
3: Abacığım dayım çıksın, biz onunla otelde buluşuruz.
1: Hah aferin Eda. Oteli biliyorsunuz değil mi?
2: Ha Sarıyer'de bir kere tarif etmiştin.
1: Tamam.
0: Hadi Samim.
2: Hadi Eda biz de çıkalım.
3: Tamam. Mertcan fırla abacığım yukarıdan ceketini al.
1: Ya şu bendeki şansa bak. Dünyayı gez dolaş, ondan sonra gene babanın karşısına düş.
4: Feride.
5: Kenan, ne işin var senin burada?
4: Güzelim yapma ama böyle.
5: Niye, ne yapıyorum ki ben?
4: Ya ne oldu benim eski Feride'me? Tatlıydın, sakindin, pamuk gibiydin.
5: Onu anlayacağına soracaksın Kenan Bey.
4: Güzelim sen de hep şikayet, hep şikayet.
5: Ne yapayım Kenan?
4: Ben aranızda oturun, konuşun, anlaşın dedim. Konuşmadınız.
5: Kenan.
4: Feride'm, gel seninle şöyle baş başa romantik bir yemek yiyelim ha?
5: İkimiz?
4: İkimiz. Niye?
5: Öyle istemiyorum.
4: Güzelim, ikimizin arasında bir sorun var mı?
6: Yok.
5: Yok.
4: Hep anam yüzünden birbirimize giriyoruz.
5: Doğru.
4: Gel şöyle oturalım, konuşalım. Eski günlerdeki gibi ha?
6: Hem bak gör, ikimize de iyi gelecek. Tamam.
7: Feride, teste geliyor musun?
5: Tamam canım, geliyorum.
4: Ne testi?
5: Ya hastanede bir virüs çıktı, onunla ilgili.
4: Ne virüsü?
5: Valla biz de anlamadık, arkadaşlardan biri bu yüzden acile kaldırıldı.
4: Acile?
5: Böyle grip gibi başlıyor, sonra bir anda yayılıyormuş. Biz de bilmiyoruz artık, öğreneceğiz. Kaçta?
4: Ne kaçta?
5: Hayatım yemeğe çıkacağız dedin ya.
4: Ha.
5: 8 iyi mi?
4: İyi güzel, iyi.
5: İyi tamam, o zaman görüşürüz.
4: Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
5: Hadi.

0: Ne diyorsun Seher Hanım ya?
1: Ha? Yarın ablamla lavmaya gidiyoruz.
0: Yok yok. Ben giderim, alırım gelirim. Olur mu öyle şey? Senin baban, benim babam.
1: Öyle de Halimciğim. Biz halledelim. Şimdi babam biliyorsun biraz aksidir. Daha yıkandan bir tatsızlık çıkmasın.
0: Ya çıkmaz güzelim, çıkmaz bebeğim. Olur mu öyle şey? Ben onun şalgamını, Adana'sını, kebabını hazır ettim mi bak gör.
1: Ya o değil Halimciğim. Samim abi.
0: Samim abi. Allah! Oh!
2: Vay, anladım.

0: Yok, kaçtı.
1: Abi cüzdanım gitti.
0: Çok para var mıydı içinde?
1: İkramiyem.
0: Ne diyorsun ya?
1: Ben Eda ile Mertcan'a bakıyorum.
2: Oğlum bulalım hadi.
1: Ya koca şehir nereden bulacağız?
0: Doğru.
1: Hadi ben gidiyorum. Sağ ol.

0: Yok, kaçtılar.
1: Ne demek kaçtılar?
0: Kaçtılar Eda.
1: Nasıl yaparlar böyle bir şey ya?
0: Yaptılar işte.
2: Polise söylesek?
0: Söyleyeceğiz zaten. Ama önce seni eve bırakmamız lazım.
1: Otel? Yarın gideriz ablacığım.
2: Ya niye?
1: Karakola gitmemiz lazım Mertcan.
0: Ya para, kart, nüfus cüzdanı hepsi gitti ya.
1: Hadi yürüyün. Hadi.
3: Koca yana, abin koşmadı mı bu kapkaççıların peşinden?
2: Koştu.
3: Bak yetişemedi. İşte vah insafsızlar, alçaklar.
2: Çikolata da alamadık.
3: Oy kuzum, ben sana alacağım, çikolata da alacağım, tatlı da alacağım. Şu babamın yemeğini bir pişireyim.
2: Baban ne zaman geliyor?
3: Yarın. Ama ben şimdiden pişireceğim çünkü biraz aksi bir adam. Böyle bazen yer bazen yemez falan.
2: Babam?
3: Baba, Adana'nın namlı kabadayılarından sonra vaka çocuk olunca işte bizim bağ bahçeye bakmaya filan başladı ama tabancası hala belinde.
2: Tabancası mı var?
3: Var ama kullanmıyor.
2: Niye?
3: Bıraktı. Dedim ya işte bağ bahçeye bakıyor.
2: Ne kullanırsa?
3: Oy korkma kuzum, sana bir şey yapmaz. Bak çok güzel patlıcan kebabı yapacağız. Farkında mısın?
1: Ne demek kırık olduyuz ya? Yiğit, iyi misin?
0: Ya iyiyim iyiyim. Şimdi rapor tutuldu.
1: Eda ne maçı?
0: Ya tamam, panikleme, bir şey yok.
4: Of. Ayça.
0: Ya ben biraz gecikeceğim. Müdüre haber verir misin?
1: Veririm tabii, tamam. Sen merak etme. Hadi Eda'ya selam söyle. Görüşürüz, kendine dikkat et.
0: Tamam tamam. Hadi.
5: Yiğit, dayı, iyi misiniz?
1: İyiyiz, iyiyiz.
5: Oğlum nasıl çaldırdın cüzdanı ya?
0: Ya ne bileyim dayı, nereden çıktılar anlamadım.
1: Bir anda çarpıp kaçtılar dayı.
5: Bayağı değiller be.
6: Neyse ya, olan olmuş.
5: Hah, siz iyi olun da, tutanak falan tutuldu mu, yapıldı mı hepsi?
0: Hallettik, hallettik.
5: Burada başka işiniz var mı?
0: Yok galiba.
5: O zaman gidelim hadi.
1: Aa.
7: Memur bey.
0: Furkan.
7: Cüzdanı çalınan arkadaş bu.
6: Tamam kardeşim, sen bekle.
7: Senin cüzdanı çalanlar, gördün mü?
5: Şey, bu ne? Buldular mı?
7: Bulduk. Bulduk abi.
0: Nasıl yani? Hani kaçıp gitmişlerdi?
7: Senden sonra ben devam ettim. Elemanlar mahallenin ötesinde para sayıyorlar.
5: Hırsızlar?
7: Evet baba, hırsızlar. Koştum peşlerinden. Böyle bir tane binaya girdiler. Hemen altında polis arabası var. Söyledim, aldık.
5: Sen? Cüzdan?
7: Cüzdan üstlerinde. Para da içinde.
5: Aferin be oğlum ya.
6: Vay aslan.
7: Sağ ol ya.
6: Eyvah ya.
8: Alo. Rıza, ne haber abi?
9: Ne olsun?
8: Nasıl? Dükkanda işler yoğun mu? Rıza, beni bugün idare etsene. Ya bir haber aldım. Feride'nin hastanede tehlikeli bir virüs dolaşıyormuş. Evet abi. Bugünü bir atlatayım, sabah işimin başındayım. Sağ ol. İyi günler, sağ ol.
10: Kenan?
8: Efendim anacığım.
10: Ne virüsüymüş o oğlum?
8: Bilmiyorum.
10: Feride'de mi?
8: Hastanede. Feride'de var mı bilmiyorum ama önemli bir şey değil.
10: Tehlikeli dedin ya oğlum.
8: Anacığım dur da, ortada bir şey yok.
6: Allah Allah.
10: Oğlum. Oğlum. Oğlum ayrıl sen o kızdan.
8: Ne?
10: Yahu mikrop taşıyor. Sen kendi ağzınla söyledin.
8: Hastanede dedim anne.
10: Ne yapacaksın? O zaman bekle, sana da bulaşsın.
8: Anne.
10: Hadi cevap ver.
8: Yahu bilmiyorum. Akşam yemeğe gittiğimde sorarım.

0: Nedir ne değildir anlatır.
1: Ha, Kenan bir de yemeğe mi gideceksin?
0: Gitmeyeyim mi?
1: Gitme.
0: Anne.
1: Gitme gözünü seveyim oğlum. Yazık günah. Bak gencecik çocuksun.
0: Hayda. Sen de beni ölmeden mezara koydun anacığım.
1: Oğlum bu işin şakası yok. Vallahi harcanır gidersin. Önce kız hasta mı değil mi bir iyice öğren. Ondan sonra bu durumda yemeğe gidilir mi oğlum? Sen ara Feride'yi, bir gün müsaade iste.
0: İsteyemem.
1: İstersin. Ah oğlum, o da senin hasta olmanı istemez. Sen bu akşam bekle. Önce bu iş bir anlaşılsın bakalım. Sonra daha ne yemeklere gidersiniz?
0: Bak senin hatırın için, yoksa ben giderim ha.
1: Gidersin oğlum. Benim hatırım için aslanım. Heh, ara.

0: düşürdü.
1: Ne?
0: O gerçekten hastaysa?
2: Aman Kenan,
3: koru kendini. Hastaysa hepimize bulaştırır. Kim?
0: Feride.
3: Açma.
0: Nasıl açmayayım anne?
3: Açma.
0: Daha şimdi aradım.
3: Duymadım dersin.
0: Sonra ne diyeceğim? Alo?
4: Kenancığım, beni aradın az önce. Sesin gelmedi, konuşmadın. Ne oldu?
0: Hatlarda bir sorun çıktı galiba.
4: Hayırdır, sen iyi misin? Sesin böyle bir garip geliyor.
0: Yo.
4: Her şey yolunda mı?
0: Yolunda, yolunda.
4: Sen beni evden mi alırsın yoksa işten mi gideriz?
0: Bilmem.
1: Buluşma, buluşma.
4: Ya istersen eve gel, hem ben üstüm falan değişirim, öyle gideriz. Ne dersin?
0: Ya güzelim, bu yemek işini şey mi yapsak diyorum.
4: Ne yapsak?
0: Başka bir güne mi alsak?
4: Kenan.
0: Son anda bir işim çıktı da.
4: Tamam Kenan.
0: Feride.
4: Ya tamam, barışalım diyen sendin madem, istemiyorsun.
0: Yahu istiyorum, istemez olur muyum?
4: Ya başka akşam falan gerek yok Kenan, tamam, mesaj alın da.
0: Tamam Feride, tamam. Buluşuyoruz. Akşam 7'de. İyi günler.
2: Oğlum, delirdin mi sen? Göz göre göre nasıl gideceksin o yemeğe?
0: Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum.
5: Ustam dükkana 3 yuval bulmamdı. Öğle servisinde et, pilav, zeytinyağı aldılar.
6: Başka?
5: Akşam için Seyhan Hanım set menü yapacağız dedi. Çiçek aldılar ustam.
6: Oğlum yiyelen gidelim.
5: Çiçek olarak kasımpatı aldılar ustam. Müşteri desen pek yok. Diyorum ki burada reklamını mı yapsak?
6: Aaa! Cumali, sana fikrini soran mı oldu?
5: Ustam kuş uçsa.
6: Ya Allah aşkına, bana ne undan yağdan ya. Cumali, ben sana ne diyorum? Gelen gidenden bana haber ver. Seyhan yengenle görüşen karışan oluyor mu?
5: Estağfurullah ustam, çiçekçi geldi, mutfak alışverişi falan.
6: Ya bırak Allah aşkına ya Cumali. Allah aşkına sinirini bozma, hadi. Hadi böyle casusluk mu olur ya? Allah Allah, hadi tamam. Yürü, ben de kabahsetem. Tip bozuldu. Bu gibi ya, tövbe estağfurullah ya.
7: Cesur çocukmuş ha.
0: İşin peşini bırakmamış.
7: Adı neydi? Furkan. Aferin. Çocuklar, bir mesele daha var. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım.
4: Neden?
7: Yarın Melia'nın babası geliyor. O mesele. Hayat mamat meselesi oğlum.
4: Ali abi?
8: Ben buradayım.
7: Bak, ihtiyarı görürseniz, karşılaşırsanız samim mamim demek yok ha.
8: Tamam, tamam.
7: Oğlum şakası yok, adam 20 senedir tabancasıyla dolaşıyor.
8: Ya affetsin abi ya.
4: Baş başa yemek bir ikimiz.
3: İyi işte abla, bak istediğin oluyor.
4: Aman yok be Seyhan'ımız, kaytırıyordu da son dakikada yine böyle bir işim çıktı da bilmem ne de.
3: Vazgeçmiş işte. Bak babam da geliyor. Hem bir tanıştırırsın, düğün tarihini konuşursunuz.
4: Hadi inşallah. Yarın kim olacak otogardan babamı?
3: Hepimiz.
4: Samim abi?
3: Ay vallahi onu bilmiyorum. Ha bir aksilik çıkmasın da

0: Ay Allah korusun ya, babamın bu yaştan sonra kalbi de dayanmaz ha.
1: Ay deme öyle abla.
0: E ne var kız, yalan mı?

0: Evet abla. Yok artık, bir onu bulup saklayacağız.
1: Müdürüm.
0: Halim, hoş geldin. Abla, Halim geldi. Ben birazdan seni ararım, tamam mı?
2: İyi, tamam. Hadi öptüm canım.
0: Hadi, hoşça kal.
2: Ay, Allah Allah.
3: Seha Hanım.
0: Hoş geldin Halim.
3: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi Halim, sağ ol.
3: Ya otel böyle yeni diye sık sık gelip gidiyorum ha. Salma abi nerede?
0: Dışarıda.
3: Sebep?
0: Öyle, işe çıkmış.
3: Başka gelen giden var mı?
0: Kimi soruyorsun Halim?
3: Ya kimi soracağım? Bu Salma abinin yanındaki bu asalaklar yok mu bu?
0: Halimciğim bak. Ali'yi sevmeyebilirsin, tamam. Ama oteli almak için anlaşmıştı.
3: Ne anlaşmış ya Seha Hanım?
0: Hay, tefeciye gitmiş Halim.
3: Tefeciye?
0: Evet. Uğraşmış, para bulmuş. Gelmiş, anlaşmış. Sen de bunu biliyordun.
3: Fena mı ettim işte ya? Tutmasam mıydım oteli?
0: Aynı şey sana yapılsa Halim. Ha? Sen ne hissederdin?
3: Ben tüccar adamım Seyhan. İmkan gördüm. Ha, nişanlımı da korumak istedim yani. Ne var bunda bu kadar üzülecek, kırılacak?
4: Anacığım, bir gün sokakta bir kavga çıkıyor. Bu adamlar da tanıdığımız adamlar değil ha. Neyse, üç kişi bir olmuş, bir gariban nasıl dövüyor? Nasıl dövüyor, nasıl dövüyor?
5: Niye?
4: Vallahi geçmiş zaman, orası pek iyi hatırlayamıyorum ama bu dayak yiyen adam öyle pek suçlu kabahatli bir adam değil. Koca yanak babam da bizi okula götürüyor. O arabayı nasıl durdurdu? O aşağı nasıl indi?
5: Ne yaptı?
4: Üç tane adam.
5: Yendi mi?
4: Yendi tabii.
5: Dayıma da kızacak mı?
4: Vallahi kızar. Yani görse sağ bırakmaz. Ama artık yapacak bir şey yok yani. Samim'le de konuştum. Babam buradayken bile çok görünmeyecek buralarda. Babam da zaten düğünden sonra hemen Adana'ya gidecek. Ondan sonra sen sağ, ben selamet.

0: Yemeğin kokusu sokağın başına kadar geliyorum Elia.
1: Ha, babam geliyor ya, ona hazırlık yapıyorum ya Sami.
0: Hazırlan hazırlan. Cancan yukarıda mı?
1: He, yukarıda. Yardım ediyor.
0: Geç oldu, gideyim alayım ya. Cancan! Oğlum neredesin? Cancan! Hadi oğlum, hadi gidelim.
2: Biliyorum.
0: Hadi montunu giy, hadi aslanım.
1: Sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım ya, Taceddin'le konuştum işte. 2-3 gün onlarda kalacağım. Baban gidince geri döneceğim.
1: Çocuklar?
0: Çocuklar Ali bakacak. Ne yapayım?
1: Bak Sami, gözünü seveyim, görmez etmez deyip sakın buralara gelme ha.
0: Ya gelmem, gelir miyim? Adımımı atmam.
1: Oh Allah'ım, bak koca yanağı da söyledim. Babam da zaten şu işini bitirecek gidecek.
0: İnşallah, inşallah.
2: Ben hazırım.
0: Hadi oğlum, hadi gidelim.
1: Sami, pişli köfte al, yeni yaptım, çocuklara da ver.
0: Sağ ol.
1: Bir de sen yokken bu çocukların yeme içme işini ben halledeceğim, sen merak etme.
0: Sağ ol Melo'cum.
1: Dur geliyorum.
0: Şişt,

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Babam sen nereden çıktın ya?
1: Ya ne demek nereden çıktın? Bir hoş geldin yok mu kızım?
0: Ha hoş geldin babacığım, ver elini öpeyim.
1: Hoş bulduk.
0: Babam biz seni yarın bekliyorduk ya.
1: Otobüs seferinden mi abi? Yırttım bile bir uçakla geldim.
0: Uçakla mı geldin?
1: He. Meli ya.
0: Ha baba.
1: Hep böyle kapıda mı duracağım kızım?
0: Ha yok, içeride gireceğiz. Hatta şimdi girelim değil mi baba?

0: babası.
1: Kimin babası?
0: Melia'nın babası Cabbara.
1: Cabbara mı?
2: Yahu babam, sen bizi arasaydın, bir haber verseydin, biz seni gelip alandan alırdık.
3: Hayır yok.
2: Babacığım, yolu nasıl buldun?
4: Ya uçakta bir Adanalı delikanlı vardı. Söyledim, getirdi.
2: İyi etmiş.
4: Ben de onu düğüne çağırdım.
2: Ha.

0: dışarı çıkıp iki lokma bir şey yiyelim mi?
1: Yemek.
0: Ha, yemek.
2: Evde yemek yok mu?
0: Var, vereyim mi?
2: İstemez.
0: Ama babacığım, yani iki gündür analı kızlı olsun, mercimek köftesi olsun, bir sürü şey yaptım. Babacığım, bir tadına bak bakalım, beğenecek misin?
2: Ya kızım, kapıdan yayın girdim. Hele bir dur, bir nefes ver.
0: Ah, ha baba.
2: Ne?
0: Baba.
2: Ya ne kızım, baba baba.
0: Yok bir şey babam ya.

0: Havlular nerede?
1: Ha, babam orada Musluğun yanında.
0: Kim var orada?
1: Baba.
0: Kim o?
1: Hangisi?
0: Bu.
1: Bu. Usta.
0: Ne ustası?
2: Çapamazlık.
0: Ne?
2: Çakamazlık.
1: Babacığım, çerçevelerin altından su geliyordu. Usta geldi, onu tamir edecek.

0: O benim yeğenim, yanımda çalışıyor ağam.
1: E o kadar çocuk. Anası babası yok mu lan?
0: Yoktur, yoktur ağam, yok.
1: Melia.
2: Ha baba.
1: Bu ses tanıdık.
2: Allah Allah.
1: Gel gözlüğü. Ya düştü mü? Ya düştüyse alsana.
2: Baba. Gözlük kırıldı.
1: Ya nedir? Ne oluyor burada?
0: Melia, bize müsaade.
1: Melia mı? Nereden çalıyor bu seni?
2: Tanıyor babacığım. Aynı mahallede oturuyoruz ya, oradan tanıyor.
1: Nerede oturuyor?
3: Karşıda.
1: Ver gözlüğü. Ver gözlüğü, şimdi çıngar çıkaracağım.

0: Hiçbir şey görünmüyor.
1: Size iyi günler, haydi.
2: Ustam kardeşim, ellerine sağlık.
3: İyi günler.
0: Pehlivan.
1: Buyur ağam.
0: Sen değil, ufaklık. Gel. Öp elimi. El öpenlere çok olsun. Hadi.

0: can canım, tanımadı canım ciğerim. Takdiri ilahi, kurtulduk lan bak.
1: Tahlil sonuçlarını sabah veririm.
2: Tamam canım. Ya ben ara sıra hapşırıyorum ama herhalde korkulacak bir şey yoktur. Bu arada ne oldu bizim hemşire? Acile kaldırılan haber var mı?
1: Vallahi durumu kritik diyorlar.
2: Hadi ya. Allah Allah.
1: Yarın gel. Sonuçlar hazır olur.
2: Tamam. Hadi bay bay. Alo?
3: Çabuk eve Feride.
2: Ablan ne oldu ya?
3: Babam burada.
2: Nerede?
3: Yahu evde Feride nerede olacak?
2: Aa, hani yarın geliyordu. Ay nasıl sağlığı?
3: Feride, dursuz dursuz konuşup benim sinirleri kaldırma. Bak, babam kaptan içeri girdi. Samimle böyle burun buruna geldiler.
2: Ne?
3: Yahu evet diyorum Feride.
2: Ama biz Kenan'la buluşacaktık.
3: Ay, bak hala ne diyor ya?
2: Ya tamam kızma, geliyorum.
4: Mesut, bol bol koy oğlum, babama gidecek bu yemekler.
5: Tamam ustam.
6: 100 liraydır ustam.
4: Sağ ol. Oğlum bugün bizim için büyük gün.
6: Niye ustam?
4: Babam geldi, anam geliyor. Oğlum artık sağ solu kalmadı, dünya evine gidiyoruz.
6: İnşallah ustam.
4: İnşallah. Bana bak, davetiyeleri ne zaman postalayacaksınız?
6: Hazırlıyoruz ustam.
4: Hamza, neyin var oğlum?
6: 2 gündür pul yalıyor ustam.
4: Pul mu yalıyor? Ulan yala yala zehirlenmeyesin sen. Bak kiraç gibi olmuşsun ha.
6: Su vereyim mi ustam?
4: Yok. Bırak yalamayı malamayı. Kalk bakayım. Kalk biraz hava al. Yala yala gözümüzün önünde yığılıp kalayım. Hamzık.
7: Ciğerim koskoca cabbara. Adam gördüğü yerde vurmak için İntikam yemini etmiş.
2: Kimden intikam almak için?
7: Kimden olacak?
8: Niye?
7: Ne yesine?
2: Abacım hadi git sen kendine bir bardak su al.
7: Hadi git oğlum.
2: Hadi.
7: Şimdi Melia evin biricik kızı. İlk göz ağrısı babam. Bak ben ortadan kaybolmuşum diye. Ne zaman haber alıyorlar? Gelinlik provasında. Bir baba bunu affeder mi?
9: Affetmez.
7: İşte affetmediğini tekim kire.
2: Peki bugün nasıl kurtuldun dayı?
7: Takdiri ilahi diyelim vallahi.
9: Tanıdı mı?
7: Yok tanımadı. İyi de o. Melia gözlüğü eziyor. Ben de gittim bir tepik tuttum kire. Gözlük tuz mu sordu diyelim. Adam takıyor bakıyor göremiyor.
9: Ya vallahi ucuz kurtulmuşsun ha.
7: Ya sen ne diyorsun ya? Hem de ne ucuz kurtulma Aliço, hem de ne ucuz kurtulma canım diye.
9: Vallahi bence hiç vakit kaybetme, doğru Taci abinin evine.
7: Dayı. Ya oğlum yok ya, burnunun dibini göremiyor adam ya, karşıdan burayı nasıl görecek?
9: Ya sınma abi.
7: Yok Aliço, kaparız perdeleri otururuz ya.
8: Ben geldim.
7: Ha, gel ciğerim gel. Gel yarım ha gel.
2: Peki bir şey soracağım.
7: Ha, sor kızım.
2: Cabbar'a hiç gözlüklerini yaptırmayacak mı dayı?
7: Yaptıracak. Yani yaptırır herhalde.
9: O zaman ne olacak?
7: O zaman fena olacak Aliço. Ben ortalarda olmayacağım.

0: Bu yüzük adam olmayacak Melia.
1: Babacığım yenisini alırız.
0: O pelivan nasıldı?
1: He?
0: O mastikçinin yanındaki.
1: Ha, pambık.
0: He, pambık gibi çocuk. O namussuz kaçmasaydı şimdi onun kadar torunum olacaktı.
1: Baba, babacığım bırak artık uşundan intikam almayı, bırak.
0: Bırakmayacağım. Ağacın kovuğuna, iğnenin deliğine girse bulup çıkaracağım. Alacağım o namussuzdan intikamımı.
2: Baba nasıl bir mavi? Burun buruna gelmiş ve bir şey olmamış, öyle mi?
3: Ay olmuştur Seyhan.
2: Ay, olmaz mı abla? Babam biliyorsun affetmez.
3: Uf, Allah korusun ya.
2: Ulan bir şey demedim mi?
3: Ya yok, çabuk eve gel dedi. Zaten sinirleri tepesinde onun bu aralar.
2: Sevim abinin perdeler kapalı.
3: Çoktan gitmiştir kızım, o kalır mı buralarda Sevim abi? Seyhan!
2: Ne oldu?
3: Açma.
2: Niye abla?
3: Ablamı çağıralım, bir ön bilgi alalım.
2: Yok da doğru.
3: Hadi bismillahirrahmanirrahim.
2: Kızlar.
3: Abla nedir durum?
1: Durum fena.
2: Samim abi?
1: Samim sağlam ama benim kalbim dayanmayacak.
2: Babam nerede?
1: Yukarıda tutturdu yine Samim Samim diye. Yahu bu adam hasta ama vallahi İstanbul'a gelince hıncından diriliyor.
2: Allah. Hadi gülüm.
4: Ha Taceddin. Yok yok gelmiyorum. Ciğerim. Taceddin. Dur dur. Görmüyor, görmüyor. Gözlüksüz görmüyor. He? Ya yarın gözlük alırlarsa geleceğiz tabii. Tabii. Sana da iyi akşamlar Taceddin. Hadi ciğerim benim.

0: Feriden.
1: Ay çok özledik ya. Vallahi burnumuzda tüttüm babam.
0: Benim de güzel kızım.
2: Babam erken gelmişsin.
0: Şey hanım.
2: Ha, erken geldi. Otobüsün şoförüne kızmış, uçakla gelmiş. Tamam. Babam gözüne ne oldu ya? Kırıldı. Kazayla.
0: Damat gelecek mi Seyhan Hanım?
1: Geliyor baba.
0: Ya ona söyle şu gözlüğün yenisini yaptırsın.
1: Tamam.
2: Tamam mı Seyhan? Babacığım bu saatte nereden gözlükçü bulacak? Yani her yer kapalı şimdi. Artık uyuyacağız, sabah alacağız.
0: Ya sabaha kadar böyle mi duracağım?
1: Babacığım bir yere çıktığın yok. Yemek yiyeceğiz edeceğiz.
2: Hiç biz yanındayız.
0: Allah Allah.

0: gitme oğlum.
1: Anacığım bir rahat bırak.
0: Ya o kızın hastalığı bulaşıcı. Bak öbür hemşire de acilde yatıyormuş, kendin söyledin. Ara şu kızı da gelemeyeceğim de.
1: Anne.
0: Öyleyse bırak ben söyleyeyim.
1: Olmaz. Tam barışmaya ikna etmişken şimdi gelmiyorum diyemem.
0: Ne yapacaksın, gideceksin mi?
1: Bilmiyorum. Feride.
2: Kenan nasılsın?
1: İyiyim Feridem, sen nasılsın?
2: Ya sana kötü bir haberim var.
1: Ne oldu?
0: Hasta mı?
2: Sen evden çıkmadın daha değil mi?
1: Yok, daha çıkmadım.
2: Tamam, çıkma o zaman.
1: Niye?
0: Uykun var, uyuyacağım de.
2: Ya vallahi üzüleceksin ama.
1: Feride, kötü bir haberse hemen söyleme.
2: Ya yok anacığım. Babam bize sürpriz yapıp erken gelmiş. O yüzden yemeğe çıkamayacağız. Alo? Alo, aşkım orada mısın?
1: Buradayım Feride.
2: Ha. Ne oldu, çok mu kızdın?
1: Yo. Ne yapacaksın baban geldiyse?
2: İstersen sen de gel, birlikte yemek yeriz.
1: Yok, akşam akşam rahatsız etmeyeyim.
2: Ay ne rahatsızlığı anacığım ya.
1: Yarın görüşürüz Feride. Hadi evdekilere selam. Babama hürmetler. Hadi, hadi görüşürüz.
2: İyi tamam hadi.
0: Kenan?
1: Anacığım inanamayacaksın.
0: Ne oldu?
1: Feride'nin babası gelmiş. Yemek iptal.
0: İptal mi?
1: Vallahi öyle.
0: Şükürler olsun ya Rabbim. Ay Allah'ım sen çok büyüksün.
1: Ya anacığım resmen konuşa konuşa beni de inandırdın ha. Oh. Oh ya, ben de hafifledim.
3: Oo babam hoş geldin. Hoş bulduk oğlum.
4: Babacığım ben elini öpeyim. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
3: Benim de.
4: Allah Seher'im. Artık şalgamdır, fasulyedir. Donat işte sofrayı.
2: Tamam.
4: Hayırdır babam, gözleyen oldu?
3: Anlat Meryem.
5: Halim, ben kırdım yanlışlıkla.
6: Halim, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ferdeciğim.
5: Nasılsın?
3: Meryem.
5: Ha baba.
3: Bu pehlivanın anası babası yoktu değil mi?
6: Hangi pehlivan?
5: Koca yanak.
4: Bizim koca yanak.
3: Ya karşıda oturmuyor muydu bu yumurcak?
5: He baba.
3: Çocukcağız bu yaşta ekmek parası için çırpınıyor. Ya çağırın da gelsin.
5: Kim?
3: Pehlivan.
6: Pehlivan mı?
4: Pehlivan ne yapacaksın babacığım?
5: Babacığım o gelmez bu saatte.
3: Ya o gelmezse biz giderim.
5: Babacığım sen otur. Babacığım otur gülüm. Nereye gidiyorsun ya bu saatte?
4: Dur babam dur ya, otur diyorum ya. Olur mu öyle şey?
5: Ya babacığım ya, ne gerek var babacığım? Mertcan.
7: Ya da ablacığım.
8: Cancan pencerenin önünde dolaşma oğlum. Geç böyle. Geç böyle otur.
7: Ama perdeler kapalı.
8: Ne olur ne olmaz. Dur çapar ağa bu.
9: Çapar ağa.
8: Seni şaka zannediyorsun ama Adana'da bilen biliyor çapar ağayı. Kim bu?
10: Bey ben bakayım mı?
8: Bakma. Eda sen otur.
9: Misafir bekleyen var mı?
8: Yok.
7: Ben bakayım mı?
8: Sen hiç bakma oğlum.
9: E abi kapıya bakmayacak mısın?
8: Bakmayacağız.
7: E dayı belki başka biridir.
9: E camdan bakalım.
8: Perdeleri açma sakın.
9: Sen mi abi? Ben bakayım tamam. Sakin.
8: Bir patırda olursa aşağıya siz inmeyeceksiniz. Ben ineceğim. Siz burada kalacaksınız. Tamam mı?
7: Tamam.
8: Ben ineceğim.
9: Yenge?
6: Yandık Ali, yandık.
9: Gene ne oldu ya?
8: Meryem?
6: Ne oldu? Babam pehlivanı istiyor.
3: Pehlivanı mı?
7: Beni mi?
3: Niye?
6: Mertcan karşıda oturuyoruz diye ağzından kaçırdıydı ya.
3: He?
6: Hani sen de bu çocuğun anası babası yok, hani benim yanında çalışıyor falan dedin. Ese anacığım babam tutturdu. İlla bu çocuk gariptir, gelsin şeker vereceğim.
3: Hayda ya Melih.
6: Laf dinlemiyor Samim. Bak uyuyordur dedik, dayısı bırakmıyor dedik.
4: Ya yenge, ufacık çocuk ya, ağzından bir şey kaçırırsa.
7: Kaçırmam.
3: Can. Olmaz Melih.
6: Bak bugün bırakmasan yarın gene isteyecek. Torun diye tutturdu Samim. Allah aşkına bırak oğlanı benim yanımda ya. Koca yanak, sen de şöyle ağzını biraz sıkı tut. Hah. Vallahi yamacımdan ayırmayacağım ya. Kafasını sersin, hemen yeri getireceğim. Ha Samim.
11: Kahve geliyor mu Feride?
6: Geliyor babam, geliyor. Seyhan yapıyor.
4: Biz de oteli aldık babacığım. Artık Seyhan'ımın iş neyin derdi kalmadı yani.
11: Söyledin.
4: He. Hava parasıyla kirayı da vermiş oldum babam. Söylemesi ayıptır, 50.000 lira. Ev alacaktım, dükkana yatırdım. Ama olsun be, helal olsun yani. Yeter ki Seyhan'ımın yüzü gülsün. Öyle der mi babam? Seyha bahsetti değil mi bu otel meselesinden?
11: Haberim var.
6: Halim, ablam söyledi, merak etme.
5: Halim bir bakar mısın?
6: Seyhan sana sesleniyor Halim.
4: Müsaadenizle babacığım.
11: Feride.
6: Efendim babam.
11: Bu da efendi çocuk ama kendini fazla övüyor. İyi ki bir otel tutmuş. Söyle bilmedim.
6: Baba.
11: Bizim kızımız müstaş mı Feride? Ürküsüzsün bu olana biraz.

0: geldi mi?
1: Geldi babacığım, geldi.
0: Otur yanıma.
2: Hadi. Sen şu tepsiyi al. Hadi şu fincanları götürsün. Ali. Ne oldu sana?
3: Yok bir şey.
2: Yok, sen bir şeye bozulmuşsun. Ne oldu söyle.
3: Ben görgüsüz müyüm Ziya?
2: Yok.
3: Oteli aldım diye sürekli kafanıza kakıyor muyum?
2: Yok Halimciğim, o nereden çıktı?
3: Emin misin?
2: Nereden geliyor böyle şeyler aklına Halim? Yok bir şey.
3: İyi peki. Şşş, ne oluyor?
2: Yanına oturdu dayı.
4: Çapan annem.
5: Evet evet.
4: Ay güzel Allah'ım, ben göndermeyecektim bu çocuğu ya. Ali Çobak bakın hele. Bir terslik olursa ben gideceğim, beni tutmayın.
6: Abi heyecanlanma ya, yenge yanında.
4: Ya ne yengesi Aliço? Cancan'ın kim olduğunu anlarsa yenge değil. Allah'ımı cihan gelse fark etmez diyorum ya.
1: Ya bir dakika bir dakika, bir şeyler oluyor.
4: Ne? Ne oluyor?
5: Ya cebinden bir şey çıkarıyor.
4: Cebinden mi?
1: Ne o Yiğit?
5: Ya tam göremiyorum.
4: Aliço bak şuna, Allah'ını seversen ciğerim benim ya.
6: Of, tamam ya tamam. Yiğit dur.
0: Al pehlivan. Yemiş neyi?
7: Sağ ol amca.
0: Dede. Dede diyeceğim bana.
1: Hadi pehlivancım. Sen fazla geç kalma.
0: O namussuz olmasa bunun kadar torunum olacak.
1: Baba.
0: Ya bu yaşa geldim, hala torun bekliyorum.
3: Hayırlısı olur artık baba.
1: Hadi pehlivan.
0: Ya kalsın iki satır.
1: Niye babam? Ya baba ne yapacaksın çocuğu ya?
0: 3-5 soru soracağım.

0: Ne oluyor?
1: Abi bir şey yok. Şeker verdi herhalde. Bak yiyor çocuk.
0: Niye gelmiyor?
2: Ya bir şeyler konuşuyorlar.
3: Aliço, Neliha'ya el et, çocuğu getirsin.
1: Abi getirebilse getirecek. Getiremiyor demek ki kadıncağız. Ya.
3: Güzel Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
4: Pehlivan sen pek küçüksün. Hep dayıyla mı çalıştın?
5: Evet.
4: Nerelisin?
5: İstanbul.
4: Sen İstanbullusun da dayın sanki bizim oralı gibi.
6: Seyhan, kalk gülüm babamın yatağını yap. Tamam abla.
4: Otur kızım. Benim uykum yok.
6: Babam hani yoldan geldin, yorgunsundur.
4: Adın ne?
5: Mertcan.
4: Dayının adı?
6: Baba, bak sabah erken kalkacaksın, kalk yat istersen.
1: Ben kalkmana yardım edeyim mi babacığım, gel.
4: Ya dayısının adını sordum, damat.
5: Dayımın adı şey...
6: Dayısının adı Rahim.
5: Rahim mi?
1: Rahim abimiz.
6: Ya Mertcan'ın dayısı.
4: Rahim.
7: Ben eve gidiyorum, sen gitmen gelir.
6: Tamam. Rahim.
4: Eskiden ne iş yaparmış?
5: Garsonmuş.
4: Nerede?
6: Gemi lokantada. Bildiğimiz et lokantası işte babam. Zaten sonra Çekomaste'ye geçmiş.
4: Üç çocuğa sahip çıkmış. Aferin dayına.

0: 감사합니다.
1: 빨리 줘. 빨리. 빨리 줘. 뱅기디어로.
2: 네.
1: 오타네.
2: 무사한테.
1: 어금 자빠라가 karşıda ne yapayım? Kalkmasını mı bekleyin?
2: Yok, bekleme de.
1: Çocuklar sana emanet, ben oteldeyim.
2: Akşam?
1: Akşam hava karanınca gelirim.
2: Tamam. Ne Japonaymış ya.

0: Melih.
1: Allah canını almasın. Babacığım günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu?
0: Uyudum. Çabuk davadan haber et.
1: Niye baba?
0: Ya çabuk gözlüğümü getirsin. Önümü göremiyorum.
1: Ha tamam. Tamam, arayacağız. Şimdi halledeceğiz. Hadi sen gel şöyle. Hadi.
2: Sol 10, sağ 11. Mio. Hay maşallah.
0: Sağ 11 Melia.
1: Tamam baba. Halimcim duydu. Evet, vallahi sana çok zahmet olacak. Çok sağ ol gülüm. Hadi hayırlı günler.
2: Hadi hayırlı günler. Hadi. Vay Allah.
0: Ne diyor?
1: Tamam babacığım, alacak. Abla. Günaydın babam.
0: Günaydın Seyhan Hanım.
1: Babam, ben Feride. Ben buradayım canım babam.
0: Ya nerede kaldı şu gözlük?
1: Ne gelecek babam, sen merak etme, telaş etme.
0: Şu halimize bak.
3: Abla. He. Zamanı ne olacak?
1: Vallahi bilmiyorum ki, artık bir yerlere gidecek.
3: Çocuk mu?
1: Bilmiyorum ne olacak.
0: Bıdır bıdır ne konuşuyorsunuz kızlar?
3: Bir şey konuşmuyoruz babam. Senden gizli ne konuşacağız babam?
1: Hadi kızlar, size oturmayan çayları koyacağım.
4: Ciğerim, rezervasyon mezervasyon hiçbir masa yok mu?
5: Yok Samim abi.
4: Odalar?
5: İki oda var. Onlar da yarın ayrılıyor.
4: Allah Allah.
5: Öğlene dışarıdan belki gelen olur ama.
4: Ya olmazsa? Ne yapacağız, kapıya çıkıp müşteri mi arayacağız? Yok, bu iş böyle olmaz. Böyle iki güne topu atarız biz.
6: Bugün dayınız bütün gün dışarıda, hava kararınca gelecek.
7: Mertcan?
6: Biz Merto ile beraberiz değil mi Merto?
7: Otel?
6: Ne oteli?
7: Hani otele gidecektik?
3: Ya dünden beri otele gitmek istiyor da, dün de yetim cüzdanı falan çalındı, gidemedik.
7: Dayım söz vermişti.
6: Ya abicim söz verdi de. Ya bakma bana öyle çipil çipil. Tamam gideceğiz.
7: Gideceğiz mi?
3: Evet. Ama ekmeğini bitir öyle.
6: Ben orada kalmam ha.
3: Ben çıkıyorum. Görüşürüz.
6: Hadi görüşürüz. Ekmek al. Bu ekmek bitsin, ondan sonra otel. Hadi. Merto Bey.
8: Akşam nereye yemeğe gidiyoruz?
3: Ne yemeği?
8: Çift maaş alınca seni yemeğe götüreceğim diye söz vermiştim ya.
3: Ya ciddi misin sen?
8: Hadi seç bir yer.
9: Hop, günaydınlar.
8: Günaydın.
9: Ne yapıyorsunuz?
3: Ne

0: haber Zehir Afiye?
1: Afiye ne be?
2: Ya Ayşe'ye hırsızları anlattım ya.
1: Ha.
0: Sen olmasaydın arkadaş kaptırıyormuş maaşı.
1: Ya yok ya. Geldi.
2: Ya neyse boş ver. Bu akşam yemeğe gidiyoruz.
1: Ney mi?
0: Arkadaş ayın personeli olduğu için yemek ısmarlıyorlar.
2: Gelsene.
1: Ben mi? Ya ne bileyim.
2: Ya hem Eda'yı da alırız.
0: Ne zaman?
2: Bu akşam.
0: Ben oydu.
2: Furkan.
1: Hadi geleyim ben de.
2: Hadi gel o zaman ya.
0: Hadi
3: kolay gelsin.
4: Sağ ol Feride.
3: Benim tahliye sonuçları çıktı mı?
4: Bir bakalım.
3: Geçmiş olsun Feride.
4: Çok sağ ol canım.

0: Alo Kenan.
1: Alo.
2: Feride güzelim, nasılsın?
0: Tahlil sonuçlarını aldım.
2: Ha,
0: E'si bir şey çıkmadı.
2: Oh, çok sevindim güzelim.
0: Ben de öyle tahmin ediyordum zaten.
2: Ben de.
0: Tabi yine de bir içim rahatladı. Kenan, bak babam bizde, akşam seni sordu.
2: Geleceğim güzelim.
0: Ha, yani bugün bir ara buluşup birlikte gideriz. Elini öperiz, hem hoşuna gider.
1: Gideriz aşkım, sen merak etme.
2: Tamam, oldu. Hadi güle güle.
3: Kenan?
2: Haberleri iyi anacığım. Feride'nin tahlilleri temiz çıkmış. Gördün mü bak, bir de kızın günahını aldık. Ne oldu? Yine niye astın yüzünü?
3: Naşide teyzene ne dediler?
2: Hangi Naşide teyze?
3: Rahmetli.
2: Anne!
3: Kadıncağız check-up yaptırdı, turp gibi çıktı. Bir hafta sonra toprağa verdik.
2: Hayda!
3: Oğlum, önce bir tahlil yaptır. İyice emin olmadan yaklaşma şu kızın yanına.
2: Ya tam da içim rahat etmişken.
3: Çocuğum, hastalık bu. 2 günde belli olur mu Kenan?
2: Of ya, of!
4: Ablam benim, gözlüğe baktım ama.
5: Ya alma.
4: Almayayım.
5: Yani alsan da akşama falan getir, tamam mı? Halimciğim bak, Samim'e de haber veririz, ortadan kaybolur.
4: Yoksa da cabarağına ne diyeceğiz ya?
5: Ya ne bileyim ya, işte ellerinde yokmuş gibi bir şeyler de.
4: Ya babam kör gözden mi dolaşacak şimdi?
5: Ya ne dolaşması, Halim burada yanımızda. Hadi gülüm, sen onu akşama kadar idare et. Tamam canım, bir gün bir gündür.
4: İyi peki, tamam, hadi hayırlı günler, görüşürüz. Kusura kalmayın.
6: Seyhan abla.
7: Mertcan. Merhaba bir tanem. Nasılsın Ali?
4: İyi. Pehlivan da iyi.
7: Akşam babam tutturdu pehlivan diye.
4: Camdan seyrettik.
6: Ağzımdan hiçbir şey kaçırmadım.
7: Kaçırmadın. Aferin sana, akıllı bıdık.
4: Ya Semim abiyi soracaktık ama.
7: Ha, ben gelmeden çıkmış.
4: Nereye?
7: Bilmiyorum. Siz oturun. Gelir birazdan.
4: Yok. Mert'e otursun da.
7: Ha Morgan.
4: He?
7: Dün hatırlayamadığım arabanın ismi. Hani filmde gördüm demiştim ya.
4: Beğendiğin araba.
7: Aha, gel bak.

0: Adamlar boşuna krizlemiyor ya. Ortalık kan ağlıyor.
1: Öyle.
0: Ya iki tane oda var. Onlar da yarın gidecek. Lokanta desen sinek avlıyor.
1: Ya otelin sahibi sen misin Sami? Bırak Halim düşünsün.
0: Ya

0: Bu çocuk tüccar Tacettin. Bir ya da iki gün dayanır. Müşteri gelmezse ne yapacak? Vuracak kilidi. Ondan sonra bul bakalım iş bulabilirse.
1: Ne yapacaksın? Sokağa çıkıp müşteri mi avlayacaksın?
0: Yürü Tacettin.
1: Nereye?
0: Hadi yürü Tacettin.
2: Sami.
0: Hadi akşam oldu Tacettin hadi.
3: Oğlum ben gidip geliyorum.
0: Aliço.
4: Beyefendi kanınıza bakalım da neye bakalım?
2: Mikro, virüs ne varsa.
4: Neye bakmak istediğinizi bilmiyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: O zaman ne tahlili yapacağız?
2: Siz benim kanımı bir alın. İltihap, hastalık varsa belli olsun. Lütfen hemşire hanım.
4: Peki, buyurun içeri.
2: Ha, bir de bir şey soracağım.
4: Evet.
2: Mesela yakın birinde bir hastalık var. Diyelim ki nişanlım.
4: Ne hastalığı?
2: Bilmiyorum ama bulaşıcı bir hastalık. Bana geçmesi ne kadar sürer?
4: Hastalığına göre değişir.
2: Hemen belli olmaz mı?
4: Vallahi ne diyeyim, bazısı bir günde belli olur. Bazısının kuluçka süresi daha uzun olur. Bilemeyiz.
2: Sağ ol.
5: Tamam Semma abi, anladım. Tamam, geliyorum. Hadi. Seyhan. Benim çıkmam lazım ya, Semma abi arıyor.
4: Tamam. Ben?
5: Sen, seni eve götüreceğim.
6: Anne, oteli gezecektik.
5: Başka zaman gezeriz.
4: Evde kimse var mı?
5: Yok. Melih ablaya bıraksam.
6: Pehlivan orada.
4: İstersen bırak, ben idare ederim.
5: İş?
4: Önemli değil. Olmazsa ablamı ararım.
5: Tamam, ben Melih ablaya haber vereceğim.
4: Tamam.
5: Kabul mü Merto?
6: Kabul.
5: Kaldır gıdını. Hadi. Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
5: Alo. Yenge. Ya ben Merto'yu Seyhan'ın yanına bıraktım otele. Samim abi Taci abiyle. İşi varmış. Seyhan ben bakarım dedi ama. Hani işim işi varsa. Haberin olsun senin de.
7: Ya anacığım ben alacağım da nasıl alacağım? Şimdi babam evde yalnız. He? Yok anacığım, olmaz otelde akşama kadar ya. Dur bakalım. Hem bulacağım bir hal çaresi ona. İyi hadi Ali. Hadi sana da iyi günler.

0: Sen otele gezelim mi?
1: Gezelim.
0: Tamam, hadi ver bana onu.
2: Meryem, ne zaman gelecek bizim damat?
3: Gelecek baba.
2: Ya sıkıldım belli oturmaktan. Getirsin artık gözlüğümü.
3: Getirecek babam.
2: Haydi oku kitabı.
3: Dur bakalım nerede kalmıştık.
2: Kurtdereli rakibinin belini kavradı.
3: Kurtdereli derin bir nefes aldı. Sonra bir gürledi ki yer gök titredi. Çimenler secde etti.
2: Ey maşallah.
3: Baba.
2: Yok mu ya?
3: Ha, okuyacağım da. Bu bizim ufaklık var ya.
2: Hangi ufaklık?
3: Pehlivan.
2: Ne olmuş pehlivana?
3: Ha, bir şey olmamış. Ben okumaya devam edeyim. Kurtdereli.
4: Ciğerim hep tenam bura böyle ya.
5: Bu ara böyle. Müşteri yok.
4: Turist?
5: Tek tük. Bir haftada iki kilimi zor sattık.
4: Yapma ya.
6: Kalkalım mı sen?
4: Bekleyelim.
6: Abi üçer bardak çay içtik. Gelen giden yok işte.
4: Allah Allah.
3: Kurtdereli başını kaldırıp göğe baktı. O vakit bütün bir milletin gücü kollarına aktı, aktı.
2: Haydi Kurtdereli.
3: Baba, senin uykun geldiyse ya.
2: Ne uykusu?
3: Ha ne bileyim, gözlerimi melül melül bakmaya başladı da. Yani uyuyacaksan sen yat, ben bir çıkıp geleceğim.
2: Nereye?
3: Alışveriş.
2: Sokağa çıkacaksan ben de geleceğim.
3: Niye baba?
2: Ya sıkıldım böyle evde oturmaktan.
3: Yok o zaman yok. Allah muhafaza başımıza bir kaza falan gelir. Gözlük gelmeden biz de gitmeyelim.

0: Selam.
1: İyi günler Melih abla.
0: Gel anam, hoş geldin de Feride hastanede.
1: Ha biliyorum, ben bir uğrayıp babamın elini öpeyim dedim.
0: İyi ettin.
1: Ne oldu abla?
0: Kenan, benim bir otele kadar gidip Mertcan'ı almam lazım.
1: Evet.
0: İki dakika babama göz kulak olsan ya.
1: Ha Melih abla.
0: Anacığım vallahi gidip çocuğu alıp geleceğim.
1: İyi tamam.
0: Babacığım, damat geldi, seninle bir görüşecek. Hadi.
2: La Sezai.
3: Ne Sezai?
2: Sezai.
3: Sen mi abi? Sezai kim?
2: Sezai! Sezai! Sezai! Park ettin, araba nerede ciğerin?
3: Ya şuraya park et.
2: Hadi
3: ya.
2: Ciğerin koş koş! Müşteri bulduk müşteri! Koş koş!
4: Buyurun.
0: Canım Seyhan müdürüm burada mı?
4: Aşağıda mutfakta.
0: Seyhan! Recep Usta. Usta müşteri yemeği geri yolladı.
5: Niye?
0: Valla işte beğendi, iyi olmamış diyor.
5: Allah Allah, olur mu canım?
0: Beğenmemiş işte usta. Sen de idare ediver. Pamba! Milli abla! Kuzum ne işin var senin burada? Abla? Hadi yürü eve gidiyoruz. Seyhan nasılsın?
6: İyiyim ablam, ne olsun?
0: Kolay gelsin.
6: O elindeki ne? Bir şey değil, müşteri geri yollamış da.
0: Recep Usta ne diyorsun? Yeni bir tabak hazırlayalım mı?
5: Seyhan yaptık ya beğendiği, bir daha mı yapalım?
6: Ustacığım iki tane masamız var şimdi, onları da kaybetmeyelim ama.
0: Seyhan müşteri haklı.
6: Kim haklı?
0: Müşteri. Sen bunu haşladın mı?
5: Haşladım.
0: Haşladım. Bunu haşlamayacaksın, közleyeceksin. Şurada iki tane patlıcanı közleyemedin mi?
5: Seyhan.
6: Tamam Recep Usta, abla. Gel biz şöyle köşede konuşalım seninle.
0: Hayır anacığım, yani bunda ayıp bir şey yok ki. Üşenmiş haşlanmış. Hayır müşteri de enayi değil yani.
6: Abla.
0: Ne abla abla ne?
7: Kurt dereli elini rakibinin beline doladığı gibi 130 okka çeken pehlivanı adeta bir tüy gibi kaldırıp karşıya fırlattı.
8: Yaşa.
7: Kurt dereli.
8: Damat.
1: Efendim baba.
8: Tut şu elimle.
1: Niye, ne oldu?
8: Yok, ben eyle kukuma düşeyim, evde oturamam. Tut, hadi kalk da gidelim.
1: Nereye?
8: Gözlükçüye.
1: Gözlükçüye mi?
8: Ya bu Halim tembelliğin getireceği yok. İyisi mi kendi işimizi kendimiz görek.
1: Baba, benim işe dönmem gerek.
8: Dönersin.
1: Anahtar?
8: Ne anahtarı?
1: Eve nasıl döneceğiz?
8: Yok, bende yedek var. Gel gidelim.
1: Yavaş, gel baba.
2: Hacı geç önlerine ciğerim.
9: Nasıl geçeyim Samim? Abi otobüsü mü durduracağız?
2: Durduracağız tabii ya.
9: Ya Samim abi ya.
2: Ya dur Ali, şu aklımı karıştırma ya. Hadi ciğerim bas bas.
9: Ya vallahi ceza yiyeceğiz
2: ya
9: Samim.
2: Ya bas ya bas. Bas bas bas bas.
9: Ya Samim abi ya.
2: Geç, kır önüne kır önüne. Kardeşim sağa çek, sağa. Sağa çek, sağa.
9: Ya Samim abi.
2: Ya bir dur Aliço, bir dur ya. Sağa çek kardeşim, bak nasıl bakıyor bak. Oyun gibi bakıyor. Ne?
9: Abi ne yapsın?
2: Ya.
9: Nerede arkadaşın?
2: İçeride ya. İçeride Sezai. Sezai. Sezai. Kardeşim sağa çek, sağa. Ben Samim, Samim. Sezai.
9: Abi koca otobüs ya.
2: Ya duracak tabii, koca otobüs duracak. Sağa çekin! Ya salak salak el sallama! Sağa çek diyorum sana ya! Hop, gir gir gir!

0: abi ya. Ya
1: duracak tabii ya. O benim gemiden arkadaşım Sezai ya.
2: Ya şu arkadaşı da konuş da polise yakalanmadan gidelim Samim.
1: Atla Aliço.
0: Ya nereye?
1: Ya atla. Gel gel gel.
3: Samim.
1: Sezai nasılsın kardeşim Samim ya?
0: İyi abi, ne oldu?
1: Ya kaç sene oldu görüşmeyeli ya.
0: Samim abi, hayırdır, ne oldu ya?
1: Dur anlatacağım ya. Kaç kişi var otobüste?
0: 30.
1: Hey maşallah. Yemek yediniz mi?
0: Yok, biz de yemeğe gidiyorduk zaten. Hayırdır abi, ne oldu?
1: Bize gidiyoruz, bize.
0: Nasıl yani?
1: Otele 10 numara.
0: Yok abi, olmaz o. Bu işler önceden ayarlanıyor.
1: Ya bırak sonrasını, öncesini ya. Sen beni bir dinle.
0: Tamam abi.
1: Sen, sen karışma, sen içeridekileri idare et. Hadi aslanım
0: be. Bir dakika, bir dakika dur.
1: Aslan rehber arkadaş. Ulan Sezai. Kardeşim benim ya. Yürü, yürü.
0: Abi
1: ya,
0: nereye? Sezai.
4: Beğendi dedin, köze patlıcanla yapılır. Ver bakalım şuradan bana 3-5 tane patlıcan.
5: Ha, abla.
6: Ver mi kızım?
4: Recep Usta.
6: Seyhan, ablana bir şey söyle.
5: Recep Usta, sen de biraz yardım et, ne olur.
4: Yahu versene bana şuradan 3 tane patlıcan.
7: Tembel anacığım, tembel. Üşenmiş, haşlanmış.
6: Seyhan!
5: Abla!
4: Ne abla, yalan mı?
6: Ablacığım, senin benim mutfağımda ne işin var ya?
4: Yahu sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak bu beğendiği ha? Aşçı dediğin işini bilecek.
6: Al Seyhan. Madem çok iyi biliyor, bundan sonra bütün yemekleri o yapsın.
5: Recep Usta abi...
4: Oh. Pambık, ver şu çantayı hele.
5: Geç kal hocam.
4: Arayayım şu Kenan eniştene de söyleyeyim.
7: Ben de yardım edebilir miyim?
4: Edebilirsin. Al şu sarımsaklar soğuk.
7: Sen de oradan çıt çıt çıt.
4: Süt var mı?
5: Var abla.
4: Hadi al gel.
8: Amcacığım, senin istediğin numara elimizde yok şu an. Ama beklersen fabrika sipariş veririz.
9: Ne kadar bekleyeceğim?
8: Birkaç gün alır.
9: Gözünü sevdiğimin adanası. Ya koca şehirde bir gözlük yaptıramadık.
8: Bir dakika amcacığım.
9: Alo.
4: Kenancığım, şimdi ben işim bitince hemen gelirim dedim ama işim uzadı. Gelemiyorum. Canım benim, nasılsınız, iyi misiniz?
10: İyiyiz abla, biz de gözlükçüye uğradık.
4: Gözlükçü mü?
10: Evet, babamın gözlüğü kırılmış.
4: Ha, kırıldı da bir bana sor acaba niye kırıldı?
10: Ne oldu abla?
4: Hay Allah'ım, Kenan babam yanında mı?
10: Yanımda.
4: Tamam, bundan sonra söyleyeceğim şeylere evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı?
10: Evet.
4: Babam gözlük aldı mı?
10: Hayır.
4: Oh, Allah'ım şükür yarabbim, aferin. Kenan, babama gözlük almayacaksınız, tamam mı?
10: Evet.
4: Yani babama gözlük alınmayacak.
10: Tamam abla.
4: Kenan, anacığım, ben şu beğendiğini yapayım, geleceğim. Bak gözlük yok, tamam mı? Artık bir numara yap, idare et. Ha, akşam evde buluşacağız, hadi.
10: Tamam abla.
9: Meryem mi?
10: Evet.
9: Ne diyor?
10: Hiç.
8: Amcacığım gözlük yok ama elimde senin numarana uygun lens var.
9: O neymiş ya? İstemem.
8: Bir alıştın mı çok rahat amca. Hem bunlarla cam gibi görürsün.
9: Görür müyüm?
8: Sen bunları al, gözlük gelince onu da veririz.
9: Nasıl takacağım bunları?
8: Bir saniye, ben size göstereyim.
9: Eda?
5: Ne haber Yiğit?
11: İyi, kimse yok mu?
5: Yok.
11: Mertcan?
5: Valla Melih ablayla herhalde. Dayımın telefonu cevap vermiyor.
11: Cabbar ha?
5: Ses soluk yok.
11: Dayım gelsin de akşam izin alalım.
5: Ne izni?
11: Yemeğe gidiyoruz.
5: Yemeğe mi?
11: Hı, size söz vermiştim ya.
5: Ayın elemanı ha?
11: Evet, Ayça ile Furkan da geliyor ha.
5: Furkan mı?
11: Ha Furkan. Ya çocuk olmasaydı cüzdanım gitmişti. Çağırmazsak ayıp olur. Ne oldu, sen hala sinir mi oluyorsun ona?
5: Yok.
11: Tamam mı? Gidiyor muyuz?
5: Bilmiyorum.
11: Ya hadi gidiyoruz, mızıkçılık etme.

0: Koca yanak sütü ver. Biraz da tuz ver.
1: Abla hadi müşteriler gidecek şimdi.
0: Anacığım bekleyecekler azıcık yani. Bu beğendi öyle 2 dakikada olmaz.
1: Abla bu iş hiç iyi olmadı ha.
0: Hangi iş?
1: Recep Usta'nın gitmesi.
0: Ya gülüm bak aç konuş, ben şu yemeği bitirip gideceğim. Gelsin mutfak onun, tamam. Değil mi Cancan?
2: Evet.
0: Ya evet.
3: Kolay gelsin. Oo, ablacığım hoş geldin.
0: Hoş bulduk Halim.
3: Örümcek var. Pişirik. E hayırdır, müşteri Adana yemeğim istiyor.
1: Recep Usta istifa etti.
3: Niye?
0: Sıkıntıya gelemedi.
3: Ya ne oldu? Ne oldu ki Seher Hanım?
1: Neyse sonra anlatırım ben, boş ver.
0: Koca yanak tuz nerede kaldı, tuz?
3: Yardım edeyim. Yardım edeyim.
1: Alo?
4: Alo? Alo? Seyhan Hanım sana müjde.
1: Ne oldu Samim abi?
4: Recep Usta'ya söyle. 22 tane Adana kebabı.
1: 22 Adana. Ne?
4: Soğanı bol olsun bak. 16 tane de tavuk şiş.
1: 16 tavuk şiş?
3: Ordu mu geliyor anam babam?
1: Seyhan sen versene şu telefonu bana. Dur dur Samim abi dur. Alo Samim.
4: Meliyem sen de mi oradasın?
1: Ha buradayım Samim, yemek yapıyorum.
4: Harika harika harika.
1: Samim.
4: Meliyem söyle de Recep Usta ya. Etleri hemen hazır ettim bana.
1: Ya bir dinle.
4: Bak biz 30 kişilik bir turist kafilesiyiz ha.
1: Kafile mi?
3: Maşallah maşallah.
2: Ben de konuşacağım.
1: Samim.
4: Bak köşeyi döndük geliyoruz ha Meliyem.
1: Yahu gelme.
4: Gelmeyin mi?
1: Samim gelme.
4: Bak Meliyem.
2: Ya
1: aşçı kaçtı.

0: kapıda.
1: Hey vallahi Sami'm siparişlerini de almış, kebap yiyecekler.
0: Abu.
1: Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
0: Desem abi, yani bu şimdi mi söylenir?
2: Melia.
3: Dayı.
1: Sami'm ne yaptın sen?
0: Abi benim, sen bu kadar turisti nereden buldun ya?
2: Arkadaşlar bulsak kabahat, bulmasak kabahat ya.
0: Yok.
1: Neredeler Sami'm abi?
2: Yukarıda lokanta kısmında.
1: Ha böyle masalarda oturuyorlar.
2: Evet.
0: 30 kişi.
2: 30 kişi.
0: Ne yapacağız ya?
2: Ne yapacağız arkadaşlar? Kolları sıvayacağız.
0: Ha, sıvayalım.

0: Ya bu Samim'den korkulur ha. Koca otobüsü nasıl yolundan çevirdi?
1: Nasıl ikna etmiş abi?
0: Ne bileyim, bu zamanında gemide Sezai'ye iyilik mi etmiş, ne etmiş? Kolay gelsin oğlum.
2: Sağ ol usta.
3: Kolay gelsin kardeş.
2: Sağ ol.
3: Taci abi.
0: Ha.
3: Ya dün bir şey söylemiştin ya.
0: Ne?
3: Bir morgun motor gelmiş sana.
0: Geldi.
3: Nerede?
0: İçeride.
3: Ya bir göstersene.
0: Ya hadi gel göstereyim. Ne yapacaksın?
3: Hiç öyle merak ettim ya. Morgan ha?
0: Morgan. Anlar mısın motor işini?
3: İşte. Okuldayken bir yere çalışmıştım Mersin'de. Gazanfer Usta'nın yanında. Bunlardan kalmadı değil mi?
0: Eskilerden üretilmiyor tabii. Ama kaçak paçak toplayan var. Yani varmış bir.
3: Nasıl yani? Parçaları bulunuyor mu?
0: Bilmem. Ne o? Araba işine mi merak sen?
3: Ya bir sorsana be.
0: Ya hadi sorayım.

0: yaptırdın şu aşçıyı ya?
1: Ah ablam, ah! Gene suç bizde değil mi Samir?
0: Sen kaçırmadın mı adamı ya?
1: Ben mi? Ya adamın kaçası varmış.
2: Çocuklar tavukları ateşe koyun.
3: Ne tavuğu?
2: Tavuk. Nasıl? Tavuk mu yok?
3: İki paket tavuk var patron.
2: Niye?
3: Müşteri az diye almıyoruz.
0: Hayır. Ya yukarıdaki kafilenin yarısı tavuk bekliyor.
1: Ben alırım. Dur anacığım, sen zaten tavuk kadarsın, Allah aşkına nereye gidiyor?
2: Ya çocuklar, iki paket tavukla koskoca otel döndürülür mü ya?
3: Tamam, kasaptan gidip alacağız, başka çare yok.
2: Seyhan dur, sen gel bunları tak. Ben bir koşu giden olur gelirim.
0: Halim hadi Halim, bak etler hazır ha bak.
2: Tamam olur.
1: Çabuk hadi, çabuk.
2: Ulan Halim, koskoca otel aldın, tazı gibi koşturuyorsun ha. Yuh sana.
4: Nasıl? İyi görüyor musun babacığım?
5: Cam gibi. Ya neymiş o çektiğim?
4: Şuradan bir arabaya binelim.
5: Binelim daha var. O tembele kalsak hala bekliyorduk.
4: Öyle. Halim'in eli ağırdır biraz. Gel babacığım.
5: Ben binerim.

0: Hadi Cancan, kağıtlar hazır oğlum, gel.
1: Ne yapacağım?
0: Ben bak böyle çekiyorum, sen buradan şişleri buraya koyacaksın.
2: Tamam.
1: Sami, şöyle bir tane de şiş bırak.
0: Adamlara şişle mi götüreceğiz Melia?
1: Anacığım, bunlar turist değil mi? Yani bir değişiklik.
3: Abla.
0: Bak, ben 15 sene kürüz gemisinde çalıştım.
1: Aha, da başladı.
0: Başladı değil, daha ben müşterinin önüne bile koca şişle servis yapıldığını görmedim ha.
1: Sayın abi haklı abla. Seyhan.
4: Tavuklar geldi.
0: Bunlar acısı hazır mı?
1: Hazır.
0: Hadi tavukların acısı. Diz şut, dur.
4: Haber bak, yorgun cumanı hepsini mumma çevirecek.
1: Samim ya, şöyle bir tane şiş bırak.
0: Ya sen de taktın şu şişe ya. Hadi, hazır mı şeyler, tabaklar?
1: Hazır.
4: Hadi bakalım Samim abi.
1: İyi şanslar Samim abi. Tattırma bizi ya Rabbim.
5: Ben de yardım edebilir miyim?
1: Yok anacığım, biz çalışacağız, gel.
0: Nasıl olmuşum Melia?
1: Allah'ım.
6: Çantı.
1: Hadi tavuklara sen. Sen şişir.
7: Hadi devam. Can pişiriyoruz. Bizi var.
8: Vallahi dünya varmış.
9: Alo?
1: Kenancığım, benim işim bitti, çıkıyorum ben.
9: Çıkıyorsun.
1: Ha, bize gidecektik ya.
9: Babana.
1: Evet, babama. Kenancığım, sen iyi misin?
9: Yok bir şey Feride. Ben önden uğradım. Babanla taksideyiz, eve dönüyoruz.
1: Eve dönüyorsunuz.
8: Feride mi?
9: Evet babam.
1: Tamam, o zaman akşam buluşuruz aşkım.
9: Bakalım, ben söz vermeyeyim.
1: Söz vermeyeyim mi?
9: Eve gidelim, ben seni ararım, olur mu?
1: İyi tamam.
9: Hadi bay bay. Bay bay.

0: abla.
1: Kız vallahi bu Kenan bir şeyler karıştırıyor.
0: Abla.
1: Demin aradım gel buluşalım diye. Akşam da gelmedi biliyorsun. Bilmiyorum vallahi böyle bakarız falan bir haller. Ya bilmiyorum bir şeyler oluyor Seyhan. Ya içimde kötü bir his var.
0: Olmuyordur ablam, niye olsun?
1: Yok yok ben anlarım. Ama eğer bir şey oluyorsa...
0: Abla. Tatlılar hazır.
1: Ne tatlısı kız?
0: Abla mutfaktayım, kapatıyorum sonra konuşuruz tamam mı?
1: Ha tamam tamam. Ben biraz dolanır gelirim. Hadi sana da tamam.
2: Güzel güzel hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Aferin.
3: Abi ne kadar istersin bu motora?
4: Hangi motora?
3: Ya Morgan'a.
4: Ne parası oğlum ne yapacağım motoru? Abi tut şunu. Niye?
3: Ya tut.